0: şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye'niz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başı başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif
0: bazen
1: lazım.
0: Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanların takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanların takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
1: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
2: 5 lig artı 6'da Avrupa
1: maçı var
2: toplam
1: tabii.
2: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
3: 1.
2: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
1: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
2: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı. Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
2: de
1: ohum
2: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
2: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
1: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
3: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Agbodur'un
3: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış bir açı.
3: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
3: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
3: en
1: yabancı.
3: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü VAR'dan.
3: Yani, kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Özellikle bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. şu maçta bile, ya şu 3-0'lık maçta, ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör,

0: şu rakamları gör. Sonra dersin, birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı, bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı, iyi hatırlattı.
0: Evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
0: Korkmuş bir şey ya.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MHK'ya ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
1: kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya doğru. Kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
2: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya var hakemleri, çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
2: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
2: Kimse ama
1: yani şu, devam ediyor yani.
2: Yönetilmiyor noktası ne söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler. Doğru.
2: Ne olacak?
1: Ama.
2: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
2: 4. hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
1: Öyle olmalı canım.
2: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
0: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma.
2: Estağfurullah.
0: Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak,
1: Kuzey Kore gibi olsun
0: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir, ama her hafta maç izliyoruz, onlarca
1: maalesef
0: maç izliyoruz.
1: Keşke
0: maalesef yani, hakem yönetimlerini görüyoruz ya, bu adamlar da hata yapıyor yurt dışındaki maçlarda. Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor, ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Yani şimdi
0: çok,
1: şeyi de
0: çok
1: görüyorum.
0: Başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani. Bunu tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak biz istediniz. Yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü evet, vardır.
2: Pasaportu yoktur
1: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Evet. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaş'tı evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye Salih'e gösterebiliyorsun.

0: bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka. Futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay, şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir, yani hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan dönmemek.
2: Hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem ama lazım.
2: Bunu
1: yani
2: düzenli
1: bu
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
1: Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Bu adamın artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
1: Performansı
2: en fazla
1: kötüydü.
2: Bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
2: Hangi yayıncı yani. Kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
2: deli milyon. Deli olması dolar. Lazım yani.
1: Bu hakemleri yönetti bir lige yani.
3: Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçim o adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: beğenim
3: aklımdan
1: tekrar.
3: O geçti. Bu kadar üstün bir maç ya resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben orada
3: bir alışkanlık
1: işte.
3: Başladı yani. Gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'te izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere... Yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantısından evet. kamera kondu.
1: Doğru.
3: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden,
3: 6-7
1: her
3: saniye
1: yerden.
3: Sürüyor VAR.
1: Hop geçiyor.
3: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii İtalya, İspanya'da da var.
3: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu.
1: Karar.
3: Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
3: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani biz

0: sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Akbud'un eline çarptığını gördük. O yüzden kararımızı değiştirmemiz lazım bizim, evet. Yani biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini bilmiyoruz abi, adam.
1: Onu da göster bize o zaman.
0: Kafası
1: yani.
0: Öyle takılıyorlar ya, hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün yani. Hakem yönetimi olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
2: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
2: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
3: Evet.
2: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
2: 2013'te başladım ben, 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
2: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
2: değmedi mi
1: diye. Konuşmuyor olmamız lazım. Yani.
2: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
2: Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
2: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbodu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla, burada birazcık yayıncı kuruluşları da kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbodu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o, siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur, evet, demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Amel'le maçının kilit oyuncusu olduğu Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı. Gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
0: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
1: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
0: Evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic.
1: Tabii,
0: o yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
3: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
3: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları... Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
2: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak...
1: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard.
2: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik Beşiktaş adına. Yani gerçekten öyle.
3: Tesadüfü
1: değil aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezona yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye, ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe Pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe Pazar ya da Perşembe Pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama... Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
0: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
0: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4 milli maç
0: arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra.
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
0: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem Bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
0: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür

0: fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın
1: 11'i.
0: 11'i, 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka ama mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür
1: Tabii.
0: değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün çok
1: Olmakta durumunda.
0: 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya Erzurum'da da yazılmış olabilir Erzurum oyuncuya.
0: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek bunlara.
0: Belki Ümit Aktağ, yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
0: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Mürette olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok sert.
0: Doğru. Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
2: 6.
1: Altı.
0: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
2: İki.
0: İki
1: İki.
0: mağlubiyet değil mi?
1: Güzel giriş de var, evet.
0: Ha, iki mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok çok iyi
1: Evet,
0: geçirdiğini
1: kesin.
0: düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanyaspor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence yani
0: Onlar da
1: sezon
0: olacak. Orada
1: içerisinde.
0: da kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse
2: Tabii.
0: o maç belki öyle olmayacaktı.
2: İptal edilen gol var.
0: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi lazım.
3: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
5: Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın, profesyonel. Antrenman sahası yok, ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Devamlı çalma, bekle, avantaja bırak. 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Roma Lazio, Milan Inter. Bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ben gördüm. Bir maçın oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Bakın o zaman daha güzel olacak. Demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var.

0: İzleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Devam edelim.
0: Hocam, Türkiye'deki bir diğer futbol adına sorun. Çok sayıda yatırım yapılmasına rağmen stadyumlara, yeni statlara hala seyirci konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizce tekrar nasıl o seyirciler stada gelir?
1: Vallahi bu büyük bir sorun. Bazı kulüplerinin, şehirlerinin taraftarlarını ve seyircilerini görünce insanın imrenmemesi mümkün değil. Bugün hiçbir ülkede bu kadar stadyum yapılmamıştır. Bakın, buradan bir bilgi daha vereyim. 98 Fransa bir tane stat yapmıştır. Diğer statlarda renovasyona gitmiştir. O da Stade de France. Brezilya 2014 Maracana'yı biraz küçülttü. Başka stat yaptığımı hatırlamıyorum. 2010 Afrika statlar renove zaten hoşta değildi. 1990 İtalya'ya gittim ben. Hiçbir stat yapılmadan renove.
0: 2006 Almanya.
1: 2006 Almanya bir iki stat yaptı. Renovasyon yaptı. Ya bizde şu anda vallahi emin değilim ama 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Bazılarına da rakamsal olarak kapasite fazla yapıldı. Ya dünyanın her tarafını gezdim ben. Bütün dünya kupalarına da gittim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapacağız. İtalya ile beraber. Öyle mi? Bakın, İtalya yeni stat yapacak mı, yapmayacak?
0: Zaten İtalya'da stat yapmak çok zor.
1: Çok zor. Ben biliyorum. Inter ile Milan aynı statta oynuyor. Yüzlerce müracaatları var. Devlet vermedi ikisine.
0: Roma Lazio.
1: Habire yeniliyorlar stadı. Roma Lazio, Milan Inter. Şimdi böyle bir şanslı ülkemiz var bu konuda.
0: Udinese yeni bir stat yapmıştı hocam. Bir de Juventus
1: yani işte,
0: son zamanlarda. Çok az örnekler var.
1: Ya düşün. Dünya kupalarını ben baz alıyorum. Yani dünyanın podyumuna çıkıyorsunuz artık burada. Orada bile insanlar bunu yaparken, demek istiyorum, bizde her şehre neredeyse az kaldı stat yaptık. Böyle bir durumda bu statları doldurmak lazım kardeşim. Peki dolmuyor. En azından seyredilir hale gel. Yani zemin, biraz olsun, hiç olmasa, ama bu oyun taraftarsız oynanamaz. Şimdi bana diyecekler ki ya hoca haklısın da oynanan futbola bak, işte bizim takım çok kötü, o bir takım bin... tamam da futbol böyle bir oyun değil. Lütfen Avrupa'yı bir şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bütün statlar dolu, ikincilikler dolu, süperlikler yani birincilikler sold out bitmiş. 10 bin, 20 bin kişi yer bekliyor ki aman o lojaya gireyim, o koltuğu alayım diye yer bekliyorlar. Bakın, ekonomiden mada konuşuyorum. Bir de taraftarın psikolojik baskısı, etkisi, güzelliği var Allah aşkına ya. Vazgeçtim parasından. Hani kulübe getirisi muhakkak ki önemli. Bir de bu tarafı var. Ama vazgeçtim oradan. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. Hakem bile yönetmekten daha çok zevk alır ya. Bu durumumuz çok kötü. İlk maça bakıyorum. Kalenin önü bazı takımlarda kelleşmiş. Ya arkadaş, çim güzel olmazsa, saha güzel olmazsa bu nasıl bir bakış açısıdır, yaklaşımdır? Daha üçüncü maç, beşinci maç, ikinci maç kötü bir sahaya çıkıyoruz.
0: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı?
1: Kışı zaten kötü, bir de yazın da mı? Yazın artık hiç kimse bir şey diyemez. Ben Arabistan'da çalıştım, Riyad'da. 40 derece, 50 derece ama halı gibi sahalar. Hatta antrenman tesislerindeki bütün sahalar halı gibi. Beraber yaşadık.
0: Tüm şehirlerde hocam bu arada.
1: Tüm şehirlerde. Bizde şöyle oluyor çünkü, tesis müdürüne soruyorsunuz saha, aman diyor yağmur yağdı bugün çıkmayalım. Peki yazın bakıyorsunuz kel olmuş, diyor ki sıcaktan yandı. Sıcakta her gün suluyorlar, hiç yanmıyor. Şimdi 2026'nın dünyasında, futbolunda, bu modernizasyon içerisinde, bu büyük rakamların içerisinde sizin bir bahane, bir sebep sürme şansınız yok. Hele üçüncü maçta, beşinci maçta hiç yok. Fakat Türkiye'de deplasmanda gittiğiniz zaman hakkı ev sahibi takıma vermiş, sulamıyor bile. Siz pas yapmayın diye sulamayanlar var. Bunu bizatihi yaşadığım için
0: oyuncu
1: söylüyorum.
0: Oyuncu sağlığı hocam.

0: Oyuncu sağlığı yok. Açısından kötü. Bütün kramponları değiştireceksiniz veya lastik kramponla çıkacaksınız o sahada.
1: Keyif alamayacaklar.
0: Yani şimdi bir defa topa istediğiniz şekli veremeyeceksiniz. Pasta büyük sıkıntılar olacak. Ayağınız dönebilir. Yani bu yüzden gol yiyip gol atabilirsiniz. Sekmesinden çok olmuştur kalecileri aldatıp. O yüzden maalesef yani bunun Allah aşkına bir cezai müeydesi mi olmalı ya? Hocam, federasyon tarafından bu bir şey söylenmeli mi ya? Söylenmesine gerek yok ya. Her şeyi de devletten, her şeyi de federasyondan bekleyemezsiniz. Çimi de yapmaz mısınız ya? Onarmaz mısınız Allah aşkına ya? Bunda oynuyorsunuz ya.
1: UEFA biliyorsunuz sezon öncesi bütün statları dolaşır ve yeterlilik belgesi verir. Yeterli değilse evet. De uygulaması olur. Evet. Eğer bu durumlarda bir denetleme yapılsa ve gereklilikler sağlanamıyor olsa bir netice alınır mı sizce?
0: Alınmaz. Alınmadınız. Peki ben bir soru sorayım buna. Soruyla cevap verin. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ne diye boyandı?
1: Yeşil gözüksün diye.
0: Canlı yayında yeşil gözüksün diye. Şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu da yapıyoruz. Yani oynadığın yer, yattığın yer gibi bir şey ya. Sen rahatta yatmak istemez misin? Tabii ki. Havadar bir yerde bilmem yat. Burada da Allah aşkına çimde oynuyorsun. Sakatlık olur ya. İyi futbol çıkmaz ortaya.
1: Bütün hafta
0: şimdi burada federasyon tamam. Ya federasyon ceza vermekten yıldı federasyon esasında. Şimdi esasında federasyonun asil görevi nedir? Futbolu geliştirmek, milli takımın kupalara katılması, Türk futbolunun daha yüksek yerlere çıkması, statların en güzel şekilde hizmet vermesi, sahaların yeşil olması, gençlerin işte yetişimi, futbolcuların gelişimi. Tamam, veriyor cezayı. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek? 100.000 tane sebep. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yaptı. Ya hayır, yanlış. Keşke öyle bir şey olsa. Beğenmedim bu sahayı. Mesela UEFA maçlarımızda veya FIFA maçlarımızda. Nasılız? Jilet gibi hazırlanıyoruz. Neredeyse smoking giyeceğiz. Hiç itiraz yok.
1: İçeri, stat'tan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz hocam. Hissettiriyorlar sizi o anlamda da.
0: Ya elbette yani ben daha da modern olmasını istiyorum statların. Şimdi ben söylüyorum. Bugün herkes değişiyor. Dünya değişiyor. Değişiyorsak bilin ki gelişiyoruz. Ne kadar çok değişiyorsak o kadar çok gelişiyoruz demektir. Gelelim otoparka. Büyük sorun. Bazı takımların sahasına 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyor. Gelmek bir dert, gitmek bir dert. Şimdi bunların hepsini Futbol Federasyonu yapamaz, yapmaz zaten. Burada da kulüpler devreye girmeli. Onlar da bu işi en iyi şekilde yapmalılar. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan sahayla ilgili, yani statla ilgili. Bazıları şöyle. Ben bir ekip yaptım. 2 ay Bal Ligi, 2. Lig, 3. Ligi gezdiler. Tesisleri, sahaları, antrenman sahaları hepsini gezdiler. Ve bir rapor çıkardılar. Bu rapor içerisinde yani yoklar arasında seyirci yok diyoruz işte sahada güzel zemin yok diyoruz. Daha yoklar var. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok veya çok kötü, profesyonel. Ambulans yok. Bir maç oynanıyor, ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Bir ambulans bazen hayat kurtarır. Bizde oldu mesela. Dili kaçtı içeri. Genç takım maçını seyretmeye gidiyordum. PAF'tı o zaman. Doktor Mehmet Kurdoğlu'yla beraber. Birinci top, hava topu arkasına değdi. Uğur Uçar, şimdi teknik direktör. Babası da tribünde, düşünebiliyor musun? Biz de geliyoruz yavaş yavaş maça doğru. PAF'a ben o zaman çim sağa vermiştim. Herkes rakip takımda koşun deyince Mehmet Kurdoğlu buradan ambulansla hazır tutuyorduk maçlarda. Direkt fizyoterapiste elinde dilini aldıktan sonra hemen direkt oksijene, belki de hayat kurtardı. Yok ama profesyonel. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Ben de bunların kasetleri ve görüntüleri ve raporları da mevcut. Sunmuştum da o gün. Maç öncesi kahvede soyunuyor. Maç sonrası hamamda yıkanıyor. Ama profesyonel. Şimdi bunlar da var. Biz belirli yeri görüyoruz ama her yere bakmak lazım. O da profesyonel, bu da profesyonel. İşin garibi. Öyle değil mi? Ki dediğim gibi 2 ay bir grup bunları inceledi. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
1: Hocam, Türkiye ile 5 büyüklük arasındaki önemli farklardan biri de Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Oyun kalitesini çok etkiliyor. 6-7 dakikalık, bazen 10 dakikalık bir kayıp söz konusu diğerliklerle.
0: Şimdi futbol direktörlüğü zamanında hakem seminerinde bir konuşmam olmuştu. Perili Köşk'ten Zoom'la bağlanmıştım Antalya'ya. Orada da konum topun oyunda kalma süresiydi. 2 tane maç baz almıştım. Biri Rize Beşiktaş, biri Fenerbahçe Galatasaray'dı. Tabii o zaman var da yoktu. Açıkçası birer devre yoktu neredeyse. Taç, free kick, korner, münakaşalar, barajlar derken ben de bu konuyu işlemiştim o zaman. Geldik gittik. Demek arada herhangi bir değişim yok. Şimdi yine bu soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada en büyük görev hakeme düşüyor. Hakeme düşüyor da tabii oyuncuların da yardım etmesi lazım. Şimdi o gün 3+1 hakem vardı. Bugün 3+1 hakem var. Artı 3-4 tane de VAR hakemi var. Ve bugün en önemli, en belirgin özellik, düdüğü ne zaman çalarsanız çalın bir önceki çaldığınız düdüğe kadar geriye dönebiliyorsunuz. Yani diyor ki size,
1: bir hata yaparsan gel bak diyor hocam.
0: Hayır, sana bu kadar zaman veriyorum. Bunu bekçi gibi devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. Hatan beklemekte olsun. Oyunu kesme diyor. Bu o. Nitekim son Dünya Kupası bu konuda bize olağanüstü bir örnek olmuştur. Sertliğe müsaade etmiştir. Avantaj kurallarını neredeyse en sonuna kadar kullanmıştır. Hatta bazen yanlış olma pahasına bile kullanmıştır. Olağanüstü bir örnek. Bayıldım. Bunu da dile getirdim zaten. Hele bizim Süper Lig'in ardındaki o birlikleri seyrederken ne kimse yerden kalkıyor ne hakemde çalmadığı düdük var her saniye. Şimdi bundan bir defa vazgeçmeliyiz. Oyunun akışına bırakıp oyunun akışını hızlandırmak için oyunu zevkli hale getiren hakemdir. İsterse en zevkli anda düdükleri keser. İsterse de zevksiz hali zevke getirir. Hoş duruma getirir. Devam der. Çünkü bakacak durumu var. Frikikler, avutlar, kornerler de söylenmeye başlayacak. Doğru olan da bu. Dolayısıyla bakın o gün ne oldu? 2 dakika 40 saniyede frikik atıldı.
1: İncelediğiniz maçta.
0: İncelediğimde, kendilerine de gösterdiğimde. Düşünsene, Fener Galatasaray maçında santradan taç oluyor. Benimdi, senimdi. İkimiz de yükseliyoruz diyelim oyuncular. Hakem geliyor, hop ayar alayım diyor. Bir dakika diyor, sonra seninle bir konuşayım, onunla bir konuşayım. Bir dakika 50 saniyede bir taç atılıyor. Dolayısıyla 45 dakika 50 dakika yok. Bazı maçlarda hala yok. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Güzel oyunu da bu hale getirecek oyuncular kadar, hocalar kadar önemli bir insan da hakemdir. Hakemi hepimiz değilse bile %50'miz suçladık. Değil mi? İkinci sarı karttan attı diye. Öyle mi? Arjantin-İsviçre maçı. Bence doğru. Şimdi hep hakemler çağırmadı mı kornerde? Sizin ikinizde gözüm var. Bir tanesini verin o zaman. Tuttuysa. Yok. Zaman geçiyor. Bir de şey var. Kart gösterecek, gel. Adam gelmiyorum diyor. Ne kendini, itibarını sars. Buradan göster. 4'te, 10'da, 15'te. Hiç uzatma konuyu. Düşünebiliyor musunuz? Oyun, bir takım set oynuyor. Zaten gelmiş 10 kişi bu sahada. 11'de orada var kaleci dahil. Minimum 21 kişi. O bir kaleci hariç. Bu arada özellikle 10'suk içerisindeki o karmaşada, o kalabalıkta attığı taktığı görmek zor olabilir hakem için, direkt vermesi adına veya vermemesi adına. Gerçi var var. İtiraz yok da. Ama oyuncuların da bunu anlaması lazım. Yardım etmeleri lazım. Bakın o zaman daha güzel olacak. Bir maçın sahada kalan, yani oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Yani oynama niyetimizi hiç bozmamamız lazım. Oynama niyetinde olmalıyız. En önemli niyet bu. En önemli istek bu. Oynamaktan, oynadığımızdan zevk almalıyız. Biz de, seyirci de, oynayan da, oynatan da, hakem de. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Boşuna vakit kaybettirmeli.

0: Öbeli.
1: Hocam bu sakatlık pozisyonlarında artık kenara gelen oyuncu bir dakika beklemek zorunda kalacağı için Dünya Kupası'nda azaldı. Ama bahsettiğiniz o tartışma kısımlarında hala bir endişem var açıkçası. Şimdi, onu nasıl çözeceğiz?
0: Ben de o endişe devam edecek. 10 saniyelerde özellikle. Orada hakemin çok dirayetli, çok net olması lazım. Hiç hemen zaten kararı çabuk veriyor. Bitti. Kimseye de yaklaştırmaması lazım. Bizim

0: Hocam UEFA'daki zaman çizelgesinden bahsettiniz. Günler öncesinden kulüplere bildirilir. Herkes de ona uygun hareket eder ama Türkiye'de özellikle son yıllarda devre arası süreleri 20 dakikaya kadar çıkmaya başladı. Yani 17-18 dakika çok normal kabul edilmeye başlandı. Bunun nedeni nedir? Çözümü nasıl olabilir sizce?
1: Şimdi çeşitli nedenleri var bunun. Özellikle her takım için bazen oluyor bunlar. Federasyon da bu cezayı veriyor. Onu söylüyorum. Yani böyle bir durumda cezasız kalmazsınız Avrupa maçlarında. Şampiyonlar Ligi'nde, milli maçlarda, UEFA'larda veyahut işte konferanslarda. Ama yani ceza mıdır ya bunu? Ceza vermek mi bundan vazgeçirmektir? Sahaya çıkacaksın işte. 20 dakikada çıkan var. 15 dakika süresi. Birbirini bekleyen takımlar var.
0: Hakemler bazen.
1: Nedendir onu da bilmiyoruz. Hakem bekliyor bazen.
0: Karşılaşmamak için.
1: Bazen 3-4 tane düdük duyuyoruz.
0: Evet.
1: Hani hadi diyor arkadaş, Türkiye için konuş.
0: Evet, evet.
1: Şimdi demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var. Ya bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Konu buraya geliyor. Başka bir şey değil ki yani. Bugün modern gittiğiniz bir yerde kabul görmüyor ki. Hakem kapınıza dikiliyor. Diyor, saati bekliyor. Gelmezsen çıkıyor. Zaten sana da 20 bin, 50 bin euro, 100 bin euro neyse.
0: Sonrasında teknik direktörü sorumlu tutuyorlar.
1: Tabii hocam, şimdi teknik direktörü sorumlu tutuyorlar. İfadesini alıyorlar gibi. Yani buralarda artık buraları geçmemiz lazım. Buralarda kalmamalıyız.
0: Hocam bir zaman kaybetme başlığı daha top toplayıcı çocukların ev sahibi kontrolünde olması. Bunu biz birkaç
1: ben
0: yıldır konuşuyoruz.
1: Ben aynı fikirde değilim.
0: Birkaç yıldır konuşuyoruz hocam. Ben İngiltere'de biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Topları belli yerlere koyar. Yine olsun ama o çocuklar topu koysunlar, orada top olsun.
1: O
0: kontrol edilsin.
1: O çocuklar, hepimiz zamanında o çocuklara yavaş at demişizdir. Veya çabuk at. Hiç o ikili ilişkiye gerek yok. Topu koyarlar, biz de...
0: Herkes orada topun olacağını bilecek.
1: Bilecek. Sahanın her tarafta olacak. Tabii en büyük tartışmaların konularından bir tanesi offside. Parmağın önde, topuğun arkada. Çeşitli değişimler de yaşadı çünkü. Bildiğim kadarıyla bunun üzerine çalışılıyor. Vücudun tamamı geçmediği sürece offside olmayacağı doğru gidiliyor. Ama uygulama ne zaman başlayacak onu bilmiyorum. Doğrusu da bu. Çünkü yani çizgiden dolayı kıyametler koptu bu ülkede. Öyle değil mi? Her dakikada kopuyor.
0: Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'in golü.
1: Dünya Kupası'nda yine koptu. E kopar da. Çünkü bana göre sana göre diye bir şey var. Ben ayağını önde görüyorum, siz arkada görüyorsunuz. O diyor ki yandan böyle görünüyor. Dolayısıyla tamamı değilse ki orada da münakaşa olacaktır. Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Nereye kadar gittiği, nerede son bulduğu çok önemlidir münakaşanın. Yoksa her tarafta var bu. Mesela bazı ülkelerde hakem konusu girer konuya spor programlarında 10 dakika sonra biter. Bu konu buydu, hayır bu değildi, geçti. Bu penaltıydı, bu da değildi. Bence yanlış verdi ve doğru verdi. Bu faul bitti geçti.
0: Maç önü ve maç sonu medya operasyonu hocam Türkiye'de. Özellikle maç önünde teknik direktörlerin röportaja katılmasından siz
1: evet, ben
0: hiç
1: son
0: aynı
1: derece,
0: fikirde değilsiniz.
1: Son derece rahatsızdım. Çünkü soruyorum, maç öncesi hangi takımın teknik direktörü biz bugün mağlup olacağız der. Aşağı yukarı belli. 3 puan almak için uğraşacağız. Elimizden geleni yapacağız gibi söylemlerdir. Başka maç öncesi ne dersiniz? Vallahi çok iyi hazırlandık, hepsini mağlup olacağız falan filan, mümkün değil. Yani.
0: Alternatif olarak hocam?
1: Alternatif olarak hocanın yardımcısı, birinci yardımcısı kalkar gelir. Çok güzel şekilde her şeyi izah eder. Haftayı gerekirse anlatır. İstediğiniz soruları sorarsınız. Daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Maçtan sonra da direkt hoca çıkar.
0: Bir de orada hocam, orada basın toplantısından dolayı teknik direktörler birbirlerini bekliyorlar biliyorsunuz Türkiye'de.
1: Ha, ben çok bekledim.
0: Evet, hatta
1: ben çok
0: neredeyse çıktınız.
1: Teknik direktör arkadaşımı bekledim. Tabii ki beklerim, seve seve. Ama veya beni bekleyen oldu. Bir de o da hiç doğru durmuyor, hoş durmuyor. Onu bir revize etmeleri gerekir yani.
0: Hocam,
1: biz konuşmayalım demiyoruz. Yayıncı kuruluş önemli. Yayıncı kuruluş her şey için önemli. Yayıncı kuruluşun da hakkını verelim ama hep beraber doğruyu da bulabiliriz açıkçası. Daha mantıklıyı, daha güzeli. Teknik direktör yardımcısıyla ilk 11'de oynayan arkadaşlarımızdan bir tanesinin bence
0: ya
1: röportaj,
0: da opsiyonel bırakılabilir hocam.
1: Röportajda olmasında yarar var. Doğrudur ama maçtan sonra zaten hoca gelecek, artı flaşa geldi.

0: gittikten sonra bir de basın toplantısına gidecek. Hiç itiraz yok. Basın da belki süreçte biraz uzatılabilir orada. Ama maç öncesi yani o kadar çok konsantresiniz ki o arada doğru olan o biri gibi geliyor bana. Yani yardımcım gibi geliyor. Şimdi hakemlerin kararlarından ziyade onlar zaten eleştiriliyor ama daha ağır eleştirilen taraf atamalar. Atamalar olduğu andan itibaren çeşitli senaryolarla çok ağır bir saldırı başlıyor. Ben de diyorum ki Kulüpler Birliği var. Bunda da Kulüpler Birliği kendi arasında bir grup seçsin ve hakemleri bu grup atasın. Federasyon değil, Merkez Hakem Komitesi değil, bu grup atasın. Çünkü anlaşamadığı Türkiye'nin konu futbolda atamalar. Daha birinin ismi soyadı çıktığı zaman bu hafta bu maçı yönetiyor denildiği andan itibaren bu atamanın bilerek, isteyerek, özel gönderildiğini gibi akla hafsalaya girmeyen senaryolarla karşılaşıyoruz. Ben de diyorum ki madem kulüpler bundan şikayetçi, Futbol Federasyonu eğitimden, ekonomiden, lojistikten, antrenmandan, efendime söyleyeyim her türlü atamanın dışındaki her türlü şeyden sorumlu olmalı. Her türlü şeyden sorumlu olmalı. Şimdi ben de diyorum ki atama kulüpler tarafından yapılmalı. Yani kulüplerin seçtiği grup, kaç kişiyse hiç önemli değil. Kulüpler Birliği gibi. Hakemler Birliği diyelim ona da. Veya başka bir şey. O atama yapılmalı. İster torba çekerler torbadan, isterse atama yaparlar.
1: Her ama kulüpten birer temsilci olmasını mı?
0: Her kulüpten birer temsilci de yapabilirler. Kulüpler kendi aralarında 3 kişi de yapabilirler, 7 kişi de yapabilirler, 10 kişi de yapabilirler.
2: Kim ne dedi?

0: Atakan Kurt'la özel röportaj başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Bence Ali Tandoğan bu ülkede değeri yeteri kadar verilmeyen, gösteremeyen oyuncular arasındaydı. Şimdilerde teknik direktörlük yapıyor. Umarız ki teknik direktörlük hayatında çok başarılı olur. Hoş geldin kaptan.
3: Hoş bulduk.
2: Bakıyorum 6 tane kupa var kariyerde. Bursa Spor'da Anadolu takımlarında 5. büyüğü oluşturan, şampiyon olan tek takım ve o kadroda sen varsın ve 14 tane asist yapmışsın o sezon. Sezona damga vurmuşsun. Süper Lig'de 3 tane asist kralı olmuşsun. Bir defa yılın futbolcusu seçilmişsin. Onun dışında Beşiktaş'a 3 kupa, 2 tane Türkiye Kupası, 1 tane Süper Kupa. Deniz Spor ve Gençler Birliği'nde UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükselmişsiniz. İnanılmaz bir kariyer.
3: Evet.
2: Ama bir defa amir takıma çağrılmışsın. Orada da enteresan bir durum var. Nereden başlayalım?
3: Sen söyle, nereden başlayayım?
2: Nereden başlayalım? Dilersen mini takımdan başlayalım. Yani bu kadar güzel bir kariyer. Asistler, asistler, asistler, goller, free kickler. Ama bir defa amir takım.
3: Evet. Şimdi Atakan'cığım, bildiğin gibi bütün o dönemde özellikle, şimdi tabii bilemiyorum da, bazen Hamit açıklama yapıyor ya, hani biz oyuncuları davet ediyoruz, oynarsam gelirim durumları bile konuşulduğu bir ortamda bizim o milli formaya giymek büyük bir gururdu. Yıllarca futbol oynarken insanın içerisindeki tek şey, tabii ki maddi anlamda kazançlar, kariyer önemli ama en önemli yer milli takımdı. Benim hayalimdi yani, açıkça söylemek gerekirse. Ben çok erken yaşta Süper Lig'de oynamaya başladım. Yaklaşık 20 yaşlarında falan Süper Lig'de oynamaya başladım ve bu süre içerisinde Deniz Spor'da 5,5 sene oynadım. 5,5 sene oynarken tabii bir şampiyonluğumuz var, ikinci şampiyonluğu. Oradan devam ettik. Takımı ileri noktaya taşıdık. UEFA Kupası'na gitmek nasip oldu ve çok erken yaşta da takım kaptanlığı bana bahşedildi. Ben de çok tabii gencim, 22-23 yaşlarındayım. UEFA Kupası'nda çok ciddi rakiplerle karşılaştık. Çok da iyi performans gösterdim. Tabii gönül istiyordu ki, o dönemde herhalde milli takım hocası Şenol Güneş'ti. Hatta bizim Lyon'la oynadığımız maçı da izlemeye geldi oraya. En azından bizi heveslendirmek açısından...

0: Çünkü yaptıklarımız çok iyi şeyler vardı. Gönül istiyordu yani, çünkü çok başarılısın. Ama işte bu tip noktalarda çağrılmadığın zaman açıkçası kendine dışarıya olan güven de kayboluyor.
1: Ya Şenol Hoca seni izlemesine rağmen, takip etmesine rağmen almadı.
0: Evet.
1: O dönem Hamit Altıntop, Ümit Davala, gerçi Hamit yoktu o zaman.
0: Yoktu da.
1: Ümit Davala vardı, Fatih Akyel vardı değil mi?
0: Evet.
1: O dönem sağ
0: evet.
1: tarafta. Ama sonuçta bu kadar başarılıyken, bu kadar asist yapıyorken bence Anadolu oyuncuların bir şekilde tercih edilmesi lazım. Çünkü diğer oyuncuları da şevklendiriyor bu tür konular.
0: Tabii.
1: Ya mesaj veriyorsun, bak seni de alırız, seni aynen, de izliyoruz.
0: Aynen, işte en büyük sıkıntı hep zaten 3 büyüklerden veya 4 büyüklerden alınmasıydı. Bütün oyuncu grubu oradan toplanıyordu. Yani
1: evet.
0: Tabii dediğin çok doğru. Oradan buna bakın, biz her yeri izliyoruz, buradan da oyuncular çıkarıyoruz denmesi bütün oradaki oynayan oyuncuları heveslendirip daha hırslı oynamaları sağlardı.
1: Salih geçen sene müthiş bir sezon geçirdi.
0: Evet.
1: Alınmadı. 5 yaşa transfer oldu. Alındı.
0: Alındı.
1: Yani geçen sene alsan adamı ya da şampiyonaya
0: geçen
1: götürsene.
0: Geçen sene daha iyi oynuyordu.
1: Daha iyi oynuyordu. Ya al adamı yani, değil mi?
0: Evet, evet. Bu konularda biraz daha eksiz. Evet.
1: Derin Spor'da kimleri elediniz? Lyon'u elediniz, değil mi?
0: Lyon'u eledik. Fransa Kupası şampiyonluğunu eledik. İsmini unuttum şimdi kafamda.
1: Olimpik Lyon'du işte Fransa.
0: Hayır. Bir tane daha ilk başlangıcında.
1: Ha, onu elediniz.
0: Onu eledik. Sonra Prag'ı eledik.
1: Prag'ı elediniz.
0: Ondan sonra Lyon'u eledik. Sonra
1: Porto'yla mı?
0: Porto'yla karşılaştık. Onlar zaten UEFA Kupası'nı aldılar.
1: Ertesi de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldılar.
0: Şampiyonlar Ligi'ne aldılar. Mourinho'nun olduğu takım.
1: Peki kimler vardı kadroda? Deco falan vardı.
0: Deco falan vardı.
1: İnanılmaz bir kadro.
0: Çok iyi bir kadrosu vardı yani. Bizim hani baş etme şansımız yoktu. Şundan dolayı yoktu. Aslında ilk 45 dakikaya kadar çok iyiydik. Ondan sonra ne olursa.
1: Ne oldu maçta?
0: İlk yarı 0-0, ikinci yarı 6-1.
1: 6-1. Yani oradaki
0: nereden vursalar gol oldu zaten.
1: Ama çok iyi takım tabii yani.
0: Yani 3 tane mi 2 tane mi zaten free kick'ten yedik. Bir anda böyle ne olduk derken 6'yı gördük.
1: 6'yı gördük.
0: Yani o zaman inanılmaz kadro var. Senin sistem olarak çok bir oturmuşluğun yok. Zaten yorgunsun. Onlarda üst seviye oyuncular var. Yedekleri bile üst seviye.
1: Evet.
0: Hedefleri çünkü belli. Sen gidiyorsun oraya. Beşli savunmayla oynuyorsun. Beşli savunmayla oynarken oyun nasıl oynanır bilmiyorsun.
1: Bilmiyorsun.
0: Gibi birçok
1: bir
0: etken.
1: Porto'nun şöyle bir avantajı var. Ajax, Porto, bu tarz takımlar. Zaten bir sistemleri, şablonları var.
0: Tabii.
1: Bir de Brezilya'dan oyuncuları getirip oynatabiliyorlar.
0: Aynen.
1: Atletik oyuncular.
0: Aynen.
1: Siyahi, melez oyuncular.
0: Kesinlikle.
1: Atıyor iki tane karada pırpırı. Ya da kulübeden çıkarıyor. 55'te oyunu alıyor. Geçmiş olsun zaten.
0: Tabii. Çok iyi bir kadro oynadık karşımızda. Ama içerideki maçta 2-2 bitti. Baktığında hani demek ki bir şeyler yapabilirdik aslında. Öndeydik 2-1, sonradan bir gol yedik. Orada da çok mücadeleci bir kadromuz vardı açıkçası Denizli'de.
1: Gençler Birliği bakıyorum, Blackburn Rovers'ı elemişsiniz. Sport Lisbon'u elemişsiniz. Parma'yı elemişsiniz ki sen Lisbon maçında çok iyi free kick gol atmıştın, hatırlıyorum.
0: Parma'ya da attın.
1: Valencia'da elenmişsiniz ki Valencia'da o zamanlar inanılmaz bir takım.
0: Valencia'da uzatmalarda elendik bu arada. O da UEFA Kupası'nı aldı zaten.
1: Ya düşün, belki eleseniz UEFA Kupası'nı
0: tabii,
1: alacaksınız.
0: Zaten öyle yani. Şimdi biz iki takım da eleyebilsek o kapasitede olduğumuzu düşünerek. Zaten en yaklaştığımız nokta Valencia maçıydı. İlk maçı içeride 1-0 kazandık. İkinci maçta deplasmanda 1-0 mağlup duruma düştük. Tam tersi olsa biz ilk maçı orada 1-0 kaybedip içeride 1-0 öne geçsek kendi evimizde uzatmalarda oynayacaktık.
1: Doğru.
0: Ama o takım kendi evini uzatmayı kazandı.
1: Doğru.
0: Seyirci önünde.
1: Ya inanılmaz. Valencia'da elemiş olsanız, bir de o zamanlar orta sahada bir tane Arjantinli bir şeyleri vardı.
0: Ya neler vardı da ben isimleri hiç hatırlamıyorum.
1: Değil mi?
0: İnanılmaz oyuncuları vardı
1: müthiş
0: yani.
1: Müthiş oyuncuları vardı. Ya o Valencia zaten Barcelona, Real Madrid falan bayağı zorluyordu. Bursa Spor'da şampiyon oldunuz.
0: Hı.
1: 14 asist yaptın.
0: Evet.
1: Müthiş bir sezon. Ve tarihe geçtiniz. Ki o şampiyonluk kutlamalarında ben de varım. O üst açık otobüste şehri gezmişsiniz. Otobüste ben de vardım. Röportajlar yapıyordum sizle. Şampiyon olduğunuz maçta Beşiktaş maçı. Yine sağ içindeydim. O günleri böyle hatırladığında ya da geçmişe gittiğinde neler hissediyorsun? Özlüyor musun o günleri?
0: Şimdi aslında tabii ki Bursa Spor'a gidişim Beşiktaş'tan oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş'tan da çok üzgün ayrıldım. Mustafa Denizli dönemi. Çok büyük hırs yaparak gittim Bursa'ya.
1: Bilendin
0: çünkü şöyle
1: mi?
0: Bir şey vardı. Ben şimdi 3,5 yıl Beşiktaş'ta oynadım. Kendi özelliklerimi gösterebilme imkanı verilmedi. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela bütün özelliklerimi

0: kaybetmiş gibi oynadım orada. Çünkü oradan baskı vardı. Hocaların beklentisi farklıydı. Mevkisel olarak bir anda ben sağ açıktan sağ beke dönüştürüldüm biliyorsun.
1: Evet.
0: Kendim orada kendime gelesiye ben sağ bek çıktım. Aslında sağ bek oyuncusu değildim.
1: Evet.
0: Ondan sonraki süreçte bir de o ayrılırken ki yaşanılanlar. Tamam vedalaşıyorsun sana bir tane kulüpte arayan yok. Neredesin? Evde misin? Normal antrenman yapılması gerekmiyor mu futbolcunun?
1: Evet.
0: 15 gün evin içerisinde oturdum. Neredesin diyen olmadı. Bu da çok ayıp bir şeydi yani. Ondan sonra ben de Bursaspor'la anlaştım. Ve dedim ki yani orada yapamadıklarımı daha fazlasını burada yapacağım dedim. Taraftar da sağ olsunlar hemen sahiplendiler ki Beşiktaş'tan gelip Bursa'ya gelip o konularda ciddi sıkıntı yaşayan oyuncular oluyor zaman zaman. Bizim aramızdaki elektrik çok farklıydı ve çok güzel bir başarı elde ettik.
1: Sen Mustafa Hoca'yla ne kadar çalıştın?
0: Çok kısa süre çalıştım. 3 ay falan.
1: 3 ay çalıştım. 3
0: ay, 4 ay.
1: Peki Mustafa Hoca'nın sana bakış açısı nasıldı?
0: Mustafa Hoca devamlı bana laf sokardı.
1: Neden?
0: Bilmiyorum. İşte yemek alırsın, yemekte gelir bir şey sokar. Belki espri yapmaya çalışıyor ama benim hoşuma gitmiyordu. Türkiye'de tamam, şimdi şu konulara saygı duymak lazım. Kendisi zamanında iyi futbolcuydu, iyi orta keserdi ama karşısındaki de Türkiye'nin en çok asist kralı olan adamlarından bir tanesi. Bana orta yapmayı öğretiyordu. Benim hoşuma gitmiyordu mesela. Bana öğütler verilebilir. Ben de mesela birçok oyuncuma gidiyorum. Bak, bunu böyle böyle yaparsan daha mantıklı olur. Ama geri kalanı senin. Ama o senin yaptığın ortayı beğenmeyip gülüyordu mesela.
1: Ha, gülüyordu.
0: Tabii canım. Benim hoşuma gitmiyordu bu tavırları. Çünkü karşısındaki oyuncu dedim ya çok iyi noktalardaki yani birçok başarı elde etmiş insanlara bu tip yaklaşamazsınız. Yabancı oyuncuya bu şekilde yaklaşsanız o size direkt cevabını verir ama bizler saygılı insanlar olduğumuz için pek elektriğimiz tutmadı. Ben yani samimiyetle konuşayım. Ben Mustafa Hoca'yla hiçbir zaman elektriğim tutmaz. Ama severim şey açısından. Zararı hani çok bir zarar verici bir durum yok. Evet beni o gönderdi ama yine de severim. Ama bu tip hareketleri hiç hoşuma gitmemişti mesela.
1: Peki içerlendin mi bunları?
0: Onun hırsıyla zaten gittim Bursa'da bunları yaşadım yani.
1: Onu yaşadın.
0: Onu yaşadım dedim göstereceğim sana.
1: Sen devre arasında mı gitmiştin?
0: Devre arasında evet.
1: Devre arasında zaten o sene Bursa'da çıkış yakaladınız. Ertesinde şampiyon oldunuz.
0: Tabii ben Bursa'ya gittiğimde çok alt seviye alt taraflardaydı. Biz bir puanla beşinciyi kaçırdık. Düşün yani bir anda uçtuk böyle. Ertesinde şampiyon olduk. Ertesinde üçüncü olduk.
1: Müthiş.
0: Tabii.
1: Peki şampiyon olduktan sonra tekrar böyle o günleri düşündün mü? Mustafa çünkü son maç Beşiktaş maçı.
0: Son maç gittim sadece onun elini sıkmadım. Yani sonrasında gördüm gittim elini öptüm o ayrı bir konu. Ama oradaki yaşattığı duygu bana kötüydü yani.
1: Kötüydü.
0: Oradaki davranış şekilleri yani.
1: Baktığın zaman işte Ersun Hoca'yla da çalışın. Ersun Hoca'yla alakalı var mı böyle anıların? Çünkü onunla da başarılı bir dönem.
0: Ersun Hoca'yla tabii ki hep konuşuyoruz bunları yani. Benim çok genç yaşta hocalığımı yaptı. Ben 18 yaşındayken Ersun Hoca benim hocalığım 19 yaşındayken hocalığımı yaptı. İkincilikteyken Sahaspor'da. Biz beraber büyüdük aslında. Yani Ersun Hoca'yla beraber ben yukarıya futbolcu olarak çıktım. O hoca olarak yükseldi falan.
1: Hem yaş olarak hem kariyer olarak beraber büyüdünüz.
0: Aynen öyle. Yani ona bana çok şey kattı. Beni çok hırslandırırdı. Özgüvenimi kaybettiğim anlarda bana sen bundan daha iyisini yapabilirsin. Üstüne zorlayan, korkumu yenmemi sağlayan bir hocaydı yani açıkçası.
1: Sende iz bıraktı yani.
0: Çok iz bıraktı. Ben Ersun Hoca'ya bana kattıklarından dolayı teşekkür ederim.
1: Denizli'de oynarken Yusuf Şimşek de vardı değil mi takımda?
0: Tabii.
1: Neler yapıyordu? İnanılmaz şeyler yapıyordu.
0: Yetenekli bir oyuncuydu Yusuf. Yani Yusuf'un herkesin kendine göre özellikleri vardı. Yusuf kendine göre has o bilekleriyle uzun ayakları var zaten. Rakibinden topu uzaktan bile rahat çekebilen bir oyuncu olduğu için çok kolay çalım atma özelliği vardı.
1: Ben hiç unutmuyorum bir Galatasaray'la maç yapıyorsunuz. Galatasaray'ın da kadro inanılmaz iyi. Yusuf böyle orta sahada 5 kişiyi böyle tak tak tak katladı aralarından çıktı. O dönemde Cezayirli oyuncular vardı böyle Yusuf isminde.
0: Yusuf,
1: dedim ben Sakır. Ya dedim bu oyuncuları nereden buldular bu adamı? Afrika'dan mı getirdiler? Yusuf'u ben Türk değil de Afrikalı zannettim. İlk izlediğim maçtı o. Dedim baktım Türk bu ya inanılmaz bir adam.
0: Bunun yapısından tabii farklı bir şey bekliyor insanlar ama o çok farklı bir özellikle bir oyuncu.
1: Ya ama ben öyle böyle telefon kulübesinde çalım atan falan
0: evet.
1: Ender bir oyuncu.
0: Yetenekli oyuncu grubuna sahiptik biz. Biz öyle boş değildik yani.
1: Evet.
0: Ersun Hoca yetenekli oyuncuları sever.
1: Yusuf vardı. Sen vardın.
0: Saka vardı. Altı pasın içinde
1: Ahmet Aslan
0: satıyordu.
1: Var değil mi? Ahmet Aslan mı
0: vardı? Yusuf vardı. Veysel Cihan vardı. Gerçi Veysel Cihan yetenek değildi ama çok
1: top tutuyordu.
0: Top tutuyordu. Kafa vurma özellikleri çok iyiydi.
1: Servis yapıyordu.
0: Ceza sahasının içinde sağa sol topa vurabilen bir özelliği olan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Kimde? Ahmet Aslan vardı?
1: Ahmet Aslan vardı.
0: Ondan sonra kimler orta sahada? Çok diğerleri arkadaşım işte. Hani daha az özellik
1: Mustafa
0: ama
1: Üskan vardı galiba.
0: Serdallar vardı, Leventler vardı, öyle oyuncu grubuna sahiptik.
1: Evet,
0: Bülent Ertuğrul falan.
1: Ya sonuçta iyi bir oyuncu grubu. Madem buradan konuyu açtık, Bülent Akın'la alakalı bir anı dinleyelim biraz eğlenelim.
0: Ya şimdi tabii yurt dışındayız. UEFA Kupası'nda bir maça gittik. Bülent'le de aramız çok iyidir.
1: İstiyorsan kabloyu öyle yapmadın, sesle sıkıntı olmasın.
0: Oluyor mu?
1: Olabilir, bilemeyiz.
0: Daldık. odadayız, sohbet ediyoruz. Tabii o zaman da Bülent de çok fazla oynamıyor. Biraz kırgınlıkları var. İşte anlatıyor bana, ben de dinliyorum. Ben de full oynuyorum ama hani onu dinlemek istiyorum. Çünkü bazı oyuncular şeydir, dinlenmek ister. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olsun, dinliyoruz. Tabii o zaman da işte 2 litrelik su var. İçilmiş böyle, çok az altında kalmış. Ben de idmana gideceğiz. Doğal olarak her futbolcunun yaptığı gibi tırnaklarını temizleyip şeye geçiyorsun. Antrenmana, çorabını da hani ayakkabı vurmasın, ne yapıyorsun falan ama ben onu dinlerken ayağım bir tanesi komodinin üzerinde, kestim tırnakları da o su şeyin içine atıyorum.
1: Bardağın içine atıyorum.
0: Tabii. O da heyecanlı bir şekilde
1: anlatıyor.
0: Anlatıyor işte, şöyle oldu. Ben
1: oyun yapmıyorum.
0: Şöyle diyor. Allah dedi, kahretmesin. Aldı su şişesini.
1: İşte.
0: Ben böyle yaptım. Dur dedim. Ama içti.
1: İşte. Tırnaklar gitti.
0: Tırnak, bana bir bakışı var, anlamadım.
1: Ya inanılmaz.
0: Ağzındayken bana bir bakışı var, anlatamam sana. Tuvalete direkt.
1: Direkt tuvalete gitti.
0: Ya benim suçum yok. Gözümün önünde yaptığım bir şeydi yani.
1: Bir de kaleci Süleymanoğlu da yaptı.
0: Süleyman'a da aynı konuda böyle bir şey. O zamanlar genciz. Bu tip şeyleri söylemek utanıyorum ama o zaman işte sigara içiyoruz falan filan. Ne yapıyoruz? Onun için atıyoruz hep. O da kendi de oraya atıyor falan. Gece oldu, hadi dedik, yatalım artık. Uyuduk ama o şişesini buraya ortada bırakmışız.
1: Ama ikiniz de İzmirlikler attınız.
0: İzmirlikler ağzına kadar dolu. Her gelen orada içiyor falan filan. Ondan sonra hafif böyle bir iri bir çocuktu Süleyman. Herhalde ateş bastı içini.
1: Gece
0: o heyecanlı bir kaktüsü var ya böyle.
1: Sonra...
0: Ben sesi duyuyorum ama.
1: Sonra...
0: Aldı su şişesini, çat diye bir dikti.
1: Yapmıştır da.
0: Bütün ağzını gelip dışarı attı.
1: İzmir
0: bana kızıyor. Sanki kendi suçlu benmişim gibi.
1: İzmarit.
0: İzmarit hepsini yutmuş.
1: Böyle hepsini yutmuş. Ya inanılmaz. Size Mustafa Özkan'la bu asist muhabbetleri çok iyi yalnız. Hangi maçtaydı Mustafa Özkan'a şu kadar gol at ya da gol attığın gol sayısınca şöyle para vereceğiz deyip sen de ben de asist yaparsam ben de alırım deyip.
0: Ben akıllı adamım yani, o konularla ilgili sadece bir kişiye para yedirmem. Şimdi bu işin şey tarafında insanlar, hani gol atan tarafında, ama bunu hazırlayana ne olacak?
1: Tabii.
0: Dedim yani Mustafa'ya gittim, bak dedim sana, dedim hani golü kim attıracak dedim. Yani ben attıracağım dedim. Başka dedim öyle bir özellikte oyuncu yok. Benden gelecek bu dedim. Bunu dedim yapmamı istiyorsan bu paranın yarısını alırım. Düşündü bu. Şimdi o kendi şey derdinde, gol atarsam hani piyasaya da tamam dedi, vereceğim dedi. O zaman 1000 dolar mı öyle bir şey, tam hatırlamıyorum. Abi ben de bunun ağzını ortaya kestim.
1: Sen galiba 2 tane yapmışsın o maçta.
0: Tabii olabilir.
1: 2 tane asist.
0: Maç bitti, hemen gittim yanına, dedim çatlat parayı.
1: Ama diyor ki Mustafa, o gün diye canımı çıkardı diyor. Aldığı bütün topları, aldığı bütün topları bana atıyor diyor. Oraya koş, buraya koş, savunmanın arkasına koş. Anam ağladı diyor. Koşmaktan.
0: Yani.
1: Müthiş. Bursa'da yalnız 14 asist yapma muazzam. Yani.
0: Bursa'da 14 yaptım. Deniz Spor'da 14 yaptım. Gençler Birliği'nde 14 yaptım.
1: Beşiktaş'a şans verilmedi fazla.
0: Orada Beşiktaş'ta da 8 taneyi falan bulanlarım var.
1: 8 taneye var.
0: Ki yani sayı daha yükselseydi, ki biraz uzun oynadığım dönemde 8 yaptım.
1: Yani sen 40 maç oynasan
0: yani çok rahat ulaşabilirdim yani.
1: Ulaşabilirdin. Müthiş. Ömer Erdoğan'a çok gol attırdığını hatırlıyorum.
0: Ömer Erdoğan'a çok gol attırdım. Turgay'a attırdık. Bayağı.
1: Ozan İpek'e attırdın.
0: Ozan'ı hatırlamıyorum.
1: O da...
0: Volkan'a attırdım.
1: Sercan'ı attırdım.
0: Sercan'ı hatırlamıyorum. İbrahim'i attırmışımdır. Zapatoşni'yi attırdım.
1: Bayağı
0: herkese var.
1: Herkese var.
0: Evet.
1: Oyunculara kral

0: kral yaptın yani.
1: Ya tabii ya, hepsi gol atınca herkes onlara kaşıyor. Düşünmüyor bir tarafta işi yapan. Bu taraf kısmındaki.
0: Ama çok iyi top oynamışsın, hatırlıyorum yani. Evet. İnanılmaz bir iki sezon geçirdim Bursa'da.
1: İnanılmaz hırs yaptım ama. Yani öyle böyle değil. Yememe, içmeme, dinlenmeme, ki her zaman öyle bir adamım. Sen evet. de biliyorsun. Ama o oradaki ayrılış ve o insanların bana o davranış şekilleri hiç hoşuma gitmemişti yani, ne olursa olsun. Ve dedim ben 30 yaşında da olsam göreceksiniz neler yapabileceğimi.
0: İçinde ukde kaldı mı o Beşiktaş?
1: Tabii ki kaldı.
0: Kaldı. Ya çok daha iyi şekilde anılmak.
1: Atakan, ben Beşiktaş'a sadece Beşiktaş olduğu için gitmedim ki. Benim o zaman Trabzonspor istiyor. Fenerbahçe milyon dolarlar teklif ediyor. Aziz Başkan 6,5-7 milyon dolar veriyor. Bizim başkan 10 milyon dolar istiyor. Hani insanlar da bizi şey zannetmesin.
0: Tabii.
1: Ondan sonra Galatasaray'la anlaşıyor kulüp. İlhan Cavcav. Ben hayır, ben Beşiktaş'a gideceğim dedim mesela.
0: Neden Beşiktaş'a?
1: Sevgim, sempatimden kaynaklı. Tabii o zamanlarda birçok şanssızlıklar da yaşadık. İşte İbrahim'le yaşadığımız şanssızlıklar, benim oraya giderken ki ona rağmen gittim bak. Normalde evet. başkası olsa bu şartlarda ben oraya gitmem deyip gitmezdi yani.
0: İbrahim Üzülmez'den ne olmuştu sağ içinde? Ya, kameralar ya, da şey yapamadı çünkü hatırlıyorum. Evet. Canlıyın kameralar bile yakalayamadı. Aktüel kameralar
1: çok
0: da bile
1: yok. İki oyuncuyduk ya. İkisini evet. kameralar yakalayamadı. Ya futbol içinde olan şeyler. Bugün Zidane da aynısını yaptı. Arda Turan evet. da yapıyor. Birçok oyuncu o anki sinirine hakim olamayabiliyor. Biliyor yani. Ben de mesela böyle bir çekişme mekişme yaptı İbrahim. Ben de sinirlendim, küfrettim. Ondan sonra o da döndü, sen dedi bana küfür mü ediyorsun? O da bana küfretti. Çok hızlı bir şekilde karşılıklı koştuk.
0: Koştunuz.
1: Ondan sonra ben de kafama çok sert vurmaya kalksam daha ağır bir şey olurdu.
0: Ama elmacık kemikleri falan kırıldı. Hastaneye
1: sert vursaydım dedim ya, yüz nakli olurdu.
0: Yüz nakli olurdu.
1: Ben ona o kadar sert vurmadım. Sadece kafamı uzattım.
0: Sonra sen hastanede aramıştın galiba onu.
1: Tabii. De gelmedin tabii.
0: Ha, gelmedin ama aramıştın.
1: Aradım.
0: Sonra da sen 5 yaşa transfer olduğunda hatırlıyorum.
1: Beraber yan yana.
0: Beraber röportaj yapmıştın
1: İbrahim sizden. Ben severim. İbrahim gibi çocuktur. Bana bir zarar olmadı. O an biz onunla bir şeyimizden olmadı ki o. Benim camiaya ona buna yaptığım bir terbiyesizlik değildi ki. O sahnelik olan bir şey. Onu düşünebiliyor musun insan? Düşünmüyor.
0: Düşünemiyorum.
1: Ona bakarsanız ben idmanda da arkadaşımı bacağına sağdan yukarıdan aşağı kadar vidalıyla çizmişim mesela. Yırtılmış çocuğun. Aynı takımdayız. Yani o anki reaksiyonlarını, ama tabii bana o olay bana çok büyük bir sakinlik kazandırdı. Daha olgun.
0: Ama tabii şey de yapabilirdi. Kin de yapabilirdi ama onu da yapmadı İbrahim Üzülmez sana.
1: Ama ben sonra anlattım ona. Benim bunu sana karşı olan bir şeyim değildi. Başka şeyler anlattım yani.
0: Ha, başka şeyler anlattın. Tabii insanlar sosyal hayatında dışarıda da böyle mutsuz olmayabilir, kötü anlar yaşayabilir, sahaya yansıyabilir.
1: Sıkıntılar da vardı. Onlardan kaynaklı.
0: Peki Sercan Yıldırım'la alakalı neler söylemek istersin?
1: Sercan gördüğüm en yetenekli oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş bir süratı vardı. Yani onu benzettiğim oyuncu da Rıdvan Dilmen tarzında bir oyuncuydu aslında. Yani Rıdvan Dilmen zayıftı. Çok kuvvet olarak çok kuvvetli değil ama Sercan da kuvvet de vardı ayrıca. Kuvvetli bir oyuncuydu yani. Sercan çok erken yaşta popülerliği sağladığı için çok erken yaşta futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ama Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli oyunculardan bir tanesiydi aslında.
0: Ama biraz onu kabahati. Şimdi çok. 17-18 yaşında inanılmaz başarılar, goller, şampiyonluk, kupa vesaire. 27-28'de futbolu bırakıyorsun. Biraz daha zorlaması lazımdı.
1: İşte zorluyor. Survivor'a gidecek bir daha herhalde.
0: Çok da iyi çocuktur Sercan.
1: Çok iyi çocuk. Geçenlerde konuştum uzun zaman sonra. Aradığımda o bağlarımız hiç kopmamış. Daha tabii biz onların büyüğüyüz sonuçta. Şimdi onlara bir yanlışımız olmadı ki bizim.
0: Ama onların da size olmadı. Saygılılardı.
1: Çok tatlı çocuklardı ya. Çok efendi tabii. çocuklardı.
0: Volkan Şen.
1: Tamam şimdi bize zaten yanlış da yapamazlar. Ben orada 31 yaşındayım. Çocuk 18 yaşında.
0: Tabii. Doğru.
1: Yani, evet dedik. Bir tamam abi diyorlardı.
0: Aynen öyle.
1: Ama biz de çok iyi davranıyorduk yani. Hiç sonra anlatıyorduk şunu yapmayın oğlum bunlar. Saçma sapan o dönemde hatırlamıyor musun? Video çekiyorlardı. Araba şeylerini koyuyorlardı. Televizyon şeylere, YouTube'a bir şeyleri koyuyorlardı.
0: Bir şeyler yapıyorlardı. Evet.
1: Saçmalıyorlardı yani.
0: Volkan Şen?
1: Bir ikincisi de o. İnanılmaz bir yetenek. Müthiş bir yetenekti yani. Avrupa'yı görmemesine ben şaşırıyorum.
0: Evet, Volkan biraz daha oyun zekasını biraz daha geliştirebilirdi.
1: Müthiş bir yetenektir ama. Evet, ön bölgede pasla alakalı.
0: Evet.
1: Onları daha düzenleyebilirdi kafasında.
0: Evet.
1: Top driblingi, defans arkasına koşusu.
0: Çalımı.
1: Çalımı, attığı dribling çalımlardan sonraki şutları.
0: Evet.
1: Yaptığı ortalar.

0: Çok iyiydi.
1: Topa sahip olduktan sonraki oyun kurmada sıkıntı var.
0: Mesela bir Manchester United maçını hatırlıyorum sizin.
1: Evet.
0: Topu alıp şeyin üstüne, sol bekin eşlik gol müydü?
1: Yani o yürek ister.
0: Hayır, yürek ister ama 20 kere denedi.
1: 20 kere denedi.
0: Hırs yaptı, kaptırıyor, yine gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Hiç alıp vermiyor mesela.
1: Hiç.
0: Mesela onları yapabilseydi, mesela alıp verme.
1: Tabii.
0: Ya da oyuncu düştüğü anda ikili zorlama. Mesela onları yapabilse çok daha farklı yere gelebilirdi.
1: Aynen, aynen. O da çok büyük yetenekti.
0: Ozan İpek vardı. Çok Ozan erken kayboldu.
1: Çok erken kayboldum. İnanılmaz oyunculardı aslında.
0: Evet.
1: Şaka gibi. Ama onların da yaşanmışlıkları var. Ozan'ın yok oluşunun bazı sebepleri var. Volkan'ın kendine göre yaşan diğer takımlar içerisinde yaşadıkları var. Sercan'ın gidip çok çabuk popülerlikten düşmesi var.
0: Şöyle bir şansınız oldu sizin. Mustafa Keçeli Trabzon'dan geldi. Sen Beşiktaş'tan geldin.
1: Bunlar benden önce gelmişlerdi.
0: Evet. Ömer Erdoğan Galatasaray'dan
1: daha
0: geldi.
1: Daha önceki dönemlerden.
0: Daha önceki.
1: Zapatoviç'in geldi.
0: Zapatoviç'in geldi.
1: Sonra
0: siz büyük takımlarda yeteri kadar şans bulmayıp ya da değer verilmeyip gelen iyi oyunculardınız. Ve
1: evet,
0: tecrübeliydiniz. Tam böyle olgunluk dönemi. Bir de genç oyuncular çıktı. Sercanlar, Volkanlar, Turgaylar, Ozan İpekler. Bir de usta ayaklar vardı. Mesela Hüseyin Çimşir de mesela sizin gibi bir oyuncuydu. Trabzon'da çok eleştiriliyordu. Hep diyorlardı, hep yan oynuyorsun, yan oynuyorsun, hiç dikini oynamıyorsun diyorlardı.
1: Bir de dikini oynuyorsanız 10 tane evin olurdu.
0: Bir de 10 tane evin olurdu, bir de muhabbetler olur.
1: Yok öyle bir şey dedi. Bir gün ona sordum bunu. Hüseyin dedim, böyle böyle söylüyorlar senin için dedim. Ne söylüyorlar dedi. Hem ona Karadeniz tip şeyi var ya. Kardeşim dedim, yani bilmiyorum dedim. Hep yan oynuyormuşsun ya dedim. Bu mal varlığını yapmışsın. Demek ki öne oynasan dedim. Bunların ikiye katlar mısın diyorlar dedim. Yok öyle bir şey ya, yalan o falan diyor.
0: Siz o kaynaşmayı çok iyi yaptınız.
1: Hiç birbirimizi kırmazdık, hiç üzmezdik. Çok güzel bir aile olmuştuk. Hiç kimse kimsenin arkasından böyle bir iş çevireyim. Bu arada oynamayan oyuncular da hani çok iyi oyuncular. Yedek kulübende çok iyi ama hiç kimse de beni niye oynatmasın tavır yapmıyor çünkü çok iyi oynuyoruz.
0: Evet.
1: Hani hiç kimse de ya bu niye oynuyor diyemiyordu ya. Yani.
0: Diyemiyordu.
1: Evet.
0: Özlüyor musun o günleri?
1: Özlüyorum, evet.
0: Özlüyorsun.
1: Zaman zaman. Ama çok hatırlamıyorum tabii.
0: Çok hatırlamıyorum.
1: Hatırlamak istemiyorum. Çünkü geçen geride bırakıyorsun.
0: Abi geride bırakıyorsun.
1: Evet.
0: Peki yeteri kadar Bursa Spor camiası ya da taraftarı tarafından değer gördüğüne ya da önemsendiğine inanıyor musun?
1: Ben çok değer gördüm.
0: Değer gördün.
1: Çok büyük değer gördüm yani.
0: Peki Bursa Spor Kulübü'nde görev yapmak ister miydin ya da... Hiç böyle bir çağrı oldu mu, davet geldi?
1: Aslında Bursa Spor Kulübü'nde bir dönem futbolu bıraktığım anda 4-5 tane yöneticiyle bir görüşmemiz oldu. Ben de oraya bir davet edilmiştim bir açılışa. Oradaki başkan, yöneticiler bana sorduklarında evet dedim. Ben dedim hocalık yapmak istiyorum. Tabii ki ilk etapta daha direkt hoca olma şansım yoktu. B lisansım vardı. Sonra onlar düşünmüşler. Hocam dediler, Ali'cim dediler. Biz seni hani bir hocayla anlaşırsak seni o kulübün içerisinde yardımcı hoca olarak başlatıp uzun dönemde de işte duruma göre hareket edeceğiz falan filan. Öyle bir düşünceler olmuştu. Sonrasında işte Ertuğrul Sağlam geldi. O da ben ekibimde, kendi ekibimde çalışıyorum, çalışmak istiyorum demiş ki ben onun şampiyon olduğu kadroda beraberdim. Ha, saygı da duyuyorum onun düşünce yapısı. Ama öyle bir durum gerçekleşmişti aramızda.
0: Peki Ertuğrul Hoca'yla aran nasıldı?
1: Valla genel olarak biz birbirimize didişirdik yani. Ben de çok şey bir çocuk adam değildim. Haksızlığa, yanlışa, tavırlara hani susardım bazen ama tepkimi de verebilen bir adamdım yani. Benim herkese saygım var. Herkesin kariyerine saygım var ama mesela hayatımda hiç unutamadığım bir olay anlatayım size. Ona çok üzülmüştüm. Hala daha içimde. İlk defa bunu anlatıyorum. Şimdi ben Beşiktaş'tan Bursa Spor'a giderken İbrahim Yazıcı başkanımız masaya oturduğumuzda anlaştık ve bana dedi ki Ali'cim dedi ben dedi senin takım kaptanı yapacağım dedi. Şimdi dedim başkanım bakın burada dedim kariyerli oyuncular da var. Ömer Erdoğan takım kaptanı. Şimdi benim dedim sizin oraya gidip Ömer'den bu kaptanını almanız bana karşı antipati oluşturur. Benim buna ihtiyacım yok ki bana zaten oradaki çocuklar gençler buna zaten o saygınlığı gösterecektir. Teşekkür ederim dedi. Çok doğru düşündün dedi. Ondan sonra ve ben gittiğimde de aynı saygıyı, aynı şeyi gördüm. Hatta yeri geliyordu. İşte kaptan da diyorlardı. Ömer takım kaptanımız olarak ben de ona hep o şeyi veriyordum ki ayıp olmasın diye.
0: Yardımcı da oluyordun.
1: Ya tabii. Zaten en büyük arkadaşımız öyle. Ya, bu arada Ömer sonrasında bizim beraber arsa aldık, beraber ortaklığımız var. Böyle bir şeyimiz var yani. Bunun oluşmasını istemedim kafadan. Sonra bir gün bir maçta şeye girdik. İlk yarı bitti. İçeri girdik. Ömer değişikliği oldu. Ömer geldi direkt takım kaptanlık bandını bana taktı. Çünkü o da biliyor ki herkes.
0: İlk yarıda oynarken değişti.
1: O soyunma odasına girdik.
0: Yani oyun içinde vermedi kaptanlığı.
1: Hayır.
0: Ha, soyunma odasına giderken verdi.
1: Soyunma odasında zaten soyunma odasında ilk yarı bitti. İçeride değişiklik oldu. Bana geldi Ali'cim dedi. Kaptanlık bandını taktı. Ama ben içimde bir şeyleri hissediyorum. Çünkü bana karşıda bir şeyler var. O var, bu var falan filan. Ben bu konularda akıllı adamımdır yani. Neyin ne olacağını çok iyi bilen bir adamımdır. Konuşma bitti. Kaptanlık bandı burada duruyor. Körükten dışarı çıkıyoruz.
0: İkinci
1: ben kaptanlık bandını elinden çıkardım. Çünkü içimden hissediyorum bir şeyler olacağını. O sıra Ertuğrul Hoca arkadan bağırdı. Ali, Ali nereye gidiyorsun dedi. Dedim maça çıkıyoruz. Ya o bandı ne yapacaksın dedi. Dedim bana verdiler. Ben de takacağım dedim yani. Ha sana dedi Sercan'a ver dedi. Mesela 20 yaşındaki çocuğa. Olabilir, hiç sorun yok. Ama bu orada veya bu bir bana gösterilen bir saygı çok önemliydi orada. O 20 yaşındaki çocuk mu takım kaptanlığı yapabilir?
0: Evet.
1: 31 yaşındaki, 32 yaşındaki abi olarak sahadaki duracak olan... Yani şunu şöyle söyleyebilirsin. Ali'cim sen bizim zaten ikinci kaptanımız gibisin. Ama hani bunu Sercan'a versek yanlış anlar mısın gibi dese hiç kırgınlık olmayacak.
0: Değil mi? Doğru.
1: Ama tam oradan çıkarken bunu söylenmesi... Hani sen onu ver, o taksın. Elinden kaptanlık bandını almaları.
0: Bir de maça çıkıyorsun.
1: Maça çıkıyorum. Bütün konsantre sıfır benim.
0: Sıfır. İkinci kötü oynamışsındır kesin.
1: Ya hayır. Ben o sene çok iyi oynadım. Bunlara takılmadım da. Ama ömür boyu bunu hiç unutmadım mesela.
0: Unutmadın.
1: Bunu neden yaptım?
0: Peki bir yerde denk geldin mi Ertuğrul Hoca'ya?
1: Geldik, oturduk. Ya ben o kırgınlıklarımı oraya taşımam ki. Ben gene kavga
0: bunu etmem. Söylemek ister misin olayı?
1: Zaten duyacak.
0: Ha, duyacak.
1: Yani söylemeyecek olsam, çekinecek olsam söylemezdim zaten.
0: Doğru. Duyacak ama.
1: Benim hiç kimseden bir korkum yok Allah'a şükür. Yani hayatım, hocalık yaşantım bitecek noktaya bile gelse içimdeki bazı şeyleri anlatamadıklarımı anlatmak istiyorum yani.
0: Doğru. Evet, enteresan var. Var mı peki
1: Ertuğrul? Bu kırgınlığım benim yani.
0: Ertuğrul Hoca'yla başka bir anım var mı? Böyle hatırladın.
1: Yok, ondan sonraki süreçte hiçbir şey yaşamadık. Zaten çok resmi tarafındaydık işin yani biz hiçbir zaman çok böyle şey olmadık.
0: Sizin mesela Bursa Spor Kulübü'nde tesislerinde resimleriniz, fotoğraflarınız, o şampiyon kadronun var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Ertuğrul Hoca'nın var mı?
1: Onu görmedim.
0: Oyunculardan hiçbirinizin yok mu?
1: Bir tek Batacan'ın en son haberlerde gördüğüm büstünü mü yaptılar, ne yaptılar? Ne deniyor ona?
0: Heykel, büst.
1: Heykelini yaptılar. Tabii ona o konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Müsaade edersen. Şimdi Bataca İyi bir futbolcuydu ve evet, taraftarı, sevgisi, saygısı, evet, yapılabilir. Ama bak, yapılmaması lazım demiyorum, yapılabilir. Ama burada şampiyonluk döneminde 18-19-20 tane çok iyi oyuncu vardı. Sadece bir kişi şampiyonlukta zaten Bataş'ı biliyorsun ikinci yer oynadı. 20 tane oyuncunun en azından, tamam siz ona öyle değer vermek istiyorsunuz ve onu öyle görmek istiyorsunuz, okey. Ama en azından bir yüzlerimizin olduğu bir duvar. Kulüp içerisinde bütün oyuncular, o gencecik çocuklar girdiğinde bu takımın geçmişinde kimler neler yaptı? İsmimizi yazabilirdi. Ben bunu görmedim mesela.
0: Görmedim.
1: Yani o zaman insan üzülüyor açıkçası. O zaman biz bu şampiyonlukta hep denmiyor muydu? Şampiyonun yapın, heykelinizi dikelim denecek bir kişi miydi mesela oradaki? Bence oradaki bütün oyuncuların, oynayan oynamayan herkesin heykelinin dikilmesi lazımdı. Tek başına bir oyuncu yapmadı bunu.
0: Doğru. Haklısın. Rıza Şahin Bey.
1: Rıza Hoca Deniz Spor'da çalıştık. İşte o UEFA Kupası döneminde. Sonra Beşiktaş'tayken beni aldı. Rıza Hoca ile bir anım sadece şöyle oldu. Çok detaylı böyle komik anılarımızdan daha çok. Ben sürekli asist yapabilen, o işte o noktaları çok zorlayan bir oyuncuydum. Arkadaşlarım da gaz verdiler bana. Dediler ki işte ya işte 2 haftadır asist yapmıyorsun falan filan. Bizdeki durumlara bak. 2 haftadır asist yapmıyorsun. Millet 10 hafta gol atmıyor. Ondan sonra yani iki yok işte yani Mustafa mesela bana diyordu ki ya bu hafta al orta kestin. Fenerbahçe maçında mesela.

0: Yumurta kestin diyor bana. Yaptın yani, kestin dedim. Bizim öyle eskiden öyle derdik. Bakıyorum 40 tane orta yapmışım. Fenerbahçe'den daha çok. Onu beğenmiyorduk yani. 40 orta yapmışım istatistikte. Bir maçta. Yani 10 maçta değil, bir maçta. Ondan sonra bunlar bana bu gazı verince ben de sinirlendim. Gece saat 12.30 kalktım kafama. Rıza Hoca'yı aradım. O da Pamukkale'de kalıyordu. Ali'cim buyur dedi. Ya hocam ben yanına geleceğim dedim. Buyur gel dedi. Gittim yanına.
1: İşte, gaza geldim ve Pamukkale'ye geldim. Ha, Denizli'yle Pamukkale'ye 40 dakika falan değil mi?
0: Tabii. Gece saat 12.30'da. 2 gün 3 gün sonra Fenerbahçe maçımız var. Kariyer açısından o görüntü, görsellik falan. Ne oldu dedi. Dedim böyle böyle. Takım kaptanıyım dedi. Yani işte o zaman. Ben dedim 2 haftadır dedim. Asist yapamıyorum. Ve istediklerimi veremiyorum sahada dedim. O yüzden dedim beni oynatmanı istemiyorum dedim. Abi düşünebiliyor musun? Hangi futbolcu beni oynatma der ya?
1: Tabii tabii.
0: Herhalde tarihe geçmişimdir. Gittim. Dedim, oğlum dedi sen dedi takım kaptanısın. Takımın en iyi oyuncusun. Nasıl böyle bir şey söylersin dedi. Ben dedim hak etmiyorum dedim. Şu anda dedim. Ve oynattırmadım kendimi.
1: Oynattırmadın?
0: Oynattırmadım kendimi.
1: Şu anda dönüp baktığında düşündüğünde saçma sapan bir hareket.
0: Tabii canım ya, Fenerbahçe'ye karşı oynamamak aptallıktan öte bir şey değil. Oynamam lazım. Kendimi göstermem lazım. Televizyonlar zaten o zaman zaten 4-5 tane maçı gösteriyor. Tabii. Çık oyna.
1: Bir tane de seni yönlendiren ne yapıyorsun Ali diyen.
0: Ya beni yönlendiren işte arkadaşlarım.
1: Ya şaka gibi ya.
0: Daha yani şey yapıyorlar bana, baskı uyguluyorlar. Bu hafta 2 haftadır 3 haftadır asist yapmıyorsun falan filan. Böyleler. Halbuki kendileri de bir şey yapmıyor bu arada demek ki. Hani ben asist yapmıyorsam onlar da bir şey yapmıyor demektir.
1: Ne oldu maç peki? Oynamadın.
0: Yenildik 1-0.
1: Belki oynasan kazanacaksın.
0: Tabii canım ya, ki ben biliyorsun içerideki maçlarda çok etkili oynayan bir oyuncuydum yani.
1: Enteresan.
0: Evet. Böyle bir çocuksu şeyler yani.
1: Tabii yani işte o altyapı, o eğitim, o
0: arkadaşların sana davranış şekli, buna ne gerek vardı mesela?
1: Tabii tabii.
0: Niye beni bu şekilde gaza getirdiniz?
1: Doğru. İnanılmaz. Tigana.
0: Tigana.
1: Jean Tigana.
0: Evet, beni çok sever Tigana aslında. Ben ona yanlış yaptım.
1: Ne yaptı?
0: Geldi. Prensi oldum ben onun bir anda, biliyorsun. Bir anda oynatmaya başladı. 6-7 maç üstü oynadım. Bir maç adam bana dedi ki, haber göndertti. Ali, bu maçta daha uzun boylu oyuncularla oynayacağım. Kafa toplarını daha hakimiyet sağlamak istiyorum. Bu maç seni dinlendireceğim dedi. Beni dedim kadroya almasın dedim mesela.
1: Ha.
0: O da çocukça tavır. Yani normalde evet hocama saygı duyuyorum. Sonra ben onun üstüne 4 hafta bana ceza verdi. Ben bavulumla gittim, geri geldim. Sonra gittim özür dilerim dedim. Ben dedim yanlış yaptım sana. Ondan sonra oynatmaya başladı gene.
1: Oynatmaya başladı. Şimdi dönüp baktı, keşke yapmasaydım diyorsun.
0: İşte ama bak ben sana bir söyleyeyim mi? 37 yaşında da olsan futbolcuyken hata yapabilirsin.
1: Doğru.
0: Hani hiç kimse bu çok tecrübeli hoca falan oyuncu demesin.
1: İnsan herkes oynamak istiyor.
0: Her noktada hata yapabilir. Doğru. Futbolcu. O yüzden bunu yani hoca olarak sindirmen çok önemli.
1: Doğru. Haklısın. Beşiktaş'a gidelim istiyorsan. Denizlispor'u konuştuk. Gençler Birliği'ni konuştuk. Ersun Yanal, Rıza Çalınbay, Tigana, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam'ı konuştuk. Senin free-kick gollerin vardı. Evet. Denizlispor ve Gençler Birliği'nde. Hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası, hem Avrupa Kupalarında. Beşiktaş'ta kaç tane free-kick golün var?
0: Beşiktaş'ta bir tane.
1: Bir tane free-kick. Kaç tane free-kick attın?
0: Bir tane.
1: Bir tane attın, birde bir. Yani %100 oynuyorsun.
0: Ben öyle bir oyuncuyum zaten. Şeyi düşünmedim.
1: Bir tane attın, o da gol oldu. Peki evet. Daha sonra bu şansı sana vermediler mi?
0: Ya bak şimdi olay vermeme değil.
1: Ya gitmedi mi? Top almadı mı?
0: Hani o oradaki şans bana gelmedi. Ben şey biraz yumuşatayım.
1: Kimler vardı free-kick atan?
0: Ya vardı ya o dönemdeki oyuncu.
1: Sergen
0: Hoca var. Sergen Yalçın vardı.
1: Tümer
0: vardı. Onun dışında zaten Teo vardı.
1: Rodrigo Teo vardı. Sonra sen vardı.
0: Sonra şey vardı. Ne onun ismi?
1: Kleberson mu?
0: On numara bizim.
1: Delgado mu?
0: Delgado vardı.
1: Delgado vardı. Ha, sana sıra gelmiyordu.
0: Tabii. Ya, genelde sağ bekleri pek zannediyorlar ki hiç free-kick atamaz ama ben hiç unutmuyorum. Beşiktaş'a transfer olduğumda Rıza Hoca benim biliyor tabii nasıl free-kick attığımı. Kordoba falan kaleci. İşte Tümer attırdı herhalde, hatırladım ki birkaç oyuncu pankı mankı denedi. Ali dedi gel dedi. Şimdi ben topun başına geçtim. Bir de heyecanlıyım da. Daha yeni gelmişim. 1-2 ay kamp yapmışız ama ilk maçımıza çıkacağız. Free-kick atıyorum. Ben bir tane vurdum. Tam direğin çatalının üzerinden çıktı, tamam mı? Bana hoca dedi ki birazcık daha iyi vur dedi. Hani bunun daha iyisi yok zaten aslında. Müthiş vurdum. Sadece top aşağı inecekti biraz. Sonra ben bir vurdum çatalı. Tamam mı? Direk. Arkasına bir tane daha vurdum çatalı. Bir tane daha vurdum çatalı. Bir tane daha vurdum çatalı. Kordoba artık şunu yapmaya başladı. Hey.

0: Siz ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyor?
0: Sıçrayım biraz falan böyle. Biraz böyle falan. Korda bir yerinden kıpırdayamıyor. O kadar yatıyorum ki. Çat çat çat 6-7 tane
1: sen işte. De şimdi hatırladım. Sen diğer köşeye vuramıyordun.
0: Evet.
1: Buraya vuruyordun. Hatırlıyorum.
0: Oraya çok çalışıyordum.
1: Oraya çalışıyordun. Diğer köşeye vuramıyordun. Mesela barajı oraya kursa, kaleci oraya gitse oraya vuramıyordun sen.
0: Tamam. Çünkü oraya alıştırmıştım kendimi.
1: Ama oraya da inanılmaz vuruyordun.
0: Onu da hiçbir kaleci çıkaramazdı.
1: Çıkaramaz. Çünkü sert ayak işi öyle bir döndürüyordun tamam. Ve vuruyordun ki.
0: İşte şeyde.
1: Kaleci hiç... gidene kadar sana gol oluyordu.
0: Ya şeydeyiz. Bu UEFA kupasında gol attım falan filan. Ersun Hoca sürekli beni maç öncesinde frikik çalışıyorum ben. Artık frikikler benim gençler binde. İşte nereden vuruyorum biliyor musun? Hani 18 üzeri falan değil. 18 orası biliyorsun 16 metre. 12 metresi 18 metre. Evet. Ben 25 metreden vuruyorum toplara.
1: Evet.
0: Asla böyle 18 üzerinden toplara çalışmadım ben. Kaleci de Gökhan var. Ben şimdi vuruyorum çatala. Vuruyorum çatala. Bak ya, abartmıyorum ama.
1: Ya biliyorum ya vuruyorum, ben görüyorum antrenmanda görüyorum.
0: Ya bana Ersun Hoca böyle yaptı. Oğlum dedi oradan atmak önemli değil senin için artık dedi. Sen dedi şu orta sahanın oradan vur dedi bana. Biz Gökhan'la birbirimize baktık. Döndüm hocaya dedim şaka yapıyor galiba falan. Tam orta sahanın yayını düşün. Oraya topu çektim.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gökhan yani. Eldivenleri yani böyle hoca dedi ya. Hani ben bu dedi bana bir hakaret değil mi dedi. Gülüyoruz ama. Yok oğlum dedi Ali oradan gol atacak sana dedi. Ya Atakan ben bir vurdum topa.
1: Yaladan sorup.
0: Öyle böyle değil. Ben kendim de hani o kadar ayağım alışmış ki. Bak orta sahanın yayının ya, hemen sol tarafını düşün. Bir vurdum top yukarıdan. Çok üstten böyle çok sert bir şekilde yukarıdan.
1: Öyle yaprak vuruşu gibi öyle.
0: Çünkü ona çok düz vuramazsın. Dümdüz giden topa kaleci ama öyle bir vurdum ki topu yukarıdan direkt iki çatalın birleştiği yerden gol oldu. Gökhan eldivenleri çıkarıp attı mesela. Hani yok dedi böyle bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Öyle bir anımız var.
1: Ama ben biliyorum yani müthiş fizik atıyordun. Hatta öyle bir sohbet geçmişti aramızda. Diğer köşeye vursana ben oraya vuramıyorum demiştim.
0: Oraya vuramam. Vurun ve isabet oranım azalır.
1: Evet azalıyor. Ya vuramıyordun ya öbürü. Ama öbürü tarafa inanılmaz vuruyordun. Sergen Yalçın tabii frikileri inanılmaz kullanıyor.
0: Tabii o da yani.
1: O daha yumuşak ama daha böyle
0: evet.
1: İki köşeye de.
0: Çok uzaktan Sergen Hoca o çok uzaktan sert vuruşlar yapamıyordu ama yakın mesafelerde o çok iyi vuruşları vardı.
1: Anın var mı Sergen Yalçın'la?
0: Ya Sergen
1: bir sen oynadınız mı?
0: Bir sen oynadı galiba öyle hatırlıyorum. Çok bir anımız yok açıkça söylemek gerekirse. Son dönemdeydi zaten artık yani. Evet. O Sergen Yalçın olduğu dönemlerde onunla beraber olmak isterdim açıkçası.
1: Ama tabii sen bir daha kilolu dönemine denk
0: kilolu yani. Dönemine ya devamlı onunla uğraşılıyordu. Kilo versene bilmem ne yapsana yani o da Sergen.
1: Çekirdeği de çok seviyordu sürekli çekirdeği.
0: Bilmiyorum. Yani yiyordur herhalde.
1: Tümer Metin?
0: Tümer'in de kendine göre çok farklı özellikler olan bir oyuncuydu. Yani aralarında daha dinamikti Tümer.
1: Ama Tümer Metin iyi oynuyordu. O seneler iyi oynuyordu ki.
0: Sonra Fener'e gitti zaten.
1: Sadan Fenerbahçe'ye gitti.
0: Evet. Öyle çok anımız manımız yok. Çok fazla.
1: Bir tane var.
0: Ona girmek istemiyorum ya.
1: Sen oynuyorken?
0: Yani sen oynuyorken değil. Yani
1: İlk 11'deydin.
0: Ha, tabii. Koray işte odada oturuyoruz. Geldi odaya işte kadroyu falan söyledi hoca dedi. Allah Allah kim oynuyor falan dedik. İşte sen oynuyorsun Ali dedi. O şu oynuyor falan filan. Tümer oynamıyor. Ondan sonra ben de dedim o zaman ben bir gidip yatayım dedim. Uyuyayım yani maç var akşama kadar ne yapacağız ayakta?
1: Ben dinleniyorsun falan sonra kendini hazırlıyorsun.
0: 3-4 saat sonra geldim. Oynamıyorsun dediler. Neden dedim? İşte Tümer oynuyor dediler. Yani o sıra gitmiş görüşmüş. Biz oynamıyorduk.
1: Ama şöyle bir şey var. Hocaya gidip bence Ali Tandağ'ını oynatma dememiştir.
0: Tamam öyle şu, zaten tabii, kimse
1: hayır, hayır, tabii. Ya ben oynamak istiyorum demiştir ki takımın yıldızı Tümer. Buna söyleyebilir bence bir yıldız oyuncu. Yani ben bugün kendimi iyi hissediyorum oynamak istiyorum deyip hoca tamam seni yazıyorum demiş olabilir ama orada piyango sana vurmuş bence.
0: Ama şimdi onu, tabii ki yıldız oyuncu bunu söyleyebilir de hoca zaten onu düşündüğü için o oynatmamaya karar vermiş. Veya ne bileyim başka şeyler de dönmüş olabilir. Bizim biliyorsun o dönemde şey gibiydik.
1: Hoca kimdi?
0: Rıza Hoca.
1: Rıza Hoca'ydı. Sen Rıza Hoca'yı sordun mu bunu?
0: Yok.
1: Sormadım.
0: Niye soracağım ki yani orada kararını vermiş.
1: Orada şey uyurken yemişler seni.
0: Aynen öyle.
1: Uyurken yemişler. İbrahim Üzümez'e sordum. Sen şeyden de bahsettin tabii. Az Yıldırım Trabzonspor çok isterken Beşiktaş'ı tercih ettim. Ve bir Yıldırım Demirören dönemi. Yıldırım Demirören başkanlığında. Yıldırım başkanlığı nasıldı?
0: İyiydi. Hiçbir sorunumuz yoktu. Çok da samimiyetimiz yoktu zaten. Başkan arada bir kulübe gelen bir başkanlık dönemi yaşadık. En sıkıntılı dönemlerinden bir tanesiydi aslında Beşiktaş'ın bana göre. Evet. Maddi anlamda sıkıntı oluyordu. İşte çalışan personelle ilgili sıkıntılar oluyordu. Mutsuz bir hava vardı aslında içeride.
1: Mustafa Hoca geldi ama şampiyon oldu o sene.
0: Evet. Ben de zaten oradaydım. Onun sonunda da işte onlar şampiyon oldular. Ben Bursaspor'a geçtim.
1: Bursaspor'a gittim. Mustafa Hoca son 10-15 hafta inanılmaz bir ivme yakaladı.
0: Evet, biraz bence nasibi de fazlaydı ama. Evet. Yani normalde mümkünatı yok. Yani sen üst taraftaki takımlar açmış araya gidiyor. Onların bir taraftan da futbol şans işi ya.
1: Evet.
0: Yani beceriksizlikleri diyebiliriz.
1: O sırada birçok maçı kazandı. Evet. Takımında özgüveni geldi.
0: Geldi.
1: Delgado nasıl oyuncuydu?
0: Çok iyi oyuncuydu. Çok karakterli bir insandı.
1: Çok deplasmanlı.
0: Ben seviyordum Delgado. Deplasmanlı
1: sevmiyordu değil mi Delgado?
0: Onu hatırlamıyorum ama benim hani idmanla en çok iyi anlaştığım oyunculardan bir tanesiydi. Ben de böyle biz işte o zamanlar tiki taka diye bir şey yoktu, evet, ama biz kendi aramız o şeyleri müthiş yapardık yani.
1: Sen Ricardinho ile oynadın mı?
0: Oynadım.
1: Ricardinho nasıl oyuncuydu?
0: Ricardinho inanılmaz ağır bir oyuncuydu. Hayatımda gördüğüm en yavaş oyuncuydu.
1: En yavaş oyuncu.
0: Kaplumbağası bu işin ama.
1: Kaplumbağa.
0: Çok top hakimiyeti çok üst seviye. Nokta pas atabilen bir oyuncuydu. Ama benim için bunlardan çok daha üst seviyede oyuncular da vardı yani. Delgado'su. Kimi söyleyebilirim başka sana?
1: Sen Kalev'le oynamadın.
0: Sergen Hoca. Ha?
1: Kalev'le oynamadın sen.
0: Kalev'le oynamadım.
1: Ayrton'la oynadın.
0: Ayrton bize artık tam bitmiş halde geldi. Biz Ayrton hala bana arada bir mesaj atar.
1: Konuşuyorsunuz.
0: Yani ben tabii onun diliyle konuşamıyorum da çeviri yapıyorum.
1: Çeviri yapıyorsun.
0: Evet.
1: Ama geldiğinde hakikaten bayağı bir göbekliydi.
0: Evet. Tamam, zaten normalde iriydi ama biraz kilo almıştı. Fazlasıyla geldi yani.
1: Evet, kilo almıştı. Sen Şifo Mehmet'le de çalıştın değil mi?
0: Hı hı.
1: Nasıl bir Mehmet Özdilek dönemi geçti senin için?
0: Vallahi zordu. İyiydi aslında. Biz başarılı olduk Mehmet Hoca'yla. Bana göre kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Hoca kendini sonrasında çok geliştirdi ama o dönemlerde eksikleri vardı. Bir oyuncu olarak söylüyorum. Bir de şimdi hocalık dönemimi, şu andaki dönemi görünce o dönemde daha tam hoca da zaten daha yeni bazı şeyleri şey yapıyordu. Muhtemelen şimdi tam çalışmadım. Daha kendini çok geliştirmiştir ama o dönemde eksikleri vardı.
1: Eksikleri vardı. Demek ki onda tam böyle hocalığa yeni başladığı seneler mi?
0: Evet.
1: Sen de o döneme denk geldin.
0: Evet.
1: Süleyman Yula.
0: Hı. Yula garip bir çocuktu ya. Çok süratli bir oyuncu. O dediğin olay onunla yaşanmadı ama bizim Veysel'le yaşandı. Daha önce anlattım. Ya aslında bunu ben anlattım.
1: Evet, sen anlattın.
0: Benim hayatımda 2-3 tane bazen böyle Twitter'da falan çıkıyor ya, bazen ya lütfen şuna bir açıklık getireyim ben. Şimdi
1: Süttaş'a sen Miklaş demedin
0: bunu mi? Ben zaten esprisini yaptım. Tamam. Bunları ben anlattım insanlara.
1: Tamam.
0: Bunu birileri duymadı.
1: Duymadı.
0: Ben gittim ya dedim Süttaş'a Miklaş dedim. Ne diyecektim zaten dedim. Yani bilmiyorum ki. Bunu bir kesinleştirelim.
1: Ama artık bu lütfen zekice bana git yani. Süttaş Miklaş. Yani ya, Süttaş ne diyeceksin
0: abi? Birincisi bu, bir tanesinde de dedim ki mecazi olarak konuştum yani. Ya biz de gidip milli takıma biz mi oynayalım esprisi yaptım. Bu çekildi. Ali Tan'dan milli takım Brezilya milli takımına mı oynamak istiyormuş? Hani ben aslında şunu anlatmaya çalıştım. Lütfen artık şu zeka seviyenizi yükseltin. Ben o zamanlar zaten bu röportaj yapıldığında 25 yaşındaydım. Şimdiki aklım olsa bu tip bir röportaj verirken bunu vermez mi? Ama dedim ki bizim ülkemizde bu kadar ön libero varken neden bir yabancı ön libero tercih edildi? Hani biz gidip milli takımda yani Brezilya milli takımını zorluyor muyuz diye kahkaha attık. Anladın mı? Ama bu olay sanki ben böyle bir hani konusu yaratmış gibi oldum. Bu lütfen buna bir açıklık getirin de artık önüme çıkartmasınlar bunu.
1: Mehmet Arroyo'da mı bahsediyorsun?
0: Ha, evet, Arroyo'nun Türkiye milli takımı oynaması.
1: Ama Arroyo'da iyi oynadı yalnız.
0: Abi beni o iyi oynaması şey yapmıyor. Ben milli takımda Türk oyuncuyu görmek istiyorum abi.
1: Türk görmek istiyorsun.
0: Bu benim milliyetçiliğimden kaynaklı bir şey. Ben ülkemi çok seviyorum. Benim çocuğum, benim evladım, benim kardeşim. Onlar oynasın. Neden ben başka ülkenin çocuğuyla oynayayım yani? Hakkını alayım.
1: İbrahim Yazıcı'yla alakalı bir anım var mı, hatırladın?
0: İbrahim Yazıcı'yla. Çok anımız var. İbrahim Yazıcı'yla çok anımız var derken. İbrahim Yazıcı aslında dışarıdan sert duruştu. Böyle karşısında kolay kolay şey yapamazsınız. Direkt cevabını verebilen. Ama inanılmaz da para konusunda sıkı bir adamdı. Daha önce de onu unuttum ya, evine gittim.

0: işte bir peşinatım var diye beni davet etti. Kahvemi getirtirdi. Oturduk. Başkan dedim ya benim peşinatımı verin lütfen. Bakın dedim şu kadar zaman geçti. Biz böyle anlaşmıştık. Tamam oğlum sen git dedi bana. Tamam dedim başkan gideyim.
1: Ne kadar istedin peşinatı ne kadar?
0: Ya şimdi o zamanın atıyorum mesela 10 lirası diyelim.
1: 10 lirası.
0: Gittim 5 kuruş gibi bir para hani 1 TL gibi.
2: Ya onda birini falan yatırmış.
0: Ya sen ne diyorsun? O bile değil. O bile değil. Hani anlatamam sana. Ya hesap bir gördüm güldüm sadece. Hani benim günlük harcamam gibi bir şey göndermiş yani. Ya dedim o kadar git orada başkanım durumu anlat izah et. Çat
2: o,
0: diye.
2: O da her gün o helikopterle gidip geliyor.
0: Ya baba orada bizim... Onun yaktığı para bizim peşinat.
2: Tabii tabii.
0: Ama orada peşinat uçuyor.
2: Peşinat uçuyor. Peşinat uçuyor. Muhabbeti yaptınız mı hiç? Helikopterle gidip gelirken tesiste peşinat uçuyor diye.
0: Yok bizim Tunay'la, o konuyla Tunay Üzümcü'yü bilirsin.
2: Evet
0: zaten.
2: Çok komik de Tunay.
0: Yani benim oda arkadaşım yaptı. Zaten benim oda arkadaşım yapan adamlar hep konuşsam benden beni anlatırlar.
2: Tabii tabii.
0: Çünkü ben normal şartlarda şeyimdir. Komik bir adamımdır yani. Odada oturuyoruz tabii. Çok özür dileyerek konuşuyorum gene de. İşte elimize sigaralar falan filan ikimiz de içiyoruz odada. Abi cam full cam. O başkanın helikopter pisti de bizim camın orada indiği yerde.
2: Tamam.
0: Biz tam böyle işte oyunla oynadı o sıra falan filan elimize sigara çayımızı içiyoruz falan orada bir bakıyoruz abi çat diye başkanın helikopter önümüze. Hepimiz sigarayı söndürüyoruz falan. Böyle bir anı.
2: Helikopterden görmesin diye.
0: Tabii canım bunu yaşıyoruz yani. Düşünsene ya bir anda yukarıdan bir şey iniyor önüne. Göz göze geliyoruz başkanla.
1: Hiç başkan helikoptere bindin mi?
0: Yok.
1: Ben binmiştim bir gün İstanbul'dan Boğaziçi Üniversitesi'nden kalktık şeye gittik tesise gittik. 16
0: dakika. Başkanın havası vardı ya.
1: 16 dakikada gittik.
0: Evet havası vardı o konuyla.
1: Sercan Yıldırım'ın çok anısı var başkanla.
0: Vardır onların.
1: Tabii tabii.
0: Her gün bir de çocuktu Sercan.
1: Tabii tabii.
0: O konuda daha rahat hareket edebiliyordu. Biz başkanla o şeyi yakalayamıyoruz ki.
1: Bir gün gitmiş demiş başkan demiş iki tane kız arkadaşım var falan. Şu anda evlendi bu arada. Mutluluklar dileyelim evet. Sercan'a. O zaman bekar tabii.
0: Daha evlenecek mi yoksa? Ben öyle biliyorum.
1: Ya evlendi düğünü ya da evlendi. Nişanlı da olabilir. Evet. Yani, velhasıl kelam.
0: O zaman olmaz. Bundan
1: evet,
0: sonra olmaz
1: iki,
0: yani.
1: Evet. 2-3 tane kız arkadaşı var. Başkan diyor böyle helikopterle böyle. Helikopterle almaya gittim diyor. İnanılmaz zaman var diyor.
0: Evet.
1: Tabii tabii. Siz bir de başkanın şeyine giderdiniz değil mi? Marmaris'teki oteline giderdiniz.
0: Ben hiç gitmedim.
1: Sercan falan oradan çıkmıyor.
0: Tabii canım. Onlar beleşi severler. Ben kendimi orada şey yapmazdım yani. Yakıştıramazdım kendimi.
2: Yakıştıramazdın.
1: Sen tutumlu muydun?
0: Evet.
1: Tutumluydun değil mi?
0: Tabii ki şimdi sen bu kadar zorluklar içerisinde büyüyen bir adamın da ben çok arkadaşımı görüyorum. Har vurup harman savuran şu anda ceplerinde parası olmayan. Asıl derlerdi ya işte asıl olay futbol bittikten sonraki süreç. Şimdi ben birilerine muhtaç olsam yandım yani.
1: Değil mi? Tabii Allah muhafaza. Allah
0: şimdi bak, ben şimdi
1: çok hata yaparsın.
0: Teknik direktörlük yapıyorum şu anda. Şükürler olsun bu pro lisansımızı da aldık.
1: Hayırlı olsun.
0: Biz hocalık konusunda paraları harcamış, bitirmiş noktada hocalığa başlasak şu anda herhalde sürünüyorduk.
1: Tabii her gün bir başkan arıyordum beni al beni al diye.
0: Tabii canım ben şimdi hiç böyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Allah'a şükür olsun. Ben yapacağımı yaptım, kafam rahat. Hiç öyle bir beklentim yok. Ben sadece hocalığa şunun için yapmayı istedim. Türk futboluna hem iyi oyuncular yetiştirebilmek, Türk futboluna da bu yaşanılan ortamı yok edebilmek.
1: Yani peki bunu bazı başarabilecek misin? Yapabilecek misin? Ya da bu şans veriliyor mu?
0: Şimdi bak ben 4 senede 6 tane takım çalıştırdım. Ben 4 senede 6 tane takım çalıştırdığım takımların şöyle bir bak. Aldığım puan sıralama durumuna bak. Hep yukarı doğru ilerlemişim.
1: O zaman başarılısın 4 senede.
0: Ben bence çok başarılı bir hocayım. Bana göre. Hani övgü. Bak kötü olsam derim kötüydüm. Yapamadım veya konsantre olamadım. Ben hiçbir tanesinde başarısızlık yaşamadım ki. Hep yukarı çıktık. Ama hep önümüze başkalarını... Onları soktular önümüze.
1: Bu sokanlar nasıl sokuyor ya da nasıl giriyor?
0: Çünkü senin şampiyon olduğundaki o çıkışın tekrar seni inmeni engelleyecek ya. Daha sen oraya gelmeden senin önünü engelliyorlar.
1: Ya inanılmaz ya.
0: Ya bak çok konuşulacak şey var. Bunlar hep bende ölünceye kadar bende kalacak ama bu ülkedeki bazı insanlar adam olmaz.
1: Mesela İbrahim Üzülmez'le konuştuk geçen röportajda. O da çok değerli ve bir teknik direktör, değerli bir futbolcuydu. Çok da değerli bir insan.
0: Tamam.
1: Bilgi birikimi de çok yüksek. Hatta espriyle karışık şunu söyledi. O da Mado'yu aldı biliyorsun Bostancı'da işletiyor. Dedi burada dondurma satıyorum dedi.
0: Yani aslında ben kendi mesleğini bulmuş öyle.
1: Ben kimseyi aramıyorum dedi. Evet. Yani arayıp iş istemiyorum.

0: Araya kimseyi sokmuyorum. Maalesef Türkiye'de böyle oluyor dedi bu işler.
1: Evet.
0: Üzüldüm de tabii. Yani sonuçta Türkiye'de insanlar kariyerleri, yaptıkları başarılarıyla bir yerlere gelsin
1: Evet,
0: istiyor.
1: benim tabii şunu da ifade etmek isterim. Yani benim asıl niyetim hep şu. Ben bir takıma gidip sadece bir sene değil, benim 4-5 sene o serüveni yaşamam lazım. Arkamızda başkan olarak birilerinin durması lazım. O 4-5 sene içerisinde o takıma nereye getirdiğimi

0: Altyapıda 15 yaşında çocuğu çıkardım. Adam Trabzon'a gitti mesela.
1: Ne güzel. Yani
0: böyle böyle saymadığım birçok isim
1: çok
0: var.
1: Çok da mutlu ediyor insan değil mi böyle şeyler?
0: İnanılmaz şeyleri. Keyif alıyorum.
1: Haz alıyorsun.
0: Arıyorlar hocam Allah senden bin kere razı olsun bizi bu noktalara getirdin. Benim oynattığım oyuncuların önünü engelleyen adamlar da var. Bitirmeye çalışan.
1: Ha oynatıyorsun oynatmak istiyorsun hemen engel olmaya çalışıyorlar.
0: Tabii canım ben oynattım diye kesiyorlar çocuğu ama o çocuk ona rağmen transfer oluyor mesela. Neden? Çünkü benim verdiklerim o birebir şey. Bak her hocayı herkes sevmeyebilir Atakan'cığım. Yani benim de kendime çok dik duruşlarım vardır. Bazen o resmiyeti sağlarım. Ama bir tarafında o resmiyeti sağlamamdaki sebep çok duygusal olduğum için. Çünkü ben onlara o yumuşaklığı verirsem futbolcu seni ezer.
1: Ezer doğru.
0: Ya bazı oyuncular seni sevmeyecek. Bu 2-2 daha 4. Nasıl herkes kendini sevdirebilirsin ki?
1: Ama saygı olacak.
0: Ama tabii saygı olacak. Hiç kimseye de terbiyesizim olmaz. Saygısızlık yapmam yani. Onlarla daha çok ilgilenirim aslında. Farkında olmazlar. Onların çalışmalarını sağlarım. Daha fazla antrenman yapmalarını sağlarım.
1: Evet inşallah. Yani inşallah istediklerine yaparsın. Hedeflerine ulaşırsın. Çok başarılı bir teknik adam olarak yoluna devam edersin. Yani
0: benim önüm açılırsa
1: biz de gurur duyarız, alkışlarız.
0: Çok kısa sürede çok iyi noktalarda, büyük takımlarda ve milli takımda çalışabilecek düzeyde olduğumu düşünüyorum. O fırsat verilirse, verilmezse böyle bir değerin kaybolacağını hissediyorum.
1: Ömer Erdoğan'ı nasıl buluyorsun Hatay Spor'da?
0: Takdir ediyorum. Benim sonuçta çok sevdiğim bir kardeşim yani, arkadaşım. Onun başarılı olması mutlu ediyor beni. Ki ben Ömer'den çok daha önce mesela yardımcılık yaptı ama ben direkt hocalara çok, ben kimsenin yanında yardımcılık yapmadım mesela. Direkt ben hocalık başladım. Bu çok zor bir şey.
1: Zor.
0: Çok ağır bir şey yani.
1: Peki keşke yardımcı olsaydım diyor musun yardımcı hocalık?
0: Evet. Çok iyi bir hocanın yanında yardımcı olmak isterdim mesela. Çünkü ben bazı şeyleri hani yaşaya yaşa öğrenenlerdenim. Onlar bazı şeyleri görüyor dışarıdan. Hocanın yaptığı hataları görüyor. Ha diyor ben bunu yapmayayım. Ama ben onu yaşayamadım ki.
1: Doğru.
0: Çünkü bizim ülkemizde senin o baba gibi gördüğün adamların yanına, hocaların yanına gidiyorsun. Ya para bile istemiyorsun. En azından bir staj gibi göreyim hocam diyorsun. Ona bile yeltenmiyorlar. Sen bir yere gelirsin diye.
1: Allah Allah.
0: Tabii canım.
1: Çok enteresan.
0: Tabii. Çok enteresan.
1: Sen Yılmaz Hoca'yla bir arada çalıştın mı hiç?
0: Yok.
1: Hiç çalışmadın. Çünkü Yılmaz Hoca'da anı çoktur ya. Belki çalıştın.
0: Yılmaz Hoca inanılmaz komik bir adam ya.
1: Evet.
0: Komik bir adam.
1: O sohbetlere, toplantılara.
0: Ama her seferinde Yılmaz Hoca'nın şuna dikkat ediyorum. Fenerbahçe ile alakalı bir şey var.
1: Tabii çalıştırmak
0: istiyorum. Hastalık noktası.
1: Milli takım ve Fenerbahçe.
0: Ya şimdi şey, çok rahat bir adam. Bunu söyleyebiliyor. Ben de söylerim. Bak bugün Fenerbahçe'nin başına geçeyim. Hiç sorun yaşamam. Hiç sıfır. Hani insanlar bizim çok büyütüyor. Şimdi bakın. Biz Almanya U21 takımının hocasını getirdik bu ülkeye. U21. Hadi bizim U21 takımının bir hocasını getir bakalım bizim ülkemizde. Alttan Türk. Demek istediğimi anlıyor musun?
1: Evet.
0: Bu kadar çelişkili, bu kadar kopuk bir
1: hocaların düşünce... çoğu bozuldu bu duruma. Stefan Kos'un gelmesine.
0: Ben de bozuldum. Niye bozulmayacağım? Ben de sonuçta pro lisanslı bir hocayım. Bana o aktanısın o zaman. Niye ben milli takımın başında yapamayacağım? Onu düşün. Niye yapamayacağım mesela? Ne eksik mesela? İlla çok 10 tane şampiyonluk mu yaşamam? Onu yaşamam için benim 20 tane takımda full çalışmam lazım. Görmem için. Hani biz Fuat Hoca gibi, Ersun Hoca gibi, Şenol Hoca gibi, Abdullah Avcı gibi böyle şanslı değiliz ki. Önümüze çat çat çat sunuyorlar. Ha ki Abdullah Avcılar bunlar hepsi aslında bir yerlerden geldiler.
1: Evet.
0: Onlar da bu şeyi yaşadılar. İnşallah biz de o noktalara geliriz Atakan'cığım.
1: Sen kime karşı zorlanırdın o oyuncuyken? Ya da kiminle karşı yani, karşıya oynamayı istemezdin?
0: Zorlandığım oyuncular oldu. İsmini pek hatırlamıyorum ama mesela Cibir mesela Allah'tan bir Galatasaray maçı vardı. Uğur Borol'un karşısında oynadı. Yani dua etti mesela oynamasın diye. Ha, baş edemeyeceğimden değil ama çok yetenekli bir oyuncuydu. Yani seni her an şeye getirebilirdi, rezil edebilirdi yani.
1: Uğur nasıl bir şey yaptı?
0: Uğur inanılmaz mücadele etti. Ona rağmen Uğur'u mesela 2-3 pozisyonda
1: geçti.
0: Geçti gitti yani.
1: Uğur da çok çabuk ve seri.
0: Süratli uçuyoruz Uğur. Ona rağmen.
1: Ona rağmen.
0: Ki Uğur sol bek değildi ama onunla Uğur o maçta iyi oynadı mesela.
1: Ribery çok büyük oyuncuydu. Mesela İbrahim Üzülmez bir gün maçtan çıktı. Ben böyle bir oyuncu görmedim dedi. Yani iki tarafa da burayı kapatıyorum buradan, burayı kapatıyorum buradan.
0: Çok süratli.
1: Çok büyük yerlere gelecek bu dede. Hakikaten de geldi adam yani. Sonra efsane oldu.
0: Aynen aynen.
1: Hatta hak ettiği bir sene Ballon d'Or ödülünü vermediler mesela ona. Hmm. Çok şey Bayern Münih'te inanılmaz bir sezon geçirmişti. O ödülü hak etti vermediler. Ondan sonra düşüş oldu Ribery'de.
0: İşte bazı insanlara bazı değerleri vermeyince istersemez bunlar yaşanabilir.
1: Şu anda mesela kimleri beğeniyorsun sağ bek Türkiye'de?
0: İsmini doğru mu telaffuz ediyorum?
1: Rozier.
0: Rozier. Mesela onun dışında çok böyle milli takım maçlarını izledim. o yeterlilikte oyuncu, şu anda gözüme çarpan
1: Zeki
0: bir oyuncu.
1: Zeki Mert Müldür.
0: Daha tam istenilen nokta.

0: değiller bence.
1: Değiller mi?
0: Birazcık daha aksiyon içerisinde olmalı. Oyunu iyi kurmalılar. Daha böyle şey görünüyor. Daha tecrübesizlikleri çok önde yani.
1: Daha önde diyorsun. Gökhan Gönüllü beğenir miydin ya da şu son...
0: Beğenirdim ama şu son dönemlerinde bence artık son noktaya geldi diyebiliriz yani.
1: Son noktaya geldi. Sen Gençler Birliği'nde oynarken Gökhan Gönüllü neredeydi?
0: Hacettepe'deydi.
1: Hacettepe'deydi. Peki o genç İlan Cavcav'ın da değil mi Hacettepe'de? Yani
0: Evet.
1: ve sizdeki oyuncular oraya kiralık mı gidiyordu Hacettepe'ye?
0: O altyapısı öyleydi.
1: Öyleydi. Sizde hiç idmana çıkmışlığı var mı antrenmana?
0: Yok.
1: Yoktu.
0: Ben de zaten o sene 14 tane asist yapmışım. 14 tane asist yaptım. 9 tane gol attım arada.
1: 9 tane gol attın.
0: Tabii canım. O yüzden ödül aldım ya.
1: İnanılmaz.
0: Ertesini yani. Sakatlandım ben. Artık nazana mı geldik? Neye geldik?
1: Kesin, kesin.
0: Milli takıma da gittim bu arada orada.
1: Hani ama bir kere.
0: Milli de gittim.
1: Bir
0: Allah kere. Nasip etti onu.
1: Formayı giydik.
0: Formayı giydik ama gönül isterdi ki 20-30 kere girebilmek yani.
1: Keşke iyisi. Var mı fotoğraf böyle evde asılı mı?
0: Bir tane forma getirmiştim, o duruyor.
1: Duruyor. Peki oynadığın maçla alakalı bir fotoğrafın var mı?
0: Bu arada hazırlık maçıydı o. Gene resmi şey, resmi maç ama böyle grup maçları, o maçları falan oynamadım.
1: Oynamadım. Sevgili seyirciler, Ali Tan Doğan'la yaptığımız röportajın sonuna geldik. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.
2: Atakan Kurt'la özel röportaj sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünde adan alacağız ama Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün valla.
4: Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
5: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu kesin söyleyerek başlamak istiyorum.
4: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
5: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir kolej havasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildin mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani Beşiktaş taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
4: Lütfen.
5: Beşiktaş yönetimi sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece
4: doğru.
5: Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim.
4: Doğru.
5: Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
4: Doğru abi, doğru.
5: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süre içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can, geri

0: hızlı dönüyor.
1: Değil mi abi?
0: Çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
1: Doğru.
0: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da pike golü.
1: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında pike atardı öyle abi.
0: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o atlar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Wagner neyi gördü? Çok merak ediyorum.
1: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var, farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya yayıncı, sen söyle abi.
0: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
1: Evet.
0: Yani pozisyonu bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler. İkinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum. Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
1: Evet abi.
0: Ya Macar hakem Thomas Wagner'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı met, Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
1: Kesin.
0: Kendinin golü, bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
1: Evet, izlerim abi.
0: Ya Kendinin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
1: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
0: değil,
1: yani.
0: Hakaret değil, ihanet.
1: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
0: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
1: İnanılmaz hakikaten ya.
0: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyan Hoca. Orkun'u Salih Çerni'yi oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal'ı oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti. Bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan Hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta 4
1: bilmiyordum galibiyet abi.
0: Aldı. Serie A'da böyle bir performansı yoktu İtalyan Hoca'nın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
1: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
0: Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı yediler. İçtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
1: Korkunç bir karar vardı.
0: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
1: Peki şunu diyebiliyor muyuz, yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
0: Net.
1: Değil mi? Çok net yani.
0: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak, yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
1: Kesin. Yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
0: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 gollü bir galibiyet aldı İnönü Stadyumunda. Hakem olmasa, 2 gol engellenmese 1-0.
1: Tabii.
0: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalya

0: Erhan Hoca'yı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaretle her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
1: Ne? Doğru.
0: Mutlaka. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
1: Lütfen Alper abi.
0: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Ya Vlahović cezalı.
1: Doğru.
0: Lojada oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
1: İnanılmazmış. İnanılmaz.
0: Ya bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
1: Şeyi de sorayım abi. Yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi, genel olarak nasıl gözlemledin?
0: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
1: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden, ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
0: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim.
1: Yani soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
0: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu, Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza.
0: Yani yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
1: Peki 9 yakışır. O da tabii ki ya, veremiyoruz. Yani bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü ya gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Mourinho diyeceğim abi.
0: Mourinho futbolun oynasın ama serbest vuruş ve frikiklerden uzak dursun.
1: Güzel. Güzel. Doğru abi.
0: Yani oraya karıştığı için Mourinho'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere, serbest vuruşlara karışınca hoş olmuyor. Mourinho da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
1: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
0: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
1: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü o Ottara'yı merak ediyorum, yorumların doğrusu abi.
0: Valla Ottara Rıdvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır, takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o Ottara.
1: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
0: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Yani siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de 9'luk oynadı.
1: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaitan'la devam edecek olursak abi.
0: Olaitan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermişti Olaitan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriden top alma. Hakikaten Olaitan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaitan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Çerni diyeyim abi. Çerni'ye ne deriz?
0: Geçen seneden çok farklı bir Çerni var. Küskünleri oynamayan, devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Çerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
1: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Çerni'ye. Trossard diyeceğim abi.
0: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Attığı bir gol daha sayılmayan bir gol.
1: Tamam.
0: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun 4'ü var, 5'i var, 6'sı var. Ara yeni arabalarda 7 var biliyorsun.
1: Doğru
0: yani
1: doğru.
0: Bu vitesi artırmaya devam ederse ya Trossard artıracak. Kalitesini ortaya koydum da ya bambaşka bir Trossard'ı seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9.
1: Kesin. Peki Yang Yuo'yu da sorayım abi.
0: Ya o Vlahovic için gölgesi altında kaldı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hani eski havasından uzak. Ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
1: Peki Alper abi şöyle bakıyorum yedekleri soracağım aslında yani 71. dakikada girenleri soracağım yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi yani genel tek potada sorayım. Oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün, puan olarak ne verirsin genel olarak diye sorayım.
0: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz, 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can. Yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor. Ceza sahası içinde Agbodu ya da Endidi indiriyor. İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor. Savaşıyor. En iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
1: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum bak birçok bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi. Birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Neden Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
0: Vallahi ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Yani hangisini keseceksin?
1: Kim çok formda da oyuncular yani. Çok formda
0: yani Çerni'yi mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor.
1: %100.
0: Bu çok önemli.
1: %100.
0: Fazlasını vermeye çalışıyor. Ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
1: Evet.
0: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
1: Alper abi, bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum 4 attık. Yani birisi de demiş ki ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı. Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
0: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanyaspor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak kesin da Beşiktaş'ı biraz abartsın.
1: Kesin.
0: Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ta biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş.

0: Fenerbahçe modeli var.
1: Doğru.
0: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak, devamlı rakipleri karşısında ezilen, Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse biz herkes bu işi bıraksın.
1: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten hani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu kesinlikle Beşiktaş derim.
0: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse iki değil üç atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
2: Gerçekten öyle yani.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın, rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama yani arkada da yani inanılmaz neler bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi, şunların haline bak diyesim geliyor. Yani.
1: Gerçekten öyle. Allah gani beni rahmet eylesin.
0: Yani skandal kararlara imza atıyorlar. Yani hakemler hakikaten düzelsin istiyoruz.
1: Adalet ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu ya. Komik duruma düşüyorlar bu durumda.
3: Dakika ve skor devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Ya ben böyle bir şey görmedim yani. 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra Kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani
1: Gerçekten
0: Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani VAR hakemi o Thomas Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
1: ne yapıyor bilmiyorum ama
0: Bir
1: abi.
0: de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas
1: Doğru.
0: Bognar.
1: Doğru.
0: Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya? Bak
1: Yüzde
0: bugün
1: yüz.
0: Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız. Gel
1: Yüzde
0: kenara.
1: yüz. %100 öyle, kesin
0: Ya
1: kesin
0: yok,
1: katılır.
0: böyle bunun sonu gelmesi lazım artık
1: Alper abi,
0: sevgili can.
1: sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını, sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi, son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
0: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV, YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
1: O halde abi, kolay gelsin. Şimdiden ağzına sağlık diyorum.
0: Herkese sevgiler, iyi geceler.
1: Sevgiler Alper abi.
0: Sağ ol.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi. Onu da puanladık ama bugün. Çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
2: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
3: Yes. The location of the stadium is amazing, next to the Bosporus. With this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
4: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaza nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
2: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3'te 3 ile yoluna devam ediyor ve iyi

0: oyunla devam ediyor yoluna, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan kilit noktalar nelerdi Nübel için?
1: We have to play serious after last week. This game is very important, even harder than last week, I would say, because we need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0, and clean sheet. Also, good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
2: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
0: Saha içerisinde Emirhan Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da. Şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
1: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think he would say, yeah, we do a great job at the moment.
2: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
3: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
4: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında o yüzden söylemek istemiyorum.
3: Peki, girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
4: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Ya taraftar zaten büyüledi. Ya oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili.
3: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
4: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
3: Peki Emre abi, biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu
4: ya,
3: sormak istiyorum.
4: Konuşmadığımız maç yok ya.
3: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin merak ediyorum.
4: Canımız yanıyor. Burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın yani lütfen. Ha, bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
3: %100.
4: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
3: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
4: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da, A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum. Hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
3: Net. Değil mi? Çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimiz, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerinin hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli. Peki abi puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
4: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
3: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
4: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
3: Gene 8 verdik. Agbodu diyeceğim abi.
4: Agbodu yani bugün aslında bak şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabiliyor muyum?
3: Tabii.
4: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
3: Lütfen abi.
4: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi, çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden. Onu kutluyorum. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koydu. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. Çerli'ye baktığın zaman bir gol atıyor. Hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
3: Gerçekten
4: yani, öyle. O Atara bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
3: Kesin.
4: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
3: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu. Takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
4: Trossard öne çıktı.
3: Tamam.
4: Oyuncu zaten o liderliğini ortaya koydu. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayendi.
3: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
4: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
3: Yan ağlar.
4: Topala doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
3: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
4: tabii
3: abi.
4: Tabii şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Rakip bugün çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
3: Katılırım.
4: Bu tarz maçlar çok zordur. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan çok da kolay bir maç olmaz, onu söyleyeyim.
5: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
4: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın, çünkü 5 gün sonra

0: çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi, çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağlıcakla abi. Evet, Emre Eren bizlerle beraber de Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hakkında bütün detaylara değinmek. Çok da keyif aldığım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten. Her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan, yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında, ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi, bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bu, herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes, büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum, gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol, ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı, gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek, birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur konsantrasyon anlamında, ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
2: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double, because last week was a tough away win and today we had to capitalize on that, and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again, we scored 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect win for us.
3: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
0: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi, ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş.

0: stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden, çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere, bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
1: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively. But it's always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only get better, and I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team, and I'm looking forward to the next matches.
2: Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
3: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
4: Hocam, takım savunması da Beşiktaş'ın
3: iyi yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
4: Farklı soru var mı?
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.

0: Teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rolantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere, arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.
3: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
0: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanyaspor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanyaspor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyonlarda bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Ma diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alania è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alania nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a poi a portarla a casa. Quello è davvero un peccato perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita sarebbe stato importante, però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi e di questo ne sono davvero contento.
3: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum, savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum ama o maç içinde üzgünüm çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığını söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
0: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyeri ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı için de ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
2: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria e in questo momento Noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato, perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere, perché non era semplice. E sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate, anche se poi ci sarà la sosta, però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso, anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
3: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz, o zaman kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik. Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini gösterdi. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve buradan bu çıkarttığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu.

0: ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
2: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacaklar Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazi bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz etmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil, açık bir net söylemek gerekiyorsa. Bizim tabii ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemli. Ligi rahat bir konumuna çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde Milli Araya girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın, Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp Milli Araya mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım var. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına, Milli Araya.
1: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurum Spor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
3: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurum Spor win. They first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
4: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then, in their form, it will be difficult.
3: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.
1: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi, hem hücum anlamında hem savunma anlamında?
5: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş takımı oyuncuları çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilincindeydik zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik. Daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı, karambol olduğu, kaos olduğu toplar var. O toplara gelmeden önce ceza sahasına, tabii ki ceza sahasının üzerine üstüne gelebilir Beşiktaş takımı, ama ceza sahasında o taşıyıcı topları attırmamamız gerekiyordu. O da koşu yapan oyuncuların, ki bunu iki gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda

daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik. Yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki dörtlü beşli blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii maçın nasıl

0: Her kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara tespit ettiğimiz oyuncuların dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoralizeydi ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok daha zorlaşıyor. Bu zeminde, bu statta tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık. Topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz lige yeni çıktık ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak, şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
1: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Atakan Kurt'la özel röportaj başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu ekranda Beşiktaş'ta 4 sezon başarıyla forma giydi. Şampiyonluklar, kupalar yaşadı. Bu sevinçlere ortak oldu. Ve ardından Süper Lig'de, PTT 1. Lig'de senelerce gerçekten başarıyla oynadı, ter akıttı. Avusturya patentli Türk oyuncumuz ekranda şu anda bizlerle birlikte. Ekrem, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın, iyisin?
5: Sağ ol.
4: Şu anda herhalde antrenörlük yapıyorsun.
5: Evet.
4: Pro lisans dışında lisansını tamamladın.
5: A lisansa kadar yapmışım yurt dışında, Avusturya'da. Daha pro lisansa zaman lazım tabii yani.
4: Seninle görecek miyiz böyle ilerleyen dönemlerde? Süper Lig'de takımlar çalıştırırken, maçlar kazanırken, başarılı olurken ya da konuşuyorken.
5: Ya şimdi futbolu bıraktıktan sonra tabii bu futbolu sevdiğimiz için herkes bir şekilde yani futbolun içinde kalmak istiyor. Ama bu bir tarafı. Öbür tarafı da harbiden seviyor musun, sonradan anlıyorsun. Yani şimdi biz futbolu bıraktıktan sonra herkes, hemen hemen çoğu, futbolun içinde kalmak için lisanslar yapıyor. Biz de yaptık ve Avusturya'da takım çalıştım. Türkiye'ye geldim. İşte Okan Hoca, Aykut Hoca'nın yardımcılığını yaptım. Son senelerde hatta şampiyonluğumuz da var. Mutlu bir şekilde. Ama bunu sevmen lazım yani.
4: Ya
5: gerçekten...
4: sende bir şampiyonluk şeyi var yalnız. Bak, gittiğin yer şampiyon oluyor. Beşiktaş'a geldin, şampiyon oldun.
5: Evet, ilk senemde.
4: İlk senemde. Evet. Abi, Başakşehir'de gittin, Okan burada şampiyon oldun.
5: Evet, şampiyon olduk hoca olarak.
4: Tabii o zaman bir şey şampiyon olmak için
5: biraz şans getirmiş olabilirim.
4: O zaman ama... şampiyon olmak için sevim olmak lazım.
5: Yani o farklı bir konu da. Ama seviyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yani herkes futbolun içinde kalmak. Birisi menajer oluyor, birisi sportif direktör oluyor. Birisi işte yönetici oluyor. Başkan olanlar vardı hatta birkaç sene önce, değil mi? Kulüp almışlardı.
4: Evet.
5: İşte güzel olduğu için yani

0: futbolu ne zaman daha iyi anlıyorsun? Futboldan sonra. Yani futbol harbiden güzel bir oyun ve onu başarmak yani senin elinde olabiliyor. Yani bazı şeyleri değiştirerek, bazı yani hedef koyarak zaten sevdiğin işi onu yeni şeylerle öğrenip yani inanılmaz bir zevk veriyor insana.
1: Futbolu bıraktıktan sonra çok yorulduğun için ne kadar böyle dinleniyorsun? 3-5 ay mı? Ve dinlenme süreci bittikten sonra, futbolu bıraktıktan sonra?
0: Ya aslında futbolu bıraktıktan sonra biraz böyle yani ben direkt bırakmadım. Çünkü doktorlar da tavsiye etmedi. Biraz spor yapman lazım ki ne kadar doğru onu bilmiyorum. Zaten ben sporu sevdiğim için yaptım.
1: Sen sonra bir koşu falan mı
0: ya
1: yaptın?
0: Koşu, hani? Koşulara falan başladım ben. Yani sabah kalkıyordum, çocuklarım var. Okula gitmeden önce kalkıyordum onlardan daha erken örnek olalım diye. Zaten daha önce de yaptığım var. Gidiyordum sabah koşuyordum.
1: Ya kaç kilometre koşuyordun?
0: Valla ortalama yani 10 ile 22 arası sabah.
1: 10 ile 22 kilometresi koşuyordun, geliyordun.
0: Koşuyordum, o beni rahatlatıyordu.
1: Avusturya'da
0: mı? Bu da futbolu oynamadığım için tabii.
1: Avusturya'da. Viyana mı yaşıyorsun?
0: Yok, Graz'da.
1: Ha, Graz'da yaşıyorsun. Evet. Sonra özledin ve şey...
0: Yok, şimdi hoca eğitimlerini aldığım için sonra kulüp, 3. ligde bir kulüp teslim aldım tek başıma. Orada tabii heyecan içinde o sporu da biraz yavaş yavaş düşürdüm ama sahada çocuklarla yapıyorduk tabii yani.
1: 3. ligdeki şey nasıl geçti?
0: Güzel, güzel.
1: Tecrübe kazandım.
0: 4. olmuştuk. Evet, tecrübe kazandım. Zaten ilk adımımdı. Zaten seviyordum. Ondan öncesi tabii futbolu bırakmaya yakın olduğum dönemler. Yani 32'den sonra daha çok böyle hocalarla taktik maktik konuşarak yani daha fazla anlamak istiyordum. Orada da deneme fırsatım oldu. Sonra da inşallah devamı gelir.
1: Okan Buruk nasıl teknik adam? Var mı anıların?
0: Ya anılarım tabii, yani şampiyon olduk. İnanılmaz bir insan birincisi o. Yani inanılmaz ve futbolun içinde olacak mecbur adamlarından bir tanesi. Çünkü harbiden ben kendim şahit oldum. Onun yardımcısıyım. Yardımcısıydım. Ve yürekten nasıl oynatılır onu Okan Hoca'dan öğrendim. Yani hiç korkmadan. Yani biz Şampiyonlar Ligi maçları oynadık. Tabii biz ekip içinde tartışmalar yapıyorduk. İşte yapalım mı, basalım mı, nasıl yapalım, şöyle yok basacağız diyor. Herkese bastık ve hiç şey olmadan.
1: Hatırlıyorum buradaki İstanbul'daki maçlarda.
0: Ya İstanbul'da
1: hani Saint-Germain maçı dahil.
0: Leipzig ya, Red Bull Leipzig. Leipzig'te onlara bastık ya.
1: Tabii.
0: Bastık yani, o kadar yürekli ve iyi oyun. Hep pozitif oyun oynatırmak ise o çok dikkat çekiciydi yani benim için.
1: Yenildiğiniz ya da fark yediğiniz her maçta bile Başakşehir iyi oynamıştı.
0: Abi iyi oynadı. İyi oynadı tabii. Çünkü yani bir örnek bir hoca var. Gösteriyor, yapın diyor yani. Korkmayın. Doğru. Yapın. Ya hoca korkmuyorsa o zaman oyuncu da korkmayacak. Korkma. Yapıyor bir şekilde. Tabii ki bir Paris maçımız var. O olaylar olmuştu ya biliyorsun.
1: Evet.
0: O biraz fark açılmıştı o maçta ama o maçı ça kadar bir de Manchester'i de yendik.
1: Doğru.
0: Bir de futbolcuyken de yendim iki kere.
1: Evet,
0: Manchester'ı
1: da bayağı.
0: Evet vallahi ya.
1: Bir oyuncuyken yendim.
0: Şimdi aklıma geldi ama güzel şeyler.
1: Manchester'ı da seviyorsun.
0: Evet, Manchester'ı da.
1: İrfan Can Kahveci nasıl anlatırsın?
0: İrfan Can Kahveci çok yetenekli futbolcu. İnsan olarak da dürüst, saygısı 10 numara. Oyuncu arkadaşlarını hep motive etmeye çalışan ve haksızlığa gelmeyen oyunculardan bir tanesi yani. Her şey sakin ama haksızlık olunca da biraz onun şeyini görebiliyorsun.
1: Emre Belözoğlu o zaman oyuncunuzdu değil mi?
0: Yok, oyuncumuz değildi. Ben Emre Belözoğlu zamanında yoktum.
1: Ha, yoktu.
0: O şeydeydi. Fener'e gitti, sonra hoca oldu ya.
1: Ha, Fener'e gittin, hoca oldu. Evet. Fener'e gitti, hoca oldu.
0: Sportif direktör, sonra hoca.
1: Bir de Aykut Kocaman'la.
0: Aykut Kocaman'la da işte fırsat oldu. Bir sene yakın beraber çalıştığımız oldu. Yani onu da anlatmak gerekirse çok böyle işini dürüst yapan, saygılı, hiç hak edirmeyen, yani neyse net bir adamdır yani.
1: Net ve düz.
0: Net ve düz yani, kim olursa olsun yanlış bir şey varsa hemen müdahale eden ve doğrusunu yapmaya çalışan adam yani. Teknik.
1: Şimdi 14 sene önceye dönelim istiyorsan. Beşiktaş'a transfer oldun. İki Türkiye Kupası, bir şampiyonluk. 4 senede 3 kupa. Gerçekten
0: güzel,
1: çok iyi.
0: Güzel,
1: başarılar. Şampiyonlar Ligi'de, UEFA'da başarılar, goller, asistler. Nasıl oldu o transfer süreci? Nasıl teklif geldi? Kim teklif yaptı?
0: Ya transferi de böyle bir şey vardı. Ben Antep'e geldim. 2. senemde bir şeyler vardı yani. Bir yazmalar vardı. Sezon bitti. Yazmalar oluyordu. Ekrem daha işte bilmem ne.
1: Gazeteler
0: ama 3. evet aynı.

0: Üçüncü sezonda da iyi oynadım. Oradan net yani daha fazla yazmaya başladılar. Ve işte tatile gittim çocuklarla. Ondan sonra tatilde aradılar beni. İstanbul'a gel. O zaman geldik, imzayı attık ve iyi ki de atmışız. O günleri de gördük ve büyük kulüp nasıl onu da gördük yani.
1: İmza töreninde Sinan Engin mi vardı?
0: Evet.
1: Nasıl oldu bu, anlatır mısın?
0: Ya nasıl oldu? Arabayla gittik işte tesise, imza atacağız. İşte menajerle beraber orada tartışıyorlar da şeyle işte. Bazı şeyler var, yüksektir, azdır, azdır. İşte o da sinirlendi Sinan abi. Kalktı böyle, ayağı böyle kalktı. Bir de tekerli sandalye var ya, ofis sandalyeleri. Böyle kalktı, o da sandalye şey oldu.
1: Kaydı.
0: Evet, kaydı geriye. Ondan sonra işte o nasıl olur bilmem ne böyle.
1: Bir oturdu.
0: Oturdu, yere düştü orada. Yere düştü. Ben orada zaten şey olmuştum yani, gülmedim ama utandım ya, kendim utandım. Sonra gittim orada yardım
1: etmeye çalıştım. Sinan abi kaldırdım. Sonra...
0: Ah dedi ya, nasıl bir şey bu benim.
1: Sinan abi ya.
0: Böyle bir anımız ama güzel geçti yani. Konuşmalar güzel geçti ve iyi ki de imzayı atmıştım. O sene zaten şampiyon olduk.
1: Şampiyon. Güzel bir anı. Mustafa Hoca'yı nasıl anlatırsın Mustafa Hoca'yı?
0: Ya Mustafa Hoca babadır ya. Vallahi harbiden babadır. Yani benim Mustafa Hoca böyle bir, nasıl anlatabilirim? Aslında Beşiktaş'ta bana şans veren ve bana güvenen hocadan bir tanesiydi. Ertuğrul zamanı ben imza atmıştım. Ertuğrul Hoca zamanı imza atmıştım. O zaman o dönemde Mustafa Hoca da yorumculuk yapıyor. İşte birkaç maçta oyuna girdim. O da tabii ki doğal olarak yorumda işte Ekrem biraz böyle şey yapıyordu. İyi konuşmuyordu benim hakkımda.
1: Ne diyordu mesela?
0: Yani Beşiktaş'ın futbolcusu gibi değil yani, değil ya, o kadar.
1: Beşiktaş'ın futbolcu değil diyordu.
0: Böyle diyordu. Yani, evet.
1: Sonra geldi.
0: Sonra geldi. İşte idman yapıyoruz.
1: Sen ne dedin peki? Dedin ki bana bunu diyorsa ben yandım mı?
0: Ya ben zaten o Mustafa Hoca anlaştı işte bilmem ne. Dedim o zaman ben yavaş yavaş artık gideyim, bakayım nereye gidebilirim. Çok şey yaptım yani, harbiden içten
1: kafaya taktım,
0: üzüldüm yani, dedim o adam şey yani gelip bizi şey yapacak yani, kadro dışı belki PAF'a gönderir, orada idman yaparız bilmiyorum. Sonra geldi, tabii ki böyle bir şey olmadı. İdmanda izliyor beni, tabii ki ben hep yürekten oynadığım için yüzde yüzümü veriyorum. Bir hafta geçti, çağırdı beni, dedim eyvah yandık.
1: Yolluyor.
0: Evet, yolluyor. Yani kötü de yapmıyorum idmanları. Harbiden yürekten, candan idman yapan adam zaten hep böyle. Hoca olsa olmasa da aynı adamım yani. Orada dedi ki oğlum sen yani Ekrem daha yani harbiden iyisin yani, ben seni böyle bilmiyordum yani maçlardan falan. Tabii ki takip ettiğimiz vardı ama böyle candan yürekten lazımsın sen bize dedi. Dedi oynatacağım seni dedi. Dedim valla süper ya, 10 numara, içimde böyle şeyler oluyor. Kıpır kıpır evet oldu. Evet. Ama dedi önde oynatamam seni diyor. Yani o zamanlar sol ön, sağ önde oynuyordum.
1: Ama dedi, orada oynarsan, ama orada önde nasıl oynayacaksın?
0: Abi işte onu dedi bana.
1: Bak, Teyo var.
0: Ya Teyo var.
1: Delgado var.
0: Evet.
1: İkinci Ali Yusuf geldi.
0: O, Holosko var.
1: Bobo, Holosko, Noble falan yani önde.
0: Ya önde sol ön, sağ ön fark etmiyor ama orada doluydu yani, net doluydu. Doluydu. Dedi orada, orası olmuyor. Ama senin bu yapınla back olarak, back çıkışlarınla beraber faydalanabiliriz seni.
1: Nasıl kurt hocam?
0: Abi yani harbiden ben back hayatımda hiç bir kere oynamadım. O oynamadım. Beşiktaş dönemine kadar. Bir kere oynadığım yok. Ve korkuyordum yani back nasıl oynanır. Tabii yani önde oynuyorum ama defans yapmam lazım bu sefer. Ya tabii büyük takımda back oynamak gerçekten Anadolu'ya göre daha kolay. Çünkü daha çok üçüncü bölge oyunu oynuyorsun. Bindirmeler işte, tempon olması lazım. O onu gördü tabii. O şansı verdi bana. Ve böyle kaldı yani. O sene de şampiyon oldum. Şükür.
1: Ama nasıl işlerdi? Akıllı hoca oyuncudan randıman alıyor. Mesela Ergün Pembe, Hakan Ünsal'a Fatih Hoca ön oyuncusuyken arkaya attı. Randıman yani aldı. İşte Abdullah Ercan'ı arkaya attılar randıman. Caner Erkin arkaya attılar randıman aldılar. Gökhan Gönül, Ekrem'da. Yani
0: aynen.
1: Oyuncudan verim almasını bildiğin zaman...
0: Ama bildiğin zaman bir de bak, oyuncunun moralini de bozmadan güzel bir şey söyledi bana. Dedi bak, sen orada deneyeceğim seni. Ama ara ara orta saha oynatacağım şeyde yani açıkta o pozisyonu.
1: Her şeyi de yapmıyor.
0: Maçlara bağlı dedi. Maçlara bağlı. Orada da görev vereceğim sana. Sen yeter ki böyle çalışmaya devam et.
1: Ama ön tarafta daha oynatmadı sana.
0: Yok, o taraf zaten ilk maçım Antalya maçıydı. Harbiden yani bakmak lazım. İnşallah o bulabiliriz belki o maçı. Ben izlemek istiyorum çünkü yine. Çok bayağı benim ilk maçım.
1: Çok
0: sağ bek. Bence çok iyi oynadım.
1: Çok iyi
0: oynadım. İşte abi Holosko'ya belki 10 tane net gol pozisyonu yarattım. Pas attım işte bilmem ne. Sol bekten geldi.
1: Holosko kaç tanesini atabildi?
0: Hiç atamadı Holosko. Atamadı.

0: İşte neyse o maçta iyi oynadığım için.
1: Batshuayi mi olmuş?
0: Batshuayi tabii yani horoz günü atıyordu be. Yani,
1: atıyordu horoz günü. Batshuayi hiç atamıyor.
0: Ya Batshuayi şimdi tabii iyi forvet ama tabii işte bazen, bazen boşluğa gelebiliyorsun yani böyle bir süreç şey olabiliyor. Orada kaldık işte sağ bek sol bek. Allah her yerde oynattı bizi yani.
1: Senin bir de çatala attığın gol var.
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe.
0: Evet, herkes onu söylüyor. Ben bazen unutuyorum da tabii ki unutmuyorum. İçimde var o güzel bir şey. Ama ondan öncesi var abi yani. Şimdi seviniyorsun insan sadece Fenerbahçe gol attı. Çok güzel gol bilmem ne. Ama ondan öncesi var kardeşim yani. Yani sen sağ bek oynuyorsun. Ve senin önünde Quaresma var. Yani Quaresma biliyorsun zaten defansı evet. Sevmeyen adam.
1: Hiç gelmiyor.
0: Krem Dağ'da sağ bek. Orada işte Santoslar, Mantoslar, Diyalar, Miyalar hepsi
1: oluk oluk ya, geliyor.
0: Geliyorlar. Hiç geriye geldiği yok. Ben orada zaten savaş mücadelemi veriyorum. Ya bir de öne
1: ama
0: çıkan oyuncu.
1: Ama 3'e 1 mi kalıyorsun? 2'ye 1, 3'e 1.
0: Ya 3'e 1'e, 2'ye 1'ine razıyız yani. 3'e 1 geliyorlardı yani. Razıyız. Oradan geliyorlar. Tabii ki dezavantajları da var. Çünkü bu sefer o boş kalacak. Her topu kazanırsak da o gidecek. Çünkü en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi yani. İşte biz de öne çıktım yani öne çıkmayı seven oyuncular tipiyiz ya evet. Daha ofensif daha dinamik böyle giden oyuncular ara ara gidiyorduk işte o arada pas geldi 40 artıydı galiba yani devre araya yakındı 1-0 onlar öne geçmişti 1-1'de evet. 1-1 oldu işte Simao'dan mı birisinden bana pas geldi. İşte içeriye aldım klasik yani vuruş
1: ama
0: yaptım.
1: Çok iyi vurdum ya.
0: Ya vurdum çok zaten ben sol ayağım iyi. Ben sağ ayaklıyım ama benim sol ayağım inanılmaz iyi.
1: O nasıl oldu?
0: Abi oldu aynen. Çünkü sağ benim sakattı. Evet. Mecbur solu kullanıyordum. O Beşiktaş döneminde değil, çocukluğumdan beri. Sağ ayağım bir ağrım vardı dizimde. Yani pas verirken bile batıyordu orada. Ama koşmada bir sıkıntı yoktu. İşte sol ayağı kullana kullana abi. İkisi bir bakıyorsun. Oldu. Ya ikisi aynı oldu. Sağ yine daha iyi. Ama solla da her şeye güveniyorum sol ayağımda.
1: Adriano gibiydim diyorsun.
0: Ya Adriano değil mi? Tabii ama işte kullanıyorsun.
1: Evet, kullanıyorsun.
0: Kullanmayabiliyorduk ve çoğu golün de sol ayakla.
1: Sol ayakla.
0: Evet sol.
1: Quaresma ile ilgili hatırladım
0: abi. Ya işte golden sonra işte. Ondan öncesi sonrası da var golden sonra tabii. Ya Quaresma sonra seviniyor tabii gol attı diye. Abi bana geldi işte atladı çift atladı. Sevinçten tabii yani iyi. İşte bütün oyuncular geldi üstüme atlıyor falan ama hemen hemen sakatlanıyordum orada yani sevinçte. Ama ondan öncesi zaten idmanda Quaresma ile ilgili çok şey anlatabilirim. Bak Quaresma bence Ronaldo'dan daha iyi. Ona söylersen uçar. Çünkü onu kıyasla deyince ya yani, Quaresma sen mi iyisin Ronaldo mu iyi?
1: Ha, sordu mu sen bana?
0: Sorduk tabii.
1: Ne diyor?
0: Ben diyor.
1: Ha ben diyor.
0: Evet ben diyor. %100 ben diyor. Bir de kabul etmiyor yani.
1: Ha Ronaldo'nun ondan daha iyi olduğunu kabul etmiyor.
0: Tabii ki yani şimdi bakarsak yetenek olarak bence Ronaldo'dan gerçekten daha iyi ama Ronaldo dersin, Quaresma mı dersin? Tabii ki Ronaldo dersin yani. Tabii. Çünkü Ronaldo her şeyini veren, o golü atacağım diyor. Tabii. Öbürü biraz yani daha çok hani yetenek daha iyi ama sonuç...
1: Sonuç yok.
0: Sonuç olmadığı için biraz daha zor.
1: Siz öyle mi motive ediyordunuz Quaresma'yı? Sen Ronaldo'nun daha iyisin.
0: Ya bazen diyorduk ona tabii. Bazen diyorduk ona ama çok abartıyordu abi. Yani bu gerçek abi. Tabii ki iyi oyuncu. Onun faydası yani bize faydası çoktu ama dezavantajı da vardı. Yani Quaresma orada bacak arası deniyor ama Ekrem orada küfür yiyor geride. Çünkü 3-1'i 2'ye 1 geliyorlar adama.
1: Kolejimizden çok küfür mü
0: yedin? Ya bazen harbiden sinir oluyordum. Hatta idmanda bile yani çok böyle bunu yapmaması için yani bacak arası deniyor, onu deniyor. Mücadeleli giriyordum ona. Korkuyordu benden.
1: Ha korkuyordu.
0: Evet abi ben sağ bektim. O sol açıkta oynuyordu idmanda mesela. Ona sert çift alıyordum yani. Çok %100 giriyordum ona. Korkuyordu öbür tarafa giriyordu. Ben de onu takip ediyordum. Sol beke de oynuyorum ya. Sol beke ben de gidiyordum.
1: O tekrar mı gidiyor? Evet. Maç boyu
0: böyle. O da gidiyor da bir tarafa.
1: Öbür iki tarafa.
0: Onu yakalıyordu. Ama gerçekten söylemem gerekiyorsa en yetenekli futbolcu diyebilirim yani.
1: Güzelmiş. Senin bir de omuz sakatlığın var Hakan Adıkan'la. Hakan Adıkan'la konuştum bunu. Dedi ki bir gün şaka yaparken ekrandan omuzunu çıkardın dedi.
0: Evet, evet.
1: Ödüm kopuyor. Bir de Fenerbahçe maçından önce galiba.
0: Galatasaray'da.
1: Galatasaray maçından önce.
0: Galatasaray maçıydı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama böyle bak düşünmem lazım. Ya omuz problemi zaten vardı. Ben Beşiktaş'a geldiğimizde benim ilk hazırlık maçımda Avusturya'da kamptaydık. bir Tel Aviv takımına karşı hazırlık yaptık.
1: Hatırlıyorum. Orada omuzum
0: çıktı. Evet, orada omuzum çıktı. Böyle kaydım, omuzum çıktı. Sonra baktım Gökhan Mökhan da hep omuzu çıkıyordu.
1: Baktın takımda herkesin omuzu çıkıyordu.
0: Abi herkesin omuzu çıkıyordu. Herkesin.
1: Gökhan Mökhan, sen, Hakan Arıkan, başka 3
0: böyle. Ya Tanju Kayhan da var, Beli Kavlak da var. O sonrası tabii Beşiktaş. Beşiktaş. Ya
1: Beşiktaş'ta bir omuz şeyi var.
0: Ya var var.
1: Bir omuz laneti var. Omuz laneti var.
0: Yani böyle diyelim de ama hep çıkıyordu abi. O birinci sefer çıktı. Taktık. Sonra 2 hafta falan idman yapmadım. Sonra maçların içinde de ara ara mücadele ederken çıkıyordu. Çünkü artık gevşemişti burası. Sonra ben kendim takıyordum. Kendim takıyordum.
1: Kendim takıyordum.
0: Kendim takıyordum. Biraz bekliyordum böyle aşağıdan bastırıyordum. Sonra giriyordu içeriye. Devam ediyordum. Ama sonrası tabii ki artık çok oynak olduğu için de artık bağlama yapıyordum.
1: Aynen. Başkalaştı yani, evet. Artık orası.
0: Fizyolar işte masörler bağlıyordu. Maçın içinde de çıkıyordum. Out vuruşunda bazen tek elle atabiliyordum yani.
1: Taçı
0: hakemi görüyordu, dedim bak bağlı bir şey yapamıyorum. Ben göz kırpıyordum böyle. Taçı yan atıyordum böyle. Böyle atıyordum. Ama o olmasaydı bence yani daha böyle etkili oynayabilirdim yani o sene, şampiyon olduğumuz sene.
1: Ya şey, sen o performansın, iyi performansını düşürdü diyorsun. Daha da iyi performans gösterdi.
0: Ya bence olurdu çünkü bazı yerlerde giremiyordum, korkuyordum öbür tarafa. Vurmaya çalışıyordum. Ama daha böyle rahat oynayabilirdim yani. Sakat olmasaydı.
1: Mustafa Hoca nasıl anlatırsın Mustafa Hoca'yı?
0: Ya Mustafa Hoca yani çok böyle yani iyi yönetici. İyi yönetici. İyi hoca tabii. Ama o grubu yönetmek bence çok ekstra.
1: Set ve idaresi çok iyi diyorsun.
0: Yani ne zaman ne diyeceğini çok iyi bilen. Özellikle baskıyı bizim üzerimizden bazen alıyordu böyle. Çok önemli maçlarda bir şey diyordu, basın onunla uğraşıyordu, biz de rahat takılıyorduk orada. Yani onu çok iyi yapıyordu.
1: Ha, çok iyi yapıyor.
0: Ve özellikle de yani baba olduğu için yani hem yaşı var, bir de kariyeri var, onu hiç konuşmaya gerek yok. Yani çok, nasıl diyeyim sana, bizi çocuk, yani kendi çocuğu gibi görüyordu. Ya geliyordu tesislere, mesela akşam kamptayız, işte ışıklar kapanıyor, 11-12 odama giriyordu. Kontrol ediyordu. Aa, perde mi açık? İşte klima mı? Kapatıyordu klimayı, çıkıyordu. Yani biz tabii uyumuyorduk. Böyle kim giriyor? Yani,
1: uyuyor numarası.
0: Tabii giriyordu abi. Her odaya da giriyordu. Herkes biliyordu onu. Ama kötü anlamda değil yani. Gelip bakıyordu yani nasıl? Perdeyi kapattı ya.
1: Ha, ışık girmesin.
0: Işık girmesin. Uyusun çocuk diye işte bilmem. Klimayı kapatıyordu. Derecesini düşürüyordu. Böyle yükseltiyordu. Yapıyordu onu.
1: Bir baba gibi.
0: Ya baba gibi tabii yani.
1: Bazen birebir bireysel konuşmalarını kendi odasına mı yapıyordu? Çağırdı.
0: Evet, çağırıyordu.
1: Bormaz ama.
0: Ya bormaz evet. Bir hakem oldu ama biraz derine girer de.
1: Evet. Yusuf Şimşek.
0: Yusuf Şimşek. Yusuf Şimşek. Ya Yusuf abi zaten aslında şampiyonluğun mimarı demeyeyim de ama yani çok büyük rol oynadı. Çünkü takımı rahatlıyordu. Yusuf abi oynadığı zaman herkes biliyordu. Ya zaten yetenekli, telefon kulübesinde herkesi geçen onlar herkes biliyor, herkes konuşuyor ama da gerçek de o. Yapabiliyordu. Ama ona topu verdiğinde abi rahatlıyordu takım ya.
1: Ama o da dönmüyordu.
0: Ya dönmüyordu da farklı, onun yapısı farklı. Öbürü şov yapıyor, dönmüyor. Yani Yusuf abi şov yapmıyordu ki.
1: Rahatlatıyor, alıyor, 2-1 yapıyor. Yani ya yapıyor. Faal alıyor.
0: Yani orada zaten rahatlatıyor seni. Rahatlatıyor. Gelmeye çalışıyordu ama onu herkes biliyordu. Yapısı böyle ama öbürü koşabiliyorsun, mücadele edebiliyor. Bari yap, gel yardım et yani. Yani 3 kişiye ben nasıl bakacağım sen gelmesen biraz yardıma.
1: Doğru.
0: Fabianet de geliyordu yardım orada. Ama neyse, o farklı konu da. Fabianet zaten en iyi anlaştığım adamlardan bir tanesi.
1: O da devre arası
0: geldi. Yani. Anlaşıyorduk.
1: O da devre arası geldi Yusuf'la beraber.
0: Devre arasında evet aynen. O ikisi zaten tam oturdu yani. Şampiyon olduğumuz senede çok önemli bir transfer. İkisi de. Fabianet zaten Alman disiplini ve insan yani. Nasıl söyleyeyim? Normal klasik soğuk Alman birisi değil. Yani çok açık, şakalaşan, hep şakalaşan. Hatta şeyimiz bile var, o bir tane yani hep şakalaşıyorduk. Sadece onunla değil, bütün yabancı oyuncularla, bir de Türk oyuncularla da hep böyle şakalaşıyorduk. Bazen böyle şey parmak olayı da
1: parmağı
0: evet. Evet, yapıyorduk. Böyle atlama, o bende yapıyordu, ben onda yapıyordum. Yani böyle olur.
1: Şey yapmıyor muydu? Sıçramıyor muydu parmağı
0: yiyince? Sadece parmak değil ya, o biliyor, o şakaları biliyoruz yani herkes yapıyor erkek arasında belki.
1: Ergün Pembe gibi.
0: Yani aynen, onun gibi bir şey. Sonra Trabzon maçında O gol attı galiba. Ben de gittim orada.
1: Parmağı
0: işte bir kişi var. Orada işte şeyde

0: gazetelerde, manşetlerde o parmak gözüküyor. Konuşuyorlar. O parmak acaba kimin?
1: O parmak acaba kimin?
0: O da benim de tabii. O öyle bir şeyimiz oldu.
1: Sizin bir de sabaha kadar oyunlarınız var değil mi?
0: Evet. Yani mesela o atmosferi anlatıyor. Yani şampiyon olduğumuz sene o grup çok iyi bir gruptu yani. Birbirimizleydik yani. O çok önemli şeyler. Yani sadece taktik, teknik onlar tabii ki olacak. Ama en önemlisi de o birlik, beraberlik. Yani bazen yemeğe gidiyorduk. Delgado mesela. Onun evine gidiyorduk. Bize et yapıp ağzımıza veriyordu. Bir oyuncu değil, iki oyuncu değil. Bütün takım geliyordu.
1: Doğru.
0: Bütün takım geliyordu. Ya böyle ama kimse böyle planlı değil yani. Söylüyordu gel biz de bugün mangal yapacağız. Azerkent'te oturuyorduk o zaman. Herkes geliyordu onun evinde. Mangal yapıyordu bize.
1: Spontane gelişiyordu.
0: Ya spontane yani böyle planlı değil yani yapacağız diyor. Nobre de böyle.
1: Delgado.
0: Delgado çok yetenekli futbolcuydu yani. İnsandı zaten. Yani gerçekten onunla konuştuğun zaman çok sempati bir çocuk. Ama çok yetenekli. Tabii bazı yani yeteneğinden daha fazla şeyler çıkarabilirdi. Bence kariyeri daha yüksek olabilirdi yani.
1: Senin bir de Şampiyonlar Ligi golün var. Bir de Delgado ile onunla alakalı bir diyalog
0: evet,
1: var
0: değil mi? Evet o da var doğru diyorsun. Onu anlatmıştım bir kere sana doğru. Ya Delgado şimdi Şampiyonlar Ligi'nde galiba Basel'de de mi oynadı?
1: Basel'de oynadı.
0: Basel'de oynadı. Beşiktaş'ta da daha öncesi oynadı. İşte diyor 20 maç yaptım diyor. Bir golüm yok. Sen kaç tane maçta şimdi gol attın diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ne kadar şanslısın dedi ya. Ben atamıyorum sen attın diyor. Yani Şampiyonlar Ligi gol attı.
1: Sen kime attın golü?
0: Moskova. CSKA Moskova.
1: Moskova yani. Evet. Ama sen böyle ileri gittiği zaman bir gol şansın vardı hatırlıyorum. Yani içeri kat edip sağ ayak sol ayakla böyle etkili vuruşlar vardı.
0: Evet vardı tabii giriyorduk.
1: Nobre.
0: Nobre zaten o da yani aslında böyle diyoruz da yani sadece o iki oyuncu yani Nobre'nin orada duruşu yani futbolcu olarak karakter olarak yani karakter olarak her şeyini veren çok nadir oyuncular var ama Nobre bir tanesi abi. Hem insan normal hayatta anlaştığım ve konuştuğum şakalaştığımız insanlardan Nobre geliyor ve özellikle de gol atmada abi biliyordu kestiğimiz anda nasıl top geliyorsa gelsin o kafayı koyuyordu yani.
1: Vuruyor değil mi?
0: Tabii.
1: Az önce röportajdan önce Nobre konusu geçti aradın sohbet ettin hatta dedim ki Nobre'ye dedim bir anı söyle dedim röportajı sorayım nikotin dedi böyle.
0: He senin nikotin tabakları vardı evet.
1: Futbolcuların %80'i kullanıyor zaten rahatlatıyor
0: oyuncuları. Evet zaten Erkan Zengin vardı biliyorsun evet. O gelmişti bize. O bize öğretti onu. Aslında onun şeyi alıyorduk işte Fabian da alıyordu birkaç oyuncu daha vardı alıyordu onu.
1: Oradan diyor
0: ne var ağzınızda ne var ağzınızda işte bir şeyler var orada rahatlıyoruz işte o da şeydi yani.
1: O da kullandı sonra. Kullanmadı
0: vallahi mı? Bilmiyorum galiba kullanmadı.
1: O bal yiyordu ya İbrahim Hüseyin Özen'e bal yatırdı bize ama. Hatırlıyorum ya o şampiyonluk zamanı İbrahim Hüseyin Özen'de balla dolaşıyordu herkese
0: ama
1: bal yatırdı.
0: Ama o Hansel balı mı ne?
1: Hansel balı. Evet.
0: Ama Hansel balı ne? Diyorlar ki kaç kilo var 500 kilo mu çıkıyor?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Abi duyduğum adamlar diyor 500 kilodan fazla çıkmıyor. O yüzden fiyatı yüksek
1: çok yüksek yani.
0: Ama 500 kilodan daha fazla piyasada var satıyorlar. Yani fiyatı ya böyle bir şey yok ya. Ama işte tabii ki o bal gelip hatta benim ağzıma soktuğu da var İbrahim.
1: Değil mi? Herkese
0: bir
1: bal.
0: Bir dene la uçarsın diyor bir dene. Yani. Dene diyor.
1: Bir dene uçarsın. Uçuyor muydun peki balı yiyince? Zaten ya, uçuyordun diyorsun.
0: Ya, tabii ki şakalaşma güzel ama o balla sadece değil yani o arkadaşlarımızın gazlarıyla gelip o şeyleri başarabildik yani.
1: İyi kaptan mıydı İbrahim Üzülmez?
0: Ya bence şimdi o aralarında tabii İbrahim Üzülmez de var o da kaptanlık yapıyordu. İbrahim Üzülmez de yapıyordu. Bence iyi örnek abi yani İbrahim Üzülmez'den daha iyi bir kaptan nasıl bulabilirdin ki Beşiktaş'ta? Nasıl bulabiliriz? Abi adam her şeyini veriyor. Ya sol kanatta işte veremediği zaman da seni çekiyor aşağıya. Yani rakibi paramparça ediyor. Bir de bindirmeleri var. Bitmeyen bir enerjisi var. Ve yürekten candan oynayan bir kaptan ve konuşmayı da bilen. Niye kaptan değil abi? Çok iyi kaptandı bence.
1: Rüştü Reşber.
0: Rüştü Reşber. Rüştü abi anımız ne var? O da...
1: O takımın abisi. Yani orada...
0: Tabii takımın abisi o da yani Rüştü Reşber.
1: Kaptan değildi ama takımın abisiydi.
0: Ama konuştuğu zaman da ne söyleyeceğini tabii ses getiriyordu. Herkes de biliyordu onu. Çok şeydi yani sakin takılıyordu ama mecbur kalınca da o ön plana çıkıyordu yani. Çıkıyordu. Şey yapıyordu.
1: Bobo
0: sakin. Sakin ama sahada sakin değildi. Gol atıyordu. Yürekten oynayan oyuncuydu. Ama çok böyle şakalaşıyordu aslında böyle

0: değil yani, gelip şakalaşıyordu ama biraz daha böyle yavaş.
1: İçeri
0: yani,
1: kapalık biraz.
0: İçeri kapalık ama severdik tabii, ailece de görüşümüz oldu yani.
1: Filip Olosko.
0: Filip Olosko çok yetenekli, çok hızlı bir oyuncuydu, biliyorsun zaten o şeyleri vardır. Yani çok
1: anımız
0: olmadı ama hep şakalaşıyorduk yani. Hep şakalaşıyorduk. Şimdi aklıma gelmiyor ama aramız çok iyiydi. Bir de Olosko bazen böyle şaka yapıp bizi güldürebiliyordu Türkçesiyle, biliyorsun. Hep Türkçe konuştu. Ben şöyle bu yapıyor ya, yapmıyor ya, böyle şeyleri vardı onun yüz ifadeleri.
1: Ama sen de o dönem Olosko'ya yakın mı Türkçen vardı?
0: Ya tabii Türkçem çok iyi değildi zaten.
1: Çok iyi değildi. Yani. Kim öğretti sana Türkçeyi?
0: Tuna Üzümcü ya öğretmedi derken, biz zaten Türkçe biliyorduk ama Cem Yılmaz çıkmıştı. Fundamental o şey var, stand-up'ı çıkmıştı. O zaman herkes izliyordu. Ben de dedim, o da arkadaşımdı, ben de izleyeyim. Tabii ki Türkçe anlıyordum, esprileri de anlıyordum ama bazıları bana biraz şey geliyordu. O bana tercüme ediyordu. Evet, 3 kere izledim onunla, Tuna'yla beraber. Sonra gülüyordu. Sonradan geliyordu.
1: Önce Tuna gülüyordu, sonra sen gülüyordun.
0: Ya Tuna zaten gülüyordu ama ben bana anlatınca da, ben anladığım zaman da o şey yapıyordu. Gülmeye başladı çünkü ben gülüyordum.
1: O da senin gülmene gülüyor.
0: Evet, aynen.
1: Serdar Özkan.
0: Futbolculuğu, yani çok yetenekli futbolcuydu. Biraz şımarıktı bana sorsan. Özellikle de hani bu, hani gençken biliyorsun, araba olmayla, evet, biraz hani daha böyle güzel takılmayla ilgili, ben ona hep şey diyordum. Serdar bak, sen paranı sadece böyle arabayla onunla bak, güzel olmaz, futbolu bıraktıktan sonra sıkıntı yaşarsın. Şimdiden böyle akıldan, ya abi ben yaparım bilmem ne dedim, o zaman gel buluşalım abi. Gel. 2027'de onu, o 1-1'de doğmuş yani. 1 Ocak kaç yaşına gelecek 2027'de? 40 yaşına gelecek galiba.
1: 2027'de evet.
0: 40 yaşına gelecek. Sen 40 yaşına geldiğinde buluşuyoruz. Şimdiden randevu veriyorum sana. Serdar Özkan.
1: Randevu verdi.
0: 1-1-2027. Tarihi de biliyor. Yeri de belli. Bebek'te. O caminin orada. O cami var ya. Bebek diyorum. Bebek cami. O köprünün yanında var ya bir cami.
1: Tamam.
0: Orada.
1: Ortaköy cami.
0: Biliyor Ortaköy. Ortaköy. Bravo. Ortaköy'ün o iskelenin orada bir kere, evet, oraya gitmiştik. Orada buluşuyoruz 2027'de. Ve birbirimizi aramıyoruz. 2027'de randevum var bu ara.
1: 2027.
0: Nasip olursa tabii, sağlıklı.
1: Soracaksın.
0: Soracağız, ne yaptın?
1: Ne yaptın?
0: Evet, bana söz ver dedi, göreceksin, göstereceğim dedi.
1: Vay, çok enteresanmış. Yatırım yapmış mıdır?
0: Yapmıştır muhakkak da, ama tabii daha iyi şeyler yapabilirdi yani.
1: Yapabilir.
0: Ya belki zamanında. Görüşüyor musunuz? Tabii, işte. Maçlarda görüşüyorduk ama şimdi araştırmıyoruz çünkü biraz heyecan olsun 2027.
1: 2027 bana hazırlanıyorsun. Rodrigo Teio.
0: O da
1: yani, golünü mü yedi Manchester'da?
0: Manchester'da golü mü yemedi tabii, şut çekti ama güzel tarafı da, bak, gol atmadan önce gol olacağını hissetmiştim. Ya bana bıraksa orada tabii ki biraz uzaktım ama ben de çekebilirdim. Ben de golüm
1: var. Ben sen de hazırlandım.
0: Abi bana hazırlandım, bana atsın, oradan çekiyor 40 metreden şut.
1: Ya sen daha yakındın.
0: Yakındım, biraz daha öndeydim tabii. Bana bıraksa belki ben çekeceğim, ben gol atacağım ama o uzaktan attığı için gol oldu. Böyle bir anımız oldu. Sonra Urfa'da da bir dönemimiz oldu beraber. Ve ailece de görüşüyoruz.
1: Teyo tatlı adamdır.
0: Eşim, çocuklar
1: ya,
0: hep onlarla konuşuyor.
1: Çok sevdi.
0: Eşiyle beraber.
1: İbrahim Tora mı?
0: Yürekten candan oynayan adam yani. Oynadığı zaman da. Yani her şeyini veren. İyi bir kaptandı. İyi arkadaşımız oldu. Çok evine de davet etmişti beni ilk başlarda. Yani yeni geldiğim için yemeğe çıkıyorduk falan. Güzel yani, çok böyle özel bir durum yoktu yani, anlatılacak ama bana çok şey yaptı.
1: Yardımcı oldu
0: tabii.
1: Thomas Sivok.
0: Bak o da mesela çok iyi futbolcuydu. Onu beğeniyordum, kafa topları. Ama inceydi biliyorsun. Çok sert böyle.
1: Biraz şeydi. İkili mücadelelerde Gökhan Zan'ı Tolaman'ı öne atıp arkadan biraz hafif şey yapabiliyordu zaman zaman. Hani amiyane tabir. Ben arkadan libero gibi toparlayayım, biraz mücadeleye başkaları girsin.
0: Ya bazen diyeyim, muhakkak olmuştur ama o da pozisyon icabı. Tabii belki daha uzaktı, daha yakında onun arkasında bekleyerek. Ama o da mesela candan yürekten oynayan oyuncu. Kafa topu çok iyi. Ama bir anımız oldu o da şimdi, nasıl anlatayım. Ben Gaziantep'e transfer oldum. İkinci mi üçüncü hafta şey oldu. Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Yani Gaziantep'ten Beşiktaş'a transfer oldum. 4 sene oynadım. Sonra gittim. Sivok orada kaldı. İkinci, üçüncü hafta mı ne onlara karşı oynuyoruz. Taze gitmişim daha. Maç oynuyoruz. Beşiktaş, Gaziantep. Ben sağ bekteyim. Oynuyorum. Maçın içinde de başlarda tabii. Çünkü ben sol bekte oynuyordum. Sivok sol stoperdi. Ben sağ açıkta oynuyorum şimdi ama Gaziantep'te. Orada mesela oyun kuruyorlar. Ben de diyorum Sivok at bana, at bana. At bana diyorum. Kendime böyle 3-4 saniye sonra baktım da dedim başka formada oynuyorum.
1: Ya unutmuşum. Çok
0: o kadar birbirimizi seviyorduk ve sahada
1: unuttun
0: içinde.
1: Orada ya.
0: Abi unuttum diyorum sana.
1: Yani Antep'te oynadın, unuttum. Beşiktaş'ta zannediyorsun ve Sivok'la aynı takımda olduğunu zannediyorsun.
0: Aynen. 3-4 saniye sürdü. Şey. Jeton düştü sonra basmaya gittim. Bir şeyler olmuştu ya.
1: Çok iyi hikayeymiş yalnız.
0: Acayipti ya.
1: Yıldırım demiyor lan.
0: Ya çok böyle her gün gidip gelmiyordu tabii tesislere. Başkan olduğu için başka işlerle de meşguldu. Ya çok anımız olmadı ama severdik yani gördüğüm zaman güzel yani başkanımızdı. Ara sıra da işte primlerle ilgili biraz.
1: Şampiyon olduğunuz sene siz imza atmışsınız. Siz prim istemişsiniz, primler kalkmış. Demiş ki bir şartla şampiyon olacağınıza dair imza atın. Prim alırsınız ama şampiyon olamazsınız. Bu parayı ben sizden alırım diye. Önce 3-4 oyuncu kabul etmemiş ama çoğunluk kabul etmiş. Sonra imza atmışsınız ve şampiyon olmuşsunuz ve primleri almışsınız. Bunu bana 2-3 oyuncu anlattı. Nobre anlattı. Hakan Arıkan anlattı.
0: Ya böyle şeyler vardı ama çok böyle oralı değildik. Yani ben daha çok odaklanmıştım yani. Primlerimi düşünmüyordum.
1: Sen şampiyonluğu...
0: Ya abi tabii zaten getirmişsin oraya kadar. Bir Sivas kovalıyordu bir de Trabzon.
1: Evet.
0: Yani prim düşünecek halimiz... Benim halim yoktu ama büyüklerimiz yapıyordu, kaptanlar yapıyordu. Çok da düşünmüyorduk. Zaten kazanacaksak, prim alacaksak hepimiz alıyorduk. Mustafa Hoca'nın da güzel özelliklerinden bir tanesi de herkese eşit primi dağıtırdı. Yani oynayan oynamayan.
1: Ha, herkes alıyordu.
0: Herkes alıyordu yani. Ben yine oynayan oyunculardandım ama oynamayan oyuncu da bile %100 prim aldı. Yani o da güzel bir şey yani. Atmosferi yapmak, kıskançlıktan biraz daha uzak tutmak oyuncuları.
1: Guti Hernandez.
0: Ya Guti diyorsun ama o Guti dönemi birkaç tane daha oyuncu var.
1: Evet.
0: Simao,
1: Fernandez, Almeida, Kordeş.
0: Evet, Almeida. O dönem Guti mesela şeker adam. Harbiden şeker adam. Hatta şey dedi, gel İspanya'da evim var diyor. Kaç tane odasının olduğunu biliyor musun dedi. Dedim kaç? Dedi 14 tane oda var. Bir tane odasında sen kalabilirsin dedi. Gel. Yani hep anlaşıyorduk, çok seviyorduk. Şey de vardı, Ersan Gülüm. Böyle şakalaşmada İspanya'ya gelince benim evde kalıyorsunuz hepiniz bilmem ne. Böyle şeyleri vardı. Ama çok böyle yetenekli futbolcu. Harbiden hiç fazla bakmadan yani biliyordu, hissediyordu. Topuyla oynuyordu ama net. Böyle şımarık değil yani. Şımarıklık yoktu. Net pozisyonlar üretebilen oyunculardan. Ama o döneme konuşacak olursak da Simao Sabroza, Quaresma'sı, Almeida'sı. Yani o dönem bize bence çok biraz zarar verdi yani.
1: Zarar.
0: Takım olarak.
1: 5 oyuncu top rakipteyken hiç dönmeyen, hiç basmayan.
0: Dönmeyen demeyelim. Biraz Simao biraz daha böyle.
1: Ama Simao'nun dizinde sakatlığı vardı.
0: Vardı evet. Yani o sıkıntı abi şimdi sen oynatıyorsun bu 5 kişi önünde. Ya, Ekrem Toraman, Brahim Üzülmez orada kafaları, ayakları her yere koşarak basınlar.
1: Canı sıkıntı
0: abi çıkamaz yani.
1: Gece uyuyamıyoruz yorgunluktan falan.
0: Ya daha onu hatırlamıyorum da ama yorgun oluyorduk. Tabii maçları da çok iyi gitmiyordu.
1: Gitmiyordu.
0: Biliyorsun yani o sene çok iyi bir sene değildi.
1: Zaten
0: onlar geldikten sonra.
1: Bu 5'lerin 3'ü oynar zaten ilk 11'de. Diğer ikisi de onların yerine girer. Yani normal şartlarda.
0: Yani takımın içinde bu hepsi oynar. Hepsi iyi oyuncu ama beraber olmaz.
1: Beraber olmaz.
0: Senin dediğine geliyorum ya.
1: İşte Quaresma ile başlarsın. Simao 55'te sokarsın Quaresma'nın
0: yerine. Ya Simao şey olur ama Guti orta saha işte Almeida'sı var. Fernandez bu ara iyiydi tabii. O da yani mücadele ediyordu ama bazen de şey yapabiliyordu tabii. Yani.
1: Doğru hepsi birlikte oynamaz.
0: Geri koşmayla ilgili sıkıntılar vardı.
1: Carlos Carvalhal, Quaresma.
0: Ah Quaresma o da zaten bilinen bir şey.
1: Evet. Soyunmalı şaşırdınız mı kavgayı görünce?
0: Abi kavga nasıl oldu biliyor musun? Yani şimdi
1: ilk yarı çok kötü ben hatırlıyorum.
0: 3-0'dı galiba değil mi?
1: Abi çok kötü oynuyor Quaresma.
0: 3-0'dı ya devreye 3-0.
1: Ama Quaresma aldığı bütün topları kaptırdı.
0: Ama abi öyle maçları çok var.
1: Çok.
0: Çok var ama bazen de geçiyor, atıyor bir şekilde orada kurtuluyoruz. Ama atamadığın zaman da sıkıntı oluyor. Hoca da onu doğal olarak kötü oynadığı için zaten 3 tane yemişiz. Tabii çıkarmaması lazım, Quaresma lazım. Ama daha zarar veriyor, daha çok zarar. Çıkaracak abi. Çıkardı. O da hoşuna gitmedi. Aldı şişeleri abi. fırlattı oraya.
1: Carlos'a geldi.

0: Ya düştü, ben de hatta nerede oturuyordum? Burada oturuyordum. Karavanla buradaydı. Böyle geldi, düştü.
1: Düştü.
0: Sonra işte suskunluk geldi. Rüştü abi kalktı. Sen ne yapıyorsun? Bağırdı ona. Sen bilmem ne. Bayağı şey yaptı yani.
1: Rüştü resmen şey yapınca geri vitesi yaptı mı Kovalacım'a?
0: Ya tam hatırlamıyorum ama şey yani sesini şey yaptı ama harbiden saygısızlıktı o yani.
1: Saygısın. Zaten maç 3-1 bitti galiba.
0: Bir gol attık galiba sonra değil mi?
1: Simao gol attı galiba.
0: Olabilir.
1: 3-1 bitti.
0: 3-1.
1: 3-0'da iki kere 3-1 bitti. Yani Kovalacım'a çık.
0: Ama Carvajal mesela çok iyi bir hocaydı yani.
1: İyi hoca
0: Ha,
1: mıydı?
0: bence iyi hocaydı. O zamanlar daha iPad yeni çıkmış diye. Geliyordu iPad'le bize şeyler gösteriyordu. Taktikleri gösteriyordu. Biz daha iPad biliyorsun yani
1: Evet.
0: nasıl kullanacağını bilmiyorduk o zaman. O geliyordu gösteriyordu bize, bak böyle yap şöyle yap.
1: Mesela Braga maçını iyi çözmüştü orada burada, hatırlıyor
0: Evet
1: musun?
0: evet. Çok iyi
1: Maçı.
0: çözdü çünkü beni oynatmadı. Tanju'yu oynatmıştı o zaman.
1: Ekran var mı aklına gelen onu? Ben baya şeyler sordum. Sen de çok güzel şeyler söyledin. Mesela Nihat Kahveci'yi sormadım sana. Var mı öyle aklına gelen başka anılar, hikayeler? Ertuğrul Sağlam'la alakalı mesela neler söylemek istersin? Ertuğrul Hoca'yla da çalıştın.
0: Ertuğrul Hoca yani işini bilen, yani hiç kimseye dinlemeyen ve idmanı sert geçen bir hocaydı. Konuşmasını da bilen. Ama biraz şey yaptı bana yani orada. Biraz kalbimi kırdı bazı
1: Niye?
0: yani. Ya iki maçta görev verdi. Zaten ayrılmadan önce o beni çağırdı. İşte gel faydalanacağız senden. Bilmem ne. Geldim abi, kadroya almıyor ilk başta. Sonra bir maçta iki maçta kadroya girdim. Sonun 5 dakika 10 dakika oyuna girdim. Tamam güzel. Sonra ilk maçım da 4. haftaydı ya da 5. hafta İBB o zaman ki Başakşehir İBB. İlk 11'de oynuyorum ve seviniyorum. Diyorum ki bak göstereceğim şimdi, bak ilk 11'de oynuyorum. İyi de oynadım. Tabii yani herkese diyemezsin iyi oynadım. Belki de iyi oynamamışımdır ama bence iyi hissettim kendimi ve asist de yaptım. Oyundan aldı beni 1-1'de. 1-1 bitti maç. Ve sonra da abi 3-4 hafta falan beni kadroya almadı. Yani ilk 11'e değil, kadroya
1: Ha,
0: almadı.
1: kaldı ya.
0: Ben de öbür maçta Metalist Kharkiv'le oynayacağız galiba. Ya da hatırlamıyorum tam, galiba bir yabancı.
1: Jaja'nın gol attığı maç orada.
0: Olabilir.
1: 5-1
0: Evet,
1: biten.
0: olabilir. O
1: 4-1 bitti.
0: maçta ilk 11'i bekliyordum. Kadroda yok. Sonra ligde de mesela birkaç maçta kadroya almadı yani o haftalarda. Ya abi asist yapan adam, iyi oynayan ve kendini böyle iyi hisseden, biliyorsun.
1: Evet.
0: Asist yapmış ya, o zaman kadroya sonradan sokarsın ama hiç kadroya bile almadı. Tabii başka şeyler de dönebilir de. Öyle bir anımız oldu.
1: Bir de son olarak İbrahim Üzülmez'le İbrahim Toraman'ın kavgasını sorayım. 2-3 tane ayrı ayrı kavgalar oldu.
0: Evet ama birincisinde vardım. İkisinde aynı yerde oldu. Kamptaydık. İşte Ertuğ hocaydı, evet
1: Evet,
0: hoca.
1: terlik kavgası, Leogang.
0: Telli kavgası, o hikayeyi biliyorsunuz zaten. Yani tellikle yasak demişti hoca.
1: Evet.
0: Bir de bu ikisi de kaptan.
1: Evet.
0: Bir kaptan da tellikle geliyor. Öbür kaptan da onu görünce sen ne yapıyorsun? Ama İbrahim Toraman'ın topuğunda galiba
1: Yara vardı.
0: hep yara vardı ve sakattı oradan. Tellikle geldi. Tellikle gelince de sen niye tellikle geliyorsun? Hani hoca şey demiş yani.
1: Saçma sapan bir konu
0: Ya
1: muhabbeti.
0: aslında saçma ama orada egolar biraz
1: Evet.
0: birbirine şey oldu. Sen ne diyorsun? Ben de kaptanım dedi bir şeyler. Galiba böyle oldu. Tam belki de yani bazı şeyler eksik de söyleyebilirim. Orada İbrahim Üzülmez gitti. Birbirine bir girdiler. Ben de 2-3 kişi daha vardı yanımda. Tam olarak bilmiyorum kimdi. Ama ben oradaydım. İbrahim Toraman'ı ben çekiyordum. Ve birisi daha var. İki kişi de İbrahim Üzülmez'i, abi onların bir gücü vardı o gün. Tabii sinirli olunca insan
1: Tabii.
0: harbiden de o gücü şey yapıyor yani, o ekstra bir güç kullanabiliyor. Abi bizi bir çekiyorlardı ikisi. Ha. Kavga kavga biz çekiyoruz. Bizi böyle çektiler.
1: Beraber
0: Evet
1: götürüyorlar.
0: çektiler. Sonra işte birkaç kişi daha geldi koşarak. Bir şekilde ayırttık onları. Sonra devamı zaten kadro dışı kaldı. Sinan abiyle de bir anları vardı galiba
1: Evet,
0: onların.
1: ikinci kavgayı da galiba bir daha yapıyorlar. Sinan abi tutarken galiba düşüyor falan.
0: Ya böyle bir şey
1: Nasıl
0: vardı.
1: tutacak Sinan abiye?
0: Tabii ya sen.
1: O şey gibi inanılmaz güç gösterirse. Çok teşekkür ederim Ekrem. Çok
0: Sağ ol.
1: keyifli bir söyleşi oldu. İyi ki geldin. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Anıları yad ettik. Güldük, eğlendik. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik.
0: Sağ ol.
1: Sana da antrenörlük kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah istediğin, hedeflediğin yerlere ulaşırsın. İyi bir takımla, iyi bir şekilde bir çıkış yakalarsın. Biz de seni izlerken alkışlarız.
0: İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.
2: Atakan Kurt'la özel röportaj sona erdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
2: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansı yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif dinlenmen lazım.
2: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanların takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanların takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
1: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
3: 5 lig artı 6'da Avrupa
1: maçı var.
3: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
2: Bir.
3: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. Bir maça etki etti.
1: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
3: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Ouattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top. Korner ikinci gol bu arada. Ligdeki. Bir
1: evet,
3: de
1: Ohum
3: vardı. İkinci korner golü. Açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti. Zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
3: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
1: bir oyuncu. Burak Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
4: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesine hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilidir. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri, orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında yine aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Agbodun'un
4: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü 1000

0: Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Onu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de B'nin vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış açıları, bir
0: zoomlanmış
1: açı.
0: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
1: Onu sonra 5 kere oynattılar.
0: Ha, oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
0: en
1: yabancı.
0: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü VAR'dan.
0: Yani, kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Edecek. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak iyi hatırlattı.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
0: Korkunç bir şey ya.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'ı da demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki. Ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
1: kameralardan bahsetmiş.
2: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum kutu alıyorum ya,
1: her şeyi görmem lazım.
2: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
2: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
2: Kimse ama
1: yani devam ediyor yani.
2: Yönetilmiyor noktasını söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsanların lige güveni azalırsa

0: İzlemezler.
1: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Loca olan arkadaşlarım maç izlemiyor mesela. 5 sene önce Loca olan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
0: her şey yabancı.
1: 4. hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
0: Öyle olmalı canım.

0: ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç
1: Maalesef.
0: izliyoruz.
1: Keşke
0: Maalesef yani
1: izlemesek.
0: hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerdeki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Yani şimdi
0: Çok
1: şeyi de
0: çok başka
1: görüyorum.
0: şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani. Bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü, dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak biz istediniz. Yabancıyı getirdik. Yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancı da yerli değilmiş mi demek istiyorsun. Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik.
0: Vinç.
1: Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
2: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
3: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü tabii, vardır.
2: Pasaportu yoktur.
1: Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden?

0: çağırıyor. Neye göre çağırıyorsun hocam?
1: Tamaş mıydı? Tamaş'tı evet.
0: Yani neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Černý'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka. Futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Ki karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan hep dönme
2: hakem,
1: var.
2: Tabii canım, hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
2: Bunu
1: yani
2: düzenli
1: bu
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı. Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım. Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemin olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar
1: Ligi'nde? Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o.
1: Evet.
2: Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
1: Performans
2: en
1: kötüydü.
2: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermezler
2: parayı.
1: Hangi
2: yayıncı kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz?
2: Deli olması lazım yani.
1: Bu hakemleri yönetti bir lige yani.
3: Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: beğenim
3: aklımdan
1: tekrar.
3: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbodu. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben orada
3: bir alışkanlık
1: işte.
3: Başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet, kamera kondu.
1: Doğru.
3: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden,
3: 6-7
1: her
3: saniye
1: yerden.
3: Sürüyor. Var.
1: Hop geçiyor.
3: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii tabii. İtalya, İspanya'da da var.
3: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Bu karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok. Nerede?
3: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden kararımızı değiştirmemiz lazım bizim evet. Yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncuyu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: kafasına da göster öyle, bize o zaman
3: kafasına
1: yani.
3: Öyle takılıyorlar ya. Hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım. Hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimini olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
0: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan burada arkadaşlarımızın suçu yok.
3: Onların ne suçu var?
0: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
1: Evet.
0: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
2: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
0: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim. Bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
0: değmedi mi?
1: Konuşmuyor olmamız lazım.
0: Yani. Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
0: Türkiye'nin evet. Dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
0: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii. Kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
2: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur?
3: Evet.
1: Demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Emel'le maçının kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz. Ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
1: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
3: Evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çelni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra Oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
2: Evet, yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları, Vlahović geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
4: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir istatistik Trossard konusunu kapattıysak.
1: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
4: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
2: Tesadüfü değil
1: aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı, bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu Normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye, ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman perşembe pazar ya da perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki hani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki artırması gerekiyor.
3: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasını da söyleyebiliriz.
3: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var.
3: Milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz, evet.
3: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir, sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda
1: bu
3: Avrupa.
1: Sadece diyecek. Avrupa.
3: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Mirettin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür değil. O yüzden de mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir Erzurum oyuncuya.
3: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
3: Belki Ümit Aktağ. Yani orada boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
3: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha, yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
3: doğru.
1: Sert.
3: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
0: 6.
1: 6.
3: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
0: 2.
3: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris de var, evet.
3: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
3: Onlar da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse. Evet. O maç belki öyle olmayacaktı.
2: Yumruk var.
3: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
3: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi lazım.
5: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikvinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Gojo Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Gojo Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oponk öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Gojo Oponk Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün futbol ve hayatın iç içe geçtiği anları konuşacağız. Sporcu, antrenör ve yönetici ilişkilerini, sporcuların özellikle başlangıçta yaşadığı zorlukları, bakıldığında görünmeyen yaraları ve travmatik etkileri hayatın içinden örneklerle tartışacağız. Bir takım sporunda aile olmanın ne anlama geldiğini elbette kariyerinizde çıkacağımız yolculukla birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Siz her zaman hazırsınız zaten. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Sabah uyandığınızda önce kim olarak hissediyorsunuz kendinizi? Baba mı, eş mi, dede mi, hala bir evlat mı yoksa futbol adamı mı?
2: Açık konuşayım. Yani hiçbir gün sabah yataktan kalkarken ya bugün kendime nasıl bir rol biçeyim diye kalkmadım açıkçası. Neysem oyumdur. Ama bana dersen ki hocam hangisi daha ağır basar? Bunu ben biraz kronolojik sıralayabilirim. Ben hala Nuriye Hanım'la Talat Bey'in evladıyım. Allah rahmet eylesin. Yaşın kaç olursa olsun onların gölgesi üstünden kalkmaz. O evlat Fatih benim temelimdir. Evden içeri girdiğim zaman Fulya Hanım'ın kocasıyım, eşiyim. Merve ile Buse'nin babasıyım. Ve Naz, Neil ve Yaman'ın da dedesiyim. Orada sadece aile babası, aile atası, aile büyüğü olursun. Ama öte yandan futbol dediğin şey mesai saati olan bir şey değil. Hani sabah 9'da geleyim, akşam 5'te gideyim, öyle bir şey değil. Benim için de hiçbir zaman öyle olmadı zaten. Futbol benim kanımda var, canımda var. Futbol benim ruhumda var. Yani sabah gözünü açtığında zihnin istemsizce de olsa oyuna, takıma, oyuncuya, sakat mı, rakibe, puan durumuna, bir oyuncunun derdine gider. Bunun için benim bir yerde olmama gerek yok. Yılların getirdiği bir alışkanlık bu. Bu bir tutku. Zaten bu olmasa başarılı da olmasın. İşini de doğru yapamazsın. Yani ben sabah uyandığımda hepsiyim.
1: Hocam çok fazla farklı kimlikten bahsettiniz. Bir teknik direktörün, bir futbol insanının hayatının içinde bu kadar farklı kimliği aynı günde değiştirebilmesini veya değiştirmek zorunda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Mesele kimlik değiştirmek değil ki. Mesele olduğun yerin hakkını tam olarak verebilmek. Kimliğin değişmiyor. Yani şöyle diyelim. İçinde bulunduğun o ana saygı duymak. Çünkü ben neredeysem bütün varlığımla oradayımdır. Ona konsantreyimdir. Neticede bu bir düğmeye bastığın zaman aktif ettiğin seçenekler bütünü değil. Bu futbol adamı sorumluluğumu 24 saat taşırım.
1: Çünkü her an bir şey olabilir.
2: Eyvallah. Ama eve girdiğim andan itibaren ben bir eşim, bir babayım, bir dedeyim. Onu da ona karıştırmam. Her an hazır olmalı mı bir takımın veya camianın lideri? %100. Çok kişi buna çok değişik cevapları verebilir ama ben hazır olurum. Çünkü bu takımın içinde bulunan herkes senin hayatının bir parçası. Dolayısıyla onları transfer olan, takım değiştiren oyuncular olarak değil de hayatımıza aldığımız insanlar olarak görürüz. Evimdeyken benden istenen sevgiyi tüm kalbimle veririm. İşin stresini, üzüntüsünü veya sorumluluğunu orada tartışmamaya özen gösterir. Bunun dengesini yıllar içinde kurmaya çalıştım. Tabii bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ailemin desteği olmasaydı bu dengede çok başarılı olamazdım açıkçası.
1: Hocam birçok eski oyuncu da sizi baba figürü olarak görür. Röportajlarında çoğu zaman dile getirmiştir. Futbol sizin için yaptığınız bir iş mi yoksa bir kimlik mi? Futbol hayatınızın ne kadarını sizin için temsil ediyor?
2: Tabii önce şunu söyleyeyim. İnsanların size baba demesi böyle istenerek kazanılacak bir şey değil açıkçası. Bu yılların içerisinde yaşadığınız birçok hadiseden, kurulan güvenden, samimiyetten ve birlikte verilen mücadelenin sonucudur. Yani bir gayeye beraber giden inançlı insanların sonunda verdiği bir karardır bu. Ben hiçbir zaman oyuncularımla ilişkimi sadece saha içiyle sınırlamadım. Çünkü futbolcu dediğiniz insanın da bir hayatı var. Zaman zaman bunu unutsak da onların da bir hayatı var. Ailesi var. Sevinci var, üzüntüsü var. Siz onlara dokunamazsanız sahada gerçek anlamda bir takım olamazsınız. Bu benim şahsi kanaatim. Bu sadece kazanmakla veya kaybetmekle ilgili de bir olay değil. Bu şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bakın, size soruyorum. Beni nasıl tanımlarsınız? Hırslı, motivasyon ustası, etrafındakileri bir de hedefe inandıran ve çok şükür sahip olduğum takımlarla birlikte yaşadığım kupalardan dolayı da bir kazanan diyebilirsiniz sanırım. Temelde değil mi? Dersiniz mi?
1: Evet hocam.
2: Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. Büyük sporcular veya sporcularına liderlik eden insanlar başarıların tadını çıkaramaz.
1: Çünkü sürekli devam eden bir koşu içindesiniz.
2: Özel anlar vardır. Onlar harika anlardır. Ama en güzeli o yolculuğun ta kendisidir. Sezon sonunda şampiyon olursunuz. Bir saniye. O sevinç, o harika anlar bir saniye sürer.
1: O bir saniye için mücadele edersiniz hocam.
2: Hadi bir dakika diyelim. Zaten siz de bu süreci tatmak için yaşarsınız. Tadını alınca tabii o süreçteki zaferin o kısa anı da olsa büyük tadını, zevkini bir daha yaşamak istersiniz.
1: Talep ederler mi hocam sizden? Bir sonraki şampiyonluk hep daha önemli midir?
2: Tabii. Hep öyledir. Bu seneki şampiyonluk daha önemli.
1: Size öyle talepler geldi mi hocam?
2: Genel olarak yöneticiler hep bunu ister. Bir sonraki şampiyonluk daha önemli. Hocam bu sene her şeyden daha önemli. Bu virajı almalıyız. Rahmetli Özhan Canaydın, Allah rahmet eylesin, başkanımız yöneticiyken her hafta bana devamlı kazanıyoruz Allah'a şükür. Hocam bu virajı da aldık mı? 1, 2, 3, 5 dedim ya Özhan abi, virajı ala ala bizim orada dedim gavur dağı vardır, 57-58 tane virajı var, gavur dağını geçtik dedim. Öldü gülmekten. Hocam bu virajlar hiç bitmez dedim. Allah rahmet eylesin. Futboldaki viraj hiç bitmez. Büyük sporcuların genel olarak kariyerlerin başında değil, sonunda mutluluk gözyaşları dökmelerini düşünün. Sebebi budur.
1: Bunu hocam Messi'nin çevirdiği Mısır maçında konuşmuştuk sizinle.
2: Evet.
1: Ya bu adamın neye ihtiyacı var ki hala dediniz.
2: Ama o tutkudur, yani, evet. O hırstır, evet. O işine olan saygıdır onu oraya getiren.
1: Evet. Yani olağanüstü bir duygu boşalması yaşadı. Hatta finalde işte gözyaşları döktü ki herhalde Maradona'nın benzer bir hikayesi
2: şimdi
1: vardı.
2: Siz hangi şekilde ağlarsınız?
1: Mutluluk
2: ya dedi. Şampiyon olursunuz, evet. Ağlarsınız. Futbolu söylüyorum. Hı-hı. Ya şampiyonluğu kaybeder ağlarsınız. Hı-hı. Hayal kırıklığını mı yaşamak istersiniz? Yoksa o dediğim o bir dakikalık o müthiş zafer anı mı? Doğal olarak onu yaşamak için ikinciyi de olmak istersiniz. Başkalarını da olmak istersin. Dolayısıyla bugün Messi'nin gözyaşları, Maradona'nın gözyaşlarını hatırlayın İtalya'da. Oynadığı yerde, finalde. Bunların üzülmeleri, ağlamaları bu oyuncuların ne kadar büyük oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tutkularını, hırslarını, futbolu olan aşklarını önümüze koyuyor ve neden olduğunu, zaferin neden bu kadar tatlı olduğunu söylüyor esasında. Geriye dönüp baktığınızda insanların size nasıl baktığı değil, sizi nasıl hatırladığı çok daha kıymetlidir. Ben oyuncularıma sadece iyi futbol oynamayı değil, beraber hayat yaşamayı da vaat ettim ve öğrettim. Bunu da hislerimle ve davranışlarımla gösterdim zaten. Yani eğer bugün yıllar önce çalıştığım oyuncular hala arıyor, hala aynı samimiyetle konuşuyorsa benim için en büyük başarı budur. Kupalar kazanılır, kaybedilir ama geride bıraktıklarınız daha önemlidir. O yüzden futbol benim kimliğimin tamamı değildir. Ama kimliğimi oluşturan en önemli değerlerden biridir.
1: Hocam hep aile olmanın altını çiziyorsunuz. Yıllar önce birlikte olduğunuz, çalıştığınız eski öğrencileriniz sürekli sizinle iletişim halinde. Peki teknik direktörlük bu ilişkide nerede biter? Hayat arkadaşlığı, aile büyüklüğü nerede başlar?
2: Bunun sınırı yok. Yani buna bir sınır koyamazsınız. Şurada yani insanın sevgisinin de ilgisinin de sınırı olmaz ki. Ben oyuncularımla ilişkimi hiçbir zaman tesisin kapısından içeri girince başlatıp antrenman bittikten sonra da işini bitiren biri olmadım. Yani hayat öyle işlemiyor. Onlar bana istedikleri zaman ulaşabilirler. Ben de onlara ulaşırım. Yani aile problemleri olabilir, şahsi problemleri olabilir. Olabilir de olabilir ama bana ulaşabilirler. 7 gün 24 saat ülke, kıta, mevsim fark etmeden birbirimize ulaşırız. Çünkü onlar sadece iyi oynadığı gün oyuncunuz değildir ki. İşler pek de iyi gitmediği zamanlar vardır. Hani bizde şey yok mudur ya? Dost kötü günde belli olur diye. Yani oradan da hareketle morali bozuk olduğunda, ailesiyle alakalı bir problem olduğunda, değişik bir mesele yaşadığında, kariyerle ilgili verilecek kararlar olduğunda
1: size de gelip görüşünü
2: bunu da çoğunda yaşadınız. Ya siz sadece onları dakikaya ortak olursanız onlarla gerçek bir bağ kuramazsınız. Eğer buralarda da siz oyuncularınıza yol gösteren olabiliyorsanız inanın bana büyük bir şey başarmışsınız demektir. Çünkü ben buna hep inandım. Belki de aramızdaki bağı farklı yapan şey budur. Oyuncuların bunda belki de odur bilmiyorum ama teknik direktörlük elbette yaptığım bir görevdir. Ama insan ilişkileri sahip olduğunuz ünvanlarla sınırlayamazsınız. İnsan ilişkileri bambaşka bir şeydir. Güven ve samimiyet üzerine kurulan ve emek verilen bir şeydir. Verilmesi gereken bir şeydir.
1: Hocam telefonunuzun 24 saat açık olmasının öneminden bahsettiniz. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi maçında Schalke'ye karşı oynadık. Ve gece yarısı bir telefon aldık kulüp doktorumuz Yener İnce'den. Yener abi Yuto'nun ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştığını söyledi. Ve zor ikna etmiş. O da gerçekten Yuto'nun hayatını kurtaran bir hamle yaptı. Eve gitmek üzereyken hastaneye yolunu çevirdi. Ciddi bir operasyon geçirdi ama tabii hiç futbolun içinde olmayan, hep dediğiniz gibi kitapta yazmayan, bilinmeyen yerden gelen bir soru oldu bize.
2: Evet.
1: Birlikte Yuto'yu ziyaret ettik.
2: Bakın işte tam konuştuğumuz konuştu. Gece bir telefon geliyor 11.30-12'de. Atlayıp gittik biliyorsunuz. Sağ olsun doktor Yener İnce aradı. Hocam böyle böyle diye. Hemen fırladık gittik. Orada da buluştuk zaten. Yardımcılarım sizler hep böyle. Daha ben girdim. Yuto bana Mr. merak etme ben hemen önümüzdeki maçta oynayacağım falan. Oğlum dedim ben sana ne zaman oynayacağını sormadım. Senin sağlığın bizim alacağımız sonuçlardan daha önemli. Sen hiç merak etme dedi. Hep beraber tabii sayılar dakika dakika yükseldi. Hastanede de kalabalık etmek istemiyoruz ama bir saat kadar oturduk yanında değil mi?
1: Tabii. Allah'tan, ertesi sabah yine tekrar gittik.
2: Tabii sabah tekrar gittik de Allah'tan Yener Hoca evinden hemen gitmiş onu hastaneye götürmüş. Ciğeri söndü ya. Yani o sene başımıza gelenler Mustela'nın ayağı kırıldı onun ciğeri söndü.
1: Andoni'nin
2: yani
1: Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.
2: Evet ve en sonunda da
1: Omar'ın kazası.
2: Gözü. Benim onun o anı, o zamanı, saati unutmam hiç mümkün değil. Yılbaşı akşamı ve saat 11 civarı. Yakın dostlarımız da bizdeler. Beraberce yemek yiyoruz. Televizyon seyrediyoruz falan işte. Telefon geldi. Böyle böyle diye. Fulya'nın özellikle çok dikkat ettiği bir şeydir. Tam böyle 12'ye doğru 12'de hepimizin beraber olmasını ister. O yani hiç ayrılmayacağız gibi hep öyle bir şeye inanmıştır. Atladım gittim. Giderken dedi ki Fatih inşallah hiçbir şey yoktur hemen gelirsin. Hani saatte çünkü hastaneye gideceğim. Hastaneye gittim. Omar'ın o halini gördüm. Bütün beyaz flasterlerle her tarafı ayağından başının üstüne kadar sarılmış bazı filmlerde olan sahne.
1: Savaş filmleri gibi.
2: İki ayağı ayağından tuttum. Hatırlarsan. Dedim Omar hiç merak etme. Senin için her şey yapılıyor. Geri döneceksin, futbol oynayacaksın. hepimiz buradayız dedim. Hiçbirimizi görmüyor. Hiçbirimizi görmüyor.
1: Telefonla mesajlar geliyor.
2: Yanıklar içerisinde teşekkür ederim mister dedi. Sesimi de doğal olarak tanırlar. Çok fena olduk hepimiz. Hepimiz. Nitekim burada Galatasaray Kulübü'ne o günkü yardım eden herkese de teşekkür borçluyuz. Hiçbir zaman onu bırakmadık. Hep yanında olduk. Süreç boyunca da hayatımda da ilk defa ailemle mecbur olmadıkça yani ailemle geçirmemiş oldum o yılbaşını. Düşünebiliyor musunuz? Bir baba çocuklarına eğlenmek için havai fişek alıyor. Ve o havai fişek onun gözüne geliyor çocuğu yaparken. Allah kimseye vermesin. E şimdi neye sınır koyacağız? Yılbaşı var. Şurada da yarım saat var. Ben 12'den sonra gelebilirim diyebilirim. Hepiniz oradasınız zaten. Bütün yardımcılarım orada. Bu işe bakacak olan staff orada. Ama aynı anda nasıl çıktığımızı da bilmedik. Sonuç itibariyle bunun sınırı yoktur. Zaten samimiyetin ve sevginin sınırı var mıdır ya?
1: Mümkünse olmasın hocam.
2: Yani. Allah aşkına.
1: Hocam insan hikayeleri tabii bitmiyor. Çok fazla insan.
2: Hayat hikayesi de bitmez.
1: Çünkü onu söylüyorum. Futbolda hayat,
2: hayat da futbolda size inanın bana çalışmadığınız yerden sorar, bilmediğiniz yerden sorar. Onun için mesela basit bir örnek. Yüzlerce taktik idmanı yapıyoruz değil mi? Veya olası veya olması muhtemel birçok pozisyon çalışıyoruz. Olmayan bir şey çıkıyor. Olmayan bir şey çıkıyor. Belki de bundan seviliyor futbol. Belki de bunun
1: için. O sezon hocam unuttuğumuz felaket haberlerden biri de Onyekuru'nun kendi ülkesinde ciddi bir hastalığa yakalanmasıydı. O da ben zaten oluyorum, önemli değil, oynarım demişti ama siz tabii hem Yuta'ya hem Omar'a hem de Henry'e aynı şekilde yaklaştınız.
2: İzin vermedik tabii onlara. Önce sağlıkları. Benim için hayatım boyunca kimseye ama kimseye. Hani vardır ya böyle tabirler, iğneyle oynayacak yok ve oynarım dedi. Hiç kimseye müsaade etmedim.
1: Önce sağlık.
2: Önce sağlığı dedim. Hatta biraz oynayabilecek durumdakine bile ihtiyacım olmasına rağmen çoğu zaman hayır demişliğim vardır. İnsan hayatı her şeyden daha önemlidir.
1: Hocam Yuto'ya öyle demiştiniz söylediklerinizin ardından. Bundan sonra hiç futbol oynamayacaksan da biz senin yanındayız. Evet. Seninle birlikteyiz demiştiniz.
2: O diyor ki hocam ben oynarım ya. Oynayamayacak olsan da seninle beraberiz.
1: Bir de hocam kendi ülkelerinden çok uzak tek başlarına
2: çünkü
1: insanlar.
2: Çünkü o gün
1: aslında.
2: İçin oradaki bulunanların kendisi dahil, oradaki bulunanlar yardımcılarım var, doktorlar var, diğer futbolcular var, masörler, malzemeciler. Hiçbir hayatlarında futbolda ciğer sönmesi diye bir şey duymadı ki, görmedi ki. Böyle bir şey gördü. Yener telefonda şikayetlerden şüphelendiği hemen hastaneye diyor. Onu demese belki sabahı Allah korusun kaybetmiş olabilir. Çünkü o şey yapardı ya bana. Mr. Buongiorno, Buongiorno bana böyle yapar. Mr. Evet. I am a samurai. Anlatabiliyor evet, muyum? Hani evet. Hep iyiyim diye. Çok kulağa çınlasın.
1: Çok iyi
2: müthiş
1: bir
2: profesyoneldi.
1: Takım arkadaşıydı.
2: O da. Evet. O arada şeyi unutmayalım. Sonuçlandıralım. Omar'ı. Sonunda oynadı.
1: Büyük bir mucize gerçekleşti.
2: Büyük bir mucize. Az da olsa oynadı. Şu anda da yine Allah'a şükür yaşamını belki o günkü gibi değil ama görerek sürdürüyor. Yani.
1: Evet. Hocam insan hikayeleri bitmiyor dediğiniz gibi. Şimdi 1997 yılının Eylül ayına sizi götürmek isterim. Ali Sami Yan Stadı'nda Şeker Spor'da oynuyoruz. 4-1 kazanıyoruz maçı. Maçın ardından Georgi Ağacı'nın ailesinden oyuncunuzun babasını kaybettiğine dair bir bilgi geliyor.
2: Hmm.
1: O an takımın teknik direktörü ne hisseder, nasıl hareket eder, oyuncusuna nasıl yaklaşır? Çok sıkışık da bir fikstür var. Ama futbol düşünür müsünüz o anda?
2: Zaten düşünmedik. Kim söyleyecek falan derken söyledik. Hacı da herkes gibi baba ve annesine çok düşkündü. Hemen gönderme kararı aldım ben. İstiyorsan seni gönderim lütfen mister dedi. Peki dedim. Bakın Galatasaray kulübünün durumu belki mali olarak olağanüstü değildi o zaman ama ben başkan ve yöneticiden rica ettim. Hemen özel bir uçak tuttuk.
1: Kulüp refleksi.
2: Kulüp refleksini hemen hallettik kendisine. Biz götürdük. Özel havalarına bindi. Hemen bir saat sonra Bükreş'te oldu. Tabii oradan sonraki resimleri, haberleri takip ediyoruz. Ben kendisini aradım. Parmaya gidiyorduk.
1: Evet. Ertesi sabah.
2: Şampiyonlar Ligi maçına. Dedim Ciga, kendini iyi hissetmiyorsan hiç gelme. Mısır dedi, oynayamam bu vaziyette. Beni affet, beni mazur et. Hiç sıkıntı yok dedi. İstediğin kadar kalabilirsin. Rahatına bak. Deplasmana gidiyorduk Parma'ya. Şampiyonlar Ligi maçına. Parma'da Chiesa'lı, Turam'lı falan bayağı bir parmaydı. 2-0 mağlup olduk galiba. Teşekkür ederim dedi. Nitekim belirli bir süre orada kaldı. Sonra geldi. Uzun da sürüyormuş onların da matemi, yası neyse.
1: Evet. 40 gün boyunca sakal uzatmıştı hocam.
2: Evet, ona da saygı duyduk. Hep beraber de kendisini iyileştirmek için futbolcularımız, yani arkadaşları, yerli yabancı, bizler elimizden geleni yaptık. Takım dediğin, aile dediğin, büyük aile dediğin budur.
1: Hocam Parma maçına gidiliyor. Bir anda tüm planlar da değişiyor. Saydığınız gibi çok önemli oyunculara sahip bir kulüpten, takımdan bahsediyoruz. O dönem İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Hangi andan itibaren sportif tarafını düşünürsünüz bu işin? Çok önemli bir oyuncudan yoksunsunuz diğer yandan da.
2: Zaten liderlik kitaplarında yazanlar bellidir. Lider güçlüdür, lider vizyon sahibidir, lider karar verir, lider karar alır, empati kurar, karizmadır, öyle yapar, böyle yapar. Ama futbol öyle bir oyundur ki size hayatın içinden öyle bir soru sorar ki o kitaplarda yazmayan yerden gelir. Şimdi burada artık çok çabuk anında karar vermek zorundasın. Çünkü telefonda ne diyeceğini bilmiyorsun. Açıkçası böyle bir şey de beklemiyorum. Hani birdenbire onu deyince bir dakika ben sana sonra haber vereyim olmaz. Lider hemen cevap verir. Bunun adı da hazır cevaptır. Cevabı hazır olmalı lider. Çünkü bence günün belirli saatlerinde zaten bilmeyen sorular gelir. Futbolculardan buna kendini alıştıracak teknik adam. Çünkü son kararı sen veriyorsun. Yardımcılar, ikinci adamlar sorun çözmez. Sorunu size getirir. Yani önünüze koyar. Siz çözersiniz, çözmelisiniz. Mesela Leeds maçı öncesi, bunu hep anlatıyorum. Bunu liderlik konuşmalarımda da anlatıyorum. Zaten iki kişi ölmüş maçtan iki gün önce. Bir gün önce kamptayız. Ben de kaset seyrediyorum. Müfit Hoca, Bülent Hoca, Burhan Bey 10.30-11'de gelirler. Bana bir brief verirler. Şu böyle, bu böyle. Bu takım yattı. Şurası bilmem. 11 yok, 12 yok, 1 yok. Ben de sinirlendim, hiç aramıyorum ama oradayım. 1.30-2'ye doğru ayak sesleri duydum. Baktım 3'ü geldiler. Müfit Hoca, Bülent Hoca, Burhan Hoca. Eser Hoca yoktu. Yanlarında da Ümit. Yok. Evet. Ne oluyor dedim ya saat 1.30-2. Dediler ki hocam hastaneye gittik. Ümit'in dizine dikiş atıldı. Allah korumuş. Az kalmış şeye, sinire falan. Ne oluyor dedim ya gece gece. Ümit tıraş olmuş.
1: Maçtan bir gün önce.
2: Genel olarak futbolcular maçtan bir gün önce olurlar ki maç günü terlediği zaman yakmasın diye. Onu odasında, affedersin, yatağın üstüne koymuş. Televizyon seyrediyor. Sonra unutmuş. Şöyle dizimle oturayım demiş yatağa. O dizine girmiş.
1: Bu liderlik kitaplarında yazar mı hocam?
2: Yani bu yazar mı? Yazmaz.
1: Yani bir oyuncunuzun
2: bir gece önce 24 saat bile değil, 20-22 saat önce böyle bir oyuncunuzun bu sakatlığında şöyle bir karar vermeniz lazım. Bakınız sayfa 28, bent 14. Var mı böyle bir şey? Yok. Ben dedim ki Burhan Bey, dedi ki hocam oynamaz. Ben dedim ki Burhan Bey oynar. Bir yanlışlık var, oynar oynar. Oynar. Ertesi gün oynadı da oynar yani. Sonra şöyle izah ettim ben onu. Ümit zaten bunu karşılayacak yetenekte, yürekte bir çocuk ama hiçbir profesyonelin böyle sakatlanma hakkı yok dedim Burhan Bey. Rica ediyorum dedim, oynar.
1: Nasıl açıklayacaksınız hocam böyle bir şeyi? Mesela oynamıyor, nasıl açıklayacaksınız? Ha,
2: peki dediler ki hocam falan, peki dedim ben yarın maçtan sonra sordular niye Ümit Davala oynamıyor. Ben de şöyle açıklıyorum, öyle mi? Vallahi tıraş olmuş, sonra bu jileti yatağın üstüne koymuş, sonra dizinden üstüne. Böyle açıklama olur mu dedim ya, adama gülerler. Oynayacak, siz devam edin. Hadi gidin yatın dedim. Ertesi gün de oynadı. Dolayısıyla liderlik öyle hemen karar vermeniz gereken bir şey. Ben biraz bekleyeyim. Yarın bir karar verelim. Siz şimdi uyuyun dedim. Ama oynayacak bilin ki yarın konuşuruz dedim. Yarın zaten.
1: Ümit Davala'ya bilgiyi nasıl gitti hocam? Oynayacağına dair.
2: Yo, hoca oynayacak diyordu. Orada.
1: Siz direkt ya, konuştunuz
2: tabii
1: mu?
2: Tabii tabii, ben konuştum. Oynayacaksın tabii ki. Şimdi tabii canım, hayati bir şey olsa ben muhakkak ki hoş görürüm ama ya mesela öyle şeyler var ki 18 içerisinde hem fizik hem dar alanda bir fizik çalışması ağırlıklı bir 2'ye 2, 3'e 2 oynuyoruz. Tabii dakikalı, hafif yağmur yağmıştı, kaygan. 10 saniye var, çat diye bir ses, küçük Hakan'ın dizi, Hakan Ünsal'ın
1: çapraz bağları
2: gitti. Yahu kendimi yedim sabaha kadar. E çal şunu 10 saniye önce, 10 saniyeye 1, 2, 3, 4, 5 bitti. Sonra kendimi şöyle avuttum ya, herkese adil davranıyorum. Onun için ben de bu kronometreyi böyle tuttum diye. Yani
1: onu da Amerika'ya göndermiştiniz galiba.
2: Amerika'ya gönderdim. Yılların en önemli ortopedisti sağ olsun. bize hep alaka gösterdi. Sonra Ümit Davala'yı yolladım. Sonra da Mutlu Topçu'yu yolladım Beşiktaş'tan. Çünkü Doktor Lemak zor randevu alınan NBA'in en önemli doktorlarından biriydi. Çok iyi bir dostluğumuz vardı. Buradan telefonla yanlarına birer fizyoterapiste vererek çok kısa sürede futbola dönderdik hepsini, Allah'a şükürler olsun. Amerika kampında da Birmingham'dan kendi uçağıyla kalktı geldi. Çok da güzel takımımıza bir briefing verdi, bir saat kadar rica etmiştim. Dolayısıyla bazen bunları da sorguluyorsunuz. Bu da yok. Zaten hayat esasında kitaba yazılı olmayan şeylere dikkat etmek gerekiyor hayatta.
1: Hocam, Hacı'ya o dönem kulüp olarak Galatasaray'ın ve sizin gösterdiğiniz büyük kulüp refleksi Galatasaray ile Hacı'nın arasındaki ilişkiyi daha da sağlam hale getirmiş midir?
2: %100. Bizim zaten ilk günden itibaren çok özel bir ilişkimiz vardı. Başımıza gelen bu talihsiz olay bizimle birlikte kulübümüzün yaklaşımı da bu ilişkiyi sağlam bir hale getirdi. Kolay oldu mu? Hayır. Biz o zorlu dönemi aşabilsin diye elimizden geleni yaptık. Ne zaman istersen o zaman oyna dedik. Hep birlikte bir aile olarak o günleri müthiş bir özveriyle geride bıraktık. Sportif anlamda da çetin bir fikstürdü. Lige istediğimiz gibi başlayamamıştık ama ligin ilk yarısı sonunda geriye düştük ama iyi bir devre arası toparlanma ve şampiyon olduk. Ama bizim bu yaptığımız kriz yönetimi başarıyla, şampiyonlukla, kazanmayla hiçbir ilgisi yoktu.
1: Dediğiniz gibi bir dönemde hocam, Parma'ya Gençler Birliği'ne kaybettik. Parma'dan sonra Gençler Birliği'ne inmiştik.
2: Evet. Zaten bizim aldığımız kararın altın değerinde olmasının sebebi, yani insani olarak, sportif olarak yanlış. Bunu hiçbir Avrupa ülkesi yapmaz. O kadar çalkantılı bir dönemde yasına saygı duyuyoruz. Allah rahmet eylesin. Seninle beraberiz ama artık oynaman da lazım diye bir şey aklımızın ucundan geçirmedi.
1: O da zaten karşılık verdi hocam. Hemen bir maç sonra geri döndü.
2: Evet, ama sen doğruyu yap, o yolunu bulur.
1: Hocam, Hacı'dan bahsettik, özel ilişkinizden söz ettiniz. Transfer süreciyle alakalı da herkesin bildiği ama sizden dinleme fırsatımızın çok olmadığı bir hikaye vardır. Gelsin de gerekirse bir yıl bedava çalışayım.
2: Yok, daha başka bir şey var orada.
1: Buyurun hocam.
2: Şimdi Ergun abi, Ergun Gürsoy, kulağı çınlasın. Hocam be de, müsait misiniz? Müsaitim be de ki. Önce bana telefonda birkaç gün önce, hocam be de, Hacı'ya ne diyorsun? Ergun abi dedim, atla üstüne.
1: Meksika'ya gitme durumu var galiba hocam. Havaalanında.
2: Meksika'ya, Japonya'ya. Rakamı da çok yüksekti. Çünkü Ergun abiyle futbol şubesine bakıyor. Ben de yeni gelmişim. Tunus yapıyoruz. Bilmem yani, Müfit filan, Bülent. Hep beraber transferle uğraşıyoruz. Faruk Bey'in orada toplanıyoruz dedi. Başkanın oraya gittik. Ben varım. İrfan abi var. Ergun abi var. Faruk Bey var. İki tane menajeri var Hacı'nın. Çift. Yuvarlak masada oturuyoruz. Onlar konuşuyor. Ben de dinliyorum. İşte falan filan derken biraz olmaza girdi. Çıkmaza girdi falan. Önümde de kağıt mendil var. İrfan abi de yanımda oturduğu için. İrfan abi dedim, ben gerekirse maaş almayayım. Ama mümkünse hani ihtiyacımız var olsun. O gün oradan bir şey çıkmadı. Biz müsaade istedik. Hatırlıyorum, Ergun abiyle ikimiz bir taksiye binip Florya'ya antrenmana yetiştik. Akşamüstü başkan geldi. Tekrar bu konu Florya'da masaya yatırıldı. Velhasılı çok şükür oldu. Ya biz o sene neler yaşadık. Bir gün kala Van'a gitmeye, ilk maçımız Van'da. Kaleci Friedel menajerle geldi. Gidiyorum dedi. Gidiyorum dedi. Bana dedi ki, mükemmel olacağını biliyorum bu 4 sene hocam ama ilk defa Amerika milli takımı oynama şansım var İngiltere'ye gidersem. Onu da verdik. Böyle Hacı'nın lisansını da maç günü sabah getirdik uçakla. Bana ısrarlarımız da federasyondan yeni geldiğimiz için çok şükür o işleri sağ olsunlar hallettiler, yaptılar. Ne zaman İrfan abi bir gün haberim de yok. İrfan abi benim yazımı verdim ama herhalde yırtmış atmıştır. İrfan abi saklamış bunu. İrfan Kurdoğlu, mekanı cennet olsun, saklamış. Sonra çıkardı bunu gazetede, televizyonda. Hoca bize böyle demişti sağ olsun diye. Bu da bize güzel bir an olarak kaldı.
1: Bir kırılmadır herhalde değil mi hocam? Galatasaray tarihindeki önemli kırılmalardan biridir.
2: Önemli kırılmalardan biridir.
0: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünden alacağız ama Alper abi hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün valla.
5: Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
6: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
5: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
6: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir Kore jobasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildim mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar

0: bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
1: Lütfen.
0: Beşiktaş yönetimi, sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece doğru. Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim.
1: Doğru.
0: Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
1: Doğru abi, doğru.
0: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süreç içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
1: Değil mi abi?
0: Çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
1: Doğru.
0: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da pike golü.
1: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında pike atardı öyle abi.
0: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o Attar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Bagnar neyi gördü? Çok merak ediyorum.
1: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var, farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya sen söyle abi.
0: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
1: Evet.
0: Yani pozisyonu bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler. İkinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum. Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
1: Evet abi.
0: Ya Macar hakem Thomas Bognar'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı net. Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
1: Kesin.
0: Kendinin golü, bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
1: Evet, izlerim abi.
0: Ya Kendinin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
1: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
0: değil,
1: yani.
0: Hakaret değil, ihanet.
1: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
0: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
1: İnanılmaz hakikaten ya.
0: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyana Hoca. Orkun'u Salih Çerni oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti, bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta 4 galibiyet
1: aldı.
0: Serie A'da böyle bir performansı yoktu İtalyan hocanın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
1: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
0: Alanya spor maçında Beşiktaş'ı yediler, içtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
1: Korkunç bir karar vardı.
0: Günahtır. Ya Beşiktaş vites arttırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya

0: çalışıyorlar. Ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
1: Peki şunu diyebiliyor muyuz? Yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
0: Net.
1: Değil mi? Net. Çok net yani.
0: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak, yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
1: Kesin. Yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
0: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 gollü bir galibiyet aldı İnönü Stadyumunda. Hakem olmasa, 2 gol engellenmese 1-0.
1: Tabii.
0: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalyan hocayı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaretle her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
1: Ne?
0: Doğru. Mutlaka. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
1: Lütfen Alper abi.
0: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Ya Vlahović cezalı.
1: Doğru.
0: Lojada oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
1: İnanılmazmış. İnanılmaz.
0: Ya bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
1: Şeyi de sorayım abi, yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi, genel olarak nasıl gözlemledin?
0: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
1: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden, ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
0: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim. Ya. Nübel...
1: Soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
0: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza.
0: Yani yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
1: Peki 9 yakışır. O da tabii ki veremiyoruz. Yani bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü yani gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Mourinho diyeceğim abi.
0: Mourinho futbolun oynasın ama serbest vuruş ve frikiklerden uzak dursun.
1: Güzel. Güzel. Doğru abi.
0: Yani oraya karıştığı için Mourinho'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere serbest vuruşlara karışınca hoş olmuyor. Mourinho da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
1: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
0: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
1: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü o Ottara'yı merak ediyorum, yorumların doğrusu abi.
0: Valla Ottara Rıdvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır, takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o Ottara.
1: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
0: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Yani siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de 9'luk oynadı.
1: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaitan'la devam edecek olursak abi.
0: Olaitan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Hı. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermiş Olaitan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriye al, geriden top alma. Hakikaten Olaitan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaitan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Çerni diyeyim abi. Çerni'ye ne deriz?
0: Geçen seneden çok farklı bir Çerni var. Küskünleri oynamayan, devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Çerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
1: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Çerni'ye. Trossard diyeceğim abi.
0: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Hı-hı. Attığı bir gol daha sayılmayan bir gol.
1: Tamam.
0: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun 4'ü var, 5'i var, 6'sı var. Yeni arabalarda 7 var biliyorsun.
1: Doğru
0: yani
1: doğru.
0: Bu vitesi artırmaya devam ederse ya Trossard artıracak. Kalitesini ortaya koydum da ya bambaşka bir Trossard seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9.
1: Kesin. Peki Yang Yuo'yu da sorayım abi.
0: Ya o Vlahov için gölgesi altında kaldı. Hı-hı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hı-hı. Hani eski havasından uzak ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
1: Peki Alper abi şöyle bakıyorum. Yedekleri soracağım aslında. Yani 71. dakikada girenleri soracağım. Yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi. Yani genel tek potada sorayım. Oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün? Puan olarak ne verirsin genel olarak diye sorayım.
0: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz. 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can. Yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor. Ceza sahası içinde Agbudu ya da Endidi indiriyor. Hı-hı. İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor. Savaşıyor. En iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
1: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum bak birçok, bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi, birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Ne der Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
0: Valla ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Hı hı. Yani hangisini keseceksin?
1: Kim çok formda da oyuncular yani. Çok formda
0: yani Çerni'yi mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor. %100. Burası çok önemli.
1: %100.
0: Fazlasını vermeye çalışıyor. Ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
1: Evet.
0: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
1: Beşiktaş. Alper abi, bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum 4 attık. Yani birisi de demiş ki ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı. Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
0: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanya Spor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak kesin da Beşiktaş'ı biraz abartsın. Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ı biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var.
1: Doğru.
0: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak, devamlı rakipleri karşısında ezilen, Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse herkes bu işi bıraksın.
1: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten yani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu kesinlikle Beşiktaş derim.
0: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli yani bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse 2 değil 3 atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın, rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama yani arkada da yani inanılmaz mesler bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi, şunların haline bak diyesim geliyor. Yani.
1: Gerçekten öyle. Allah gani yani beni rahmet eylesin.
0: Standart kararlara imza atıyorlar. Yani hakemler hakikaten düzelsin istiyoruz. Adalet
1: ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu. Ya komik duruma düşüyorlar bu durumda.

0: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Ya ben böyle bir şey görmedim yani. 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra Kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani VAR hakemi o Thomas Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
2: Gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama
1: bir
2: abi.
1: Bir de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas Doğru. Bognar.
2: Doğru.
1: Ya
2: Doğru.
1: İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya?
2: %100.
1: Bak bugün Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız.
2: %100 öyle kesin. Kesin katılıyorum.
1: Böyle bunun sonu gelmesi lazım
2: artık. Alper abi sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını, sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
1: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
2: O halde abi kolay gelsin, şimdiden ağzına sağlık diyorum.
1: Herkese sevgiler, iyi geceler.
2: Sevgiler Alper abi.
1: Sağ
2: ol. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi, onu da puanladık ama bugün çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
3: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
4: Yes, the location of the stadium is amazing, next to the Bosporus. With this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
5: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaz'a nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
3: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3-3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan. Kilit noktalar nelerdi Nübel için?
4: We have to play serious after last week. This game is very important, even harder than last week, I would say, because we need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0, and clean sheet. Also, good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
5: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
3: Saha içerisinde Emirhan Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da. Şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
4: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think I would say, yeah, we do a great job at the moment.
5: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor, ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
3: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
2: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
1: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında o yüzden söylemek istemiyorum.
2: Peki girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
1: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Ya taraftar zaten büyüledi. Ya oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili.
2: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
1: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
2: Peki Emre abi biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu
1: ya,
2: sormak istiyorum.
1: Konuşmadığımız maç yok ya.
2: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin merak ediyorum.
1: Canımız yanıyor. Burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın yani lütfen. Ha, bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
2: %100.
1: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
2: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
1: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
2: Net. Değil mi çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerini hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli. Peki abi puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
1: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
2: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
1: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
2: Gene 8 verdik. Agbodu diyeceğim abi.
1: Agbodu yani bugün aslında bak şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabiliyor muyum?
2: Tabii.
1: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
2: Lütfen abi.
1: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi, çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden.
6: Onu kutluyorum. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koydu. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. İçerliğe baktığın zaman bir gol atıyor. Hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
2: Gerçekten
6: yani, o hatta ara bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
2: Kesin.
6: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
2: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu. Takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı. Her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da. Beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
6: Trossard öyle çıktı.
2: Tamam.
6: Onun zaten o liderliğini ortaya koydu. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayandı.
2: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
6: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
2: Yan ağlar.
6: Topa doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması, savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
2: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
6: tabii
2: abi.
6: Şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Rakip bugün çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
2: Katılırım.
6: Bu tarz maçlar çok zordur. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan çok da kolay bir maç olmaz onu söyleyeyim.
2: Peki Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
6: Sevgili Can ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın çünkü 5 gün sonra çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla abi.
6: İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağlıcakla abi. Evet Emre Eren bizlerle beraber de Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hakkında bütün detaylara değinmek. Çok da keyif aldığım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında, ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi, bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bu, herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes, büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum, gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol, ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı, gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek, birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur.

0: konsantrasyon anlamında, ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
1: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double because last week was a tough away win, and today we had to capitalize on that, and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again. We scored 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect win for us.
2: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
0: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi. Ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş Stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden, çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere, bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
1: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively. But it's always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only can get better, and I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team, and I'm looking forward to the next matches.
2: Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
3: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
4: Hocam, takım savunması da iyi.
3: Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
4: Farklı soru var mı?
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.

0: Teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rölantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere, arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.
3: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
0: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanyaspor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanyaspor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyonlarda bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Ma diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alania è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alania nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a poi a portarla a casa. Quello è davvero un peccato perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita sarebbe stato importante, però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi e di questo ne sono davvero contento.
3: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum. Savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı. Bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta. Ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum. Ama o maç içinde üzgünüm çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığımı söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
0: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyeri ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı içinde ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
2: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria e in questo momento Noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato, perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere, perché non era semplice. E sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate, anche se poi ci sarà la sosta, però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso, anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
3: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz, o zaman kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik. Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini gösterdi. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve buradan bu çıkarttığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
4: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacaklar Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazi bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil, açık bir net söylemek gerekiyorsa. Bizim tabii ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemli. Ligi rahat bir konumda çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde milli araya girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın, Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp milli araya mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına, milli araya.
0: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurum Spor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
5: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurum Spor win. They first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
6: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then, you know, in their form it will be difficult.
7: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.

0: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi? Hem hücum anlamında hem savunma anlamında.
1: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş takımı oyuncuları çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilincindeydik zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik. Daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı, karambol olduğu, kaos olduğu toplar var. O toplara gelmeden önce ceza sahasını, tabii ki ceza sahasının üzerine gelebilir Beşiktaş takımı ama ceza sahasında o taşıyıcı topları attırmamamız gerekiyordu. O da koşu yapan oyuncuların, ki bunu 2 gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce, ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik. Yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki dörtlü beşli blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii maçın nasıl geçeceğini planlayamıyorsunuz. Ama evvelini planlamaya çalışıyorsunuz. Öngörmeye çalışıyorsunuz. Rakibin nerelerden gelebileceğini, neler yapabileceklerini çalışıyorsunuz. Aslında tam da bunlara çalıştık ama dediğim gibi biraz yer kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara tespit ettiğimiz oyuncuların dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci özgücü de biraz daha geliyor. Demoral özgüldü ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık. Topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz lige yeni çıktık ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak, şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
2: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: attığı 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi, maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
6: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de, rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
5: Tabii aktif
6: bazen lazım. Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyan'ın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
5: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
7: 5'lik artı 6'da Avrupa
5: maçı var tabii.
7: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
6: 1.
7: 11. resmi maç, Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
5: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
7: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil, rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili.

Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle

0: Savunma 4'lü ve gerideki 5'ti. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
0: de
1: Ohum
0: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
0: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
1: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
2: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında da aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasında, ikinci dakikasında anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen taklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Akbodun'un
2: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış bir açı.
2: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
2: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
2: en
1: yabancı.
2: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o psikolojiyle

0: gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü vardan. Yani
0: Pozisyonu
1: karar uymadı
0: izledi.
1: yani. Evet.
0: Kararına, varın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu, görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her
1: Edecek.
0: hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile, ya şu 3-0'lık maçta, ya hakemlik ne olabilir dersin ya? Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin, birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı, bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı derdi.
1: Asenal Bayraktı bu, iyi hatırlattı. Doğru.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Asenal Bayrak.
2: Hocam.
0: Korkunç bir şey yani.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, o home pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya, salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da, maç önü
1: Vallahi
2: programda da konuştuk.
1: kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ya ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım yani.
2: Ben net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri, çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs, göğüs, göğüs, göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz,
1: Tabii.
2: ağlamayın.
0: Tamam.
2: Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal
2: O ağlama,
1: o.
2: ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş, yani bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
2: Kimse ama
1: yani
2: şu
1: devam ediyor yani.
2: Yönetilmiyor noktası ne söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
1: İzlemezler
2: ne
1: doğru
2: olacak?
1: ama.
2: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik loca olan arkadaşlarım maç izlemiyor mesela. 5 sene önce loca olan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: Her şey yabancı.
2: Dördüncü hakem, hepsi yabancı olmalı diye.
0: %100
1: Öyle olmalı
0: merake
1: canım.
0: dahil.
2: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
0: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma şeyde.
2: Estağfurullah.
0: Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor
1: Kuzey
0: olsak
1: Kore gibi olsun.
0: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maalesef, maç izliyoruz.
2: Keşke maalesef.
0: Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi şeyi de görüyorum.
0: Çok başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani. Bunu tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten. Dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak biz istediniz. Yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü tabii, vardır.
2: Pasaportu yoktur
1: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
2: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
3: Berkay, şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
2: Kenardan dönmemek.
3: Hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
2: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
3: Bunu
2: yani,
3: düzenli
2: bu
3: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı, buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım, herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Yani bugünkü hakemi, bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
2: Değil tabii canım.
3: Gidecekse bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
2: Dün Manzano yapmadı mı?
3: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
2: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
3: Diyorsun ki adam bugün kötüydü diyebilirsin.
2: Performansı
3: en
2: kötüydü.
3: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
2: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
3: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
2: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
3: Hangi yayıncı kuruluş verir ki?
2: Verir misiniz? 500 milyon.
3: Deli olması lazım yani.
2: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: beğenim
2: aklımdan
1: tekrar.
2: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Orada
2: bir alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet, çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantısından evet, kamera kondu.
1: Doğru.
2: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden,
2: 6-7
1: her
2: saniye
1: yerden
2: sürüyor VAR.
1: Hop geçiyor.
2: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii İtalya, İspanya'da da var.
2: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
2: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden
1: kararımızı
2: değiştirmemiz lazım bizim, evet, yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncuyu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini bilmiyoruz abi. Adam
1: kafasına göre, göster bize o zaman.
2: Kafasına
1: yani
2: göre takılıyorlar ya. Hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün yani hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini et koyması lazım tabii ki. Tabii, hiç unutmadan.
1: Abi, Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
2: Onların ne suçu var?
1: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
2: Evet.
1: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
1: 2013'te başladım ben, 2013'te giderdim. Hı hı. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim. bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
2: Öyle tabii.
1: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
2: bunu
1: değmedi mi
2: diye. Konuşmuyor olmamız lazım.
1: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
2: İstanbul'da oynanıyor.
1: Türkiye'nin evet. dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor Doğru. olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
2: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
1: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbodu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii. kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbodu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
2: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesindeki kilit oyuncu kim olur demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Omen'le maçının kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
4: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
2: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
4: Evet bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
2: Belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu anda.
3: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
2: Orada. Yetişti topa.
3: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları, Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
2: Bir şüphe yok herhalde.
1: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak...
2: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard.
1: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
2: Evet, çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
1: Tesadüfü değil aslında.
2: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı 1 gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçıyla beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama... Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
4: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
2: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
4: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
2: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4 milli maç
4: arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
2: 15 Ekim diyebiliriz evet.
4: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
2: Bu sadece Avrupa.
4: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
2: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir herhalde oyuncuya.
4: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
2: Ümit Aktağ belki eklenecek.
4: Belki Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
2: Tabii.
4: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
2: Çok
4: doğru.
2: Sert.
4: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
1: 6.
4: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
1: 2.
4: İki mağlubiyet değil mi?
2: Jalgiris de var evet.
4: Ha, iki mağlubiyet ise herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet. çok iyi geçirdiğini evet, düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanyaspor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
2: Onlar da olacak bence.
4: Onlar yani, da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse tabii. O maç belki öyle olmayacaktı.
3: Yumruk var.
4: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
2: Evet.
4: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis'i hepsinin devreye girmesi evet. lazım.
0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Kim ne dedi?
6: Mağlubiyet tizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Buradan kalkmanın modellerini ortaya çıkarmalısınız. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. Dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Bazen senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman sana başka mutluluklar sunabiliyor.
7: Hocam merhabalar.
6: Selam.
7: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programımızda içimizde uhde kalan bazı maçları konuşmuştuk. Kazansaydık ne olurdu, bizi nereye götürürdü diye. Bu sefer de kaybettik ama bizi olumlu sonuçlara götürdü dediğimiz maçlardan bahsedeceğiz. Kariyerinizde o gün için çok karanlık gözüken ama sonrasında aydınlığa götüren maçlar oldu. Mağlubiyetler ya da puan kayıpları oldu bize. O maçları konuşacağız hocam öncesinde.
6: Bazen böyle mağlubiyetler, tabii hep söylüyorum, mağlubiyet tabii sizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Oradan kalkmak çok önemlidir. Aldıklarınız, öğrendikleriniz, size geçenler, ne getirdiği, bunların hesabını yaptığınızda, dedim ya, zaferlerin berisinde bir adım berisinde mağlubiyet vardır. Şimdi Chelsea eşleşmesi ilk maç oradaydı Londra'da. 80 santim geçen bir top bir defa gol addedilmedi. Ben değil. Hoddle.
7: Glenn Hoddle.
6: Commentator o gün Glenn Hoddle. O söylediği için söylüyorum. Oyun esnasında. Arkasından Taffarel atıldı. Sonra Petrescu golü attı. Ve biz oradan çok dengeli bir oyunla 1-0 mağlup döndük. Şimdi buradaki maçta doğal olarak Taffarel yoktu. Mehmet korudu kaleyi. İlk 20 dakika özellikle. Dışarıdan biraz geç gelen bir seyirci olsanız, taraftar olsanız. Ya bu maçı hangi kazanır deseniz. Direkt griler der. O gün gri formayla oynamıştık. Baskı, olağanüstü bir tempo. Bu tempo içerisinde neredeyse karşı rakip alanda oynanan bir oyun. Kaçırılan goller, fırsatlar. Müthiş başladık maçı. Fakat düşünün, çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen Chelsea 9 numarası santradan karşı karşıya kaldı. Yani bizim takımımız baskı esnasında hiç de yapmayacağı bir tek ata gelme gibi bir tehlikeli uygulamada bulundu. Ki öyle bir telkin, bir offside taktiği de söylenmemişti. Ki benim bunu offside taktiği olarak değil de aciz offside olarak nitelediğim, yani koşmamak için durup yapılan yanlış bir uygulama diye hep söylerim. Sonuç itibariyle 5-0 mağlup olduk. Bu çok ağır bir yenilik oldu bize. Zaman zaman almadık mı hayatımızı? Aldık 5-0, 6-0, 4-0. Bunları hep aldık. Ama burada unutmadığım benim bir tek konu var. O da Vialli. Bas toplantısından çıktı. Benim gitmem lazım. Ali Samiyen'de o zaman. Koridorda karşılaştık işte. Mr. geçmiş olsun. Ben de tebrikler falan. Dedi ki hoca anlatacak, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Maalesef futbol böyledi. Yani ne beklerken ne oldu. O da bu maçın hakkının bu olmadığını çok dürüstçe ifade eden, beni de teselli etmeye çalışan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bazı mağlubiyetler eğer almasını biliyorsanız sizin için çok hayırlı, Türkiye'deki bunun ismi hayırlı mağlubiyetlerdir. Çok öğretici, bir sonraki zafere hazırlayıcı olabiliyor. Bu da bizim hayatımızdaki ağır mağlubiyetlerden biri ama belki de Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bizim için belki de milat oldu.
7: O günden sonra hocam tek bir ihtimal kaldı Galatasaray için Avrupa'da devam edebilmesi adına. İki maç dışarıda Hertha Berlin, içeride Milan'ı
6: berabere bile değil yenmek gerekiyor. Bir kupa tarafına yönelmek için, o da UEFA Şampiyonlar Ligi değil.
7: Zaten Chelsea ile Hertha Berlin çok büyük avantaj sağlamışlar.
6: Bu maçtan sonra tamamen şansımız Şampiyonlar Ligi'nde bitti. Bu arada da bildiğiniz gibi ilk defa Hertha Berlin'de lider grupta. Ben o aynı hafta Bursa'ya gidecektik. Bursa Spor'la oynayacaktık.
7: Deplasmanda.
6: 8-9 oyuncu götürmedim oraya. Orada 0-0 bitti. Hatırladığım
7: evet,
6: o.
7: Evet 0-0 bitti hocam.
6: Doğru hatırlıyorum değil mi? 3 gün sonra oynandı. Orada da 0-0 böyle bir kaos ortamı var. Biz Berlin'e gittik.
7: Orada da 1-0 yenik duruma düştük.
6: İlk yarı 1-0. İkinci yarı bir takım şeyleri değiştirdik. Sadece oyun değil oyuncu da değiştirdik. Ve 4-1 kazandık maçı. O zaman 4-1'ler çok olası skorlar değil. Hele deplasmanda hiç değil. Öyle Türk futbolunun sonuçları yok pek. Bu tabii bizi kendimize getirdi. Döndüğümüz zaman oynayacağımız takım Milan. Eğer Milan bizi yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Berabere kalırsa UEFA'ya katılıyor. Mağlup olursa hiçbir şeye katılamıyor. Niye böyle söylüyorum? Milan hocası olduktan sonra bu konu çok gündeme geldi ve böyle benim başıma çok kalktılar. Vay Mr. O maçı böyle böyle nasıl son 5 dakikada çevirdiniz gibi. Haklı olarak onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve biz içerideki Milan maçına geldik. Tabii 4-1 dışarıda Hertha'yı yenmek önemli bir şeydi. Basın toplantısında ilgilenen tüm ülkelerin gazetecileri de vardı. Televizyoncular da vardı. Çok kalabalık bir kitleydi. En son ben dedim ki hiç üzülmeyin. Biz Milan'ı da yeneceğiz.
7: Çünkü onlar riske girdi.
6: Onlar evet. Çünkü onlar da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne liginde herhalde yeni mi tur atlayacaklardı veya bilmiyorum. İşi de riske soktular.
7: Jürgen Robben vardı.
6: Robben vardı evet. Ben size dedim buradan ben pek bana ait olmayan bir davranışla.
7: Çünkü Milan kazansa Hertha Berlin çıkamama durumu vardı.
6: Vardı. Her neyse biz Milan'da 1-0 geriye düştük. 1-1 2-1 geriye düştük. Derken son dakikalarda acıyı aldık. Popescu'yu aldık. Başka türlü bir düzene döndük. Bu değişimleri o takımımda çok daha rahat yapabiliyorduk. Çünkü herkes o kadar alışmıştı ki oyun anlayışımıza, taktik anlayışımıza, değişimlere yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla veyahut bir sözümüzle hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. 2-2 oldu derken son saniyelerde de penaltı oldu. Ümit Davala'ya attırdık penaltıyı ilk defa. O da ters köşeye attı. Çok büyük bir soğukkanlıkta ve biz oradan aynı stattaki 5-0'dan Milan'ı 3-2 yenerek, Hertha Berlin'i 4-1 yenerek buradan UEFA'nın kulpundan tuttu. Oradan sonra şampiyon oluncaya kadar 11 maç kaybetmedik. Bu tabii büyük bir olay. Ama burada bakarsanız Chelsea'nin bence çok büyük bir rolü var.
7: Hocam bir şeyleri uyandırdı mı sizde o maç?
6: Ya,
7: o mağlubiyet.
6: Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli.
7: Hani Bursa'ya eksik yani.
6: Ya kiminden örnek alırsınız? Kiminden hatıra alırsınız? Kiminden ders alırsınız? Yani bir sürü şey var ayağa kalkmak için. Demek ki orada bir mekanizmayı harekete geçirmiş. Bazı değişiklikler yaptık.
7: Hocam o Milan maçından sonra benim yani biraz garip gelmişti bana. Şaşırmıştım ama çok mutlu olarak tabii bir şaşkınlık vardı. Maçtan sonra o bizim eski Ali Sermiyen çıkışında oyuncuları Mixon'da yakaladıklarında mesela kaptan Bülent Korkmaz da demişti. Birçok oyuncu da söylemişti. Biz bu dakikadan sonra UEFA Kupası'nı almak için
6: herkes mücadele hepimiz edeceğiz
7: dedi. Yani hem şaşırmıştım hem de mutlu olmuştum.
6: Tabii ki yani.
7: Çünkü çok dillendirilebilecek bir hedef şey değil o zaman.
6: Yani zaten tarihinde kimsenin almadığı bir şey daha gruptan çıkar çıkmaz veya UEFA'yı hak ederek etmez. Herkes sanki söz birliği etmişçesine.
7: Demek ki soyunma odasında da konuşuldu.
6: Hep konuşuluyordu bu konu. Artık yolumuz bu tarafa diye. Orada bazen bazı mağlubiyetler veya bazı musibetler. O gün de biz Chelsea'ye 10 kişi defans yapıp koruyabilirdik. Oylememeyi deneyebilirdik ama biz oyun tarzımızdan, oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. O gün için koskoca Chelsea'ye de gereken şeyleri yaptık ama bazen çok iyi oynasanız da olmuyor. Böyle oluyor. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Ve çalışmalarımıza daha çok ağırlık verdik. O maçın analizini belki 5 defa yapmışızdır. Teknik heyetimle beraber.
7: Skor dışında doğruları yaptığınız bir maç aslında.
6: Evet. Ya bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Sen oyunu domine ediyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Şimdi tabii dokundu da bu oyuncumuza. O yüzden o maçın ağır sonucu bize ağır bir darbe vurduğu gibi bizi ilerlere istikbale taşıyan en önemli taşıyıcı da kolon oldu diyebilirim.
7: Travma oluşturmadı, motivasyon sağladı.
6: Travma olmasına müsaade etmedik. Orada tamamen hata benim deyip oyuncularıma tek laf etmeden hemen Bursa'ya gittik. Biz 7-8 oyuncumuz, 9 belki dinlendirdim ben, İstanbul'da bıraktım. Götürmedim de. Hatta başka şeyler de dendi.
7: Kadro dışı gibi söylendi.
6: Kadro dışı da söylendi. Hayır.
7: Hocam oradan tabii çok ağır bir mağlubiyetten sonra kupa geliyor. Büyük bir kupa geliyor. Şampiyonluk geliyor. Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinizin ilk yılında 4. haftada yine ağır bir mağlubiyet. Oradan da uzanan daha sonra 14 kupa var Türkiye'de. 11'ini kazanıyorsunuz. İşte bir tanesi penaltılarda gidiyor. Bir tanesi uzatmalarda gidiyor gibi bir seri başlıyor. Fenerbahçe maçı hocam 96-97.
6: Ali Samiyen 4-0.
7: Bir anda 3-0 oldu ilk yarıda.
6: Evet, maç, hemen pat 3-0.
7: 17 dakikada evet. 3-10'la 27 idi galiba.
6: Evet.
7: Ne değişti hocam o günden sonra?
6: Ya tabii kendi sahamızda ağır bir mağlubiyet aldık. Dediğim gibi mağlubiyetler size öğretici olmak zorundadır. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Ya benim hiç günahım yok, günahı olanlar oynayanlar diyemezsin. Bu bana göre tabii. Yok işte paralarını almıyorlar, işte şunun sakatlığı var, bunun cezası var. Böyle sebepler büyük takımlarda bence sürülmez.
7: Elinden kaçırdı, ayağı da
6: yok,
7: takıldı.
6: Yok sebep bahane.
7: En azından oyuncunuza yapmazsınız bunu hocam.
6: Hayır, kötü örnek olursunuz zaten. Yani nasılsa hoca bizim ağır mağlubiyetlerimize bile bir kulp diyelim ona. Bir şey buluyor. O yüzden hocamız hayır, kötü oynadık, mağlup olduk. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi buradan efendim?
7: Bununla yüzleşmeniz gerekiyor.
6: Tabii ki tabii. En güzel ayna kaybettiklerinizdeki gerçek aynadır. Oradan kalkacaksınız. Ben bunu yaptım, bu yanlışı. Burada bu yanlış oldu. Bu doğru oldu. Yanlışlarımız çok fazla. Bunlara biraz daha çalışmalıyız. Buradan kalkmanın modellerini, stillerini ortaya çıkarmalısınız.
7: Hocam o maçtan sonra neler oldu? Yani bir karar aldınız mı?
6: O maçtan sonra bir defa
7: geldiniz mi?
6: Bir defa hatırladığım kadarıyla kampta biz hocalar hiçbirimiz gitmedik zaten. Ergun abi bizle kaldı. Ergun Gürsoy. Geç saatlere kadar bizim yanımızdaydı. Vallahi var. Ergun Gürsoy'un bu tarafı her zaman uygulama şekli böyle olmuştur. Hep yanımızda olmuştur. Masada kalkmadık. Biz zaten saatlerce orada durduk. Sonra Ergun abi gece geç saat yolculuktan sonra biz geldik. Maçı seyretmeye. Şimdi tabii hayattaki en zor şeylerden
7: çok
6: bir tanesi.
7: Çok acıdır değil mi diyecektim hocam ben de. Yani çok efendim? Acı verir yani insana.
6: Çok. Yani acıtıyor insanı. Pozisyonu biliyorsun, skoru biliyorsun ama onu seyretmek zorundasın. Çünkü bu benim işim, bu senin işin. Nerede hata yaptık, kim nasıl hata yaptı, neden böyle oldu? Bunları tek tek not alarak gel geri, bekle orada. Neden, kim arkadaki, var mı bir şey? En ince ayrıntısına kadar ki maçlar benim beynime yazılır ve kazılır. Şu anda bile hangi maçı sorarsan sor, pozisyonu da aşağı yukarı söylerim. Buna rağmen tabii seyrettikçe, dakikalar geçtikçe, skor aleyhine döndükçe, kaybettikçe de insanoğlunun sinirleri aynı kalmıyor. Geriliyorsunuz. Ya ben bunu söylemedim mi diyorsunuz. Hoca biz bunu çalışmadık mı? Onlar diyor ki hocam ya şunu özel olarak anlattık. Böyle aşağı yukarı biz saat 4'ü 5'i bulduk.
7: Tabii tüm bu eleştiriler kendi aranızda oluyor hocam. Hiç dışarıya hiçbir şekilde bir şey.
6: Analiz odasında analiz hocası ve teknik heyet. Ben, Müfit Hoca, Bülent Hoca, Eser Hoca. Başka Allah'ın kulu yok. Başka yok. Ayrıca oradan dışarı çıkan bir söz de yok. Ki o dönem yazılı ve görsel basının tavana vurduğu dönem. Yani olağanüstü etkili ve yetkili oldukları dönem. Yani her türlü haberi aldıkları dönem. Bir tek kelime dışarı çıkmaz. Kimse de bilmez ne olduğunu. Sabah rejenerasyonla beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki tamamdır, mağlup olduk. Biz bu değiliz ama her takımın başına gelir bu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek, güzel şekilde devam ettirmek önemli. Yoksa burada kalacak halimiz yok. Kayıplar bizim. Olur. Hatalar olmaya da devam edecek. Ama daha çok uzun bir lig maratonu var. Bir daha şu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak. 2-3 gün sonra hala devam ediyordu tesiri. Hafta sonuna doğru, Perşembe Cuma'ya doğru attık Allah'a şükür bunu.
7: Ve oradan hocam Sarıyer sonra... maçı.
6: Efendim?
7: Sarıyer maçı.
6: Şimdi ona geleceğim. Tabii burada çok önemli bir faktör var. Bu faktör taraftar faktörü. Bu faktör seyirci faktörü. Sarıyer maçına 40 bin kişi olağanüstü bir yaklaşım göstererek oyuncularımızı tek tek çağırdı. Ben dışarı çıkmadığım için görebiliyorum. Bambaşka bir hava oldu. Yani bir tepki, bir etki, taraftardan bir kötü söz, bir bağırıltı, bir itme hareketi bekleyen, doğal olarak hepimiz insanız. Bu genç adamların omuzlarından bu yükü taraftar aldı. Çok az rastlanır bir şey. Olağanüstü bir tezahürat.
7: Sizi de çağırdılar hocam maçtan önce.
6: Çıktıktan sonra maça bana da olağanüstü bir tezahürat.
7: Çok duygulandığınızı hatırlıyorum.
6: Çok duygulandım. O zaman da söyledim.
7: Direkt Santra ile başlayan bir
6: baskı. Ki o günkü Sarıyer çok iyi bir Sarıyer'di. 4-0.
7: 4-0 hocam.
6: Ondan sonra. Ama o günü biz Galatasaray taraftarına borçluyuz. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Daha acı olurdu. Ama öyle bir belli ettiler ki daha ısınmada oyunculara bir defa bu gücü, bu enerjiyi geçirdiler. Biz sizin yanınızdayız. Ne olursa olsun biz size güveniyoruz. Mesajıdır bu. Ben çıktığımda da Büyük Fatih, İmparator Fatih neyse ne, Fatih'in aslanları derken çiçekler ve sevgi tezahüratı açıkçası beni ve teknik heyetimi de, ki bana yapılan aynı zamanda teknik heyetimededir, çok mutlu etti açıkçası. Beni de böyle bir tüyleri diken diken eden, yani maça konsantre eden bir durum oldu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. İhanetleri de görmüş bir adam olarak. Dönenleri de çok görmüş adam olarak. Ama buradaki bu tezahürat, bu sahip çıkma. Ben buna öyle diyorum. Ya sen benimsin. Hatanı kabul ettim. Devam etsen yeter ki diye. Bize olağanüstü bir moral verdi. Bize olağanüstü bir güç verdi. Bize olağanüstü bir enerji verdi. Ve nitekim daha dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Ve Bitüç'te bir maç oynadık.
7: İnönü stadındaydı maç.
6: İnönü stadında. Ben şeyden seyrediyorum. Seyrediyorum derken Ali Sami'nden seyredemem. Soyunma odalarından yok. Duhuliye'den. O pencerelerden seyrediyorum. Allah Allah. Biliyorsunuz bunun başka bir versiyonu da var. Çağırıp yuhulamak var. Ama oraları aşmak, oralardan geçmek hiç kolay değil. Burada seyirci, taraftar, Galatasaray taraftarı bu olmazı oldurmuştur. Yani bu kolaylığı sağlamıştır. Beklenmeyen bir sürpriz ama güzel sürpriz.
7: Evet, İnönü'deki o taraftarın gösterdiği refleks tamamen farklı.
6: Tamamen farklı.
7: Hatta kaybedeceksek de beraber kaybedelim
6: min mesajı
7: vardı.
6: Evet. Aynı zamanda. Yani unutmadığım olaylardan bir tanesidir. Yani bizim saatlerce, günlerce yapamadığımız olayı 2 dakikada başarmıştır taraftar.
7: Maç başlarken hocam, birinci dakikadan itibaren baş koymuşum Cimbom senin yoluna tezahüratıyla.
6: Evet, evet.
7: Yani dediğim biz gibi kaybedeceksek de
6: beraber
7: biz bu yola
6: çünkü
7: baş koyduk.
6: Burada şu var, biz size inanıyoruz arkadaş. Biz size inanıyoruz. Siz böyle oynamaya devam edin. Sonu iyi olacaktır. Nitekim sonu çok iyi oldu. Öğrendiklerinizle, aldıklarınızla sizi ayağa kaldırıyorsa o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir. Onun için de ısrarla bir daha söylüyorum. Büyük başarıların arkasına bakın, bir mağlubiyet vardır.
7: Hocam tarihi biraz ileri sarıyoruz. Şimdi 2011-2012 sezonundayız. Galatasaray'a 3. kez geliyorsunuz teknik direktör olarak. Galatasaraylı Fatih yuvasına dönmüştür açıklamasıyla.
8: Eyvallah.
7: Nerede kalmıştıktan önceki nerede kalmıştık evet. diyebiliriz ona. Evet. 2011-2012 sezonun başında da yine bir önceki sezon başarısız geçen bir dönem var. Ve yeni kurulan bir takım. Arayışlar içinde olan bir takım. Taktik olarak da sizin belki arayışta oldunuz. Ve 5 maç boyunca bir galibiyetin alındığı bir seri var. Daha sonra Ankara'daki Gençler Birliği maçıyla beraber bir taktik değiştirmeye gidiyorsunuz. İki tane de genç oyuncu ekliyorsunuz. Semih Kaya ve Emre Çolak.
8: Evet.
7: Olağanüstü bir Fenerbahçe maçı var.
8: Evet.
7: O süreci sizden dinleyebilir miyiz?
6: Ya şimdi ben hep söylediğim bir şey var. En dürüst ayna kaybetmektir. Çünkü yüzleştiğinizde gerçekleri görürsünüz. Biz de bu dürüst aynayla yüzleştik. Dedik ki böyle olmayacak. Bunu değiştirelim. Bunu dönüştürelim. Sistem olarak şuna şöyle bir takviye yapalım, dokunalım. Oyuncu olarak da buradan devam edelim gibi oturduk. Eksiklerimizi, çünkü kaybettiğinizde düşüyorsunuz değil mi? Nasıl düştüğünüze değil, nasıl kalktığınıza bakacaksınız. Ben hep kalkan tarafta oldum, nasıl kalktığımda. Baktık ki gitmiyor, giden şekle döndük bize göre. Vallahi gecenin saat 1:30-2'sinde güzel de yağmur yağıyordu. Kamptan, Flora'dan çıktık, yürümeye başladık. Semih'le Emre Çolak'a koymayı düşünüyorum. Daha evvel profesyonel hayatlarında Galatasaray'la Fener maçı yok. Gençler kaldırabilirler mi? Her şeyi düşünmek zorundasınız. Karar verdim sonra 3:30-4'te yatmadan önce dedim ki tamamdır. Yarın koyuyoruz. Nitekim ilk maçlarına koydum. Öyle değil mi?
7: Hocam Semih'te şöyle bir şey var. Kayseri maçında koyuyorsunuz aslında kimse beklemezken hatırlarsanız. İlk büyük maç o.
6: Maç kadar önemli olan bu ikisini kazanmaktı. Veya ne yapacaklarını merak edenler için ben de ediyorum. Bu rizikoya da girmiştik. Allah'a şükür iyi de oynadılar. Maç da çok iyi bitti. Çünkü Galatasaray 4-5 senedir büyük maçlarda pek derbilerde neticeler alamıyordu. O da iyi bitince o ikisi de takıma yeni transfer gibi iki tane altyapıdan, yuvadan gelen iki genç uzun müddet Galatasaray'a çok iyi hizmet ettiler.
7: O zaman hocam bir taktik değişimi de var aslında 4-3-3 ile başladığımız.
6: Evet.
7: Siz çok takılmazsınız belki rakamları ama 4 orta saha özellikle oyuncu. Neden 2 bekin rahat çıkması ve Elmander Baroş gibi iki tane de
6: şimdi orada 4-4-2 ile oynadık. Elmander Baroş ikilisi önünde. Özellikle Elmander çok daha fazla mücadele edebilen, hatta bazen orta sahaya gelip yardım eden. Baroş daha 18 içi hem koşuları hem de kutu içindeki meziyeti değişik olan bir oyuncuydu. Orada Emre, Engin, Selçuk ve Melo. Şimdi tabii orada anahtar rolünü oynayan bir Melo vardı. Yani biz zaman zaman 4-1-3-2 de oynuyorduk orada. Melo'yu defans önünde 6 numara gibi bırakıp 2 atak oyuncumuzun arkasına 2-8-1-10 isterseniz 3-8 deyin. Artı 1 bek, 2 bek. Zaman zaman. Ona döndük. Çünkü bazı maçlarda ilerideki baskı adedimiz veyahut hücumdaki çoğalma sayımız istediğimiz kadar olmuyordu. Dolayısıyla hazır birini bulundurduk. Bu biraz risk olmasına rağmen ama bunların en iyi tarafı daraldıkları zamanda defansımızın önünü çok iyi kapatmalarıydı. Yani illa 4-4-2'yi ikinci dörtteki 7-11 ile oynamanın manası yok yani. 8-10 gibi.
7: Çok kompakt bir 6 oyuncu bir araya geliyordu hocam.
6: Kompakt
7: Baroş'u bir, belki dışarıda bırakıyoruz.
6: Evet,
7: 5 oyuncu.
6: Kompakt bir orta saha ve defans birleşimi oluyordu. Dolayısıyla bu bize bayağı puanlar aldırdı ve bayağı maçlar kazandırdı. Ta Schneider gelinceye kadar.
7: İkinci sezonda.
6: Evet.
7: 9 maç üst üste kazandık hocam o dönem.
6: Evet.
7: Bu değişiklikle evet. beraber gençler bir
6: yani,
7: itibaren.
6: Ve bu arada o ikisi de her türlü maçı görmüş oldu.
7: Evet.
6: Yani büyük maçı da gördü, deplasmanı da gördü, zor deplasmanı, kolay deplasmanı, kötü oyunu, iyi oyunu.
7: Efendim? Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni gördüler.
6: Aslında. Ertesi sezon ama o sezon zaten o 9 maç içerisinde olağanüstü tecrübelendiler ve daha da iyi oynamaya başladılar.
7: Kayseri Spor maçı hocam o sezon 9. haftasıydı. Bir hafta önce hatırlarsınız Gaziantep Spor'a 4-2 yenilmişti Galatasaray. Evet. Kendisi aslında iki kırmızı kart. Servet Çetin kırmızı kart görmüştü. Gökhan Zan sakattı. Bir stoper ihtiyacı vardı. Herkes Ceyhun Gülselam daha tecrübeli bir oyuncu, o oynar ya da başka bir çözüm bulur hoca derken bir anda Semih Kaya çıktı ve müthiş oynadı. 2-0 kazandık.
6: Şimdi benim prensiplerimden bir tanesi şu oldu. Bir kadro yaparken sezon başı geniş kadro. Can kulağıyla dinleyebilir herkes bunu. Ben şöyle bir kadro yaparım. Tahtaya her mevkiyi çizikle belli ederim. Böyle yatayına. 1-2. 1-2. 1-2 yapıp ki sen de bunu iyi bilirsin. Kaleci de 2. Bazen kaleciyi 3 yaparım, isim de yazmam. Her mevkiye 2 kişi koyarım. Bu 22, 23 kişinin dışında kalacakları da gerektiği zaman ben altyapımdan alırım derim. Bunu herkes bilir. Benle çalışın. Yani başınıza futbolda gelecek işleri tahmin edemezsiniz. Allah
7: ki neler geldi hocam.
6: Neler geldi başımıza. Şimdi 3 kaleci birden cezalı sakat olabilir. Ne yapacağız?
7: O da oldu.
6: O da oldu. Geçten kaleciyi getirir koyarım. Neden? Çünkü orayı da ben ve ekibim iyi takip ederiz. Ekibimden birisi de orayla sorumludur. Aşağı yukarı zaten o günlerde Paf'ı oraya alma sebebimiz de bu. Hep beraber seyredelim. Abileri seyretsin. Onlar da abilerine kendilerini göstersin. Buraya gelsin. Yoksa altyapı koymanın bir manası yok ki. Boşuna hiç emek de vermeyelim. Rakam da vermeyelim. Gerek de yok. Ama gün geliyor, lazım oluyor. Bugün Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da kazandıysak Kerem'in çok büyük faydası var. Taferel'i göndermiştik. Yani bir maç çok sıkıştın, oradan bir kişi oynayamayacak. Allah aşkına. Bir kişi ya oynamayacak. Abileri bile oynatır onu. Kollarlar, kanat gererler böyle. Ben bu felsefede olan biriyim ve hayatım boyunca da hiç sakınmadan koydum. Emre ile Semih de buradan çıkanlardan biri, ikisi. Ki burada öyle bir mecburiyetimiz de yoktu belki ama eğer kendini göstermişse, hazırsa orada da fazla tutmamak lazım. Bu sefer orayı bozar. Orayı da bozar. Alır kimseye vermez topu, atılır sağdan, ona buna başka şey tas. Yani çok iyi giden bir eğitim müfredatını zedelersiniz. Bir an evvel almanız gerekir bu tarafa.
7: Ali Samiyan'daki maçtan bahsettik. Kadıköy'de de normal sezonda 2-2 biten son dakika

0: kazandıran bir yani direkten işte. Döndükten sonra da top 6 Galatasaraylı'nın 5 Galatasaraylı'nın arasından geçti.
1: Şimdi orada biz o müthiş oyunu oynamıştık zaten 2-0'dan sonra. 2-0 geriye
0: hocam, döktükten 2-0'da sonra. 2-0'da zaten yani iki olağanüstü beceriyle atılan gol. Evet. Musa Sobu, Alex.
1: Çok güzel goller attı. Alex de ya, Musa da. Ama 2-1'den sonra tamamen hakim olduk oyuna. 2-2 bitti ama

0: bizim Schneider'den beklediğimiz çok başka bir şeydi. Bir ikincisi de ben herkesin en iyi performans vereceği yerde oynamasını isteyen ve öyle oynatan biriyim. İstisnai kaideler bozmaz, istisnalar hariç.
1: İlk Schalke maçı hocam, 1-1 biten maçta. Evet. Westley'i 45'te oyundan aldınız, Amrabat'ı evet. koydunuz. Evet. Orada kafanıza evet. yazmaya başladınız
0: tabii
1: mı değişimi?
0: Tabii ki. Şimdi Drogba gibi, Westley gibi büyük oyuncular da yerlerinde oynamak isterler. Ayrıca bizim Schneider'i alma sebebimiz ne? Orada oynamaz. Büyük işleri orada yapıyor. Böyle de bir hafif tatsızlık var. Antrenmana çıktık ikinci maç öncesi. Toplanın dedik. Bunlar toplandılar. Melo ne oynarsın? Dedim Mr. Numero Say. Okey. Hamit sen ne oynarsın? Hocam ben sağ açık, sağ iç koridorumda oynarım. Çok güzel. İşte. Burak sen ne oynarsın? Hocam ben hayatım boyunca santifor oynadım. Hep atak oynadım da son 3 senedir santifordu. Peki ona da Drogba. Hocam I am a striker. Okey. Geç sen de. Wesley'e geldi sıra. Ön altıdan konuşuyoruz.
2: Selçuk da var.
0: Selçuk'a dedim sen nerede oynardın? 10 numara. Pozisyonu gibi sol iç. Yani 2-8'in solu diyelim. Evet. Dedim Wesley sen ne oynarsın? I am a number 10 mister dedi. Always. Peki dedim. O zaman herkes kendi kulvarına geçsin bakalım. Kendi pozisyonunu geçsinler bakalım. Nasıl bir şekil çıkacak ortaya.
1: Ama siz zaten onu
0: daha evvelden hocalarla konuşmuşuz. Daha evvel kurmuşuz. Daha evvel herkesi pozisyonunu almışız. Burada tabii bir dizildiler. Diamond. Yani onlar ya I am a number 10 de Diamond dedim yani. Buyurun. Şimdi herkes de bir hafif birbirine bakma, şaşırma. Bunlar da hepsi de tecrübeli, önemli oyuncular. Peki herkes kendi mevkisinde doğru mudur? Doğru. Şimdi nasıl oynayacağımıza gelelim deyip Schalke maçını böyle oynadık. Şimdi benim yaptığım bir denemeydi ama yanlışa müsaade etmedim kendimde. Hafif sola doğru aldım Westley'i. Oradan içeri girer diye ama öyle bir oyuncu değil. Başka oyuncular var.
1: Ama bu ama da bir erdem hocam.
0: İsrar etmedim. Değiştirdim. Suratlar herkes de gülmeye başladı. Ve biz ikinci Schalke maçını böyle oynadık. Bundan dolayı kazandık demiyorum. Burada önemli konu şu. Yanlışta ısrar etmemek gerekir. Ne olursa olsun. Yani benim dediğim budur. Ya tamam zaten senin dediğine itiraz eden yok. Ama doğru değilse, yanlış işliyorsa o zaman sonunda bunu doğruya çevirmek yine senin işin. Kısa yoldan gereğini yapmak lazım. O gün de ben bunlara böyle bir sürpriz vereyim, yapayım dedim. Çok da hoş oldu. Güldük de.
1: Sezon sonuna kadar da öyle oynadık hocam.
0: Sezon sonuna kadar da öyle oynadı. Şimdi artı orada bakın çok büyük bir mesaj var. Şudur. Mesele takımın kazanması, herkesin kazanması, camianın, taraftarın mutlu olması, oyuncuların bizim mutlu olmamız. Eğer en iyi performansı öyle veriyorsa ben ona göre bir şekil bulurum. Çünkü bu oyuncu alınmış ve bu bazı oyuncular nadide oyuncular. Yani katkısı yüksek oyuncular. Hacı'ya biz deseydik ki arkadaş Dinamo intizamı içerisinde gideceksin geleceksin. Gelmezsen olmaz bir iş. Olmaz. Ne istersem onu yapmak zorunda. Yapabildiği kadar. Çıkarma yetkim var, oynatmama yetkim var. İyi de yetenekli bir oyuncuyu kaybetmemenin de yolları var. Teknik adam oyuncuyla zıt gitmez. Oyuncuyla bu konuda münakaşa etmez. Ha bazen anlatmak için bir şeyler olabilir ama takımın menfaati oyuncunun iyi performans verebilmesi bir takım şeylere bağlıysa bunu arar, bulur, uygular. Biz de o gün böyle yaptık. Nitekim sadece Burak Drogba değil, Umut var.
1: Sercan var.
0: Sercan var.
1: Necati Ateş var.
0: Necati Ateş var ki Necati aynı zamanda 9.5

0: yoktur. Yani 10 pozisyonda da oynar, 9'da da oynar, arada da oynar.
1: Elmander.
0: Elmander var. Yani düşünün bazen
1: sezon başı Baroş var.
0: Bazen ben 2 çıkardım, 2 soktum oyuna. 2 tane çıkardım, 2 tane soktum. Dolayısıyla orada herkes mutlu oldu. Çünkü oyuncu zeki adamdır. Schneider'in orada yapamayacağını herkes biliyor. Ben denedim. Bir devre. İkincide hayır. Onu doğru yere. O zaman oradaki koşmasından daha fazla koşarak bize daha fazla verim verdi. Artı şöyle bir kaide var. Schneider'i getirdik. Her pozisyonda bizim 18'e kadar kovalattık rakibi. Mi? Yoksa rakip kaleye yakın mı? Demek ki bizim kaleye yakın değil. Rakip kaleye yakın olması lazım. Bunlar çok basit şeyler. Bütün hocalar bilir. Ama tavsiyem odur ki oyuncuları için en önemli şey ona en doğru yeri seçebilmektir. En çok verim, en çok performans vereceği mevkiyi bulabilmek çok önemlidir. Bu tip yıldız oyuncuların mevkilerini iyi tespit edip bir, iki, işi karakter konusuna dökmemek lazım. Ya nasıl sen orada kovalamıyorsun kardeşim? Bunları genel olarak kovalattıran oyuncuları vardır, kovalayan oyuncular vardır. Bunlar kendini kovalattıran oyunculardır.
1: O maçta hocam
0: bunları Jefferson. Çünkü bir saniye kafanı çevirirsen santra yaparsın.
1: Jefferson
0: Schneider'ı da Drogba'yı da.
1: Ha? O maçta Jefferson Farfan hocam Schalke'de ilk
0: evet,
1: maçta.
0: Evet.
1: Vesti ile çok olunca siz Amrabat'ı koymuştunuz.
0: İkinci sonra maçta Drogba Burak.
1: Drogba Burak. Aynısını yaptılar.
0: Evet. Sonradan da Umut. Nitekim golün birini Burak, evet, birini Umut attı zaten.
1: Evet.
0: Sonradan girdi.
1: Hamit ya, Burak.
0: Umut. Hamit 5-6 direk sonra
1: yine direkten
0: defa
1: içeri
0: direkten
1: ya
0: içeri oldu. Ama oyunda tabii bir hakimiyet, bir üstünlük, bir domine etme.
1: Sıradan bunu bir galibiyet olmadığı kesin.
0: Hayır,
1: hocam.
0: Her yerde domine etmek. Real Madrid maçı aynı değil mi? Yine Schneider'in mesela attığı, atamadığı, pozisyona soktuğu bir sürü.
1: Hocam bazen bir takımın, bir insanın hatta bir kariyerin yeniden yukarı çıkması için önce geri düşmesi, yere düşmesi gerekir dediniz. Bugün o maçları hatırladık biraz Galatasaray kariyerinizdeki. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle bir maziye doğru bir seyahat etmiş oldum.
1: Evet.
0: Ben de teşekkür ederim hepinize.
2: Kim ne dedi? Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Rafael Leao, Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı. Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için "Cehennemi yaşadım" diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu: Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade "ben hala buradayım" deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli Leao yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca birlik şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45 büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı kırmızılılar Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil, kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
6: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam. Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Bu bir tekrar yayındır.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünden alacağız ama Alper abi hoş geldin.
12: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün
11: valla. Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
12: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
11: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
12: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir Kore jobasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildim mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani Beşiktaş taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
11: Lütfen.
12: Beşiktaş yönetimi, sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim.
11: Doğru.
12: Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
11: Doğru abi, doğru.
12: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süreç içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
11: Değil mi abi?
12: Çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
11: Doğru.
12: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurum spor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da Pique golü.
11: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında Pique atardı öyle abi.
12: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o atlar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Wagner neyi gördü? Çok merak ediyorum.
11: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim yani, bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var, farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya yayıncı, sen söyle abi.
12: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
11: Evet.
12: Yani pozisyonu, bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler, ikinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum.
11: Hı hı.
12: Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
11: Evet abi.
12: Ya Macar hakem Thomas Bognar'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı met, Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
11: Kesin.
12: Kerni'nin golü, bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
11: Evet, izlerim abi.
12: Ya Kerni'nin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
11: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
12: değil,
11: yani.
12: Hakaret değil, ihanet.
11: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
12: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
11: İnanılmaz hakikaten ya.
12: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
11: İnanılır gibi değil.
12: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyana Hoca. Orkun'u Salih Çerni oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti, bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta
11: 4 bilmiyordum galibiyet abi. Aldı.
12: Serie A'da böyle bir performansı yoktu İtalyan hocanın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
11: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
12: Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı yediler, içtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
11: Korkunç bir karar vardı.
12: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
11: Peki şunu diyebiliyor muyuz? Yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
12: Net.
11: Değil mi? Çok net yani.
12: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
11: Evet.
12: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı.
11: Hı-hı.
12: Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
11: Katılırım.
12: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak, yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
11: Kesin. Yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
12: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 gollü bir galibiyet aldı İnönü Stadyumunda. Hakem olmasa, 2 gol engellenmese 1-0.
11: Tabii.
12: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalyan hocayı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaretle her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
11: Ne?
12: Doğru. Mutlaka. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği, sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse, ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
11: Lütfen Alper abi.
12: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Ya Vlahović cezalı.
11: Doğru.
12: Lojada oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla, kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
11: İnanılmazmış. İnanılmaz.
12: Ya bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
11: Şeyi de sorayım abi. Yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi, genel olarak nasıl gözlemledin?
12: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki, şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
11: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden, ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
12: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim. Ya. Nübel...
11: Soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
12: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki, orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu, Allah muhafaza.
11: Allah muhafaza.
12: Yani yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
11: Peki 9 yakışır. O da tabii ki veremiyoruz. Yani bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü yani gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Murillo diyeceğim abi.
12: Murillo futbolun oynasın ama serbest duruş ve frikiklerden uzak dursun.
11: Güzel. Güzel. Doğru abi.
12: Yani oraya karıştığı için Murillo'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere, serbest duruşlara karışınca hoş olmuyor. Murillo da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
11: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
12: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
11: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü o Ottara'yı, merak ediyorum yorumların doğrusu abi.
12: Valla Ottara Rıdvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. O Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır, takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o Attara.
11: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
12: Ya süpürücü Salih'le Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Yani siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de 9'luk oynadı.
11: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaytan'la devam edecek olursak abi.
12: Olaytan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermiş Olaytan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriye al, geriden top alma. Hakikaten Olaytan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaytan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
11: Peki kanatlara gelecek olursak Çerni diyeyim abi. Çerni'ye ne deriz?
12: Geçen seneden çok farklı bir Çerni var. Küskünleri oynamayan, devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Çerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
11: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Çerni'ye. Trossard diyeceğim abi.
12: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Attığı bir gol daha, sayılmayan bir gol.
11: Tamam.
12: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun 4'ü var, 5'i var, 6'sı var. Yeni arabalarda 7 var biliyorsun.
11: Doğru
12: yani
11: doğru.
12: Bu vitesi artırmaya devam ederse, yani Trossard'ı artıracak, kalitesini ortaya koydum da Ya bambaşka bir Trossard'ı seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9.
11: Kesin. Peki Yang Yuo'yu da sorayım abi.
12: Ya o Vlahov için gölgesi altında kaldı. Hı-hı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hı-hı. Hani eski havasından uzak. Ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
11: Peki Alper abi, şöyle bakıyorum yedekleri soracağım aslında, yani 71. dakikada girenleri soracağım, yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi, yani genel tek potada sorayım, oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün, puan olarak ne verirsin genel olarak diye sorayım.
12: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz, 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can. Yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor. Ceza sahası içinde Agudu ya da Endidi indiriyor. Hı-hı. İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki. Oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor. Savaşıyor. En iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
11: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum, bak birçok, bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi. Birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Ne der Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
12: Valla ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Hı hı. Yani hangisini keseceksin?
11: Kim çok formda da oyuncular yani. Çok formda
12: yani Çelni mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor.
11: %100.
12: Bu çok önemli.
11: %100.
12: Fazlasını vermeye çalışıyor. Ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
11: Evet.
12: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
11: Alper abi, bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum, 4 attık. Yani birisi de demiş ki, ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı? Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
12: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanyaspor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak kesin da Beşiktaş'ı biraz abartsın. Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ı biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var.
11: Doğru.
12: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak, devamlı rakipleri karşısında ezilen, Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse herkes bu işi bıraksın.
11: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten yani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu kesinlikle Beşiktaş derim.
12: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse 2 değil 3 atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
11: Gerçekten öyle yani.
12: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama. Yani arkada da yani inanılmaz bir bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi şunların haline bak diyesim geliyor. Yani.
11: Gerçekten öyle Allah gani yani beni rahmet eylesin.
12: Yani skandal kararlara imza atıyorlar yani hakemler. Hakikaten düzelsin istiyoruz. Adalet
11: ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu ya. Komik duruma düşüyorlar bu durumda.

0: Ya ben böyle bir şey görmedim yani. 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra Kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani VAR hakemi o Thomas Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
1: Gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama abi.
0: Bir de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas Doğru. Bognar.
1: Doğru.
0: Ya doğru. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya?
1: %100.
0: Bak bugün Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız.
1: %100 öyle, kesin. Kesin katılıyorum.
0: Böyle bunun sonu gelmesi lazım
1: artık. Alper abi, sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını, sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi, son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
0: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
1: O halde abi, kolay gelsin, şimdiden ağzına sağlık diyorum.
0: Herkese sevgiler, iyi geceler.
1: Sevgiler Alper abi.
0: Sağ
1: ol. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi, onu da puanladık ama bugün çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
2: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
3: Yes. The location of the stadium is amazing. Next to the Bosporus, with this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
4: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaz'a nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
2: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3-3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan, kilit noktalar nelerdi Nübel için?
3: We have to play serious after last week. This game is very important, even harder than last week, I would say, because we need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0, and clean sheet. Also, good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
4: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
2: Saha içerisinde Emirhan, Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da. Şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
3: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think I would say, yeah, we do a great job at the moment.
4: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor, ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
2: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
1: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
0: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında o yüzden söylemek istemiyorum.
1: Peki, girmeyelim. Emre abi, hoş geldin tekrardan o zaman.
0: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Ya taraftar zaten büyüledi. Ya oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili.
1: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
0: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Emre abi, biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu
0: ya,
1: sormak istiyorum.
0: Konuşmadığımız maç yok ya.
1: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin merak ediyorum.
0: Canımız yanıyor. Burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın ya lütfen. Ha, bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
1: %100.
0: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
1: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
0: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da, A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum. Hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
1: Net. Değil mi? Çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerini hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli. Peki abi puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
0: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
1: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
0: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
1: Gene 8 verdik. Agbodu diyeceğim abi.
0: Agbodu yani bugün aslında bak can şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
1: Lütfen abi.
0: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koydu. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. Çerli'ye baktığın zaman bir gol atıyor. hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
1: Gerçekten
0: öyle. Ohtara bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
1: Kesin.
0: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. Hı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Hı hı. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
1: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu, takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı, her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
0: Ya Trossard öyle çıktı.
1: Tamam.
0: Onun zaten o liderliğini ortaya koydu. Hı. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Hı. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayendi.
1: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
0: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
1: Yan ağlar.
0: Topa doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması, savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
1: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
0: tabii
1: abi.
0: Şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Rakip bugün çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
1: Katılırım.
0: Bu tarz maçlar çok zordur. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan, hı hı, çok da kolay bir maç olmaz onu söyleyeyim.
1: Peki Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın çünkü 5 gün sonra çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağlıcakla abi. Evet, Emre Eren bizlerle beraber de Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hakkında bütün detaylara değinmek. Çok da keyif aldığım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten. Her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan, yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bir, herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum. Gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya

0: keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur konsantrasyon anlamında, ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
2: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double because last week was a tough away win, and today we had to capitalize on that, and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again. We scored 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect win for us.
3: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
1: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi. Ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş Stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden, çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere, bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
2: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively. But it's always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only get better. And I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team. And I'm looking forward to the next matches.
3: Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
4: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
5: Hocam, takım savunmasında iyi yerdi.
4: Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
5: Farklı soru var mı?
4: Teşekkürler, iyi akşamlar.
6: Dakika ve skor devam edecek.
7: Reklam.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Eşit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam bitti.

0: Teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rolantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere. Arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.
3: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimize gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
0: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanya Spor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanya Spor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyonlarda bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Ma diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alania è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alania nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a portarla a casa. Quello è davvero un peccato perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita

0: sarebbe stato importante, però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi, e di questo ne sono davvero contento.
1: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık. Bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum. Savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı. Bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta. Ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum. Ama o maç içinde üzgünüm çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığımı söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
2: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyeri ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı için de ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
0: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria e in questo momento noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere perché non era semplice e sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate anche se poi ci sarà la sosta. Però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
1: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz o zaman, kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik. Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini gösterdi. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve buradan bu çıkarttığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
3: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacaklar Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazi bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil, açık bir net söylemek gerekiyorsa. Bizim tabii ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemlidir. Ligi rahat bir konumuna çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde Milli Araya Girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın, Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp Milli Araya mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım var. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına, Milli Araya.
2: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurumspor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurumspor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
4: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurumspor win their first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
5: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then, you know, in their form, it will be difficult.
4: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.
2: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi, hem hücum anlamında hem savunma anlamında?
6: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş takımı oyuncuları çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilincindeydik zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik. Daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı, karambol olduğu, kaos olduğu toplar var. O toplara gelmeden önce ceza sahasına, tabii ki ceza sahasının üzerine gelebilir Beşiktaş takımı ama ceza sahasında o taşıyıcı topları attırmamamız gerekiyordu. O da koşu yapan oyuncuların, ki bunu 2 gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce, ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik. Yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki 4'lü 5'li blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii, maçın nasıl geçeceğini planlayamıyorsunuz. Ama evvelini planlamaya çalışıyorsunuz. Öngörmeye çalışıyorsunuz. Rakibin nerelerden gelebileceğini, neler yapabileceklerini çalışıyorsunuz. Aslında tam da bunlara çalıştık ama dediğim gibi biraz yer kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara tespit ettiğimiz oyuncuların dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoralizyordu ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık. Topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz ligye yeni çıktık ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak, şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor. Umut veriyor ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun Spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
7: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görünceye dek, görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
8: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
9: Reklam.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
9: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibin. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzına vurmuşsun. Sarayı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike. Bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor 2 tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada 1-2 kere denemişsindir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Yakus'un arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar, hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın, Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki, o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizmi var en azından. Güçlü bir oyuncu, diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor ne yapsın Okan Buruk ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demince'yi söylemeye çalıştım. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobsa bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte sahne dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim, ben de bağırdım. Ya dedim, ya sen Sanes'in dedim ya. Sen Sanes'in dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet, çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demince izlediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam, Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabun hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numaralı 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin. Şeytanın Avukatı filmi, Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da, yani şeytan, bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz, biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şey bu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde, koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğünüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız, bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada, penaltı pozisyonu, ama savunma arkana yine de sarktılar hocam. İlk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit. Takım savunmasını düzgün kuramadın. Bloklaman gereken bir top ağlarla buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam, öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği, bilemedin 9.5 yedi olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı, sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğümüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür. Onunla bitireyim. Hep örnek görüyor. Bak araya Şalay'ı sıkıştırdım. Daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu. Ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor, onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
2: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansıyla yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başı başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif dinlenmen lazım.
2: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyan'ın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
1: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
3: 5 lig artı 6'da Avrupa
1: maçı var tabii.
3: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
2: Bir.
3: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. Bir maça etki etti.
1: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
3: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Ouattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
3: de
1: Ohum
3: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
3: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
1: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta toplu oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
4: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında da aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor'un çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasında, ikinci dakikasında anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen taklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Akbodun'un
4: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış bir açı.
4: Zoomlanmış. Ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Onu sonra 5 kere oynattılar.
4: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
4: en
1: yabancı.
4: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü VAR'dan.
4: Pozisyonu kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Özellikle bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Edecek. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı bu, iyi hatırlattı.
4: Evet.
1: Asen Albayrak.
4: Korkunç bir şey ya.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor. Galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı. Ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki. Ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programda da
1: kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
2: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
2: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
2: Kimse ama
1: yani şu, devam ediyor yani.
2: Yönetilmiyor noktası ne söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler.
2: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
2: Dördüncü hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
1: Öyle olmalı canım. Dahil.
2: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
4: Pardon, şunu da ekledim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor
1: olsak. Kuzey Kore gibi olsun.
4: Gibi. Hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da. Böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maalesef, maç izliyoruz.
2: Keşke maalesef.
4: Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi şeyi de görüyorum.
4: Çok başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar, yani buna tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten. Dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam, onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdik. Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü tabii, vardır.
2: Pasaportu yoktur.
1: Yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaş'tı evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
2: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
3: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
2: Kenardan dönmemek.
3: Hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
2: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını vermem lazım.
3: Bunu
2: yani
3: düzenli yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi, bak bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
2: Değil tabii canım.
3: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
2: Dün Manzano yapmadı mı?
3: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata mı o? Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
2: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
3: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
2: Performans
3: en
2: kötüydü.
3: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
2: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
3: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
2: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
3: Hangi yayıncı yani. Kuruluş verir ki?
2: Verir misiniz? 500 milyon.
3: Deli olması lazım yani.
2: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: verelim aklımdan tekrar.
2: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben orada
2: bir alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'te izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet. kamera kondu.
1: Doğru.
2: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi. 6-7 saniye sürüyor VAR.
1: Hop gelişiyor.
2: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii İtalya İspanya'da da var.
2: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Bu karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
2: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani biz sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden
1: kararımızı değiştirmemiz
2: lazım bizim evet. yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini bilmiyoruz abi. Adam
1: kafasına göre göster bize o zaman
2: kafası
1: yani.
2: Kafası öyle takılıyorlar ya. Hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım. Hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün yani. Hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
1: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
2: Onların ne suçu var?
1: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı

0: 2013'te giderdim. Hı hı. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
0: değmedi mi
1: konuşmuyor
0: diye
1: olmamız lazım.
0: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
0: Türkiye'nin evet, dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
0: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla, burada birazcık yayıncı kuruluşta da kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
2: Hakemle ilgili son şeyi söyleyeyim. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere, o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa, bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o, siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda Italiano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur, evet, demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Emel'le maçının kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı. Gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
1: iki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir
3: evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim, hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otare'yle çok sık oynamıyor. Otare'yle yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
5: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
8: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında bir cumartesi klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Radyo Gol frekanslarında birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak bir düne dönerek başlayacağız programımıza. Beşiktaş haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir galibiyet, görkemli bir galibiyet ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Şu anda siyah beyazlılar. Dünü konuşacağız, tüm haftayı konuşacağız. Gündem bir hayli sıcak ve sürekli değişken bir gündem var. İlk olarak Vincenzo Italiano'nun maç sonu basın toplantısına gidelim. Açıklamalarını dinleyelim. Ardından sevgili Yunus Aydın'la birlikte stüdyodan saat 14'e kadar birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama öncesinde Italiano'yu dinliyoruz.
10: Aklımıza sorularla başlayabiliriz. Buyurun.
11: Milliyet Skoler Egemen Çıdar. Hocam, galibiyet unuturu tebrik ederim. Hocam, Biret de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de Puklu son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok girebiliriz? Teşekkürler.
12: Miretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare dentro i meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni, e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. Inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
13: Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır ol da durmamız gerekiyor. Her zaman.
3: Şu an gidiyorum. Şu anda
14: geliyor mu sesim? Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerinin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı işte 1 penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia forza.
15: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione, invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della posta in palio importante e il fatto di poter finire primi in classifica e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione e penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare, margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa, ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo onorare questa competizione. Avremo questa partita, poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa, sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
13: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk, lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milyardan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
10: Sizinle devam edelim.
3: Emre Tanrıver, GZT Spor. 11. resmi maç, ilk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Rakip ayırt etmek sizin Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
12: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre, e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare, e speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.
13: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
10: Beyefendi, siz de devam edelim. Açık açık.
16: Merhaba, Oruç Tapan Fanatik Gazetesi. Öncelikle tebrikten ilgilenen size bu soruyu da hangi de sordum. Bugün de kızı doğru. Orhun penaltı pozisyonu var. Bunun akabinde hocam Taptan Orkun Kökçü gerçekten çok kötü özgüvenle oynuyor ama özellikle hakemler olan Diyalon'da çok sarı kart görüyor. Bu yani bir maç içinde yeta durumuna da düşebilir. Siz kendisi kaptan olarak neler konuşuyorsunuz? Belki hakem
17: Vorrei sapere se parli con Orkun per gli arbitri, perché il capitano rischia di non giocare.
18: Appena fatto, Dio.
13: Da buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
12: Appena parlato appunto con lui, che anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare. E non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare. Io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento, perché un giallo ci può anche stare, ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento lo sa.
13: Daha basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, ensantiler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor, itiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor, maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri, o da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
10: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
19: Selin Koca Türk Sports Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?
15: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene. Ilan a destra in due partite in casa ha fatto due gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.
13: Çünkü iki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimin rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
10: Pekala. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
9: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. 40 saniye kadar sonrasında Yunus Aydın'la birlikte burada olacağız.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyodayız, Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus, hoş geldin tekrar.
4: Hoş bulduk, selamlar.
3: Beşiktaş'la başlayalım. Dünkü karşılaşma haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sen de yerinden karşılaşmayı takip ettin. Yani seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani taraftarda geçtiğimiz sezonlara oranla ayrı bir motivasyon, ayrı bir istek gördüğünü söyledin. Bunun en büyük paylarından birisi herhalde Vincenzo Italiano'ya, kurduğu takıma, oyunculara ait, nübele parantez açtığında hepsini konuşacağız. Ama ilk olarak yerinden karşılaşmayı nasıl gözlemledin? Beşiktaş'ı nasıl buldun 3-0'lık galibiyeti?
4: Yani tabii ki hem maç öncesinde derbi galibiyetinin çok pozitif atmosferini gördüm. Yani çok erken geldi taraftar stada. Bir saat öncesinde neredeyse hani çok belli başlı yerler ait. Stad fulldü ve iki kale arkası da hani çok hani entegre şekilde hem derbide gol atan futbolculara hem de Rıdvan'ın da 100. maçıydı. Rıdvan için de ayrı bir hem gol atması hem de 100. maç olmasından dolayı destek tezahüratıyla beraber başladılar. Yani gerçekten çok motiveydi Beşiktaş taraftarı. Italiano'ya hem maç öncesi hem maç içinde defalarca kez hem de maç sonunda defalarca kez tezahürat yaptılar. Yani çok birlikte, çok bütün bir Beşiktaş taraftarı gördüm ben. Yani senelerdir lige kötü başlayan bir Beşiktaş'tan derbi galibiyetiyle başlayan ilk 4 hafta içinde şimdi maç fazlasıyla da olsa yani liderliğe oturmuş bir Beşiktaş çok konsantreydi gerçekten. Erzurum maçı, hani tabii ki Erzurum ligde birçok takıma göre kalitesinin altında ama ilk yarıda fişi çekti. İptal edilen golleri vardı. 5 olabilirdi maç. Bence Vaclav Černý'nin golü gol, yani iptallik hiçbir şey yok orada. Ama gerçekten çok motive, çok taraftarıyla hareket eden hocası, yönetimi, çok motive bir Beşiktaş gördüm. Serdar Adalı'ya destek vardı. Beşiktaş'ta bir tekrar olağanüstü genel kurul olacak. Yani Serdar Adalı tek aday çıkacaktı büyük ihtimalle ama yani taraftar derbi galibiyetiyle beraber aslında hem yönetime hem hocaya hem takıma desteğini belli etti. Yani tabii ki yeni transferler, Vlahović'in eksi elbette önemliydi ama o gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş tam anlamıyla bir takım. Yani her anlamda bir bütünler. Dün basketbol medyadan orada insanlar vardı Beşiktaş'ta. Voleybol medya sorumlusu vardı. Futbola ekstra bilgi gösteriliyor. Futbol maçına diğer branşların yöneticileri de geliyor. Çok çok güzel bir maçtı.
3: Yani benim dikkatimi çeken bir istatistik şu yönde. Beşiktaş'ın en zayıf karnı savunması olarak gözüküyor ama savunma anlamında şöyle bir performansa baktığımda Beşiktaş Erzurumspor karşısında kalesinde isabetli şut görmedi. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe deplasmanında kalesinde 2 isabetli şut gördü sadece. Onun öncesi Çorum Futbol Kulübü mücadelesine bakıyorum. Orada 3 isabetli şut kalesine, Alanyaspor karşısında Alanya deplasmanı kaybetmesine rağmen sadece 3 isabetli şut gördü Beşiktaş kalesinde. Eyüpspor karşısında da sadece 1 isabetli şut. Ya kalesine top Beşiktaş'ın zor geliyor. Savunma şu ana kadar işleyen bir mekanizma halinde. Her ne kadar Fenerbahçe maçında Agbadu kaynaklı gibi gözüken bir gol olsa da o da şanssız bir goldü işin aslı.
4: Yani kesinlikle öyle. Beşiktaş şu an ligin en iyi orta sahalarından da birine sahip. Savunma zafiyeti var gibi gözükse de Beşiktaş'ın, yani orta sahada o kadar rekabetçi, o kadar mücadelesi yüksek bir Beşiktaş var ki hani ya Nubel'e zaten ayrı bir parantez açacağım. Yani dün itibariyle çok iş düşmedi ama hani taraftarın yani oyuna sokmak için out'ta top ayağına gelse Nubel'in çok ekstra bir desteği var. Yani orada çok başka bir bağ oluşmuş. Tabii bu kalesine gelen şut durumunda ilk 4 maçta Beşiktaş'ın gol yemediğini de Avrupa dahil unutmamak lazım. Yani çok iyi bir savunma karnesi var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de en çok eleştirilen, Fenerbahçe her maç gol yiyor ve kazanmak için minimumda 2 gol atması lazımı konuşuyoruz ya. Beşiktaş neredeyse 1 gol atsa zaten 3 puan için yeterli bir durum olacak gibi. En azından bu seviyede maçlarda, yani zaten iç saha maçlarında hiç zorlanmıyor ama savunma olarak Emirhan'a da ekstra bir parantez açmak lazım. Sene başında ya kesinlikle yerine bir oyuncu alınmalı diye konuşuluyordu. Özellikle Temmuz-Ağustos ayında ama gerçekten çok yukarıdan girdi sezona. Çok motive, çok yani performansı yüksek, çok konsantre. Yani sene boyunca da şu an için ilk 11'i bırakmayacak gibi duruyor.
3: Emirhan gol atan isimler arasındaydı. Bir golde Leandro Trossard'dan geldi. O da Beşiktaş'ta perdeyi açtı. Nasıl değerlendiriyorsun Trossard?
4: Yani Trossard dün de dahil olmak üzere aslında biraz Serdal Adan'ın anlattığı gibi hani yaşadığı talihsiz olaydan sonra hani sanki hala tam motive değil gibi. Yani hala evet bir yüzünde bir düşüklük var. Bazı oyuncuların öyle. Mesela Mason Greenwood'un da yüzü çok gülmüyor gibi ama Trossard ilk geldiğinde böyle değildi. Yani ilk geldiğinde daha farklı bir Trossard'dan bahsediyorduk. Yani bugün itibariyle biraz daha elbette attığı golle oynadığı oyunla biraz daha açılacaktır Trossard. Hiç şüphe yok ama çok böyle mutlu görünmüyor hala. Serdal da zaten bunu söyledi. Yani yaşadığı tokat olayından sonra yani mentor olarak onu toparlamaya çalışıyoruz dedi. Ya maalesef bizim ligimizde böyle şey oluyor. Bunlar kartsız kalıyor, cezasız kalıyor. Trossard gibi profesyonel Premier Lig'de ne başarılar görmüş oyuncu da herhalde yani nereye geldim diye şaşırıyordur.
3: Peki bir diğer tarafta tabii kulübe anlamında da güçlü bir Beşiktaş var artık. İlhan Fakıl oyuna girdi. 10 dakika sonra golünü kaydetti. Yani kenardan gelen isimlere baktığımızda Trossard çıkıyor, Poku giriyor oyuna. Ya bu anlamda Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü geçtiğimiz senelerde o kadar kötü bir görüntü vardı ki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi ama işler çok kısa sürede yoluna girdi.
4: Kesinlikle öyle. Yani Ocak ayından itibaren Serdar Adal'ın önce kadroyu boşaltması işte Tommy Abraham gibi isimler sonrasında takım iskeletinin Murillo gibi oh gibi isimlerle doğru kurulması Ocak'ta. Burada bence hani Sergen Hoca'ya da pay açabiliriz. Orada iyi transferler getirdiler bence. Hani nadir yaptığı işlerden biri bence ama hani orada doğru isimler getirildi. Sonrasında Beşiktaş'ın en büyük problemleri zaten senelerdir kanat oyuncuları, iyi kanat oyuncuları.

0: yok ve kaleci rotasyonda bence işte senelerdir Ersin mi oynasın, işte Mert mi, Utku da olabilir gibi belirsizliklerden Nübel gibi tam bir oynayacak kalecim belli. Yedek kalecimde Doğan Alemdar, Süper Lig tecrübesi var, Avrupa'da gördü, Ren'de gördü. Burada bir güzel sistem oturdu. Kanat oyuncuları desen.
1: Kanat oyuncuları diyorsun yani, Raşitsa bu takımın kanat oyuncusuydu. Aynen. 11'de şu anda yedek kulübesinde bile yer almıyor artık.
0: Gönderilecek mi falan hep yani üzerine artık hani değersiz.
1: Zaten hani bitti transfer dönemi ama ya yedekler arasında bile değerlendirilmiyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Dün bu arada Poku transferi ile alakalı da taraftarın artık çok ciddi bir sabırsızlığı vardı yani. 80'den sonra girdi oyuna. Hani İtalyano'ya karşı hiçbir tepki yok. Kesinlikle tepki yok ama hani birkaç sefer stat'tan sesli bir şekilde Poku'nun oyuna alınması ile alakalı.
1: Güzel sabırsızlık.
0: Aynen yani. Öyle. Hani hocam artık aldı izleyelim gibi. Hani bir izlenim
1: tabii, kurtarıcı
0: vardı.
1: Olarak çağırmaktansa izleyelim diye keyfi, çağırmak her zaman keyifli.
0: Aynen yani bir birlik bir maçı açsın diye değil de dediğin gibi yani artık hani hocam bir oyunu al gibi bir izlenim vardı. Ya yani gerçekten Beşiktaş'ta hem kanat transferlerinin yerine gelmesi işte yani ve geçici çözümler de bulunmadı. Trossard bir tarafa geldi, Poku bir tarafa geldi. Vaclav Çernik kötü oynamıyordun. Özellikle savunmaya katkısı çok fazla vardı. Çok geriye koşu, mücadele seviyesi yüksekti. Ottar da kötü oynamadı. Beşiktaş çok görünür problemlerini çözdü.
1: Olaytan, taraftar büyük bir kazanım değil mi yani?
0: Kesinlikle öyle.
1: Serden Yalçın gözden çıkartmıştı çünkü olayı.
0: Önder Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği sözlerden birisiydi. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir diye. Olaytan'ı gerçekten işin içine müthiş entegre ettiler. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe maçındaki orta saha üstünlüğünü zaten ayrı bir tarafa koyuyorum. Büyük maçı oynamasaydı ama sezonun genelinde de dediğin gibi Sergen Hoca gözden çıkarmışken geldi Vincenzo Italiano. Şu an ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Beşiktaş çok iyi dikine futbol oynayabiliyor. Bunlardan da birisi zaten net sebebi Olaytan. Yani İçeriden yapılan transfer, yeniden entegre ettiler, çok yüksek paralar ödenmedi ve karşılığında Italiano gerçekten oyuna müthiş dahil ederek aldı. Ya belki Sergen Hoca'ya bıraksalar ya da yeni bir hoca gelse gözden çıkarmış bir şekilde devam edecekti ama Vincenzo Italiano artık ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde yani zorlu bir fikstür var gibi gözüküyor. Çünkü bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, sonrasında da bir Süper Lig deplasmanı Diyarbakır'da olacak. Beşiktaş Ahmetspor karşısında Süper Lig'de, onun öncesinde de kendi evinde Marsilya karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu virajı Beşiktaş için milli ara öncesinde?
0: Ya bir kere hani psikolojik olarak şimdi Beşiktaş'ın puan kaybetme hakkı var. Şu an taraftarda bu hani biz geçtiğimiz senelerde Eylül'den milli araya gidilirken hani Beşiktaş'ın teknik direktörü değişir mi üzerinden? Şimdi milli ara da var. Hoca için yeni bir çalışma şansı gibi değerlendirilebiliyordu. Ya hani Marsilya ve Ahmetspor karşısında ikisine de kaybetse Beşiktaş hiçbir şey olmaz. Yani Vincenzo Italiano görevine devam eder. Özellikle Marsilya yenilgisi daha anlayışla karşılanabilir. Zor maç bence ikisi de. Ya Marsilya'nın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gibi bir kurası var zaten. Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası çektiler gibi aslında Avrupa'da. Diğer tarafta da Ahmetspor zor deplasman. Yani ligin başından itibaren görüyoruz. Trabzonspor'a karşı oynadıkları oyunu gördük. Diğer tarafta aynı şekilde yani lige ilk 10'da bence bitirecekleri, ilk 10'da ilk 8'de kesin takımlardan birisi. Büyük yatırım yaptılar. Dediğim gibi zor bir deplasman ama ben Ahmet maçından galibiyetle ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Marsilya maçı zor. Marsilya tarafı bence hani bir adım daha önde. Ama bu kadronun, bu oyunun gelişmesi, milli arada yeniden takımın 2 haftalık çalışacak olması çok çok değerli. Ya Beşiktaş'ta işler kesinlikle yolunda gidiyor. Güven ortamı yeniden sağlandı. En önemlisi bu. Yani Serdal Adalı da bence stratejik doğru hareket ediyor. Fenerbahçe karşısında kaybetseydi Beşiktaş belki de seçim kararını almayabilirdi. Yani burada hani nokta nokta adımlar doğru işleniyor diye düşünüyorum. Ve bence Beşiktaş tarafında da yani en önemli şey güven ortamının hem yönetime hem de hocaya karşı yeniden tahsis edilmesi. Yani çünkü bir önceki döneme örnekleyelim, Hasan Arat yani çok büyük bir skandalla Beşiktaş'tan gitti. Teknik direktörler konusunda Van Bronckhorst'lar vesaire oralara hiç girmiyorum. Ama Sergen Hoca da hayal kırıklığı oldu. Solskjaer de aynı şekilde.
1: Ya hiçbiri Sergen Yalçın kadar olmadı. Solskjaer geldi kendi halinde, efendi bir adamdı. Olmadı, olmayacağı belliydi, gitti. Yani Van Bronckhorst öyle çok büyük bir yani çok büyük iddialar yoktu, çok büyük sorumlulukların üzerine önlerini atmadılar ama Sergen Yalçın'da büyük iddialar vardı.
0: Şampiyonluk için.
1: Solskjaer ne dedi? Benim sorumluluğumdu, her şey benim yüzümden oldu falan gibi şeyler söyledi. Sergen Yalçın yok, Cengiz'i ben yıldız yaparım dedi diye bir televizyon programında geldi. Cengiz Ünder'i izletti bir yıl boyunca Beşiktaş taraftarı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Orkun'dan da mesela yani şu an yeniden Orkun takımın lideri. Ya yani Önder Özen'in söylediği gibi Orkun'un etrafına inşa edilen bir takım var. Sergen Hoca da çok fazla şans verdi Orkun ama aynı verimi alamadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş'ta çok büyük sınıfta kaldı. Hani geçmişte kaldığı için belki konuşmaya gerek yok ama yani baktığın zaman hani Sergen Hoca'yla hayal edilen şeyler sanki İtalyano'yla gerçek olacakmış gibi duruyor. E bir de dediğim gibi yani hocaya olan güven, duyulan güven, yani işte maçta statta, yani maçtan yarım saat önce İtalyanca şarkılar çalıyor içinde İtalyano'nun geçtiği. Tamamen hocaya karşı bir sevgi var. Ya Beşiktaş'ta uzun süre sonra gerçekten bu kadar keyifli sezon açılışı olduğu için taraftar da hem takıma hem de yönetime karşı görevi desteğini sürdürüyor. Beşiktaş'ta sadece futbolda değil her şeyde işler yoluna gidiyor. Yani basketbolda yıllar sonra Euroleague'de Beşiktaş. İşte Eylül sonunda ilk maçı olacak Valencia karşısında. Ya orada da işler yoluna gidiyor. Yani sene sonunda tabii ki başarı kriteri ölçülecek ama Beşiktaş'ın son senelerdeki en iyi sene açılışı olduğunu kesinlikle söylemek lazım.
1: Peki Erzurumspor açısından nasıl değerlendirme yaparsın?
0: Yani Erzurumspor her şeyden önce oynamaya çalışan bir takım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Yani Karagümrük'e benzetiyorum geçen seneki. Ya Karagümrük oynamaya çalışıyordu. Olmadı evet. Ya baktığında son haftalarda en az küme düşmeye hak eden takımlardan biriydi ki hoca değişikliğiyle birlikte de aslında son haftaların en az kaybedeniydi. Oynamaktan asla korkmadılar. Yani geriye saklanıp geçiş oyunu oynamadılar. Serkan Hoca da bunu yapıyor. Serkan Özbalta da bunu yapıyor. Ama işte açılış skorları yani bir maç hariç gerçekten kötü skorlar. Gol atamadan kaybedilen skorlar. Yani çok uzun sürecek bir görev kariyerinin olacağını düşünmüyorum. Bir yerde mutlaka önü kesilecektir bu yenilgiler geldiği sürece. Ama oynadıkları oyunu oynamaya çalıştıkları oyun takdire şayan. Dün bir varlık gösterebildiler mi? Hiçbir varlık gösteremediler ama ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda derbi galibiyeti aldıktan sonra iç sahada yaratılan bu atmosferde çok da bir şey zaten beklememek lazım. Beşiktaş maçı ilk yarıdan itibaren çok ciddi ağırlığını koydu. Ya ilk toptan itibaren ikinci yarıda da aynı şekilde yani iptal edilen golleri var. Dediğim gibi 5'e 6'ya gidebilirdi maç. Beşiktaş bir yerden sonra hani o el frenini de çekti, bir durdu. Ama dediğim gibi Erzurumspor için kriter maç olmaması lazım. Ama puan ya da puanları almaya devam etmesi lazım. Yoksa Erzurum hani ciddi anlamda küme düşme adaylarından bir tanesi.
1: Teknik direktör ayrılığını ne zaman bekliyorsun Erzurumspor'da? Çünkü o yönde bir gidişat var gerçekten.
0: Ya Beşiktaş maçını referans almayacaklardır. Ama yani 2 hafta önceki yenilgi de 3 hafta önceki yenilgi de hani oynadığı oyun evet umut vericiydi ama hiçbir yerde skorla bağdaşmıyor olması.
1: Ama zor bir fikstür değil miydi?
0: Zor bir fikstür.
1: Başlangıç Diyarbakır deplasmanı, Ahmetspor karşısında, sonrasında evinde Galatasaray'la, sonra Gençlerbirliği deplasmanı ki Gençlerbirliği çok iyi bir başlangıç yapmıştı ligi. Sonrasında evinde Konyaspor vardı, yendiler o maçı zaten. E şimdi de Beşiktaş deplasmanı. Yani Erzurumspor henüz kendi kadro kalitesinde bir takımda karşılaşmıyor.
0: Evet, geçen sene evvelki seneki Kocaelispor açılışı gibi. Evet. Yani ilk 6 hafta galibiyet yok ama sonrasında çok iyi gitmişti Kocaelispor. İşte bu şansı tanırlarsa dediğin gibi evet önümüzdeki haftadan itibaren fikstür şansı da açılabilir ama ya baktığında Süper Lig'de çok hızlı şekilde takımlar değişiyor, antrenörler değişiyor. İşte ilk değişimleri gördük zaten. Ama ben diğer tarafta hani bu hafta kazanamazlarsa belki de Serkan Özbalta ile yollar ayrılır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanamazlarsa.
1: Peki son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce dinleyicilerimizden gelen bir mesaj var mı diye bakıyorum. Enes Bey'den bir mesaj var. Beşiktaş orta sahada sakatlık olur, sorun yaşar mı bilmiyorum ama bu sene ligimizde en doğru ve sağlam görüntü veren takım Beşiktaş diyebiliriz diye düşünüyorum diyor.
0: Katılıyorum. Yani bence de Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok iyi. Yani Orkun dediğim gibi merkezli, Olaytan aynı şekilde, yani yedekten gelecek oyunculara katkı verecek Endidiler vesaire, çok iyi bir orta sahası var. Salih çok iyi durumda aynı şekilde. Yani diğer takımların da aslında orta sahası kötü değil. Ligin en kötü başlayan orta sahası Galatasaray'daydı aslında. Torreira-Sara ikilisi çok kötü başladı. Lemina da dahil. Osimhen'in ekstra performansları orada Galatasaray'a puanı getirdi. Sonrasında Torreira'nın gerçekten hem Avrupa Ligi'nde maçta gördük hem de evvel maçta Başakşehir'e karşı gördük. Çok ciddi bir şekilde yükselme yaşadı. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta sahası da kötü değil. Guendouzi, Kante orta sahası da kötü değil. Ama orada hücuma yönelik bir oyuncu da eksiği var. Beşiktaş'ın hiçbir eksiği yok. Yani Beşiktaş'ın bütün pozisyonları 6-8-10'u kesinlikle tamam. Sakatlık problemi de yok. Tabii ki hani sakatlık olursa Orkun'un sakatlandığını düşünelim. Beşiktaş'ı ciddi anlamda etkiler. Bugün Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ı nasıl etkilerse. Ama bu tarafta Beşiktaş sakatlık problemlerini çok keskin ya da uzun süreli yaşamadığı sürece ya bence de şu an ligin hali hazırda en hazır ve en etkili orta sahasına sahip. Hedef maçlar da oynadılar çünkü. Elbette Avrupa'daki sınavda bir hedef maçtır ama yani ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanında çok net bir oyun üstünlüğü koyarak kazanmak da önemli bir sınavı geçmek anlamına geliyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kesin olarak dönüş yaptı herhalde. Biz de kontrol ettik, antrenmana çıktığını söyledin sen de. Aynen. Değil mi? Son bilgiler nedir?
0: Antrenmana çıktığı gibi İsmail Hoca aynı şekilde dün gece de tesislerde kaldı. Hani onu da söyleyelim. Ya aslında şöyle, İsmail Kartal dün itibariyle, bir gün öncesine gelelim hatta Roma maçının sonuna gelelim. Ya ben Fenerbahçe'den ayrıldım ve bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Ve biz aslında ya gerçekçi olmak gerekirse ben inanmadım bir hafta açıklamaya. Yani İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarı da değildim bugüne kadar ama yani yaptığı açıklamadan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Acaba İsmail Hoca sözünün arkasında durabilecek mi, duramayacak mı? Ben duramayacağı kanaatindeydim. Nitekim öyle de oldu. Dün itibariyle Oğuz Çetin sabah saatlerinde İsmail Kartal'ın antrenmana gelmemesinin ardından Anadolu Kavağı'nda İsmail Hoca'nın evine gittiler. Aile, bir fotoğraf da çıktı ailesiyle. İsmail Hoca'nın eşi, çocukları, bir görüşme gerçekleştirildi. Ve sonrasında İsmail Hoca dönmeyeceğine yönelik haberler yansıdı dışarı tarafta. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş maçı devam ederken Fenerbahçe'de ismi bir açıklama yaptı ve İsmail Hoca görevinin başındadır dedi. Belli ki devreye Aziz Yıldırım girmiş. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın dün akşam itibariyle Fenerbahçe'deki kariyerin fiilen bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ilk puan kaybında hocayı gönderecektir. Ama İsmail Hoca'nın artık bundan sonra oyuncuların gözünde, taraftarın gözünde saygınlığı bence çokça tartışılır hale geldi.
1: Ya şöyle, o konuya gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konu vardı. Bunun hakkında da birkaç kendi fikrimi belirtmek isterim. Sevgili Rezan Yetiş yönetici bir açıklama yapmıştı. Oradan gördüm. Ya ben aynı kurumda da çalışmıştık zaten. Çok tanışmıyoruz yani. Yüz yüze tanışıklığımız yok ama biliyorum başarılı biri olduğunu, ne kadar başarılı ve kariyer basamaklarını hak ederek tırmandığını da biliyorum ve bu linç yiyen videosunu izledim. Tamamen aynı görüşteyim. Yani hiç yanlış bir şey söylemiyor. Niye insanlar... Ya bizim ülkemizde bakın, kimse eleştirilemez değil. Kimse dokunulmaz değil. Kimse belli bir yaşta diye bir şeyleri, eleştiriyi hak etmiyor değil. Sonuçta medyanın önüne kendilerini atıyorlar. Bakın Avrupa'da herhangi bir basın toplantısını lütfen açın izleyin. Jose Mourinho buraya gelene kadar Jose Mourinho'ya neler yaptılar? Kendi takım taraftarları da, rakip takım taraftarları da. Ya Formula 1'de bir basın toplantısı var Yunus. Her zaman buna örnek veririm. Pierre Gasly diye bir pilot. Red Bull koltuğuna oturuyor. Başarısız oluyor. 7. yarış falan oluyor. Adama soruyorlar ya, Formula 1 20 tane sürücüden birisi karşında. Adama diyorlar ki senin bu başarısızlığın gidiyor. Red Bull seni göndermeyi düşünüyor gibi duyuyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsun diye. Gülerek böyle karşılık veriyor hani, küçümser bir bakışla. Gazeteci diyor ki ben komik bir şey söylemiyorum. Başarısızsın, neye gülüyorsun ki sen şu anda falan diyor. Ya bizim ülkemizde gazeteci azarlanacak bir şey olarak görülüyor. Evet. Rezan ne diyor? Rezan diyor ki yani çok haklı. Medyada böyle bir güç vardı da helal olsun o zaman medyaya diyor. Bir kulübün başkanını değiştirebiliyor. Koca yıllık çınar bir kulübün teknik direktörünü görevden aldırabiliyor. Vay bu medyaya helal olsun. Çok haklı. Ya neye linç ediliyor bu kadar? Yani bir gazeteci de konuşamayacaksa bu kadar holiganizme gerek yok. Ya kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela İsmail Hoca, ya burada Rezan'ın dediklerine şunu eklemek istiyorum. İsmail Hocam, sen çıkıp hatırla, İstanbulspor maçının ardından, son maçın ardından 99 puan topladığı maçın ardından zaten orada Galatasaray şampiyonluk kutluyor. Tescillenmiş bir şampiyonluk var. Çıkıp diyor ki İsmail Kartal, zaten diyor yani biz gerçek şampiyon kim olduğunu herkes biliyor, gösterdik diyor. Orada rakibin emeğine bir saygısızlık yapılıyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sonra Okan Hoca da, Okan Buruk da buna bir gönderme olarak işte en azından boğazlı kazak giymiyorum artık falan gibi bir şey söylüyor. İnsanların tepkisi şu oluyor. Kendi halinde bir adama bu kadar saldırılır mı? Nasıl bir insansın sen falan diye. Ama iki gün öncesinde adamın bir sezonluk emeğini bizim hakkımız diyor. Ondan sonrasında bu sezon başına dönelim. Geldiğinde İsmail Kartal ne dedi? Seninle çok şaşırmıştık biz. Bizim iki şampiyonluğumuz var. Biri tescillendi zaten.
0: Aynen öyle.
1: Yani çalındığı tescillendi zaten dedi. Böyle bir tescil var mı? Yok. Yok böyle bir tescil. Şimdi böyle sivri konuşmalar yapan biriyseniz eğer, tökezlediğiniz zaman ağır darbeler yemeniz, sizinle dalga geçilmesi, bak dalga geçme olayı eleştiri falan değildir. Terbiyesizliktir.
0: Ya ama konuşmasıyla
1: herkesin,
0: alakalı durum tabii ki.
1: Yani elinde telefon olan herkesin bir şeyler paylaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden bir kulüp başkanı çıkıp da senin suçun, sizin suçunuz şeklinde konuşma yapıyorsa burada bence kulübün düşünmesi gerekiyor veya bir teknik direktör görevini bu yüzden bırakıyorsa, bir gazeteci de bu yüzden linç yiyorsa, bence burada biraz çuvaldızı kendisine batırması gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi açısından da bu kadar suçsuz görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
2: Kesinlikle öyle. Başta Rezan'la alakalı, zaten bir kadın olduğu için bile eleştirinin dozu olması lazım. Şimdi İsmail Hoca ile alakalı şunu düşünüyorum. Başından itibaren İsmail Hoca işte söyleniyor ki kendisi görevdeyken bir başkasıyla görüşüldüğü için görevden ayrılmak istemiş. Ya İsmail Hocam, siz Tedesco görevdeyken Ertan Torunoğlu ile görüşmediniz mi? Siz 31 Ağustos'ta Mourinho döneminde Hamdi Akın'ın yatından inmediniz mi? Siz Fenerbahçe'nin başına teknik direktör varken Fenerbahçe için zaten başkasıyla görüşmüş bir hocasınız. Neden şimdi size yapılan şey, sizin yaptığınız şeyle örtüşünce siz kalkıp gidiyorsunuz? İkincisi, Fenerbahçe'nin 12'de idmanı var. Siz Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için, Fenerbahçe'nin çocuğu olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Başkan sizi 12'de kulübe davet ediyorsa neden gelmiyorsunuz? Gelirsiniz, oyuncularla vedalaşırsınız. Oğuz Çetin'le vedalaşırsınız. İşte Aziz Yıldırım'la vedalaşırsınız. Çok sevdiğiniz oyuncularınız var. Oyuncularınızla vedalaşırsınız ve kulübe veda edersiniz. Fenerbahçe'ye gelmemek ne demek? İkincisi, işte şişe atılmış da hocaya, şişe atıldığı için görevinden istifa etmiş. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal daha önce birlikte çalıştığında Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlandı. İsmail Hoca burada göreve devam etmişken şimdi mi devam etmiyor? Bunlar gerçekçi değil. İsmail Hoca Türkiye'de tamam Fenerbahçe'ye tek Şampiyonlar Ligi'nde puan aldıran Türk teknik direktör oldu. Sonrasında da bu görevle bırakmak istedi. Ben şöyle düşünüyorum. Niyet okuma yapmak istemiyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe Roma karşısında kaybetseydi bence istifa etmezdi. Kendisi puan alarak bırakmak istedi, zirvede bırakmak istedi ama ben bir daha asla göreve gelmeyeceğim dedikten sadece 10 saat sonra göreve geri döndü. Bundan sonra kimse İsmail Kartal'ın sözüne itibar etmez. Hiçbir oyuncu da İsmail Kartal'a saygı duymaz diye düşünüyorum ben.
1: Ki ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi olası bir Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybını varsayalım. Ne olacak şimdi? Bu puan kaybı tamamen İsmail Kartal'ın sorumluluğu altında olan bir puan kaybı olmaz mı? Birincisi.
2: Elbette.
1: İkinci sorum da şu. Yani bu şekilde bırakıp sonrasında geri dönmek kulübü daha fazla kaosa sürükleyen bir durum değil mi?
2: Kesinlikle
1: katılıyorum. Fatih Tekke'de gördük bunun. Aynen, en büyük örneğini gördük.
2: Ya bence İsmail Hoca'nın yaptığı daha da kötü. Yani çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesindeydi yeniden. Ben maçtaydım. Fenerbahçe Roma maçındaydım. Ya taraftarların gerçekten birçoğunun, hatta ben de dahil ya, gözü doldu Şampiyonlar Ligi'nde. O müziği duyduğu anda. Yani maç sonunda kaybedilmemiş ve bence Roma maçında yani çok formda bir Roma var. Serie A'da çok iyi giden bir Roma var. Yani gerçekten kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Mücadele etti. Eksikleri vardı. Bartu'yla Mert Müdür'le çıkılmış bir maç. İyi bir performans gösterildi. Kaybedilmedi en azından. Bir puan alındı. Maç sonunda Fenerbahçe bütün Avrupa medyasında hocası istifa eden olarak konuşuldu. Ya Fenerbahçe'nin camianın evladı olan birisi. Ya bunu 5 sene önce Koku yapsa anlarım. 7 sene önce Koku yapsa anlarım. Yani Fenerbahçe'nin bu denli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulacağı bir akşamda Fenerbahçe'nin evladının çıkıp istifa etmesi bana çok itici geldi. Gerçekten yani İsmail Hoca'ya yapılanlarmış. Ne yapıldı İsmail Hoca'ya? Eleştirmek hariç ne yapıldı? Konuşmasıyla alay eden varmış. Ya bunlar birazcık medyanın önünde olan herkes için yaşayan bir gerçek yani. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Ya İsmail Hoca ile ilgili hiçbir şekilde dalga geçilmemesi lazım. Ama yani eleştiri elbette olacak. İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında rotasyon yapmasını eleştirmeyecek miyiz? Ya da Mert Müldür'le alakalı. Ya bazı şeyler tezat. Yani madem istifa edecektiniz, o zaman bugüne kadar Mert Müldür bir maçta oynamadı Fenerbahçe'de. Sezonun 9. 10. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. Avrupa elemelerinde göz önünde bulundurursak. 4 lig 4 eleme, bir de Roma maçı. Yani bir kere Mert Müldür'e şans gelmemiş. Aziz Yıldırım geçen hafta Beşiktaş yenilgisi sonrasında Mert'i oynatın dedikten sonra siz Semedo'yu oynatmayıp Mert'i oynatıyorsunuz. Maç sonunda istifa ediyorsunuz. İsmail Hoca neden görevde abi? İsmail Hoca işine karıştırdığı için görevde. Aykut Hoca bunu yapmadığı için zaten.
1: Tam onu diyecektim. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Şimdi İsmail Kartal eğer başka bir isimle görüşülüyor şeklinde böyle bir şey Tedesco döneminden örnek verdin ya sen de, böyle bir aksiyon aldıysa Aykut Kocaman karşısında yapılan da aslında benzer bir durum değil miydi?
0: Abi şöyle, İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı bu süreçte arayıp hocam hayırlı olsun Fenerbahçe'nin başına geçmişsin dedi. Yani öyle bir durum var. Yani sen Oğuz Çetin'e bu sisteme dahil eden kim abi? Aykut Kocaman. Hiç başta Oğuz Çetin planı yok Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman bu futbol planında Oğuz Çetin olsun istiyor. Buna her yerde söylüyorlar, anlatıyorlar. E şimdi Oğuz Çetin'in de yaptığı zaten bir ayıp. Ya dün hani yayında biz konuştuk ya, Berk'le beraber ya ah diye bir durum var. Hakikaten öyle. Ya Fenerbahçe'den ah eden hocalar var yani. Fenerbahçe'deki durum buraya geldi. Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman göreve getiriyor. Cirasi ile beraber 1,5 saat toplantı yapıyor. FaceTime yapıyor Aykut Hoca'ya. Yardımcıları defalarca kez girip çıktı. İşte Arabistan'dan yardımcı bakıldı vesaire. E Oğuz Çetin Aykut Kocaman'a göreve gelemeyeceğini dahi söyleyemedi. Telefondan öğrendi Aykut Hoca. Evet. Televizyondan öğrendi. Ya Fenerbahçe'de böyle sıkıntı.
1: Biz nasıl öğrendiysek İsmail Kartal'a, Aykut Hoca da benzer bir şekilde
0: öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Gece 3'te İsmail Kartal'ı telefonla arıyorlar. İsmail Hoca da geliyor. Ayrıca İsmail Hoca'nın gelmesiyle alakalı da ben gel diyorlar, geliyor, git diyorlar, gidiyor zaten. İsmail Hoca'nın böyle bir durumu var.
1: Ben de evet, şu yani hani bu yüceltilecek bir durum değil. Bu arada İsmail Hoca'ya saygım sonsuz, yani yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de anlıyorlar. Siz İsmail Kartal düşmanı, benim hayattaki gayem, amacım bir İsmail Kartal düşmanlığı veya herhangi bir insanın düşmanlığı olabilir mi? Ne alakası var? Ama şöyle bir şey var. Bu da yanlış bir bakış açısı. Fenerbahçe'si ne zaman çağırsa geldi falan. Ya bu adam Manchester United'ın başında değildi ki. Oturuyordu, geldi yani. Persepolis'e gitti, olmadı. Diğer kulüplerde olmadı. Hani teklifler yağıyordu. Fenerbahçe'den kabul ediyor gibi bir durum yok. Mesela Aykut Hoca'yı da hani, sadece İsmail Kartal için söylemiyorum bunu. Aykut Hoca'yı da aynı anlamda eleştiririm. Sadece milli takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırırım. Hangi apoletle? Yani. Hangi vasıfla? Eski futbolculuk, tamam, Fenerbahçe'de teknik direktörlük, ama futbol değişti o zamandan bugüne. Sıcak kalmak çok önemli teknik direktörlükte.
0: Ya günceli takip etmek için şu an Aziz Yıldırım'la alakalı en eleştirilen şeylerden biri zaten 20 sene önce gibi yönetmeye çalışıyor hala her şeyi. İsmail Hoca da öyle. Yani 4 sefer Fenerbahçe gelmiş. Hadi bunu da diyelim 5 olsun. Ya 4 senede 0 şampiyonluk, ki daha önce işte anlatılıyor işte 99 puanlı sezon. Abi 102 alan var. Şampiyonu, tarih şampiyonları yazar. Diğer tarafta otobüsün kurşunlandığı sene. Fenerbahçe zaten puan olarak Galatasaray'ın gerisindeydi o dönem. Fenerbahçe öndeydi de önü kesildi falan değil. Yani Galatasaray'ın sahasında oynanacak bir derbi varken Fenerbahçe zaten 2 puan gerideydi o sene. Yani diğer tarafta işte bu sene özelinde Gençler Birliği maçında rotasyon. Yani akıl ya işi
1: çok
0: değil.
1: Çok örnekleri var Yunus. Mesela yine görüyorum işte yabancı hakemler gelmedi. Bu hakemlerle olmuyor falan. Yabancı hakem geldi. Fenerbahçe kazanabildim. Çok kötü bir futbol vardı. Mesela ben utandım ya, o maçta niye yabancı hakem vardı? Kaleyi isabetli şut yok. Slavkovic'i getirmişiz. Maç yönettiriyoruz orada.
0: Çok keyifsiz. Bir maç.
1: İğrenç
0: yani,
1: bir maçtı mesela.
0: Kesinlikle. İki tarafında kontrollü oynadı. Hani hiç bir şeye
1: ve
0: karışmayalım.
1: Şu var sana sormak istediğim bir de. Bizim bazı medya kesiminde hem de bazı yani yönetici tarafında çok büyük ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülükten bahsediyorum. Ya Dünya Kupası zamanı bir tane hakem gönderemiyoruz, hakem gönderemiyoruz. Hatta seninle konuştuğumuzda demiştim. Ya bu kadar söylüyorlar mesela ama kimse İvan Bebek'in Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söylemiyor. Aynen. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Şahtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Hiçbir yerde gördün mü? Ben maç golükten rastgele şans eseri gördüm.
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Ne oldu mesela?
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Başarıyı niye öne çıkartmıyorlardı? Aynen. Dünya Kupası'nda olmadığını 3 ay boyunca medyada görüyoruz.
0: Yani aynen öyle. Halil Hoca yeniden işte hem derbi performansı, ki bence kötü değildi. Derbide kötü bir maç yönetmedi.
1: Bence de öyle. Ufak tefek hatalar olabilir. Avrupa'da da yapılıyor ama.
0: Yaptı abi, penaltıyı vermedi. Ya o da yaptı hata
1: mesela,
0: yani.
1: Şu ne demek ya? Dayak yemiş adamı bu maçı getirelim diye. Adam bir ringde müsabakaya çıktı da
0: darbedildi abi. Adam.
1: Yani kusura bakmayın, siz röportaj verirken biri gelip arkadan yumruk atsa şey mi olacak? Ben bırakıyorum başkanlığı. Böyle bir şey var mı yani?
0: Yani ki bu da oldu Ali Koç'a Göztepe deplasmanında. Geldiler arkadan vurdular.
1: Abdurrahim Albayrak'a da.
0: Aynen Rambo Okan. Aynen evet. O gelmişti. Ya bu zaten Ankara Gücü maçında yaşanan Halil Umut Meler olayı Halil Hoca'dan tamamen bağımsız ama onu çok etkiledi. Kariyerini çok etkiledi. Onu yani belki yeni bir Cüneyt Çakır olabilirdi diyelim, ya da belki yeni bir Fırat Hoca olabilirdi. Hani çünkü geçen sene Halil Umut Meler hep büyük maç almaktan
1: ama
0: imtina
1: psikolojik
0: etti.
1: Psikolojik olarak etkilenmesi.
0: Evet evet tabii.
1: Ama o kendini ilgilendirir. Yani bir başkası çıkıp da bu konu hakkında yorum yapamaz.
0: Tabii ki. Tabii ki öyle. Hani ama büyük maç alma konusunda geçen sene çok çekimser davrandı. Ama bu sene daha senenin ilk derbisini Halil Umut Meler'e vererek de bence federasyon bu senenin hani bir numaralı hakemi yapmak istediğini gösterdi Halil Umut Meler için. Ya İsmail Hoca için de şöyle, yani aynı şekilde Aykut Hoca'ya yaptığının da bir ayıp olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı da bence basın toplantısında istifa etmek, ya oyuncuların gerçekten haberi yok. Arşi Brown'un yüz ifadesini hepimiz gördük. Yani en azından önce bir takımınızla paylaşsaydınız. Bir kere çok önceden planlanmış, çok belli. Yani hani konuşmadaki o iletişim dili maçtan önce planlamış. Demiş ki puan alırsam ya da kazanırsam istifa ederim. Yani İsmail Hoca'nın bu yaptığının bundan sonra Fenerbahçe için çok önünü açacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'dan bağımsız söylüyorum. 4 kez gelip hiç şampiyonluğu olmayan bir hocanın 5. kez zaten devam etmesinde mantıklı bulmuyorum. Ya 5. İsmail Kartal dönemi. Ya geçen gün Serdar Ali Çelikler söylemiş. Ya Roma İmparatorluğu gibi. Ya 5. İsmail Kartal dönemi ne abi? Evet. Yani hiçbir başarı yok. Ya Galatasaray'da Fatih Hoca bunları yapabildi. Zaten şampiyonlukları UEFA'sı olduğu için. Okan Hoca 5. sezonunda görevde. 4 senedir üst üste şampiyon olduğu için. İsmail Kartal niye görevde abi? Yani 4 senedir şampiyon olamayan bir hoca niye görevde? Ya Fenerbahçe'de bazı doğru tahliller yapıldığını düşünmüyordum. Yani başka bir hoca, yabancı bir hoca getirilebilir getirilemez ligin ortasına, onu bilmiyorum. Ama ya Aykut Kocaman'ın küstürülmesi... Bence Aykut Hoca hani bu seçişin daha doğru bir isim olabilirdi ama ya Fenerbahçe kendi değerlerini de kaybediyor. Dün mesela işte yayındayken isimler geliyor. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Ya Fenerbahçe'nin, yine Emre Hoca'nın isimden çıkarak söylüyorum. Bakın gerçeklerle buluşabilirim diye. Emre Hoca son 5 sene içinde küme düştü abi. Ankara Gücü'yle küme düştü Emre Belezoğlu. Volkan Demirel. Bir kere İsmail Hoca istifa ettikten yarım saat sonra hemen ben göreve gelirim demesine inanılmaz etik dışı buluyorum Volkan Demirel'in. Hocam siz aynı otobüste Rize'de kurşun yediniz. Hocanız birazcık bir bekleyin yani. Bak hoca devam ediyor görevde. Volkan Demirel'le alakalı Bodrum Spor'u küme düşme altında son sırada bıraktı. Morais geldi. Mourinho'nun yardımcısıydı. Daha önce Antalya Spor'da da çalışmıştı. Geldi ilk 8 hafta gol yemedi. Morais toparlayamadı, kurtaramadı Bodrum'u. 8 hafta bir takım gol yemedi ve kurtaramadı. Sonrasında Hatay. Küme düşme hattında bıraktın. Son 4 hafta kala kaçtın Hatay'dan. Geldi Özhan Polat Hoca. 4 haftada 3 galibiyette kurtardı takımı, küme düşmekten kurtardı. Özhan Polat'ın sadece Adana Spor'da 2 maçlık teknik direktörlük geçmişi vardı. Yardımcı hocaydı, geldi kurtardı. Gençler Birliği örneği. Küme düşme potasındaki Gençler Birliği'nden şöyle bir yani kronoloji yapalım. Geçen sene Metin Diyed'in 14. bıraktı Gençler Birliği'ni. Volkan Hoca geldi 17.liğe düşürdü. 17.likten son 3 maç kala istifa etti Volkan Hoca. Yine takım küme düşmek üzerindeyken takımı bıraktı gitti. Küme düşme apoletini almamak için üzerine. Metin Diyed'in geldi. Deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 3 maçta 3 galibiyet takımı küme düşme potasından tekrar çıkardı. Şimdi Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe'nin değeri olabilir. Ama burası için yeterli kimliğe sahip değil, yeterli donanıma sahip değiller. Ya Fenerbahçe'nin sadece camianın evladı olmak yetmez. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın başındaysa, Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığı için, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonu olduğu için gelebildi. Yani sadece isimler bence yeterli değil.
1: Araya gitmeden önce Enes Bey'in bir mesajı var, onu okuyayım. Göksel'in Bey, sizce de bu sonu hazırlayan Aziz Yıldırım değil mi? Aykut Kocaman'la anlaşmış, teknik direktör olarak onunla devam edecekken son dakika Aykut Kocaman'la sorun yaşayınca mecbur kaldığı için İsmail Kartal'ı getirmesi tüm bu yaşananların sebebi değil midir? Şu an İsmail Kartal döndü. Bunun da temel nedeni Aziz Yıldırım. Ben seni göndermeden sen gidemezsin anlayışının tezahürü değil midir? Son olarak İsmail Kartal'ın 99 puanlı sene için şampiyonluğumuz tescillendi, Şampiyonlar Ligi'ne ben soktum demesi, Fenerbahçe'de teknik direktör olmak için hiçbir başarı referansı yokken kendine referans oluşturma çabası değil midir?
0: Ya şimdi Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra yeniden katılması bir referans mıdır? Referans olabilir. Yani o kadar hakkını yemeyelim İsmail Hoca'nın. Hani sonuçta çünkü bence çok iyi bir Lyon maçı geçirdi Fenerbahçe. Yani Fonseca'yı hani o günden itibaren defalarca kez söyledim. Hakikaten mat eden bir oyun. Yani işte kenarda Fofana'yı kitle, Genduzi'yi birebir Kante'ye alan savunması oynat. İyi bir iş çıkardı bence orada. Ama yani diğer tarafta ya gerçekten bunun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı gönderip, daha doğrusu hani resmi anlaşma olmamışken hani masayı dağıtıp diyeyim, sonrasında gece 3'te İsmail Kartal'ı arayıp İsmail geliyorsun demesi, ya bir kere orada bu işin iletişimi de doğru yapılmadı. O gün de söylemiştim. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de çıktı, açıklama yaptı. Aziz Yıldırım demiş ki İsmail geliyorsun oğlum demiş. Bir baba oğul ilişkileri varmış. Aradaki yaş farkı 8 abi. Baba oğul ilişkisi diyorlar ya. Yani aradaki yaş farkı 8. Ki o yaşlarda abi bile denmeyebilir yani. Neyse. Hani sonuçta bir farklı bir duygusallık yaratılmaya çalışıldı. Ama yani bugün bunun işe yaramadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım da bence bu süreçte hatalar yapıyor. İsmail Kartal bu artık gitmek istiyorsa tamam gitsin, ama Aziz Yıldırım'ın çevresinde geçen senelerden de alışık olduğumuz, yani 8 sene önceden de bildiğimiz, aslında çok da yanlış yaptığını söyleyebilecek isim yok. Ya Mahmut Uslu çıkıp bu konuda hata yaptın diyemeyebilir. Ha, Barış Göktürk der mi? Çünkü Barış Göktürk'ün tek, yani bu işin başından itibaren tek bir adayı vardı. Vincenzo Montella, Türk olacaksa da Nuri Şahin. Belki çıkıp şu an başkanım ben söylemiştim diyor olabilir. Ama İsmail Kartal, yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın senelerdir bir kader birliği var. 2010-2011.

0: Ya Sercan Bey, mesajınızı gördüm ama üzerine konuşmaya gerek olan bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi fikriniz ve çok düz bir taraftar bakış açısıyla yazılmış bir mesaj. Mesaj şu: bu hakemler olduğu sürece Okan Buruk her zaman başarılı görünecek ama realist baktığımızda İsmail Kartal daha iyi bir hoca diye. Bu sizin temenniniz. Yani ben 4 senedir şampiyon olmuş bir hoca için bunun üzerine konuşulmasını bile gereksiz görüyorum yani.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kaydırıyordur, Fenerbahçe kaydırıyordur, o detaylara girmeyeceğim. Her maçta olabilir. Ya ben hakemlere zaten güvenmiyoruz. En başından beri söylüyorum. Ben hakemlere güvenmiyorum. İyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Ama
0: yani bu arada şöyle, ben yabancı hakeme de aynı ölçüde güvenmem yani. Aynen, bunu da söyleyeyim.
1: Abi yabancı hakemi hani tırnak içine söylüyorum, ayartmak daha kolay. Daha az takip edilebilir.
0: Ve onu geçtim yani, çok Şampiyonlar Ligi'nde falan bariz hatalar yapıldığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dünya Kupası'nda neler gördük?
1: Yani aynen öyle. Hani diğer taraftan şimdi örnek veriyorum, Göztepe Galatasaray maçı. Bence Göztepe'nin penaltısını vermediler. Çok net ele çarpıyor bence Davinson'un pozisyonu. Birçok kişi öyle bir kanaat kullandı. Öyle bir algı oluştu sanki. Bir gün sonra Semedo'nun... Adamın üstüne resmen tepindi Semedo. Top yok, basıyor defalarca kez. Kırmızı kartı veremediler. Veremiyorsun.
0: Beşiktaş maçı Fenerbahçe'ye karşı. Aynen çıkmadı. Öyle.
1: Yani veremiyorsun. Eyyam, süreci yönetmen lazım.
0: Dirsek pozisyonu var mesela. Çok net bir pozisyon.
1: Avrupa'da birçok muadili var. Seninle konuşmuştuk herhalde.
0: Yani verdiler. Santander maçında verdiler.
1: Aynen öyle. Aynı pozisyonu kırmızı kart verdiler. Yani hiçbir şekilde bu süreci yönetmek için ya bu ligi yine böyle bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Nasıl bitecek? Bir şekilde hakları yiyerek bitecek. Ama bence her sene eninde sonunda, bu sene Engin'in sözüydü, oradan hatırlıyorum, hak eden şampiyon oluyor. En iyi oynayan şampiyon oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani elbette dönem dönem kayırmalar, dönem dönem yanlış kararlar olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal, Okan Buruk'tan iyi hoca. Tamam, şeyi çıkalım. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin komple çıktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı dışarıda bıraktım. Senelerce Anadolu'da çalıştılar. Doğru mu? Hem İsmail Hoca hem evet. Okan Hoca. Akhisar'la hadi Başakşehir'de çıktım Süper Lig şampiyonluğu gibi ilkti.
0: Yunus, bu şey değil ki yani, sadece o dönemki performansa bağlı bir şey değil ki mesela. Tamam, Okan Hoca şampiyon oldu da Okan Hoca Mourinho'dan iyi hoca değil mesela. Mourinho'da yani, Okan Buruk'tan daha iyi hoca.
1: Aynen öyle. Yani Okan Hoca'nın Akhisar'la şampiyonluğunu, Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig, bunları çöpe mi atacağız? İsmail Hoca'nın ne başarısı var? Persepolis'te gittiği yerden daha kötü bıraktı.
0: Yok yani, hayır, doğruya doğru demek gerekiyor mesela. Burada aynen, hani öyle. Okan Hoca'yı savunmak için demediğimiz şuradan belli. Bu adam Mourinho karşısında kazandı da Mourinho daha başarılı hoca. Yani Porto öyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
1: 2004,
0: var orada.
1: 2004, aynen öyle.
0: Bir dinleyicimiz soruyor, Mehmet Bey. Mehmet Bey diyor ki... Selam, iyi yayınlar. Yunus Aydın'a sorar mısın? İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat değil miydi? Aziz Yıldırım elinin tersiyle itip bu fırsatı kaçırmadı mı sizce? İsmail Kartal'la şampiyonluk hayal değil mi?
1: Yönetimin B planı yok gibi duruyor. Yani İsmail Hoca'dan, çünkü hani bizim gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın da açıklaması, yani şeyde direkt çıkışta söylediği zaten, ya evine gidiyor merak etmeyin diyor. Yani şimdi şampiyonluk hayal değil mi? Şu an hayal gibi duruyor, evet. Ya istatistik olarak gibi de hayal duruyor. Saha içi olarak da. Ya Fenerbahçe geçen sene bütün sene boyunca iki kere kaybetti Süper Lig'de. Sadece iki kez. İlk yenilgisinde Tedesco ile beraber 22. haftada aldı. Kendini kurmadığı kadroyla. Domenico Tedesco. Şimdi Fenerbahçe 4 haftada iki kez kaybetmiş. Yani baktığın zaman tabii ki işler yolunda gitmiyor. Aleni bir şekilde sıkıntı. Bizim anladığımız, İsmail Kartal'a o kadar güvenmiş ki Aziz Yıldırım. Ki açıklamalarından da işte bunu zaten net bir şekilde anlıyoruz Aziz Bey'in. Hiçbir B planı yapılmamış. Aziz Yıldırım çünkü şunu söylüyor. Hakikaten de doğru bu. Aziz Yıldırım hoca değiştirdi. Hiçbir sezon şampiyon olamamış. Ama aynı hocayla gitti. Bütün sezonlarda şampiyon olmuş. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde, buna göre hareket etmek istiyor belli ki. Şu gidişatlı şampiyonluk hayal. Yani oyuncular hocanın istifa ettiğinden oyuncuların haberi yok. Başkanın haberi yok. Başkan şampiyon olacağız diyor. Çok gerçekçi durmuyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 kez kaybeden hiçbir takımın şampiyonluğu yok Süper Lig tarihinde. Ya bu denklemlerden çıkmaya çalışacak Fenerbahçe. Çıkabilir mi? Şu an itibariyle işleri iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı, yani zaten senelerdir şampiyonluk hasreti var. Çok iyi bir 4 hafta geçirmesini bekliyorlardı. Çünkü iç sahada oynamak derbi avantaj. Ama şu an elinde Olympique Lyon'a karşı turu geçmek hariç çok iyi bir gidişat yok. Yani Konya'dan bahsediyoruz. İşte az önce Erzurum bile yenmiş. Konya iyi durumda değil. Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı yenememiş. Gençler Birliği'ni yenememiş. İç sahada Lyon'u yenememiş. Yani Gornik Zabze maçında referans almayalım. Fenerbahçe maç kazanamıyor zaten. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var yani.

0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Fatih Bey diyor ki, vallahi kim ne derse desin ben Fenerbahçe'nin çok ama çok amatörce yeni yönetildiğini görüyorum. Bu benim yorumum. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de yaşananların onda biri Galatasaray'da yaşansaydı inanın camiye kazan kaldırırdı ama Fenerbahçe taraftarından yönetimine kadar hala olaylara akıl almayacak bir açıdan bakıyorlar ve Fenerbahçe'yi kötü bir gelecek bekliyor diyor Fatih Bey.
1: Ya Fenerbahçe kötü bir gelecek bekliyor gibi duruyor. Evet yani çünkü ya bu noktadan sonra oyuncuların bence İsmail Kartal'ı. Çünkü şimdi şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı anda biz ne dedik? Evet bu takım Şampiyonlar Ligi'ne mutlu olabilecek bir kadro. Kante gibi, Greenwood gibi, Ederson gibi, bir Skriniar gibi birçok silahı var, birçok yıldızı var. Birçok üst profil oyuncusu var. Bu isimler Şampiyonlar Ligi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadılar. Çok üst kalibre oyuncular. Profesyonel ve iyi hocalarla, iyi ekiplerle çalıştılar. Şimdi bu yaşananlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olan oyunculara biraz saçma geliyordur. Biraz komik geliyordur. Yani o yüzden bu oyuncuların bu işi çok sürdürülebilir kılması çok mümkün değil. Yani burada kesinlikle bir karar alınması lazım. Ya Aykut Hoca'yla çalışılmaması bence zaten bir hata. Şu an İsmail Kartal'ı yollamak ya da yollamamak üzerinde bir B planı yani ikna edebileceğiniz hangi hoca var ki şu an boşta? Hemen gelip göreve getirebileceğiniz. Çünkü Aziz Yıldırım 3 ay önce. Ama Aziz Yıldırım 3 ay önce yabancı hoca getiremeyiz. Yabancı hocanın içine karışamıyoruz dedi. Yani. Hani o yüzden ya gidip şimdi Abdullah Avcı'ya mı gideceksiniz? Sergen Hoca'ya mı gideceksiniz? Yani hani o yüzden hani İsmail Hoca'yla devam etmek. Hani şimdi bir de Aziz Yıldırım çıkıp ben olduğum sürece İsmail Kartal burada diye o kadar üst perdeden bir açıklama yapıyor ki bu noktadan sonra ya İsmail Hoca öz saygısını kaybedecek ya Aziz Yıldırım. Evet. Şu an için İsmail Kartal kaybetmiş gibi gözüküyor.
0: Bir başka dinleyicimiz Sefaköy'den Halil Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Marsilya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. İyi İnşallah. Futbol oynuyoruz. İyi bir hava yakaladık. Grup zor şu ama takım umut veriyor. İnşallah gruptan çıkacağız demiş. Halil Bey şey gibi yok papazın çeyreği yani. Yok grup kalmadı artık ya. Fikstür lig aşamasındayız.
2: Yok be Serdar abi.
0: Aslan Arda Kaşıkçı'ya da selamlar buradan. Çok gülerim o kesinlikle. Müthiş bir adamdır. Yani grup kalmadı. Zorlu bir fikstür demek istiyor. Hakikaten kesinlikle. Zorlu bir fikstür.
1: Yani kolay bir Şampiyonlar Ligi fikstürü gibi çekti. Yani çok yukarıdan çekti. Leverkusenler, Marsilyalar. Yani şu an Hapoel maçı zaten yine büyük skandal. Yani inşallah kabul ederler de Gürcistan'da bari oynanır maç. Yani Türklerin daha çok olduğu bir bölgede oynanır. Orada da hak yenecek Beşiktaş'ın ne yazık ki. Lobi eksiğimiz var. Orada da yani yönetemiyoruz bu süreçleri. Yani zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın. İnşallah yani ilk 8 bence biraz zor. Gerçekçi olmak gerekirse ama 8-24 arası konumlanabilirse Beşiktaş bir üsttür. Yani Marsilya maçıyla alakalı da yani rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş olduğu kesin. İyi oyuncuları var zaten bu konuda konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok motive bir takım. Umarım Marsilya karşısında kazanırlar ama hani birazcık zor gibi gözüküyor kadro kalitesi olarak baktığımız zaman.
0: Fatih Tekke gibi gönderilir 3 hafta sonra demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Aziz Bey'in böyle bir tavrı olabilir evet sen istifa edemezsin ben gönderirim gibi bir tavrı olabilir ama Fenerbahçe'nin bu süreçte yani 2-3 hafta içinde bir kere daha kaybetmesi anlamına gelir bu. Ya bu da Fenerbahçe için ilk 5 hafta. Şimdi maksimum 2 maç daha oynayabilecek zaten. Antep deplasmanı önümüzdeki hafta pazar 5'te de Eyüp'le oynuyor Fenerbahçe. Ya bu 2 maçtan birini kaybetmek felaket senaryosu. Ya 6 maçta 3 puan kaybı. Zaten o noktadan sonra gönderseniz göndermişseniz çok bir şey değişiyor mu bilemedim. Yani çünkü gerçekten yakın zamanda havlu atmış gibi oluyorsunuz. Yani Aziz Bey'in şu açıklamasını referans alacaksak ben İsmail Kartal'la başladım. İsmail Kartal'la bitireceğim sezonun açıklamasına referans alırsak göndermez. Ama yani 10 ayda her şeyini veren bir yani Aziz Yıldırım var. Gerçekten bu işe yani kendi bedenini tamamen koydu. Efsane başkanlığını riske atacak şekilde koydu Aziz Başkan. Ve müthiş bir plansızlıkla. İsmail Kartal'ın hiçbir planı yoktu. Gelecek hiçbir oyuncuyla görüşmedi. Mevcut Fenerbahçe teknik direktörü bir önceki teknik direktörü deyip hocam hayırlı olsun demiş bir isim İsmail Kartal. Yani plansız gidiyor, iyi gitmiyor Fenerbahçe gerçekçi. Ama ben de Antep maçında puan kaybedilirse Fatih Tekke gibi görevine son vereceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz cevap vereyim kendisine. Hollanda'dan Gökhan Bey yazmış. Sizde biraz sorun var galiba. Beyninizle diliniz organize çalışmıyor belli ki. Siz nasıl otobüs kurşunlandığında ne oldu? Zaten gerideydiniz demek ne demek? Aykut Kocaman milli takımı neden beklemesin? UEFA yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu? Siz düşmansınız. Belli de insanları salak sanmayın. Dua edin İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza Fatih Terim'i falan size neler yapar?

0: Biraz edep adap dileyeceğim de zor sizde demiş Hollanda'dan Gökhan Bey. Bütün sırrı çözmüşsünüz Hollanda'dan Gökhan Bey. Yani bizi burada görevlendirdiler ki medyadan yön verelim diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk mesaj gidelim. Aykut Kocaman milli takımı niye beklemesin? UEFA yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu demişsiniz. Şöyle cevap vereyim. Luis Aragonés, Vicente Del Bosque bu tarz isimler, Mancini bu tarz isimler Türkiye'de görevden alındı. Şu anda Türkiye'de bir daha göreve gelirken bu tarz isimlere giderken iki kere düşünülmez mi? Bu adam en son ne zaman takım çalıştırdı ve ne zaman bu adam... En son başarılı oldu diye. En son çalıştırdığı zamana bakmak lazım. Ya ben oturayım. Ya şöyle bir şey mümkün mü mesela? Kendi işimden örnek vereyim. Ben bütün kanalları bırakayım. 10 yıl çalışmayayım. 10 yıl sonra en iyi kanaldan BBC'den falan bahsedeyim. BBC'den teklif gelirse anca kabul ederim falan diye. Sen kimsin der bana BBC'ye?
1: Aynen.
0: Niye sana geleyim abi? 10 yıldır kendini geliştiren insanlar varken der. İkincisi... Bizim hiçbir yere düşmanlığımız yok. Onu geçilmiyor. Zaten Fenerbahçe taraftarı bu arada. Yani bunu yani az çok biraz araştırsanız görürdünüz. Üçüncüsü bakın İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanız da terime falan size neler yapar. Yani
1: ben iki, Fatih Terim hakkında çok tweet attım. İşte bir şey olmadı.
0: 4 yıldır 5 yıldır radyoda program yapıyorum zaten. Yani o zaman gündemde eleştirilecek bir şey varsa herkesi eleştirmişimdir. Övülecek bir şey varsa her zaman övmüşümdür. Yeri geldiğinde İsmail Hoca'yı övmüşümdür. Ama şu kalıbı bence ya bir kandırma olarak kullanmayalım artık. İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza diye. Gökhan Bey ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben size şöyle bir şeyi yakıştırma yapsam. Gökhan Bey siz bütün yaptığınız işleri torpille geldiniz. Hiçbir şey hak etmediniz. İnsanların emeğini sömürüyorsunuz. Ve insanların emeğini sömürerek siz buraya geldiniz. Aslında siz hiç hak etmiyordunuz. Cebinize giren paraların hiçbiri hakkınız değil. Niye insanların emeğini çalıyorsunuz siz? Ben size böyle bir yakıştırma yapsam, böyle bir iftira atsam. Benim hakkımda mülayim bir insan diye düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. O yüzden yani gerek yok. Hani mülayimlik değil bu arada. O bir trash talk'tur. Yapılması doğaldır. Ama kendisine yapıldığında ya ben naif adamım bana niye böyle oluyor dersem sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Yani ki zaten dinleseniz beni az çok tanıyorsanız hiç öyle bir insan olmadım bilirsiniz ama görüşünüze cevap vermiş olayım. Yunus ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Ya tabii ki şimdi İsmail Hoca ile alakalı şöyle bir durum var. İnanmadığın halde desteklemek zorunda bırakıyorlar. Buna ne yazık ki yaptım. Benim 2-3 hafta önce Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'ya destek tweetim var. Bugün eleştirebilmek için. Yoksa yolun sonu gözüküyor zaten. Kötü gidişat gözüküyor.
0: Zaten iyi zamanda eleştirmesen o düşmanlık olur.
1: Ya aynen öyle.
0: Geldiği zaman zaten demedik mi yani hani Fenerbahçe'de evet... Aykut Kocaman'la belki daha çok hak eden bir isimdi. Çünkü aynen daha yakın öyle. Tarihte bir başarı.
1: Aynen
0: bunları
1: öyle.
0: Konuştuk ama bunları kimse hatırlamaz.
1: Yani Aykut Hoca ile alakalı. Şimdi 2010-2011 şampiyonluğu var. O zaman milli takıma getirilmemiş. Sonrasında Benfica yarı final var. O zaman getirilmemiş. Şimdi niye getirilsin? Yani Aykut Hoca aktif futbolda, güncel futbolda ne yapıyor ki? Konya ile ne yaptı? Başakşehir'i küme düşme potasında bıraktı Emre Hoca'ya. Yani Başakşehir ilk defa böyle dibi gördü. Yani o dönemde Aykut Hoca niye getirilsin? Diğer tarafta yani şimdi... Birini desteklemek, birinin adam olmakla alakalı. Bütün seçim sürecinde ne oldu? Ben Aziz Yıldırımcıydım mesela. Herkes hakaret ediyordu. İşte Aziz Yıldırım öyle mi destekliyor? Eleştiriyor işte yanlış yapıyor. Yani çıkıp İsmail Kartal ben olduğum sürece görevin başındadır demesi yanlış. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde bunu yapıyoruz. Hani aklımızla beynimiz arasında, kalbimiz arasında bir şey de yok yani.
0: Ben şuna da biraz tutuluyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor mesela. İyi şeyler söylüyoruz. Aynı dinleyiciler gelip şey diyor. Hadi şimdi de kötü bir şey bulsanıza. Biz bunun peşinde
1: yoksa
0: değiliz
1: bulamayız.
0: Ki biz iyiye iyi, kötüye kötü demek aynen için öyle. Buradayız zaten.
1: Aynen öyle. İsmail Hoca ile alakalı da. Ya benim tavrım İsmail Hoca mülayim biri ise... Kendisi görevinin başındayken bir başkasıyla görüşülmesinden. Ya mülayim ya
0: her şeyden hani önce şöyle. Yunus İsmail Hoca mülayim biri ise ne güzel. Ne kadar güzel.
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Bizi ne ilgilendirir bu?
1: Aynen
0: kötü
1: öyle.
0: Biri ya iyi biri olması bizim biz burada insan analizi yapmıyoruz. Ama bu medyaya sizin yüzünüzden böyle oldu şeklinde lanse edilirse medya da bir cevap verir.
1: Aynen öyle katılıyorum. Diğer tarafta şöyle bakalım. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal. Türk futbol tarihine sanırım bir ilk. Baba oğul büyük takımda çalışan teknik direktör yardımcı antrenör. Emre Kartal bugün Fenerbahçe'den kovulsa ki daha önce işte İsmail Hoca gönderildiğinde Emre Kartal'a kim şans vermiş, hangi takımda görev almış. İkincisi Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı olan çocuk Yeşilyurt Spor'da daha önce bölgesel amatörde çalışmış Fenerbahçe'nin maç analizcisi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı Fenerbahçe'nin maç analizcisi.

0: eksisi olursa ve bu oyuncunun, bu adamın hiçbir yeterli, hiçbir akademik yeterliği yoksa Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'a karşı bütün oyun üstünlüğünü kaybederek maçı yenilgili sonuçlandırır. Mülayim bir kişi oğlunun en yakın arkadaşını maç analizcisi yapmaz. Bu kadar net.
1: Göksel'in Bey merhaba. İsmail Hoca'nın yapacağı tek şey kendini futbola da vermek. Saha dışı işlerle uğraşmaması lazım. İngilizce öğrenmesi lazım. Bir de basın toplantılarını düzgün iletişimle yönetmesi lazım. Ya oralar artık bizim değerlendirmemizi gerektiren şeyler değil.
0: İletişimci konusunda İsmail Hoca belli ki Fenerbahçe'nin iletişimcisiyle çalışmamış son durumda. Çünkü bir metin hazırlanmış. Çok da profesyonelce bir metin. Onu dışarıdan hazırlatmış. Ama bugünden sonra Aziz Yıldırım tabii ki onun önünü kesecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Hoca hangi genç oyuncuya dokundu? Alışmış güçlü kadrolarla oynamaya. Osimhen'i al, ligi ilk 5'te bitiremez. Osimhen gelmeden önce de ama kim vardı ki ya? Kendisi yaratmadı mı? Icardi'yi mesela yönetmek çok kolay bir iş değildi ya.
0: Kesinlikle, yani Icardi'nin eşiyle, o zamanki eşiyle problem yaşadığı süreçte ya,
1: gittiği hangi takımda mesela problem yaşamadı ki Icardi?
0: Yani onu Arjantin'e gönderme izni, yıldızı biraz serbest bırakmak, hani o
1: Messi'nin
0: tekrar...
1: sevmediği bir adam düşün. Messi'nin sevmediği tek Arjantinli.
0: Yani onu tekrar işte bu işe mental olarak adapte etmek. Yani Icardi bütün oynadığı takımlardan hakikaten taraftarlar da dahil yani nefretle gönderilmiş bir isimken işi çok başka seviyeye getirdi Okan Hoca. Bir efsane yarattı Galatasaray'da. Yani dokunduğu futbolcu konusunda da yani iyi bir kadro var. Evet, Galatasaray'da buna hiçbir şüphe yok. İyi bir kadrosu var ama yani Barış'ı getirdiği nokta, Yunus'un şu an olduğu pozisyon, yani bence yıldız yönetimi konusunda çok başarılı Okan Hoca. Yani yıldız yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca sadece Rafa Silva'yı yönetemedi.
1: Mustafa Bey demiş ki Göksel'in Bey, Yunus Bey İsmail Hoca'yı tutmuyor olabilir. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tutuyor, seviyor, onu istiyor, onun başarılı olacağını inanıyor. Buna saygı duysun, Fenerbahçe'mizin hep birlikte yanında olalım demiş. Şunu söyleyip sana pas atayım. Bu da bir genelleme. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını tek tek sordunuz. Ben sosyal medyada baktığımda %50 isteyen kadar %50 de istemeyen var mesela. Onun haricinde ki zaten saygı duyuyoruz tabii ki, hangi takım başında kim teknik direktörse saygı duyuyoruz yani.
0: Tabii ki öyle.
1: Ya Fenerbahçe... Saygısızlık yapalım herhangi bir insana.
0: Fenerbahçe inşallah başarılı olur.
1: Bunu da bu arada çekip şey yapmasın. Herhangi bir insan dediğim yani herhangi bir insana, gerçekten yani Fenerbahçe'nin başındaki insan için demiyorum bunu. Yoldan geçen insanı da söylüyorum.
0: İşin taraftarlık ve yorumculuk boyutu çok ayrı iki şey. Ben Roma maçına gittiğim zaman takımın başında İsmail Kartal mı var? O mu var? Bu mu var? Hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe kazansın. Ya hiç fark etmez. Yani keşke Fenerbahçe kazansaydı, galibiyet görseydik. O kadar hani ya, ben diyorum ya, beraberlik de iyi sonuç bu arada. Ben takımla oynadığı oyundan gerçekten mutlu oldum. Ya eksiklerine rağmen bence Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Lyon maçında İsmail Hoca çok iyiydi. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı istediği gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da istemiyor. Ha, inşallah başarılı olsun. Zaten Fenerbahçe'de görevine devam edecek. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutu ayrı. Ben yorumculuk boyutunda objektif bakıyorum. 4 kere göreve gelmiş, hiç şampiyon olamamış. Galatasaray'da bunun örneği yok. Başarılı olan takımlarda bunun örneği yok. 4 kez göreve gelen bir Sergen Yalçın yok mesela Beşiktaş'ta. Yani,
1: bak bir dinleyicimiz mesela, o da Fenerbahçe taraftar, ben istemiyorum, acemice hareket ediyor diyor.
0: Yani aynen öyle. Ya bu yıldızları yönetmek konusunda bence sınıfta kaldı. Asensio, yani çok ciddi bir gidişat yok. Yani Asensio belki bilerek oynamıyor. İsmail Kartal'ın gitme sürecini dışarıdan seyrediyor belki. Çok net somut bir sakatlığı yok çünkü Asensio'nun. Zorlasa oynayabilir. Şampiyonlar Ligi sınavında ligde oynamayarak. Yani bu süreçlerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın, yani şimdi mesela İsmail Hoca'yı isteyen istemeyen milyonlarca kişi istiyor diye üzerinden yürüyelim. Mourinho konusunda. Geçen sene de Fenerbahçe'de Mourinho kalsın isteyen, bir sene daha şans verelim diyen birçok kişi vardı. Evet. Acun Ilıcalı istemedi, istifa etti. Acun Ilıcalı Hull City Premier Lig'e çıkardı. Jose Mourinho Real Madrid'e gitti. Olan Fenerbahçe'ye oldu. Doğru teşhisi Fenerbahçe için koymak lazım. Fenerbahçe için nasıl bir yol izleyeceğimize bakmak lazım. Ben birazcık daha filmi geriye sararsak, bir önceki İsmail Kartal dönemi, Dušan Tadić ve Edin Džeko. İsmail Kartal devam ederse biz etmeyiz demişlerdi. İki tane dünya starının verdiği referansı bence doğru değerlendirmek lazım. Yani bu isimler de Fenerbahçe adına bir şeyler görmüşler ki o zamanlarda devam etmemişler göreve. Ama yine söylüyorum, maça gittiği zaman bir taraftar. Yani şu an işte İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisi mesela Abdülkerim Durmaz. Ya maç izlerken öyle olmuyor. Fenerbahçe maçı kazansın da İsmail Hoca mı var, Aykut Hoca mı var, Ali Koç mu var, Aziz Yıldırım mı var? Fenerbahçe kazansın gözüyle bakıyorsun ama...
1: Ki Abdülkerim abi de yani maç izleyişini falan bilirim ya. Tabii tansiyonu falan çıkar yani. Aynen. Öyle bir Fenerbahçe
0: aynen
1: maç
0: ama
1: izler.
0: İsmail Kartal'la alakalı yıllarca zaten birlikte çalışmışlar, aynı formayı giymişler.

0: kendisi şunu söyledi. Ya ben İsmail Kartal'ın sözünün arkasına durabileceğine inanmıyorum dedi. Nitekim de öyle çıktı. Ama yine hepsine rağmen söylüyorum. Bir kere ben her şeyden önce İsmail Kartal'ın da üstünde görevde elbette pozisyonlanan Aziz Yıldırım'a karşı çok büyük bir sempati duydum seçim sürecinde. O kazansın istedim. Bunun için dahi Fenerbahçe başarılı olsun istedim. Ama Fenerbahçe'nin başarıya gidecek yolda İsmail Hoca'nın götürebileceğine inanmıyordum. Geçen sene bunu Ali Koç için de başlarken söylemiştim. Daha sonrasında bence Saadettin Sana kısa dönemde iyi işler çıkardı. Genduzi, Kante orta sahası, Şerif'in satışından gelen işte aldığından fazlaya satabilmek. Ama şu an gidişat İsmail Kartal'ın yönetilebileceği bir duruma doğru bence gitmiyor. Umarım yanılırım. Senelerdir Fenerbahçe ile ilgili işte başarısızlık süreçleri yaşandığı için yanılmadık ama hani burada umarım yanılırım. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yaptığı hamleyle işi zaten zorken daha da zor bir hale getirdi. Antep maçında puan kaybedilirse kime yazacak ya? İsmail Kartal'dan başka kime yazacak yani?
1: Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba yayınlar, Aykut Kocaman Konyaspor'da ne yaptı dediniz ki böyle bir şey hatırlamıyorum ama lütfen doğru bilgi verir misiniz? Aykut Kocaman Konyaspor'a tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandırdı, ilk defa Türkiye Süper Kupası kazandırdı, Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa ligi 3. bitirdi ve Avrupa'ya doğrudan direkt katıldı. Bu ilkleri yaşattı. Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha ne yapsın? Konyaspor'da şampiyon mu yapsın? Şimdi bu aparatların çok benzeri bir ismi söyleyeyim mi size? İlhan Palut.
0: Evet.
1: Yakınına gelen bir isim. Neden? İlhan Palut niye bu kadar düşünülmüyor mesela?
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi gördüm tam gelen bir yorumda.

0: kıyaslaması yapmıyoruz ki. Yani böyle bir versus yapmıyoruz veya bir alanda bu iki ismi karşılaştırmıyoruz. Şu anda gündemi konuşuyoruz. Okan Hoca ile alakası yok. Bakın işte burada yanlış yapıyor bence Fenerbahçe taraftarı. En azından bize yazanlarda gözlemlediğim bu. Onlarda da şu var, onlarda da bu var. Şu oluyor yani. Bizde hata var, tamam. Bizde bayağı hata var. Onlarda da şu var. Benzerini yapıyor. Ama onlar 4 senedir şampiyon oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Öyle bir şey var.
1: Fenerbahçe'nin gerçekten en büyük problemi kendini sorunlarına odaklanmıyor olması. Hedefi başka yerlerde göstermekte. Bence bu hata zincirinin en büyüğü Jose Mourinho döneminde yapıldı. Yani işte we are clean sürecinde, yani biz temiziz, hakemler kötü sürecinde Fenerbahçe başarısızlığı hep başka yerlerde arıyor. Kısmen doğru olduğu zamanlar olabilir bu arada. Katılırım.
0: Özcan Bey diyor ki, Göksel'in Bey merhaba, Yunus Bey'e de selamlar, ilgiyle dinliyorum. Benim bir öngörüm var, katılır mısınız? Oğuz Hoca İsmail Hoca'yı ikna etmeye gitti, beceremedi. Aziz Başkan'ın bir telefonuyla tekrar geri döndü. Şimdi Oğuz Hoca düşünmez mi? Ya biz seninle yıllarca aynı takımda top oynadık. Seni ikna etmek için illa Aziz Başkan gibi sert mi konuşmalıyız? Üst perdeden mi konuşmalıyız? Ben nasıl ikna edemedim seni? Aziz Başkan nasıl ikna etti diye düşünmez mi? Kaldı ki bu sezon içerisinde ikili arasında soğukluk nedeni olabilir diyor öngörüsünde. Özcan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi zaten bir kere Oğuz Çetin sert konuşsa da ikna edemeyebilirdi Aykut Hoca'yı. Hı hı. Özür diliyorum, İsmail Hoca'yı. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan nezdinde dahil olması olaya farklı şekilde etkilemiş olabilir İsmail Kartal'ı. Çünkü Oğuz Çetin'in, yani Fenerbahçe'de muadilleri gibi, işte Komolli gibi, Mario Branco gibi farklı nitelikte ikna kabiliyeti vesaire zaten olmadığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasaydı hiçbir takım getirmez, aklına gelmez ki kimsenin. Yani Oğuz Çetin kendisiyle, ya Oğuz Çetin'le alakalı şimdi eleştiri yapmak, hani ya çok eleştirdik Fenerbahçe'yi ama gerçekler üzerinden gitmek istiyorum. Oğuz Çetin'e Fenerbahçe teknik direktörü olur musunuz dendiğinde 5 sene önce bizim yaşımız geçti artık bu işlerden diyor. Sonrasında kim olsun dendi, Aykut Kocaman olsun. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu dengesizliği ne yapacağız? Ya bu sözü ne yapacağız? İşin farklı detaylarına girmiyorum. İrfan Can Eğribayatı'yla alakalı çok büyük eleştirim vardı benim. Gençler Birliği'ne bir gün sonra gönderilebilirdi. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Resmi sözleşme bir gün sonra atılabilirdi. Çünkü 3 hafta boyunca deneme idmanı yaptı. Hı hı. Sözleşme imzalamadan Gençler Birliği'nde. Bu tarz yanlış yönetmeler var. Aziz Yıldırım'ın sürece dahil olduğunda İsmail Hoca'nın ikna olması bence kabul edilebilir bir şey. Başkan nezdinde geldi, olaya müdahale etti. Belki bazı şeylerin garantisini verdi. İşte Asensio ile alakalı bir problem varsa olabilir. Başka bir problem varsa bunların çözümüyle alakalı olabilir. Ama yani Oğuz Çetin'in zaten aradaki bağlantı görevini iyi yapamadığı bence ortada. Ama tabii ki Aykut Hoca ile birlikte çalışılsaydı, Aykut Hoca ile Oğuz Çetin arası çok daha iyi olduğu için farklı bir hani güç birleşimi, farklı bir yaratıcılık olabilirdi. Ama şunu unutmamak lazım. Oğuz Çetin en nihayetinde Aykut Hoca'nın göreve getirdiği ve Aykut Hoca'nın gidişini ona dahi söylemeyen bir yöneticilik anlayışı var. Bu yöneticilik anlayışı başarıya ulaşır mı? Bence çok zor.
0: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Severek dinliyoruz demiş Hasan Bey. Teşekkürler Hasan Bey. Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diyen bir dinleyicimiz, Fenerbahçeli değilim. O zaman Okan Hoca örneğini vermeyeceksiniz demiş. Ya Okan Hoca örneğinin nasıl, neyi de vermeyeyim? Biz şimdi Okan Hoca şöyle bir şey mi ağzımızdan çıktı? Okan Hoca altyapıdan ne kadar güzel oyuncu yetiştiriyor falan, böyle bir şey ağzımızdan çıktı mı bizim?
1: Ayrıca Galatasaray'ın altyapıdan kadroya oyuncu dahil etme oranı ben geçen hafta baktığım için biliyorum. %21, Fenerbahçe'nin %8.
0: Ya onu geçtim, bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı ama Okan Buruk örneğini neden veriyoruz? 4 senelik bir şampiyon hoca var.
1: Yani.
0: Hani şöyle, kıyaslamayı burada yapıyorsanız eğer, Okan Hoca yok etti bu kadar oyuncuyu, işte İsmail Kartal'a böyle bir kıyaslamaya giriyorsanız eğer, yanlış yerde kıyaslama yapıyorsunuz demek ki. Çünkü yani diğer taraf şampiyon oluyor. Şimdi şampiyon olan taraf için mübah. Yani bunlar kabul edilebiliyor. Talisca benim düşüncem gitmesi doğru. Geçen sene şampiyonluk onun yüzünden gitti. 3 kritik penaltı kaçırdı demiş bir dinleyicimiz. Yani artık dinleyicimizin adı bilmiyorum da bu tarz mesajları ben kendi programımda okumuyorum. Çünkü komplo teorisi mesajları olduğu için okumuyorum. Kral tacı olan dinleyicimiz açıklama bio kısmında bunu anlamış olsun. Kendi mesajı olduğunu anlamış olsun. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
7: Rafael Leao, Almada'da doğdu, Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille, Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten, Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da kupu...
1: Reklam...
8: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde Yunus Aydın'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki kısa ve öz. Türk hocalarının kişilik problemleri var. Para için her şey, her yol normal. Ya ben öyle düşünmüyorum. Burada biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama Yunus, yani Conte'nin mesela hatırlarsın Tuchel'le. Yani maç sonunda tebrikleşirken ettiği kavga vardı. Evet. İşte Ruben Amorim'in var. Her hocanın var ya. Bu davranışlar klasik teknik direktör davranışları hani.
5: Ya Türk hocaların para için her şeyi yaptığını vesaire düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca'yı mesela çok eleştirdik ama istifa etti. İsmail Hoca 700 bin euroya anlaştı yıllık. Bıraktı gitti mesela yani o etapta. Zaten Türk hocalar genelde kulüplerden tazminat da alamazlar. Bu konuda problem de yaşarlar. Para için her yol mübah bence Türk antrenörler için çok doğru bir yorum değil.
4: Sercan Bey, size helal olsun, her sorumuza yorumumuza sinirlenmeden güzelce cevap veriyorsunuz. Siz böyle yaptıkça biz bu radyodan ayrılamayız demiş. Teşekkür ederiz güzel sözlerin için. Estağfurullah, ne sinirlenmesi, hep birlikte interaktif bir tartışma ortamı. Aynen, gayet öyle. Güzel.
5: İnteraktif çok daha güzel oluyor yani karşılıklı.
4: Yani konuşan kafalardansa zaten şey daha güzel. Yani dinleyicinin de yorumuyla soru birlikte cevap üzerine gitmek. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Dinleyiciler ne düşünüyor? Ben burada sizlerden gelen şeylerle işte Yunus'a mesela şunu diyebiliyorum. Yani şunu gözlemledim. Bize çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Evet. Aslında gündemi belirleyen sizlersiniz.
5: Bir de sinirlenecek de hiçbir şey yok. Yani anlaşamamak da anlaşmak diye bir şey var yani. Hiç o İsmail Hoca ile alakalı. Zaten bir farklı yani düşünüyorduk. Ben farklı olabilir.
4: Hepimiz... Mesela şunu konuşuyor muyuz mesela? Guardiola ne kadar iyi antrenör falan. Herkes hemfikir zaten bunda. Yani bu konuşulmaya değer bir olay yok. Fikir ayrılığı olsun ki konuşalım.
5: Aynen öyle.
4: Merhaba, bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal yerine Beşiktaş'ı konuşsak biraz, taraftarları konuşsak, enerji yakaladılar demişsiniz. Yarım saat boyunca konuştuk zaten.
5: İlk yarım saat. Beşiktaş konuştuk.
4: Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Avrupa Kupası'nda takımlar futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe'de bunda başarılı oluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı sert oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Fenerbahçe'de buna cevap veremiyor. Hakem de buna müsaade ediyor. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bu konuda ne düşünüyor demiş Mustafa Bey. Ama işte bak, tek Roma maçıyla bunu söylemek doğru değil. Fenerbahçe şu ana kadar hani son 2 yılın konferans şampiyonu, UEFA şampiyonuydu deseler, evet bu info doğru derdim. Bu analiz doğru derdim ama... Avrupa'da da Fenerbahçe'nin kaybettiği kolay mücadeleler görüyoruz.
5: Çok kolay maçlar var yani.
4: İşte. Bir Nörçerlent var mı? Aynen. Mesela 6-1.
5: Benim de aklıma yani direkt Nörçerlent maçı geldi ki konferansta hani hiç muadilimiz olmayan bir takıma çok farklı kaybetmiştik. Ya şöyle düşünüyorum. Yani Roma'da çok temassız oynamadı. Özellikle ilk 20 dakikada taraftarın faul beklediği, kart beklediği, özellikle Vedat'la stoperin arasındaki mücadelede hani 3-4 pozisyonda çok net bence fauller vardı. Vermedi. Roma da ilk 20 dakika çok temaslı oynadı. Ama tabii ki öyle, Avrupa'da puan alabilmek için ortaya bir oyun koymanız gerekiyor. Daha doğru bir tespit bence.
4: Yani... Şu da mesela bak, bu kadar mesela Roma maçı. Hakemin iki takım içinde atladığı şeyler vardı ama genel anlamda baktığımızda maça etki edecek bir hakem hatası yok. Yoktu değil mi? Aynen. Ya bu mesela bu kadar gözle görülür maçtan bile bir şeyi çıkartmaya çalışmak bence taraftarın birilerini ciddiye almamasını sağlıyor. Aynen. Ben mesela Ahmet abi, çok severim kendisi Ahmet Konanç, ama şey dedi, şok oldum ben. Hakem bizim 3 puanımızı çaldı Roma maçında dedi mesela. Hiç katılmıyorum.
5: Ben de katılmıyorum. Yani çünkü net maçta müdahale edecek, ya şuna söylemiş olabilir. Hani erken bir kart verseydi belki hani Roma daha temkinli oynardı diye düşünmüş olabilir, ama hani hakemler zaten maçı oynatmaya çalışıyorlar mümkün mertebe. Yani top sahada fazla kalsın istiyorlar. Evet. Hani bence net skora etki ettiği bir mücadele.
4: Bak, bir dinleyicimiz daha, Türk hakemleri de oynatmıyor demiş. Burada en güzel cevabı Arda Turan verdi. Arda Turan Şahtar maçında bir pozisyon var. Yine basın çok güzel servis etti bunu. Arda Turan Halil Umut Meler'in kararına çıldırıyor falan şeklinde. Evet, öyle bir pozisyon oldu. Arda Turan'a bu soruldu ki ekmek isteniyor oradan çünkü. Ekmek gelecek diye. Arda Turan şöyle bir cevap verdi. İnanılmaz karakterli bir hoca oldu gerçekten. Yok, Halil Hoca'dan özür diliyorum o tepki için. Tamamen benim hatam, maçın heyecanıyla yaptığım bir tepkiydi. Çok güzel maç yönetti Halil Hoca. Tebrik ediyorum kendisini dedi.
5: Arda Hoca harika bir görev yani götürüyor. Harika bir iletişim statüsü götürüyor.
4: Guardiola'ya çok benziyor demişler. Çok gurur duyuyorum ben.
5: Kesinlikle. Onunla. Yani Ben Arda Hoca'nın futbolculukta işte yaptığı belli başlı hatalar vardı. Evet, milli takım otobüsünde işte Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye saldırması. İşte sonrasında belki işte Berkay'la olan o kavga ama antrenörlük de bence gerçekten herkesin sevgilisi olacak şekilde çok doğru bir iletişimle gidiyor.
4: Biraz başarılı olursa Şahtar'da zaten bence Simone sonrasında Atletico Madrid'in teknik direktörü
5: bence
4: olacak.
5: Bence de öyle bir yol izliyor. Yani şimdi mesela Beşiktaş'tan geçen sene çok teklif geldi Arda Hoca. Hatta kendisi de kabul etti. Bu zehrin içine atmıyor kendini Arda Hoca. Dışarıda belki şu an Shakhtar'dan daha büyük takımlara da gidebilir Avrupa'da.
4: Evet.
5: Ama oyunuyla, sistemiyle Eyüp tercihi de bence o şekildeydi. Hatta kendisine sorulduğunda işte Simeone'den bir şeyler ya da işte çalıştığınız diğer hocalardan Fatih Terim'den, Luis Enrique'den bir şeyler koyuyor musunuz dediğinde Arda Hoca çok gerçekçi bir cevap verdi. Atletico'daki sürecine oranla. Biz Atletico'dayken daha mütevazi bir kadroyla çok daha büyük takımlara karşı başarılar elde ettik. Biz Eyüp olarak ligin zaten en pahalı kadrosuyuz. Tam meçleyemiyorum ama elbette Fatih Hoca'dan, Simeone'den, işte Luis Enrique'den aldıklarımı meçlemek zorundayım, mixliyorum diyerek cevap vermişti. Şimdi Arda Hoca hem herkese müthiş eşit saygılı. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı.
4: Ki şunu ekleyeyim, Volkan Demirel konusunu açmıştın ya, Arda Hoca'nın bir demeci var geçmişte biliyorsun. Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olmak ister misiniz diye soruluyor. Arda Hoca şunu diyor. Ya Okan Buruk'tan sonra dedin, bitti benim için. Aynen. Okan abi yani düşünmek, ondan sonra gelmeyi düşünmek bile istemiyorum.
5: Aynen, Okan Buruk'tan sonrasını düşünmek bana biraz haksızlık gibi geliyor demişti. Aynen, yani Arda Hoca çok iyi götürüyor süreci. Oyununa sahip çıkarak bir kere şu anda hani Shakhtar'daki mücadelesi bile savaş ortamındalar, bir otelde kalıyorlar. İç sahada oynayamıyorlar Avrupa'da. Yani müthiş bir gidişat var. Bence de yani Atletico'da çalıştığı, oynadığı takımlarda antrenörlük yapacak bir kariyere doğru gidiyor. İnşallah önü çok açık olur. İşte Trabzonspor'a gelse, Beşiktaş'a gelse, ya bu Türkiye'deki kirli futbol ortamında bundan etkilenip oyuna odaklanamayacak ama şu an Arda Turan bence çok doğru bir süreç götürüyor kendi adına.
4: Peki, yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Yunus, çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyodaydın. Gerçekten dinleyicilerimize de teşekkürler. Güzel bir programı geride bırakıyoruz.
5: Gerçekten gayet güzel oldu, interaktif. Ben teşekkür ederim.
4: Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünde adan alacağız ama Alper abi hoş geldin.
8: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün
7: valla. Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
8: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
7: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
8: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir kolej havasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildin mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani Beşiktaş taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
7: Lütfen.
8: Beşiktaş yönetimi sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim.
7: Doğru.
8: Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
7: Doğru abi, doğru.
8: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı... Şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süre içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
7: Değil mi abi?
8: Çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
7: Doğru.
8: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da pike golü.
7: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında pike atardı öyle abi.
8: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o atlar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Wagner neyi gördü? Çok merak ediyorum.
7: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var. Farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya sen söyle abi.
8: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
7: Evet.
8: Yani pozisyonu bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler. İkinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum. Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
7: Evet abi.
8: Ya Macar hakem Thomas Wagner'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı met, Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
7: Kesin.
8: Kendinin golü, bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
7: Evet, izlerim abi.
8: Ya Kendinin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
7: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
8: değil,
7: yani.
8: Hakaret değil, ihanet.
7: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
8: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
7: İnanılmaz hakikaten ya.
8: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
7: İnanılır gibi değil.
8: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyan Hoca. Orkun'u Salih Çerni'yi oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal'ı oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti. Bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan Hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta
7: 4 bilmiyordum galibiyet abi. Aldı.
8: Serie A'da böyle bir performansı yoktu İtalyan Hoca'nın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
7: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
8: Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı yediler. İçtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
7: Korkunç yani bir karar vardı.
8: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
7: Peki şunu diyebiliyor muyuz? Yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
8: Net.
7: Değil mi? Net. Çok net yani.
8: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
7: Evet.
8: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. Hı-hı. Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
7: Katılırım.
8: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
7: Kesin. Yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
8: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 golü bir galibiyet aldı İnönü stadyumunda. Hakem olmasa 2 gol engellenmese 1-0.
7: Tabii.
8: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalyan hocayı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaretle her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
7: Ne?
8: Doğru. Mutlaka. En doğru. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
7: Lütfen Alper abi.
8: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Hı hı hı. Ya Vlahović cezalı.
7: Doğru.
8: Loja'da oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
7: İnanılmazmış. İnanılmaz.
8: Ya bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
7: Şeyi de sorayım abi. Yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi genel olarak? Nasıl gözlemledin?
8: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
7: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
8: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim. Yani
7: soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
8: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu Allah muhafaza.
7: Allah muhafaza.
8: Yani hakikaten. Yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
7: Peki 9 yakışır. O da tabii ki veremiyoruz. Yani. Bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın. Yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü yani gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Mourinho diyeceğim abi.
8: Mourinho futbolunu oynasın ama serbest duruş ve frikiklerden uzak dursun.
7: Güzel. Güzel. Doğru abi.
8: Yani oraya karıştığı için Mourinho'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere serbest duruşlara karışınca hoş olmuyor. Mourinho da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
7: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
8: Vallahi Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
7: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü Ottara'yı merak ediyorum. Yorumların doğrusu abi.
8: Valla Ottara Rızvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o hatları.
7: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
8: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Yani siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de 9'luk oynadı.
7: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaitan'la devam edecek olursak abi.
8: Olaitan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Hı. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermişti Olaitan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriye al, geriden top alma. Hakikaten Olaitan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaitan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
7: Peki kanatlara gelecek olursak Çerni diyeyim abi. Çerni'ye ne deriz?
8: Geçen seneden çok farklı bir Çerni var. Küskünleri oynamayan, devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Çerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
7: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Çerni'ye. Trossard diyeceğim abi.
8: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Attığı bir gol daha sayılmayan bir gol.
7: Tamam.
8: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun 4'ü var, 5'i var, 6'sı var. Yeni arabalarda 7 var biliyorsun.
7: Doğru
8: yani
7: doğru.
8: Bu vitesi artırmaya devam ederse ya Trossard'ı artıracak. Kalitesini ortaya koydum da ya bambaşka bir Trossard'ı seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9.
7: Kesin. Peki Yang Yuo'yu da sorayım abi.
8: Ya o Vlahovic için gölgesi altında kaldı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hani eski havasından uzak ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
7: Peki Alper abi şöyle bakıyorum yedekleri soracağım aslında. Yani 71. dakikada girenleri soracağım. Yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi. Yani genel tek potada sorayım. Oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün?

0: Agbudu ya da Endidi indiriyor. Hı-hı. İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor. Savaşıyor. En iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
1: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum, bak birçok, bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi. Birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Neden Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
0: Vallahi ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Hı hı. Yani hangisini keseceksin?
1: Kim çok formda da oyuncular yani. Çok formda
0: yani
1: da oyuncular.
0: Kendini mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor.
1: %100.
0: Bu çok önemli.
1: %100.
0: Fazlasını vermeye çalışıyor. Ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Hı hı. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
1: Evet.
0: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse evet, panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
1: Beşiktaş. Alper abi, bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum, 4 attık. Yani birisi de demiş ki ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı. Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
0: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanyaspor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak kesin da Beşiktaş'ı biraz abartsın. Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ı biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var.
1: Doğru.
0: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak, devamlı rakipleri karşısında ezilen, Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse, herkes bu işi bıraksın.
1: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten yani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu, kesinlikle Beşiktaş derim.
0: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse iki değil üç atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
1: Gerçekten öyle yani.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın, rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama yani arkada da yani inanılmaz mesler bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi, şunların haline bak diyesim geliyor. Yani.
1: Gerçekten öyle. Allah gani yani beni rahmet eylesin.
0: Standart kararlara imza atıyorlar. Yani hakemler hakikaten düzelsin istiyoruz. Adalet
1: ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu ya. Komik duruma düşüyorlar bu durumda.
2: Dakika ve skor devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Dakika ve skor devam ediyor.
12: Ya ben böyle bir şey görmedim yani. 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani var hakemi o Kamaz Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
13: Gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama
12: bir
13: abi.
12: Bir de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas Doğru. Bognar.
13: Doğru.
12: Ya
13: doğru.
12: İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya?
13: %100.
12: Bak bugün Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız.
13: %100 öyle, kesin. Kesin
12: yok, böyle bunun sonu gelmesi lazım artık.
13: Alper abi yaşam. Sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını, sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
12: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
13: O halde abi kolay gelsin. Şimdiden ağzına sağlık diyorum.
12: Herkese sevgiler, iyi geceler.
13: Sevgiler Alper abi.
12: Sağ ol.
13: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi. Onu da puanladık ama bugün. Çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
14: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
15: Yes, the location of the stadium is amazing. Next to the Bosporus, with this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
16: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaza nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
14: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3-3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan. Kilit noktalar nelerdi Nübel için?
15: Yeah, to play serious after last week. This game is very important. Even harder than last week, I would say, because we need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0, and clean sheet. Also, good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
16: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
14: Saha içerisinde Emirhan Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
2: interview running.
15: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think I would say, yeah, we do a great job at the moment.
16: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor, ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
14: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
13: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
12: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında o yüzden söylemek istemiyorum.
13: Peki, girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
12: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Ya taraftar zaten büyüledi. Ya oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili.
13: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence yani, taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
12: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
13: Peki Emre abi, biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu sormak istiyorum.
12: Konuşmadığımız maç yok ya.
13: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin, merak ediyorum.
12: Canımız yanıyor. Burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın ya lütfen. Ha, bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
13: %100.
12: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
13: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
12: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da, A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum. Hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
13: Net. Değil mi? Çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerini hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli.

0: Peki abi, puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
1: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
0: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
1: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
0: Gene 8 verdik. Agbadu diyeceğim abi.
1: Agbadu yani bugün aslında bak şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
0: Lütfen abi.
1: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi, çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden. Onu kutluyorum. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koyuyor. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. İçerliğe baktığın zaman bir gol atıyor. Hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
0: Gerçekten
1: öyle. Ohtara bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
0: Kesin.
1: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
0: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu. Takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
1: Trossard öyle çıktı.
0: Tamam.
1: Onun zaten o liderliğini ortaya koydu. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayendi.
0: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
1: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
0: Yan ağlar.
1: Topala doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
0: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
1: tabii
0: abi.
1: Şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Rakip bugün çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
0: Katılırım.
1: Bu tarz maçlar çok zordur. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan çok da kolay bir maç olmaz onu söyleyeyim.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Sevgili Can ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın çünkü 5 gün sonra çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcaklar.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağlıcaklar abi. Evet Emre Eren bizlerle beraber de Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hatta

aslında bütün detaylara değinmek, çok da keyif aldım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten, her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan, yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerimi de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bir, herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum. Gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncular olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur konsantrasyon anlamında ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
2: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double because last week was a tough away win and today we had to capitalize on that and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again, we scored 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect win for us.
3: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
0: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi. Ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş Stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
2: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively. But it's always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only get better. And I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team. And I'm looking forward to the next matches.
3: Yeah. Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
4: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
5: Hocam, takım savunmasında da Beşiktaş'ın iyi
4: yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
5: Farklı soru var mı? Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler, iyi akşamlar.
6: Dakika ve skor devam edecek.
7: Reklam.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
14: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Dakika ve skor devam ediyor.

0: Yani söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
1: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanya Spor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanya Spor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyonlarda bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alania è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alania nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a poi a portarla a casa. Quello è davvero un peccato, perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita sarebbe stato importante. Però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi, e di questo ne sono davvero contento.
0: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum. Savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı. Bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum. Ama o maç içinde üzgünüm, çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığını söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
1: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyerinde ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler, hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı içinde ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
2: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria, e in questo momento noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato, perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere, perché non era semplice. E sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate, anche se poi ci sarà la sosta, però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
0: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz, o zaman kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik. Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini

0: ettiğini gösterdi. O iki galibiyetten, mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum ve buradan bu çıkardığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplarda gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
2: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarından dolayı tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacaklar Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazı bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil. Açık bir net söylemek gerekiyorsa. Bizim tabii ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemli. Ligi rahat bir konumuna çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde milli araya girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp millereye mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına milli araya.
1: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurum Spor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
3: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurum Spor win. They first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
4: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home. Then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then in their form it will be difficult.
3: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.
1: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi, hem hücum anlamında hem savunma anlamında?
5: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş takımı oyuncuları çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilinci değil zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik, daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı, karambol olduğu, kaos olduğu toplar var. O toplara gelmeden önce ceza sahasını, tabii ki ceza sahasının üzerine gelebilir Beşiktaş takımı ama ceza sahasında o taşıyıcı topları attırmamamız gerekiyordu. O da koşu yapan oyuncuların, ki bunu 2 gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce, ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik. Yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki dörtlü beşli blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii maçın nasıl geçeceğini planlayamıyorsunuz. Ama evvelini planlamaya çalışıyorsunuz, öngörmeye çalışıyorsunuz. Rakibin nerelerden gelebileceğini, neler yapabileceklerini çalışıyorsunuz. Aslında tam da bunlara çalıştık ama dediğim gibi biraz yer kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara, tespit ettiğimiz oyuncuların dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoralize ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık. Topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz ligye yeni çıktık ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak, şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
6: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
7: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
8: Reklam.
9: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
8: Reklam.
7: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
8: Attığı 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
9: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yararlanamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başı başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
8: Tabii aktif
9: dinlenmen
8: lazım.
9: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyan'ın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
8: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
5: 5'lik artı 6'da tabii Avrupa
8: maçı var.
5: Toplam
8: tabii.
5: 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci. 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
9: 1.
5: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
8: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
5: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top. Korner ikinci gol bu arada. Ligdeki. Bir
8: evet,
5: de
8: ohum
5: vardı. İkinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
8: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
5: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
8: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
10: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilidir. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri, orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım işte rakibi.

0: Nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde. Agbodor'un pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü beIN Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de beIN'in vermediği bir açı. Diğer açıları
1: zoomlanmış bir açı.
0: zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
1: Ondan sonra 5 kere
0: Ama
1: oynattılar.
0: oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
0: En kötü
1: yabancı.
0: hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü vardan. Yani
0: Pozisyonu
1: kararı uymadı
0: izledi.
1: yani. Evet.
0: Kararına, VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hayatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her
1: Edecek.
0: hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçın istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı bu, iyi hatırlattı.
0: Evet.
1: Evet,
0: evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
2: Hocam.
0: Korkunç bir şey yani.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maç önü programda da
1: kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak

0: Buna para harcayan biri olarak para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım yani.
0: Ben net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya var hakemleri çekme var. O çekiyor adam ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs, göğüs, göğüs, göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
0: Ağlama, ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama

0: Haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
0: Kimse ama
1: Yani
0: şu,
1: devam ediyor yani.
0: yönetilme noktasında söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
1: İzlemezler
0: ne
1: doğru
0: olacak?
1: ama.
0: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik loca olan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce loca olan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: Her şey yabancı mı?
0: dördüncü hakem hepsi yabancı olmalı diye.
2: Büyük
1: Öyle
2: merak
1: olmalı canım.
2: dahil.
0: Evet ya bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma şeyde.
0: Estağfurullah.
2: Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor
1: Kuzey
2: olsak
1: Kore gibi olsun.
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç
1: Maalesef.
2: izliyoruz.
1: Keşke
2: Maalesef yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerdeki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: ya şimdi
2: Çok
1: şeyi de
2: çok başka
1: görüyorum.
2: şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani bunu tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor yani topun çarptığı belli oluyor buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz yani şeye geleceğim şimdi yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak biz istediniz. Yabancıyı getirdik. Yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz. Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik.
2: Vinç.
1: Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Neye olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
7: Verdik. Amaç kalıcı çözüm öğretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü tabii, vardır.
8: Pasaportu yoktur
7: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
8: Ben gördüm ya, direkt oraya.
7: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
8: Tamaş mıydı? Tamaş'tı evet.
7: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
8: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
9: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes.
4: Ben hiçbir, yani hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
8: Kenardan hep dönme var.
4: Hakem, tabii canım, hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
8: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
4: Bunu
8: yani
4: düzenli yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı. Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım. Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya bugünkü hakemin, bak bugünkü hakemin olayı değil sadece zaten.
8: Değil tabii canım.
4: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray'ın maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
8: Dün Manzano yapmadı mı?
4: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o.
8: Evet.
4: Buradakiler artık başka bir seviye.
8: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
4: Diyorsun ki adam bugün kötüydü diyebilirsin.
8: Performansı
4: en fazla
8: kötüydü.
4: Bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
8: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
4: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
8: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermezler
4: parayı.
8: Hangi
4: yayıncı kuruluş verir ki?
8: Verir misiniz? 500 milyon.
4: Deli olması lazım yani.
8: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten, o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim, az önce istatistiklere bakarken de
7: beğenim aklımdan tekrar
8: o geçti. Bu kadar üstün bir maç. Yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 toplu buluşma, 6-7 katı. Korner biri 10 atmış, biri 1 atmış. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var. Topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz. Kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için? Ben orada bir alışkanlık işte başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne, nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi, bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet, çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet, kamera kondu.
7: Doğru.
8: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek, benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
7: Her şeyden,
8: 6-7
7: her
8: saniye
7: yerden
8: sürüyor VAR.
7: Hop geçiyor.
8: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
7: Tabii İtalya, İspanya'da da var.
8: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
7: Yok, nerede?
8: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden
7: kararımızı değiştirmemiz
8: lazım bizim, evet, yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
7: kafasına onu da göster öyle, bize o zaman
8: kafasına
7: yani
8: öyle takılıyorlar ya, hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimi olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
7: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Hı. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var, işini severek yapan arkadaşlarımız var, hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
8: Onların ne suçu var?
7: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan

0: çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman? Evet. Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
1: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
0: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim. Bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
2: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
2: Bunu
0: değmedi mi
2: konuşmuyor
0: diye
2: olmamız lazım yani.
0: görüyor olmamız lazım.
2: Evet.
0: En azından bir hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
2: İstanbul'da
0: Bir,
2: oynanıyor.
0: Türkiye'nin
2: Evet.
0: dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç
2: Tabii
0: Anadolu'sundan
2: tabii tabii.
0: Karadeniz'ine. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera
2: Doğru.
0: yerleştirilemiyor olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktu. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
2: 40 kamerayla çekersin yani
0: İstediğin
2: istersen.
0: yere istediği
2: Tabii
0: kamerayı
2: canım.
0: koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları
2: Tabii.
0: kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
1: Hakemle ilgili
2: Kesinlikle
1: son
2: öyle.
1: şeyi
2: Tabii abi.
1: söyleyeyim ben. Bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
2: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu
1: Yüzde
2: yapması
1: yüz.
2: lazım. Çünkü ben
1: Bırakmaması lazım.
2: hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o siz kendi işinize
1: Aynen.
2: bakın. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur
3: Evet.
2: demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Emen'le maçının kilit oyuncusu olduğu Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi.
2: Evet.
3: Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
2: İki hareketini çok anlamadım. Bir
3: evet,
2: topukla
3: bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında, atakların %90'ında diyelim, hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor.
2: Doğru.
3: Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşulları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic.
2: Tabii
3: O
2: tabii.
3: yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum.

0: Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
2: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları, Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
0: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak...
1: Kapattı. Maçın kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard.
0: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik Beşiktaş adına. Yani gerçekten öyle.
2: Ki geçen sene
0: tesadüfü değil aslında.
1: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma 3'te 3 çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun 5 yaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe Pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe Pazar ya da Perşembe Pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama... Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını da sanki arttırması gerekiyor.
3: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
3: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4 milli maç
3: arasında. 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra.
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
3: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
3: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki... O fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir her zaman oyuncuya.
3: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
3: Belki Ümit Aktağ. Yani orada boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
3: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Brett'te olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
3: doğru.
1: Sert.
3: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
0: 6.
1: 6.
3: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
0: 2.
3: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris de var evet.
3: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet, çok çok iyi geçirdiğini evet, düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
3: Onlar da olacak. Orada da kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse. Evet. O maç belki öyle olmayacaktı.
2: Yumruk var.
3: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
3: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meletlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi evet, lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibi. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye

Herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sane'yi, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzını ağzına vurmuşsun, Saray'ı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike, bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor 2 tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada 1-2 kere denemişsindir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Jakobsen arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı. Saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Hani artık o kadar kalmaz. Hani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar, hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın, Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizm var en azından. Güçlü bir oyuncu, diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor ne yapsın Okan Buruk ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demin C'yi söylemeye çalıştı.
o gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu, bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobsa bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte Sané dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim, ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanesin dedim ya sen Sanesin dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı. Ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demineceğiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam, Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetim bir planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabu hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numaralı, 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin Şeytanın Avukatı filmi. Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da yani şeytan bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz
Biz başkasına göre mi transfer

0: transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şey bu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğümüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok. Anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada, penaltı pozisyonu, ama savunma arkana yine de sarktılar. Hocam, ilk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit. Takım savunmasını düzgün kuramadın. Bloklaman gereken bir top ağlarla buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam, öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği, bilemedin 9.5 yediği olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı, sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğünüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür. Onunla bitireyim. Hep örnek geliyor. Bak araya Şalay'ı sıkıştırdım. Daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu. Ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Mağlubiyet tizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Buradan kalkmanın modellerini ortaya çıkarmalısınız. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. Dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Bazen senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman sana başka mutluluklar sunabiliyor.
9: Hocam merhabalar.
8: Selam.
9: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programımızda içimizde uhde kalan bazı maçları konuşmuştuk. Kazansaydık ne olurdu, bizi nereye götürürdü diye. Bu sefer de kaybettik ama bizi olumlu sonuçlara götürdü dediğimiz maçlardan bahsedeceğiz. Kariyerinizde o gün için çok karanlık gözüken ama sonrasında aydınlığa götüren maçlar oldu. Mağlubiyetler ya da puan kayıpları oldu bize. O maçları konuşacağız hocam öncesinde.
8: Bazen böyle mağlubiyetler, tabii hep söylüyorum, mağlubiyet tabii sizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Oradan kalkmak çok önemlidir. Aldıklarınız, öğrendikleriniz, size geçenler, ne getirdiği, bunların hesabını yaptığınızda, dedim ya, zaferlerin berisinde, bir adım berisinde mağlubiyet vardır. Şimdi Chelsea eşleşmesi, ilk maç oradaydı, Londra'da. 80 santim geçen bir top, bir defa gol addedilmedi. Ben değil, Hoddle.
9: Glenn Hoddle.
8: Commentator o gün, Glenn Hoddle. O söylediği için söylüyorum, oyun esnasında. Arkasından Taffarel atıldı, sonra Petrescu golü attı ve biz oradan çok dengeli bir oyunla 1-0 mağlup döndük. Şimdi buradaki maçta doğal olarak Taffarel yoktu. Mehmet korudu kaleyi. İlk 20 dakika özellikle. Dışarıdan biraz geç gelen bir seyirci olsanız, taraftar olsanız. Ya bu maçı hangi kazanır deseniz. Direkt griler der. O gün gri formayla oynamıştık. Baskı, olağanüstü bir tempo. Bu tempo içerisinde neredeyse karşı rakip alanda oynanan bir oyun. Kaçırılan goller, fırsatlar. Müthiş başladık maçı. Fakat düşünün, çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen Chelsea 9 numarası santradan karşı karşıya kaldı. Yani bizim takımımız baskı esnasında hiç de yapmayacağı bir tek ata gelme gibi bir tehlikeli uygulamada bulundu. Ki öyle bir telkin, bir offside taktiği de söylenmemişti. Ki benim bunu offside taktiği olarak değil de aciz offside olarak nitelediğim, yani koşmamak için durup yapılan yanlış bir uygulama diye hep söylerim. Sonuç itibariyle 5-0 mağlup olduk. Bu çok ağır bir yenilik oldu bize. Zaman zaman almadık mı hayatımızı? Aldık 5-0, 6-0, 4-0. Bunları hep aldık. Ama burada unutmadığım benim bir tek konu var. O da Vialli. Bas toplantısından çıktı. Benim gitmem lazım. Ali Sami Yen'de o zaman. Koridorda karşılaştık işte. Mister geçmiş olsun. Ben de tebrikler falan. Dedi ki hoca, anlatacak, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Maalesef futbol böyledi. Yani ne beklerken ne oldu. O da bu maçın hakkının bu olmadığını çok dürüstçe ifade eden, beni de teselli etmeye çalışan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bazı mağlubiyetler, eğer almasını biliyorsanız, sizin için çok hayırlı, Türkiye'deki bunun ismi hayırlı mağlubiyetlerdir. Çok öğretici, bir sonraki zafere hazırlayıcı olabiliyor. Bu da bizim hayatımızdaki ağır mağlubiyetlerden biri ama belki de Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bizim için belki de milat oldu.
9: O günden sonra hocam tek bir ihtimal kaldı Galatasaray için Avrupa'da devam edebilmesi adına. İki maç içeride Hertha Berlin, içeride Milan'ı
8: berabere bile değil yenmek gerekiyor. Bir kupa tarafına yönelmek için, o da UEFA Şampiyonlar Ligi değil.
9: Zaten Chelsea ile Hertha Berlin çok büyük avantaj sağlamışlar.
8: Bu maçtan sonra tamamen şansımız Şampiyonlar Ligi'nde bitti. Bu arada da bildiğiniz gibi ilk defa Hertha Berlin'de lider grupta. Ben o aynı hafta Bursa'ya gidecektik. Bursa Spor'la oynayacaktık.
9: Deplasmanda.
8: 8-9 oyuncu götürmedim oraya. Orada 0-0 bitti. Hatırladığım
9: evet, o. Evet 0-0 bitti.
8: Doğru hatırlıyorum değil mi? 3 gün sonra oynandı. Orada da 0-0 böyle bir kaos ortamı var. Biz Berlin'e gittik.
9: Orada da 1-0 yenik duruma düştük.
8: İlk yarı 1-0. İkinci yarı bir takım şeyleri değiştirdik. Sadece oyun değil oyuncu da değiştirdik. Ve 4-1 kazandık maçı. O zaman 4-1'ler çok olası skorlar değil. Hele deplasmanda hiç değil. Öyle Türk futbolunun sonuçları yok pek. Bu tabii bizi kendimize getirdi. Döndüğümüz zaman oynayacağımız takım Milan. Eğer Milan bizi yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Berabere kalırsa UEFA'ya katılıyor. Mağlup olursa hiçbir şeye katılamıyor. Niye böyle söylüyorum? Milan hocası olduktan sonra bu konu çok gündeme geldi ve böyle benim başıma çok kalktılar. Vay mister, o maçı böyle böyle nasıl son 5 dakikada çevirdiniz gibi. Haklı olarak onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve biz içerideki Milan maçına geldik. Tabii 4-1 dışarıda Hertha'yı yenmek önemli bir şeydi. Basın toplantısında ilgilenen tüm ülkelerin gazetecileri de vardı, televizyoncular da vardı. Çok kalabalık bir kitleydi. En son ben dedim ki hiç üzülmeyin, biz Milan'ı da yeneceğiz.
9: Çünkü onlar riske girdi.
8: Onlar evet, çünkü onlar da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne, liginde herhalde yeni mi tur atlayacaklardı veya bilmiyorum. İşi de riske soktular.
9: Jürgen Robben vardı.
8: Robben vardı, evet. Ben size dedim buradan, ben pek bana ait olmayan bir davranışla.
9: Çünkü Milan kazansa Hertha Berlin çıkamama durumu vardı.
8: Vardı. Her neyse biz Milan'da 1-0 geriye düştük. 1-1, 2-1 geriye düştük. Derken son dakikalarda acıyı aldık. Popescu'yu aldık. Başka türlü bir düzene döndük. Bu değişimleri o takımımda çok daha rahat yapabiliyorduk. Çünkü herkes o kadar alışmıştı ki oyun anlayışımıza, taktik anlayışımıza, değişimlere, yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla veyahut bir sözümüzle hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. 2-2 oldu derken son saniyelerde de penaltı oldu. Ümit Davala'ya attırdık penaltıyı ilk defa. O da ters köşeye attı çok büyük bir soğukkanlıkta ve biz oradan aynı stattaki 5-0'dan Milan'ı 3-2 yenerek, Hertha Berlin'i 4-1 yenerek buradan UEFA'nın kulpundan tuttu. Oradan sonra şampiyon oluncaya kadar 11 maç kaybetmedik. Bu tabii büyük bir olay. Ama burada bakarsanız Chelsea'nin bence çok büyük bir rolü var.
9: Hocam bir şeyleri uyandırdı mı sizde o maç?
8: Ya,
9: o mağlubiyet
8: sırada? Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli.
9: Hani Bursa'ya eksik yani.
8: Ya kiminden örnek alırsınız? Kiminden hatıra alırsınız? Kiminden ders alırsınız? Yani bir sürü şey var ayağa kalkmak için. Demek ki orada bir mekanizmayı harekete geçirmiş. Bazı değişiklikler yaptık.
9: Hocam o Milan maçından sonra benim yani biraz garip gelmişti bana. Şaşırmıştım ama çok mutlu olarak tabii bir şaşkınlık vardı. Maçtan sonra o bizim eski Ali Sermiyan'ın çıkışında oyuncuları Mixon'da yakaladıklarında mesela kaptan Bülent Korkmaz da demişti. Birçok oyuncu da söylemişti. Biz bu dakikadan sonra UEFA Kupası'nı almak için
8: herkes hepimiz dedi.
9: Yani hem şaşırmıştım hem de mutlu olmuştum.
8: Tabii ki yani.
9: Çünkü çok dillendirilebilecek bir hedef
8: şey
9: değil o zaman.
8: Yani zaten tarihinde kimsenin almadığı bir şey daha gruptan çıkar çıkmaz veya UEFA'yı hak ederek etmez. Herkes sanki söz birliği etmişçesine.
9: Demek ki soyunma odasında da konuşuldu.
8: Hep konuşuluyordu bu konu. Artık yolumuz bu tarafa diye. Orada bazen bazı mağlubiyetler veya bazı musibetler. O gün de biz Chelsea'ye 10 kişi defans yapıp koruyabilirdik. Oylememeyi deneyebilirdik ama biz oyun tarzımızdan, oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. O gün için koskoca Chelsea'ye de gereken şeyleri yaptık ama bazen çok iyi oynasanız da olmuyor. Böyle oluyor. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Ve çalışmalarımıza daha çok ağırlık verdik. O maçın analizini belki 5 defa yapmışızdır. Teknik heyetimle beraber.
9: Skor dışında doğruları yaptığınız bir maç aslında.
8: Evet. Ya bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyon

0: Ona görüyorsun o gol atıyor. Sen oyunu domine ediyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Şimdi tabii dokundu da bu oyuncumuza. O yüzden o maçın ağır sonucu bize ağır bir darbe vurduğu gibi bizi ilerlere istikbale taşıyan en önemli taşıyıcı da kolon oldu diyebilirim.
1: Travma oluşturmadı, motivasyon sağladı.
0: Travma olmasına müsaade etmedik. Orada tamamen hata benim deyip oyuncularıma tek laf etmeden hemen Bursa'ya gittik biz. 7-8 oyuncumuz, 9 belki. Dinlendirdim ben, İstanbul'da bıraktım. Götürmedim de. Hatta başka şeyler de dendi.
1: Kadro dışı gibi söylendi.
0: Kadro dışı da söylendi. Hayır.
1: Hocam oradan tabii çok ağır bir mağlubiyetten sonra kupa geliyor. Büyük bir kupa geliyor. Şampiyonluk geliyor. Galatasaray'daki teknik direktör kariyerinizin ilk yılında. 4. haftada yine ağır bir mağlubiyet. Oradan da uzanan daha sonra 14 kupa var Türkiye'de. 11'ini kazanıyorsunuz. İşte bir tanesi penaltılarda gidiyor. Bir tanesi uzatmalarda gidiyor gibi. Bir seri başlıyor. Fenerbahçe maçı hocam. 96-97.
0: Ali Samiyen 4-0.
1: Bir anda 3-0 oldu ilk yarıda.
0: Evet, maç, hemen pat 3-0.
1: 17 dakikada evet. 3, 10'la 27 idi galiba.
0: Evet.
1: Ne değişti hocam o günden sonra?
0: Ya tabii kendi sahamızda ağır bir mağlubiyet aldık. Dediğim gibi mağlubiyetler size öğretici olmak zorundadır. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Ya benim hiç günahım yok, günahı olanlar oynayanlar diyemezsin. Bu bana göre tabii. Yok işte paralarını almıyorlar, işte şunun sakatlığı var, bunun cezası var. Böyle sebepler büyük takımlarda bence sürülmez.
1: Elinden kaçırdı, ayağı da takıldı.
0: Yok sebep bahane.
1: En azından oyuncunuza yapmazsınız bunu hocam.
0: Hayır, kötü örnek olursunuz zaten. Yani nasılsa hoca bizim ağır mağlubiyetlerimize bile bir kulp diyelim ona. Bir şey buluyor. O yüzden hocamız hayır, kötü oynadık, muğlup olduk. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi buradan efendim
1: bununla yüzleşmeniz gerekiyor.
0: Tabii ki. En güzel ayna kaybettiklerinizdeki gerçek aynadır. Oradan kalkacaksınız. Ben bunu yaptım, bu yanlışı. Burada bu yanlış oldu. Bu doğru oldu. Yanlışlarımız çok fazla. Bunlara biraz daha çalışmalıyız. Buradan kalkmanın modellerini, stillerini ortaya çıkarmalısınız.
1: Hocam o maçtan sonra neler oldu? Yani bir karar aldınız mı?
0: O maçtan sonra bir defa
1: geldiniz mi?
0: Bir defa hatırladığım kadarıyla kampta biz hocalar hiçbirimiz gitmedik zaten. Ergun abi bizle kaldı. Ergun Gürsoy. Geç saatlere kadar bizim yanımızdaydı. Vallahi var. Ergun Gürsoy'un bu tarafı her zaman uygulama şekli böyle olmuştur. Hep yanımızda olmuştur. Masada kalkmadık. Biz zaten saatlerce orada durduk. Sonra Ergun abi gece geç saat yolculuktan sonra biz geldik. Maçı seyretmeye. Şimdi tabii hayattaki en zor şeylerden
1: çok
0: bir tanesi.
1: Çok acıdır değil mi diyecektim hocam ben de. Yani çok efendim, acı verir yani insana.
0: Çok. Yani acıtıyor insanı. Pozisyonu biliyorsun, skoru biliyorsun ama onu seyretmek zorundasın. Çünkü bu benim işim, bu senin işin. Nerede hata yaptık, kim nasıl hata yaptı, neden böyle oldu? Bunları tek tek not alarak gel geri, bekle orada. Neden, kim arkadaki, var mı bir şey? En ince ayrıntısına kadar ki maçlar benim beynime yazılır ve kazılır. Şu anda bile hangi maçı sorarsan sor, pozisyonu da aşağı yukarı söylerim. Buna rağmen tabii seyrettikçe, dakikalar geçtikçe, skor aleyhine döndükçe, kaybettikçe de insanoğlunun sinirleri aynı kalmıyor. Geriliyorsunuz. Ya ben bunu söylemedim mi diyorsunuz. Hoca biz bunu çalışmadık mı? Onlar diyor ki hocam ya şunu özel olarak anlattık. Böyle aşağı yukarı biz saat 4'ü 5'i bulduk.
1: Tabii tüm bu eleştiriler kendi aranızda oluyor hocam. Hiç dışarıya hiçbir şekilde bir şey.
0: Analiz odasında analiz hocası ve teknik heyet. Ben, Müfid Hoca, Bülent Hoca, Eser Hoca. Başka Allah'ın kulu yok. Başka yok. Ayrıca oradan dışarı çıkan bir söz de yok. Ki o dönem yazılı ve görsel basının tavana vurduğu dönem. Yani olağanüstü etkili ve yetkili oldukları dönem. Yani her türlü haberi aldıkları dönem. Bir tek kelime dışarı çıkmaz. Kimse de bilmez ne olduğunu. Sabah rejenerasyonla beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki tamamdır, mağlup olduk. Biz bu değiliz ama her takımın başına gelir bu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek, güzel şekilde devam ettirmek önemli. Yoksa burada kalacak halimiz yok. Kayıplar bizim. Olur. Hatalar olmaya da devam edecek. Ama daha çok uzun bir lig maratonu var. Bir daha şu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak. 2-3 gün sonra hala devam ediyordu tesiri. Hafta sonuna doğru, Perşembe Cuma'ya doğru attık Allah'a şükür bunu. Ve
1: hocam Sarıyer maçı.
0: Efendim?
1: Sarıyer maçı.
0: Şimdi

geleceğim. Tabii burada çok önemli bir faktör var. Bu faktör taraftar faktörü. Bu faktör seyirci faktörü. Sarıyer maçına 40 bin kişi olağanüstü bir yaklaşım göstererek oyuncularımızı tek tek çağırdı. Ben dışarı çıkmadığım için görebiliyorum. Bambaşka bir hava oldu. Yani bir tepki, bir etki, taraftardan bir kötü söz.

0: Olağanüstü bir tezahürat.
1: Sizi de çağırdılar hocam maçtan önce.
0: Çıktıktan sonra maça bana da olağanüstü bir tezahürat.
1: Çok duygulandığınızı hatırlıyorum.
0: Çok duygulandım. O zaman da söyledim.
1: Direkt Santra ile başlayan bir
0: baskı. Ki o günkü Sarıyer çok iyi bir Sarıyer'di. 4-0
1: bitti. 4-0 hocam.
0: Ondan sonra. Ama o günü biz Galatasaray taraftarına borçluyuz. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Daha acı olurdu. Ama öyle bir belli ettiler ki daha ısınmada oyunculara bir defa bu gücü, bu enerjiyi geçirdiler. Biz sizin yanınızdayız. Ne olursa olsun biz size güveniyoruz. Mesajıdır bu. Ben çıktığımda da Büyük Fatih, İmparator Fatih, neyse ne, Fatih'in aslanları derken çiçekler ve sevgi tezahüratı açıkçası beni ve teknik heyetimi de, ki bana yapılan aynı zamanda teknik heyetimededir, çok mutlu etti açıkçası. Beni de böyle bir tüyleri diken diken eden, yani maça konsantre eden bir durum oldu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. İhanetleri de görmüş bir adam olarak. Dönenleri de çok görmüş adam olarak. Ama buradaki bu tezahürat, bu sahip çıkma. Ben buna öyle diyorum. Ya sen benimsin. Hatanı kabul ettim. Devam etsen yeter ki diye. Bize olağanüstü bir moral verdi. Bize olağanüstü bir güç verdi. Bize olağanüstü bir enerji verdi. Ve nitekim daha dakika birle beraber kabus gibi çöktük ve Bitüş'ten bir maç oynadık.
1: İnönü Stadı'ndaydı maç.
0: İnönü Stadı'nda. Ben şeyden seyrediyorum. Seyrediyorum derken Ali Sami'nden seyredemem. Soyunma odalarından yok. Duhuliye'den. O pencerelerden seyrediyorum. Allah Allah. Biliyorsunuz bunun başka bir versiyonu da var. Çağırıp çağırıp yuhulamak var. Ama oraları aşmak, oralardan geçmek hiç kolay değil. Burada seyirci, taraftar, Galatasaray taraftarı bu olmazı oldurmuştur. Yani bu kolaylığı sağlamıştır. Beklenmeyen bir sürpriz ama güzel sürpriz.
1: Evet, İnönü'deki o taraftarın gösterdiği refleks tamamen farklı.
0: Tamamen farklı.
1: Hatta kaybedeceksek de beraber kaybedelim
0: min mesajı.
1: Evet.
0: Aynı zamanda yani unutmadığım olaylardan bir tanesidir. Yani bizim saatlerce, günlerce yapamadığımız olayı 2 dakikada başarmıştır taraftar.
1: Maç başlarken hocam birinci dakikadan itibaren baş koymuşum Cimbom senin yoluna tezahüratıyla.
0: Evet, evet.
1: Yani dediğim biz gibi kaybedeceksek de
0: beraber
1: biz bu yola
0: çünkü
1: baş koyduk.
0: Burada şu var, biz size inanıyoruz arkadaş. Biz size inanıyoruz. Siz böyle oynamaya devam edin. Sonu iyi olacaktır. Nitekim sonu çok iyi oldu. Öğrendiklerinizle, aldıklarınızla sizi ayağa kaldırıyorsa o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir. Onun için de ısrarla bir daha söylüyorum. Büyük başarıların arkasına bakın, bir mağlubiyet vardır.
1: Hocam tarihi biraz ileri sarıyoruz. Şimdi 2011-2012 sezonundayız. Galatasaray'a 3. kez geliyorsunuz teknik direktör olarak. Galatasaray Ali Fatih yuvasına dönmüştür açıklamasıyla.
0: Eyvallah.
1: Nerede kalmıştıktan önceki nerede kalmıştık
0: evet
1: diyebiliriz ona.
0: Evet.
1: 2011-2012 sezonun başında da yine bir önceki sezon başarısız geçen bir dönem var. Ve yeni kurulan bir takım, arayışlar içinde olan bir takım, taktik olarak da sizin belki arayışta olduğunuz ve 5 maç boyunca bir galibiyetin alındığı bir seri var. Daha sonra Ankara'daki Gençler Birliği maçıyla beraber bir taktik değiştirmeye gidiyorsunuz. 2 tane de genç oyuncu ekliyorsunuz. Semih Kaya ve Emre Çolak.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir Fenerbahçe maçı var.
0: Evet.
1: O süreci sizden dinleyebilir miyiz?
0: Ya şimdi ben hep söylediğim bir şey var. En dürüst ayna kaybetmektir. Çünkü yüzleştiğinizde gerçekleri görürsünüz. Biz de bu dürüst aynayla.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Erkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
7: reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Motor sporlarıyla devam ediyoruz programımıza ve Altay Gök hattımızda olacak. Altay, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Göksel'im, merhaba.
0: Nasılsın?
1: Ben iyiyim Göksel'im, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Madrid'deyiz Formula 1'de, antrenman seanslarını noktalıyoruz artık. İlk yorumların nedir pist hakkında?
1: Yani pist çok tartışmalı pistti baştan sona. Çünkü Formula 1'de zaten birincisi artan bir cadde pisti popülasyonu var. Son yıllarda Cidde gibi, Las Vegas gibi pistlerin takvime girişi, Miami gibi pistin takvime girişi, insanın cadde pistinden bunalması ve bunun da üstüne Barcelona gibi ikonik, yer yer eleştirildi de ikonik bir pistin yerini Madrid'in alması çok eleştirilmişti. Onun dışında pist zaten şeklen çok tartışmalı pistte, çünkü dar virajlar, geçişe elverişsizlik, kaza ihtimalini çok arttırması ve geçtiğimiz ay Formula 3 testlerinde tam 19 kırmızı bayrak çıkması derken biz bu hafta sonuna hani büyük kazalar olur beklentisiyle geldik. Şu ana kadar devasa kazalar olmadı. İkinci antrenman sırasında Arvid Lindblad bir kaza yaptı. Sonra bugün Lewis Hamilton'ın ve Oliver'ın kazalarını gördük. Yani 3 tane kazayı ev sahipliği yaptı şimdiden ama bu açıkçası normal bir rakam. Normal pistte görebileceğimiz bir rakam. O yüzden yani şu ana kadar benim maddeden anladığım birazcık tehlikeli pist olmasından ötürü, biraz dar bir pist olmasından ötürü herkes temkinli gitmeye çalışacak. O yüzden şu ana kadar pist bana pek iyi gelmedi. İyi bir yarış izletmiş gibi gelmedi. Pilotlar da temkinli ilerliyorlar. Muhtemelen yıllar sonra iyi hatırlamayacağımız bir yarış olacak. İlk sınavına kötü başladı bence Madrid.
0: Yani bariyerlerin yakınlığı konusunda çok fazla sosyal medyada görüntü gördüm ve yorum okudum. Hamilton sanıyorum bir kaza yaptı ve yarın sıralamadan sonrasında yarıştan neler bekliyorsun?
1: Yani ben yarıştan açıkçası bir Las Vegas beklemiyorum. Çünkü Las Vegas'tan hepimiz sıkıcı bir yarış izlemeyi beklerken bir anda uzun düzlükler olsun, uzun düzlükler sonrasındaki peş peşe geçiş bölümleri olsun, iyi yarışlar izlemiştik son birkaç yıldır. Ama Madrid bize en fazla Monaco'nun yapay bir versiyonunu sunacakmış gibime geliyor. Ben fazla geçişin olmadığı, pilotların temkinli davrandığı, takımların temkinli davrandığı ve sıralama turlarının noktalanması muhtemel bir yarış bekliyorum. Ben kimsenin gereksiz yere risk alacağını düşünmüyorum. Ben kimsenin gereksiz yere zorlayacağını düşünmüyorum. Sıralama turlarında parsayı toplayan yarışta da bence parsayı toplayacaktır. Çünkü daha önümüzde uzun bir maraton var. Madrid'den sonra Avrupa sezonunu da kapatıyoruz. Yavaş yavaş önümüzde zor yarışlar var, zor pistler var. Lojistik anlamda da insanları zorlayacak pistler var. Malezya gibi takvime dönen bilinmez pist var. Ve bu pistin öncesinde bence sıralama turları bu yarışın sonucunu belirleyecek. Ben açıkçası, açık söylemek gerekirse, sıkıcı bir yarış bekliyorum.
0: Peki bu tarz yarışların, bu tarz pistlerin artmasını neye bağlıyorsun? Neden böyle oluyor?
1: Yani Formula 1 kendisini birazcık daha işte insanlarla iç içe, birazcık daha işte hani şehirle iç içe, birazcık daha pistte gidiş geliş sorunlarından bağımsız, biraz daha şehrin kendisiyle bütünleştiği için para getirebilecek yarışlar yapmaya odaklanıyor. Mesela Monaco bunun en büyük örneğiydi geçmişte. Ama Monaco'nun bir prestiji vardı. Monaco'nun yerini Miami ile Las Vegas'ta ve Madrid'de doldurmaya çalışıyor şu an Formula 1. Eğer ki gelecekte Monaco'dan istediğimizi alamazsak diye belki de elde bir kart biriktirmeye çalışıyor 3 tane yeni cadde pistiyle. Yani Formula 1 bunu birazcık daha Stefano Domenicali'nin bahsettiğim o para getiren zihniyeti yüzünden yöneliyor. Ki ben bunun hiç doğru bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Formula 1'in yeri pistlerdir. Evet, cadde pistleri bu serinin tarihinde hep vardı. Hep önemli yere sahip cadde pistleri biz gördük. Ama hiçbir zaman aleni bir şekilde Formula 1'in kimyasını değiştirmeye yönelik cadde pistleri görmemiştik. Eğer ki bir cadde pisti başarısızsa takvimden çıkardı. Şimdi ise Miami gibi başarısızlığı bariz bir cadde pistiyle 15 yıl sözleşme imzalanıyor. Bu Formula 1'in yapay bir şekilde kimyasını bozmaktan ibaret. O yüzden ben bu pistlerin Formula 1'de yeri olduğunu düşünmüyorum. Bence Madrid'in, Miami'nin Formula 1'de yeri hiçbir şekilde yok. Hadi Las Vegas biraz daha 3 yıldır iyi yarışlara ev sahipliği yapıyor. Yani bir de geçmişte de Formula 1'in yapıldığı bir şehir olduğu için önceden de ufak bir kültürü var. Ama yani Madrid'in bir cadde pisti kültürü yok. Miami'nin bir Formula 1 kültürü yok. Bu şehirlerde yarış olması anlamsız. Cadde pisti daha da anlamsız. Dediğim gibi Formula 1'in bu pistlerden uzaklaşması lazım Göksel'in.
0: Ya bir de şöyle bir şey var Altay. Yani önceden daha az sayıdaydı ve bir heyecan katıyordu. Senin de söylediğin gibi ikonik Monaco olur. İşte Azerbaycan olur. Heyecanla bekliyorduk. Cadde pisti geliyor diye ama şimdi... yani daha fazla olan taraf neredeyse o olunca işin tadı kaçtı. Cidde ile başlayan bir rüzgar sonrasında ardı arda takvime giren pistler.
1: Evet yani ben şimdi mesela geçmişe bir bakıyorum. Biz mesela Singapur'u sabırsızlıkla beklerdik. Biz mesela Bakü'yü sabırsızlıkla beklerdik. Hatta hani Bakü geldiğinde herkes işte bu hafta kaç kırmızı bayrak olacak, İşte bu hafta güvenlik aracı girecek mi? Öyle kendi kendimize bahisler açardık. Yani güzel bir ortam oluşurdu orada. Şimdi ise cadde pistleri serinin yapay bir gerçekliği olmuş vaziyette. Hiç kimse artık ne Singapur'u sabırsızlıkla bekliyor, ne Bakü'yü sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü biliyoruz ki yeniden o yapay cadde yarışlarından birkaçını izleyeceğiz. O yüzden bahsettiğim gibi Göksel'in Formula 1'in kimyasını tamamen bozmuş yarışlar bunlar.
0: Monza sonrasında puan durumuna baktığımızda Kimi Antonelli şu anda 267 puanla lider. İkinci sırada George Russell var 201 puanda. Üçüncü sırada Hamilton 191 puanda. Puan durumunu zirvede Antonelli'yi nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Andrea Kimi Antonelli tarihin en iyi genç pilot performansından birisini sergiliyor. Vakti zamanında Max Verstappen gibi isimler, Lewis Hamilton gibi isimler benzer performans göstermişlerdi. Ama mesela Max Verstappen olgun bir pilot olana kadar 4 yılın geçmesi gerekmişti. Lewis Hamilton evet ilk sezonu itibaren başarılıydı ama Lewis Hamilton ilk sezonuna adım attığı zaman 22 yaşındaydı. Şu an karşımızda 19 yaşında, 2006 doğumlu. 2006 Eylül ya da Ağustos doğumlu. Şimdi tam yılını bilmiyorum yanlış olmasın ama 2006 doğumlu bir pilot var. Formula 3'ü atlamış. Formula 2'de bir sene geçirmiş ve direkt Formula 1'de rekabetçi bir koltuk kazanmış. Bütün baskılara direnen, bulunduğu kabın şeklini alabilen, her türlü koşulda sürebilen, hiçbir şekilde eli titremeyen çok güçlü pilot var.

0: geldiğimizde. Evet, Formula 2'den beridir biz Andrea Cimantoni'nin iyi pilot olacağını biliyorduk. Hatta Formula 4'ten, hatta karting'den beridir Andrea Cimantoni'li çok sıkı takip edilen bir isim. Ve Toto Wolff'in kendi Max Verstappen'ini yaratma projesinin bir ürünü aslında. Ve şu anda bu proje başarıya ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Evet, Andrea Cimantoni'li bir proje pilotu ama başarıya ulaşmış bir proje. Çünkü gerçekten çok yetenekli. Gerçekten şampiyon pilotluğun bütün kriterlerini karşılayan bir pilot ve şu anda zirvede olmayı tahmin ediyor. Yani evet, 19. sıradan geldiği Monza zaferi. Şimdi ben birazcık açık konuşayım. Ben bu zaferden aşırı aşırı etkilenmedim. Çünkü kırmızı bayraktan sonraki startta zaten o kaos ortamından faydalanarak 6. kadar çoktan gelmişti. Zaten startta bütün sıralarını kazandı zayıf araçlara karşı. Ama oradan sonrasında bir türlü fark açamayan takım arkadaşı George Russell'a karşı yine farkı kapatıp gelmesi ve ekstra pit yaptıktan sonra yarış kazanması Andrea Cimantoni'nin şampiyon kumaşını inanılmaz bir şekilde gösteriyordu. Formula 1 tarihinin en önemli galibiyetlerinden birisini aldı. Çünkü 19. sıranın gerisinden kazanılmış tek bir zafer var. O da 1982 yılında McLaren'e John Watson'ın zaferi. O zamandan beridir en geriden kazanılan zafer bu. Aradan geçen 34 yıldan bahsediyoruz. Andrea Cimantoni daha 20 yaşında. Tarih yazıyor, daha da yazacak. Bence artık şampiyonluk kupasını da bir ucundan tuttu George Russell buradan sonra anormal bir şekilde toparlamazsa.
1: Manisa'dan Yenal Bey yazmış, diyor ki selamlar. Formula 1 izlenmek istiyorsa pistler ve lokasyonları değiştirmeyi bıraksın. Bize ve onları geri versin, izleyelim. Ördek sesi çıkartan araçlarla olmaz o iş. Sevgiler, saygılar, selamlar diyor.
0: Yenal Bey'e selamlar. Çok doğru bir yorum yapmış. Formula 1 dediğimiz seri günün sonunda hani bir teknoloji savaşı. Evet, o yüzden yüksek teknolojilerin burada olması önemli. Ama teknoloji savaşının içerisinde biraz heyecan da olmak zorunda. İşin içinden heyecan faktörünü çıkartıp sadece teknolojiyi öne çıkarmak için böyle dandik dandik araçlar yapıldığında, böyle dandik dandik motorlar yapıldığında karşımıza garabet çıkıyor. Bize V10 olmasa bile V8'ler lazım. Daha çevirici bir şekilde olabilir. Daha düz bir şekilde olabilir. Ama bize motor sesi lazım. Motor sesine %100 ihtiyacımız var. V8'lerin geri getirilmesi için bir çalışma vardı. Hatta V10, V12'ler bile konuşuluyordu. Önümüzdeki yıllarda 2029-2030'dan itibaren muhtemelen şu anki motorların bir nevi çöpe gittiğini ve yeni motor kurallarıyla yeni bir devre girdiğimizi izleyeceğiz zaman içerisinde. Ama bunu ne kadar sonra görürüz, kaç yıl sonra görürüz, onu zaman gösterecek.
1: Peki, diğer serilerdeki haberleri de yine senden alalım. Temsilcilerimiz ne durumda?
0: Ali Türkkan ve Kerem Kanaz'dan başlayalım. Rally'deki temsilcilerimiz şu an Şile Rally'sindeler. Ali Türkkan iyi sonuçlar elde ediyor. Şampiyonluk ihtimali var. Onun durumunu muhtemelen yarın sabahtan konuşuyor olacağız. İyi haberlerini alacağız Ali Türkkan'ın umarım. Kerem Kanaz ise ne yazık ki bir atlayış esnasında sert yere indi ve bir sırt sakatlığı geçirdi. Bu nedenle şu anda herhalde değiller. Kerem Kanaz'a ve Corporate Quarantine Silvestre'ye geçmiş olsun diyoruz. Onun dışında MotoGP sezonu zaten tam gaz devam ediyor. Toprak Asgatlıoğlu MotoGP'de, Deniz Öncü Moto2'de Vatos'un pistteler. Sıralama turlarında Toprak Asgatlıoğlu son sırayı aldı. Zaten sıralama temposu olarak bu sene Yamaha iyi durumda değil. Toprak Asgatlıoğlu da kısa sürüşlerde henüz istediğini alabilmiş değil. Yarışta daha iyi olmasını umuyoruz ki şu an sprint yarışı koşuluyor bir yandan. Moto2'de ise Deniz Öncü sıralama turlarını 26. sırada bitirdi. Onun içinde istediği gibi bir sene olmuyor ama son birkaç yarışta öne çıkmaya başlamıştı. Yarın yarış performansında daha iyi olmasını ve kendisini hiç olmazsa 11. 10. sırada kadar atmasını bekliyorum. Bu hafta sonu temsilcilerimiz için hareketli bir hafta sonu. Ayhan Can Güven de bu arada Japonya'da pistte. O da sıralama turlarını 4. sırada tamamladı. Geçen hafta VEC'teki ilk podyumunu almıştı Ayhan Can Güven. Ona da burada bir podyum, mümkünse bir zafer diliyoruz.
1: Peki, Altay, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Futbolun kaosundan sonra motorsporlara iyi gelmiştir diye umuyorum.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Altay Gök'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve futbola dönüyoruz. Futbolda tabii gündem yoğun, az önce Altay'ın da belirttiği gibi kaoslu bir gündem var ama bu kaosun arasında da Beşiktaş parlamaya devam ediyor. Dün Beşiktaş Erzurum Spor karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Emirhan, Trossard ve İlhan'ın attığı gollerle Beşiktaş 3-0 kazandı. Şu anda maç fazlasıyla lider konumda. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi dinleyelim. Akabinde Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
2: Hocam, galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam, Biret de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de Puklu son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok girebiliriz? Teşekkürler.
3: Biretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare dentro i meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni, e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. Inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
4: Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada, o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman.
5: Şu an gidiyorum. Şu anda
6: geliyor mu sesim? Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar: Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerinin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı, işte 1 penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia forza.
3: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello, quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby, che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione. Invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della posta in palio importante e il fatto di poter finire primi in classifica, e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione, e penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare, margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa, ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo

0: onorare questa competizione. Avremo questa partita, poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa. Sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
1: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk, lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli bir maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
2: Sizinle devam edelim.
3: Emre Tanrıberg, EZT Spor. 11. resmi maç. İlk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Rakip ayırt etmek sizin. Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
0: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre, e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare, e speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.
1: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
2: Beyefendi, sizle devam edelim.
4: Açık açık.
5: Merhaba, Barbaros Tapan Fanatik Gazetesi. Öncelikle tebrikler ilk günlüğe. Size bu soruyu daha önce de sordum. Bu ikine de kızı doğru. Okun penaltı pozisyonu var. Bunun akabinde hocam, kaptan Orkun Kökçü gerçekten çok büyük özgüvenle oynuyor ama özellikle hakemler olan Diyolo'nda çok sarı kart görüyor. Bu yani bir maçın içinde ceza durumuna da düşebilir. Siz kendisi kaptan olarak neler konuşuyorsunuz?
6: Belki hakem Diyolo'yu. Parli con Orkun, parli arbitri, perché il capitano rischia di non giocare.
7: Appena fatto, Dio.
1: Da buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
0: appena parlato appunto con

0: lui che anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare e non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare, io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento perché un giallo ci può anche stare. Ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni, più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento lo sa.
1: Daha basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmememiz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
2: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
3: Selin Koca Türk Sports Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?
0: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene, Ilan a destra in due partite in casa ha fatto due gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.
1: Çünkü iki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
2: Pekala. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.

0: 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.

0: kendisini de hattımıza alalım. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ve Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: İlk olarak dünle başlayalım. Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Gerçekten harika bir performans daha Beşiktaş'tan. Nasıl yorumlarsın karşılaşmayı?
1: Yani kesinlikle yani ilk sahada zaten hem İtalyanlı'nın yüksek pres, yüksek tempolu oyunu Beşiktaş tribünlerinin sezon başından beri coşkusuyla değiştiği noktada zaten kolay kolay iç sahada puan kaybedecek gibi durmuyor Beşiktaş ama tabii ki bunu sadece coşkuyla, taraftarla da açıklayamayız. Yani İtalyanlı'nın sene başından beri maç maçlarını gerçekten çok iyi işliyor. Hep demiştik yani Alanya maçına kadar hep biraz daha ön alanda pres yapıp rakip kaleye direkt gittiği maçları görmüştük. Alanya Spor maçından sonra bir topa sahip olması gerektiği zamanda neler yapması gerektiği artık yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Alanya Spor skor konusunda biraz sıkıntı yaşadı ama çok da kötü bir isman vermediği bir maçtı ama bu maç özellikle gerçekten bence arşa çıktı. Yani toplu oyunda rakibini gerçekten iyi kapattı ki Erzurum'un da böyle bir beklentisi vardı. Erzurum şimdiye kadar Galatasaray maçı dahil bütün maçlarda biraz daha topa sahip olma takımıydı. Galatasaray maçında bile geriden oyun kurma üzerinde hiç geri adım atmamıştı. Oradan yürümeye çalışmıştı ama topu Beşiktaş'a bırakarak biraz daha onlar da geçiş fırsatı kovaladığını gördük. Ama Beşiktaş burada hem iç sahada olmasının hem de derbi galibiyetinin de moraliyle beraber hiç geri adım atmadı. Gerçekten sakin, kendine emin bir şekilde rakip 3. bölgesinde oyun kurdu. Orada atakları gerçekleştirdi. Ve yani yaklaşık %70'in üzerinde topa sahip olarak da 3-0 gibi net bir skorla maçı kapattı.
0: Peki bireysel performanslara baktığımızda Trossard Beşiktaş'ta golle tanıştı. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yavaş yavaş o da artık takıma ısınmaya başlıyor. Onun da yani dezavantajı demeyelim. Hani hep sürekli arkasındaki bekin değiştiğini görüyoruz. Murillo Çerni mesela biraz daha oturmuş bir hat artık orası. Ama Autar Aradvan çok fazla eforlu bir mevki olduğu için bek özellikle İtalyanlı'nın oyun anlayışında. Trossard'ın arkası sürekli değişiyor ama Trossard altta rol oynadığı zaman biraz daha içeri giren, Rıdvan'ın oynadığında biraz daha çizgiye basan her iki rolde zaten yani en iyi şekilde gerçekleştirdiğini biliyoruz. Kalitesi zaten hiç tarif edilecek noktada değil. Genelde bu sefer biraz daha çizgiye içeri kat ederek oynadığını gördük ki burada biraz daha kendini rahat hissediyor. Oh'la ya da Orkun'la daha rahat bağlantıya girebiliyor. Nitekim golde aynı şekilde Oh'a verdiği pas ve oradan oluşturduğu bağlantıyla geldi. Hatta bir tane daha attı. O haklı bir faulda sayılmadı. El varlığa da sayılmadı. Gün geçtikçe performansını da arttığını görüyoruz. Takımın zaten fizik performansının ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Trossard'la beraber teknik kalitede arttıkça Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de her ne kadar fiksürü zor olsa da bir şeyler çıkaracağına dair güzel emareler veriyor.
0: Beşiktaş taraftarının da takımın da sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda gördük. Hakeme de bir tepki vardı. Hakem yönetimini nasıl değerlendirirsin Yaşar?
1: Hakem biraz çok fazla görmediniz. Biraz tediyosuz bir hakem. Yani şöyle söyleyeyim. Bariz hata var mı? Şu an hiç açıkçası çok fazla aklıma gelmedi ama
0: bir dinleyicimiz yazmış.
1: Küçük nüanslar skoru çok fazla etkilemiyor. Evet yani işte bir penaltı verilmez. Yani Alanya maçındaki bariz hatayı da biliyoruz. Yani o biraz daha maçın mesela

0: gidişatını etkilemişti ama Beşiktaş ilk sahada erken gol bulup maçı çözdü ki bunlar çok fazla göz önünde durmadı. Ve hakem performansı ben ligimize ilk 2 hafta üzerinde gerçekten beğenmiştim. Hatta Avrupa standartlarına bakıldığı zaman bence 5 büyüklük arasında en iyi hakem performansı bile olabilirdi. İlk 2 hafta üzerinde söylüyorum. Ama ondan sonra zaman ilerledikçe biraz bunun artık problem olmaya başladığını görüyoruz. Bazı standart uyuşmazlığı var. Bunlar biraz can sıkıyor. Yani hakemlerimiz lige çok iyi başladı ama gün geçtikçe formanın düştüğü, yani eskiye döndüklerini biraz daha görüyoruz.
1: Peki tabii bir diğer yanda da mesajlarımız var. Oh'un penaltı pozisyonunda hakem için seçenekler. A penaltı vereyim, B korner vereyim, C out vereyim, D hakem atışıyla başlatayım, E hiçbiri, devreyi bitireyim. Hakem E dedi, yuh artık yani diyor Aykut Bey.
0: Yani o da hakem atışına ya penaltı verirsin. Ya da benim gibi, gerçi oradan korner mi, out mi hatırlamıyorum ama dinleyicilerin söylediğine göre muhtemelen kornerdir. Penaltı mı, ülkemizde bu tarz penaltıları çok fazla verildiğini gördük. Ama yani penaltı verilmemesi gerektiği tarafındayım ben. Çünkü artık bu tip ikili mücadeleler dünya standartında biraz daha mücadele olarak sayıldığı için ben verilmemesi tarafındayım. Ama yani dinleyicilerimize şöyle hak verebilirim. Bu ligde gerek büyük maçlarda gerek Anadolu maçlarında birçok kez bu penaltıların verildiğini gördük. Hani standart uyuşmazlığı denen nedeni biraz bu. Hani mesela aynı hakemin iki maç sonuna benzer penaltıyı, benzer pozisyonda bir penaltı verdiğini göreceğiz muhtemelen. Onun için hani bunları yan yana koyduğumuz zaman yani insanların biraz daha hani belki hakem burada farklı pozisyon değerlendirmesi olabilir, soğutacak belki bir açıklaması da vardır ama bu tarz benzer pozisyonlara bir penaltı birine de vermediğimiz zaman insanların kafasında soru işareti oluyor tabii ki.
1: Selam Göksen'in, Yaşar Kurt Erzurumspor hocasının maç sonu açıklamasında futbolcuları suçlamasına ne der acaba? Ne bekleyecek artık bu futbolculardan hoca diyor Mehmet Bey.
0: Yani onu bilemeyiz. Bu çünkü biraz farazi bir durum, şu olabilir. Hani onun için söylüyorum. Serkan Hoca maçın planını başka türlü yapmıştır. Ama oyuncular farklı bir reaksiyon gördüğü için veya saha içinde farklı bir çizgiye kaymış olabilir. Bunun daha detaylı bir açıklaması olsaydı belki konuşulabilirdi ama bunun öz eleştirisi de basın toplantısında bence yapılmaz. O konuda da dinleyicimize hak veriyorum. Çünkü bunun öz eleştirisi idmanda ertesi gün farklı bir şekilde yapılabilir. Ama yani hoca da sıcağı sıcağına muhtemelen hayal kırıklığını bir şekilde oraya vermiş olabilir. Ama dediğim gibi yani oyuncuları suçlamaktan ziyade biraz daha plana itaatsizlik ya da kurulan planda işine bir bence bir problem var orada. Ona bir gerginiş var. Onun için dediğim gibi bence de başında onun olması hoş değil. Ama dediğim gibi onun detayını öğrenmemiz gerekiyor. Yani hangi amaçla dediğini öğrenmemiz gerekiyor Serkan Hoca'nın.
1: Bir diğer tarafta da tabii Premier Lig maçlarını da sormuş dinleyicimiz. Oraya da geçeceğiz. O konu hakkında da yorumlarını alacağım. Fakat bir mesaj daha var. Miretti'nin durumu hocaya sorulduğunda ağrıları vardı. Hala devam ediyor sakatlığı dedi. Miretti ne zaman ana plan olacak Beşiktaş'ta?
0: Yani Miretti zaten tahminim, kendi kişisel görüşüm zaten ana plan olarak bence takıma dahil edilmedi. Çünkü hani Salih ve Orkun mevkileri kapalı net bir şekilde. Yani Salih 6, Orkun işte 8.5, 10 diyebiliriz. Orada olay tam sene başından itibaren bir soru işaretiydi ama yani her maç üstüne biraz daha koya koya geldiği için bence o soru işareti akıllardan sildi. Miretti'nin geliş amacı burada biraz daha takım içindeki bence rotasyonu geliştirmek. Çünkü Kartal var, Endidi var, evet ama hala bir Orkun eksikliğinde o 3. bölgede efektif bir orta sahnesi hala yoktu Beşiktaş'ta. Şimdi Miretti geldiği noktada Miretti hem Orkun kadar yetenekli değil ama olay kana benzer bir oyuncu. Çift 8 yapıp orada Orkun'un yokluğunu idare edebilirsiniz. Olay kanı yokluğunu zaten birebir idare edebilirsiniz. Kaldı ki Miretti'nin kenarlarda oynama lüksü de var. Yani hem kanat rotasyonunu hem orta saha rotasyonunu tek bir oyuncuyla aktif yapabiliyorsanız Miretti'nin giriş amacı biraz bu. Onun için ana plan olacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama sezonun geneline bakıldığı zaman yani Beşiktaş işte lig, Avrupa vesaire derken, kupa derken 50-55 maç oynayacak neredeyse. Bu anlar için bence gayet ideal bir rotasyon olması. Yani sene sonra

0: sonunda 10-15 yani 11 ve çıktığı maç sayısını görebiliriz muhtemelen.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Fenerbahçe'deki kaos. Roma maçı sonrasında İsmail Kartal'ın beklenmedik istifası, sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ve bugün İsmail Kartal antrenmana çıktı takımla birlikte. Nasıl yorumluyorsun bu süreci?
0: Yani zaten birkaç haber çıkmıştı Roma maçından önce. Skor ne olursa olsun İsmail Hoca görevi bırakacak tarzında. Onun için yani bu haberlerin çıkması bence tamamen Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamaların hepsini tabii çıkartıyor. Çünkü yani Aziz Yıldırım biraz işte o maçta verilen bir yani su şişesi atıldığı için ödenin biraz sevdiği bir tepki verdiğini söyledi. Biraz medya suç buldu, biraz transfer hani satır aralarında aslında hocanın istediği oyuncuların da gelmediği gibi bir bilgi var. Ben yani birçok kişi burada Aziz Yıldırım'ın da üslubunu bildiği için muhtemelen derbiden sonraki bir ilişkinin zarar verdiğini düşünüyor. Bu biraz tahmin artık. Yani spekülasyon çok yapmak istemiyorum ama muhtemelen ondan kaynaklı bir durum gibi duruyor. Çünkü yani orada anlık bir maç içinde verilmiş bir reaksiyon olsaydı birkaç gün öncesinde zaten bunun haberi çıkmazdı. Nitekim sahadaki oyun da öyle çok istifa gerektirecek bir oyun değil ki zaten hani mantıklı bir çerçevede tek maç üzerinden istifa gibi bir durum olmaz ama ülkemizde çok fazla oluyor. Bu takımda hiçbir şey göremeyeceğini, hiçbir umudu olmadığını gösteren bir maç da değil. Takım bir şeyler umut, bir şeyler vaat ediyor. Yani onun için biraz yönetimle olan ilişkisinden kaynaklı bir problem olduğunu düşünüyorum. Nitekim muhtemelen o günden sonra, yani perşembe günden sonra dün oturuldu, bir şeyler tekrar konuşuldu, bazı çizgiler tekrar belirlendi ve hoca ikna edilmiş gibi duruyor. Ya bu ülkemizde çok sık görüyoruz. Hatta Fenerbahçe'de bile yine Aziz Yıldırım döneminde Aykut Kocaman'ın her döneminde birkaç kez istifa edip istifasını kabul edilmediğini biliyoruz. Bu yani takımın grafiğinin yükseldiğini düşünürsek olumlu bir şekilde takıma da yansıyabilir. Çünkü takım da birbirini anlayan, birbirine alışmış bir takım niyetini bence veriyor. Fener performansı hariç takımda oyuncular birbirine alışmış gibi duruyor. Onun için İsmail Kartal buradan pozitif bir şeyler devşirebilir ama dediğim gibi her şeyi geride bırakması koşuluyla.
1: Bir diğer tarafta da Galatasaray'da Sporting karşısında 1-0 öne geçtiği mücadelede 3-1 kaybetti ve Jose Alvalade de Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamadı. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Galatasaray'ın performansını, eksikliklerini nasıl yorumlarsın?
0: Yani Galatasaray bu maçta minimum beraberlik çıkarmalıydı. Çünkü yani fikstürünü düşünürsek, genel fikstürü düşünürsek bu biraz yani kazanırsa çok iyi olur. Ama beraberlik biraz şart olan maçlardan biriydi ki yani nitekim ilk 20-25 dakikaya bunu da gösteren bir şekilde başladı aslında Galatasaray maça. Yani hatta ilk 1-1'e kadar da bence bariz bir şekilde iyi oynayan taraftı, baskı yapan, rakibini birinci bölgeden çok fazla çıkarmamaya çalışan bir Galatasaray vardı. Bunu bir noktaya kadar da götürebiliyorlardı ama 1-1'i buldu bence. Geçişten 1-1'i buldu Sporting ve o yönden itibaren Galatasaray'ın biraz kırıldığını gördük. Bu kırılmada yani bunu sene başından beri söylüyorum ama Torreira, Sara güvenilir bir orta saha yapısı değil maalesef. Çünkü bunu yani Torreira, Sara yani ön taraftaki 10 numaradan bağımsız söylüyorum. Sara her zaman 3. bölgede yaya kadar çıkmayı isteyen seven bir orta saha ki bunu geçen sene Lemina Torreira ikilisinde gördük. Her zaman bir 10 numara bir sekilmiş gibiydi. Şimdi Sara biraz daha orta sahaya çıkmayı hücum bölgesinde, üçüncü bölgede daha ileri gitmeyi istediği anda Torreira'ya savunmak için çok geniş alanlar kalıyor ki nitekim ikinci yarıda bunu gördük. Yani takımın kondisyonu düştü. Torreira çok geniş bir alanı tek başına savunmak zorunda kaldı. Yani bunu da bir noktaya kadar yapabildi. Bu da artık Torreira'nın alameti farkası olmaya başladı ama yani hiçbir oyuncu bu kadar geniş alanı 60-70 dakika savunmak zorunda kalmamalı. Orada yani ya Lemina bu takımda bu maçta oynayamadı sakatlığından kaynaklı ama oraya bir Lemina alternatifi koymak zorunda. Yani bilmiyorum Leslie'yi artık bir noktada oraya adapte eder ya da Naga da olabilir. Yani ben iki oyuncunun da yani Sara'dan daha yetenekli bir ikisi de kabul ediyorum ama o görevi Sara'dan daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Nitekim yani hücumda da Batra Gobran seyircisine denk geldi. İşte Osimhen yok. Tane formsuz derken Maç bir anda deplasmanda 2-1'e geldi. Yani hala buradan bir şeyler çıktı, döndürebilir Galatasaray. Hala ilk 20'lere kalmak için şansı var bence. Yani tek bir mağlubiyet bulunmak, bunların hepsinin bittiğini söyleyemeyiz. Ama iş biraz zora girdi diyebiliriz.
1: Ve bir diğer tarafta da Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı geride bıraktık. Senin ilk hafta sonunda tahminlerin ötesinde gerçekleşen neler oldu? Yani beklentinin üzerinde bulduğun veya beklentinin altında kalan takımlar kimlerdi?
0: Yani beklentinin üzeri dediğim diyebileceğim yani Como-Leipzig maçını galiba birinci sıraya koyabilirim. Çünkü Como hem tecrübesizliğiyle buraya geldi. İlk defa Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Yani Leipzig'te oyun tarzı olarak Leipzig onlara çok ters gelebilecek bir takım. Çünkü konu toplu oynamayı seven, rakipleri sağda 3. bölgede oynamayı seven bir takım. Leipzig'te yani tipik bir Alman takımı, topu alıp bir anda hızlıca hücuma çıkmayı seven atlet oyuncuların oluşturduğu bir takım. Como iç sahada yani maçın başından sonuna kadar hiç sinmeden gayet planını en iyi şekilde ortaya koydu. Ve Como Şampiyonlar Ligi özelinde evet yani ilk 24 ilk senede olur olmaz orayı biraz görmemiz gerekiyor. Onlar da muhtemelen biraz tecrübe kazanmak üzerine giriyorlar bu seneyi ama çok şey vaat ediyor. Herkes Nikopa üzerinden konuşuyor ama yani ben Aslan Edirao'yu çok beğenen bir biri olarak yani her maç biraz daha üstüne koyuyor. Dedikas sene başında yani kere yerine hücumcu baksak denilen bir oyuncuydu. Büyük Aslan'a takıma katıldı. Kendi takımlarında hani Çalobak gibi, Jacobo Ramon gibi ikinci plandaki oyuncuları takıma getirip bir anda ana plan haline getirdiler. Fabregas bunu iki sene önce söylemiştim ilk konu çıktığı zaman. Muhtemelen bir Barcelona stajı yapıyor burada diye. Yani iki sene önce bunu söylemiş biri olarak haklı çıkmak gerçekten çok hoşuna gidiyor. Çünkü muhtemelen Hansi Flick'ten sonra olası bir ayrılıkta Barcelona'nın başına geçirecek ilk antrenörlerin arasında geçecek. Yani en azından o liste daha da geçecek. Bence en üstte de olacak. Yani Fabregas'ı buralarda izlemek bence çok güzel geliyor bana.
1: Tabii öyle bir durumda boşta olan bir Guardiola da ihtimal olabilir.
0: Tabii ki ama yani ben Guardiola'nın orada çok iyi bir miras bıraktığını ve geri dönüp o riske girmek ister mi istemez mi? Çünkü şu anki kadro elinde orta sahipsi olarak evet biraz daha tam bir Guardiola orta sahası ama hücum hattında Hansi Flick'in veya Fabregas'ın çıkartacağı şeyleri Guardiola çıkartabilir mi emin değilim. Nitekim benzer orta sahiplerle son sene size biraz daha zorlandığını biliyoruz. Orada biraz daha orta sahalarda kenarlarda özellikle hücum bölgesinde orta saha karakterli oyuncuları olduğu zaman Guardiola'nın daha mahir olduğunu ama biraz atletizme kaydığı zaman işlerin problem yaşadığını biliyoruz. Yani olabilir yani Guardiola her yerden her şeyi çıkartabilir ama ben orada çok güzel bir miras bıraktığını ve tekrar geri dönüp onu riske etmek istemeyeceğini düşünüyorum.
1: Bu arada Süper Lig'de de 17 seansındaki mücadeleler başladı. Yani golle başladı Çorum Futbol Kulübü Samsun Spor deplasmanında. Samsun Spor'da da kötü gidişat devam ediyor Yaşar. Yani Göztepe ile paralel bir şekilde hem iyi dönemleri oldu hem de kötü dönemleri oluyor.
0: Evet ama Samsun'un şöyle bir dezavantajı var. Samsun şu an çok fazla eksiği var. Yani son muadil maçı bu hafta kadroya girdi ama onun da çok eksikti ne zamandır. Yani orta sahada hem oyuncu da kaybettiler bu arada. Bu eksiklerin yerini henüz doldurabilmiş gibi durmuyorlar. Nitekim Çorum'da ya bence lige çıkanlar arasında şu an zaten en iyisi gibi duruyor. Ve geçiş oyununu, kontrol oyununu ilk Galatasaray maçından beri Beşiktaş maçında yani 6 yemesi hiçbir şey bence çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onun haricinde ben Çorum'un da yüksek potansiyelli ve güzel açık bir takım olduğunu düşünüyorum zaten.
1: Bir diğer tarafta da tabii Premier Lig'de de heyecan başladı. Liverpool Fulham karşısında şu anda 0-0'lık eşitlik var. 4. dakika içerisindeyiz mücadelede. Barcola da Liverpool formasıyla 11'de yerini aldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
0: Yani Liverpool kötü gitmiyor şu ana kadar. Ama henüz ben de istedikleri forma ulaştıklarını düşünmüyorum. Yeni bir hoca, yeni bir oyun yapısı, yeni bir oyun anlayışı. Fulham maçında bunu biraz daha ortaya koymak için bir fırsat diyebilir. Çünkü yani Barcola zaten hafta içi Şampiyonlar Ligi maçıyla, Atletico Madrid maçıyla zaten kaldı.

0: buraya girdi. Yavaş yavaş buralarda bir şeyler yapacaktır. Şu an Londra'ya baktığım zaman aslında yani Barcola, Munoz, Wirtz burada biraz daha toptan vazgeçen bir kadro gibi gözüküyor. Ya şimdiye kadar da topu almıştı diyorlar ilk 5 dakikada ama hani Fulham da bu ligin artık tecrübeli takımlarından biri. Çok fazla alan verirseniz ya da çok hata yaparsanız bu hataların bedelini de size ödetebilecek takımlardan biri. Az bir fark da olsa ben Liverpool'un bu maçta bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bir diğer tarafta da Chelsea. Hull City karşısında Hull City yenilmez bir şekilde Premier Lig'de devam ediyor ama Stamford Bridge'de zorlu bir deplasman.
0: Kesinlikle yani Chelsea şu ana kadar ilk 5 dakikada gol atamadı tek maç ligde. Şimdiye kadar önünde bütün maçlarda ilk 5 dakikada bir golü bulmuştu. Hull City de ona keza şimdiye kadar Premier Lig'de gol yemeyen tek takım. Bilmiyorum çok biraz iki takımın da birbirlerinin defektlerini değerlendirebilme fırsatları var. Ama Chelsea muhtemelen oyuncu kadrosuyla, oyuncu kalitesiyle beraber Husky karşısında daha favori gibi gözüküyor. Yani takım kadroya bakıldığı zaman da zaten Chelsea birkaç sıfır önde kaliteyle, oyuncu kalitesiyle diyebiliriz.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii 19.30'daki bir mücadele. Bu Tottenham Everton karşısında olacak. De Zerbi'nin de koltuğu sallanıyor. Yani hoca harcayan bir Tottenham diyebiliriz gerçekten. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
0: Yani bu maç De Zerbi'nin en istemeyeceği maçlardan biri olabilir. Çünkü yani Everton bir de çok iyi başladı ve o moralle beraber geçtiğimiz hafta son saniyede hatta United'dan puan aldılar. Tottenham topu almayı seven bir takım üyesinde De Zerbi ile beraber ki zaten yaptıkları transferler de bunu biraz daha göz önüne seriyor. Everton David Moyes'le beraber ki yani artık bu ligin en kötü hocalarından biri ne zaman topu alması gerektiğini, ne zaman topu bırakıp geçişe odaklanması gerektiğini gerçekten iyi biliyorlar ki geçen hafta yani Manchester United maçında gol yediler. Bir 5-10 dakika dengeye getirip ondan sonra bir anda rakibini yanıp kullanmaya başladığını gördük. Gol attı. 1-1 oldu. 1-1 ile 2-1 arası birkaç dakika var ama orada da mesela geride savunma için çok iyi becerdiler. Çok efektif bir kadrosu var Everton'un da topluma göre. Yani benzer bir eğer elim kalın maçıysa maç biraz geçmiş olsun diyebilirim maç için.
1: Ve 22'de Sunderland karşısında olacak Arsenal. Arsenal da gerçekten bıraktığı yerden devam ediyor. Sezona iyi başlangıç yaptılar eksiklerine rağmen. 22'de düzeltiyorum saat 22'de Sunderland deplasmanında olacak Arsenal.
0: Yani Arsenal hafta içi ne kadar yoruldu dersek Napoli karşısında bence çok fazla yorulmadı. Biraz stresli bir maç olsa da tek farklı gibi gözükse de yani 4'e yakın XG. Arsenal bu sene özelinde geçen sene göre en bariz fark zaten. Toplu oyunlarda rakibi açması gereken maçlarda gerçekten zorlanmıyor ki bunu işte Chelsea maçından gördük geçtiğimiz hafta. Chelsea erken gol buldu. Görece biraz daha geriye çekildiler. Bundan hiç kocunmadan rakibin üzerine gidip o rakibi teknik kalitesiyle açabilen Arsenal var. Bunu yani Napoli açabilmek zaten bir Alegri takım açabilmek zaten bunun en önemli sınavıdır. Onu da başardılar. Yani Sunderland karşısında çok zorlanacaklarını düşünmüyorum ki yani Sunderland hafta içinde biraz özellikle savunmada bir rotasyonlu kadro da gördük. Yani tüm hem bu rotasyonları yapabilip hem bu 22-23 oyuncuyla aynı oyunu oynayabilmek yani Arsenal için bu sene de şampiyonun en büyük adayı dedirtiyor bana açıkçası.
1: Ve ilk gol geldi Chelsea'den geldi Husti karşısında 7. dakikada João Pedro'nun asistinde Morgan Rogers'ın attığı golle Chelsea 1-0 önde.
0: Yani dediğim gibi ilk 5 dakikada genelde buluyordu. Bu sefer biraz birkaç dakikalık bir rotasyon oldu. Dediğim gibi Husti'nin işi çok zor. Husti zaten bu sene ilk oyunuydu daha. Hani onlar için de ekstradan bir başarı. Hani hoca ayın menajeri seçildi. Jakiroviç gerçekten beklenenin çok üstünde başladılar lige. Tüm bunları üst üste koyduğun zaman da bence bir olası bir Chelsea mağlubiyeti çok farklı olmadığı sürece bir Chelsea mağlubiyeti muhtemelen çok fazla moral bozmaz üstüyle.
1: Bu arada gol haberleri de gelmeye devam ediyor. Samsunspor beraberliği yakalamıştı. Çorum yeniden öne geçti. Çorumspor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Yine Samsun deplasmanında. 10 dakikada neler oluyor gerçekten Yaşar Samsun'da?

0: Yani muhtemelen orada bir dikselleme çağına geldi. Çünkü Samsun'da üst üste kaybettiği puanlardan sonra bir reaksiyon gösterme maçı olarak görüyor bunu. Reaksiyon göstermediğiniz zaman da karşı takıma bir alan veriyorsunuz. Çoğunda bu alanları vermek istediğin sonrakilerden biri. Yani eğer Samsun bu dikselden vazgeçmezse o maçta muhtemelen çok daha fazla pozisyon görür gibi duruyor.
1: Çaykur Rizespor'da İpspor karşısında...

0: değerlendirirsin?
1: Yani Eyüp geçtiğimiz sezona göre Özcan Hoca ile beraber bence iyi bir hüviyete sahipler. Bunu ilk Beşiktaş maçına itibaren söyleyebiliriz. Yani baskı planını özellikle hiç de fena yapmıyorlar. Yani ona keza Rize'de sene başından itibaren hiç de fena bir, onlar da fena değiller diyelim en azından. Bence potansiyellerinin biraz altındalar. Kadrolarının genel olarak ortalamanın bir tık üstünde olduğunu söyleyebilirim. Recep Hoca da her gitti takımı bir etki gösteriyor. Bence Rize'ye de geniş vadede etkisi tekrar gösterecek. Biraz orası çok denge maçı gibi duruyor. İki takımın da güçlerinden eşit olarak görüyorum. Belki ev sahibi avantajıyla Eyüp yarım adımda olsa önde olabilir.
0: Ve Avrupa'da bir başka öne çıkan mücadeleyle devam edelim. Serie A'da şu ana kadar, bu arada Liverpool'dan inanılmaz bir hata geldi. Pozisyona bakıyorum hemen. Son çizgiden çıktı top. Fulham gole yaklaştı. Genoa Frosinone maçından bahsedelim ilk olarak. Yani Frosinone'den bahsedelim daha doğrusu. Çünkü geçtiğimiz sezon Como'nun performansına benzer bir çıkışla başladı Frosinone. Bir Como'da oradan doğar mı Yaşar?
1: Yani bunu söylemek için daha çok erken. Çünkü en azından arkada bir plan görmeniz gerekiyor ve oynadıkları rakipler özelinde de hani şu ana kadar çok bir şey gösterebilecek takımlar değildi. Ama onun dışında yani iyi bir oyun ortaya koydu. En azından hani şöyle söyleyeyim, iyiden ziyade hatlarını bildiklerini, biraz daha topu bıraktıkları maçlar görüyoruz zaman zaman. Ama yani biraz daha beklememiz, biraz daha takımı görmemiz gerekiyor. Yani şu an üzerinde bakıldığı zaman en potansiyeli gördüğünde de en performansı biraz daha gelecek üzerinde umut veren tek oyuncu benim gözümde şu an için Palmisane. Geçtiğimiz sezonlarda da özellikle birkaç maçını izlemiştim ve biraz dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Ben Palmisane için birkaç maçını izledim. Ama Santrafor'u Raimondo da hiç fena durmuyor. Birkaç maç sonrasında belki de ligin 10. 12. haftasında eğer bu performansla devam ederse belki Como yorumu yapılabilir, ama dediğim gibi rakipler bazında bence şu an için şanslılarda diyebiliriz.
0: Ve günün dev maçlarından Lazio ve Milan Roma'da karşı karşıya gelecekler. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı iki takım açısından?
1: Yani Lazio Gattuso ile beraber benim beklentimin çok üzerinde performans gösteriyor şimdiye kadar. Çünkü Gattuso'nun çok fazla bir şey vaat etmeyen bir antrenör olduğunu şimdiye kadar hep defalarca söyledik. Ki Genoa ve Bologna maçlarını izlemiştim ben onların. Geçtiğimiz haftaki Nefes'in izlemedim ama gol atıp çok da fazla pozisyon veriyorlar. Ama bir şekilde bir durma konusunda savunmada bence hiç fena değiller. Ama hücum konusunda biraz kısırlar. Yani yakaladıklarını atmak zorundalar. Ki zaten hücum konusunda en büyük silahları aslında orta sahadaki Frattesi bile diyebiliriz. Yani Dakanyi ve İshak Sen'le biraz daha yaratıcı bir oyun ortaya koymaya çalışsalar da ana belirleyici orta sahadan Inter'de de bunu yapan Frattesi. Merkezden yana sahasına çok fazla koşu attığını görüyoruz ve o boşlukları iyi değerlendiriyor. Milan özeline bakıldığı zaman da Milan da Amorim'le beraber oyun özelinde bence hiç fena değiller. Bir şeyler vaat ediyorlar. Ama yani özellikle Sisse'yi mesela zaman zaman sol kanat bek olarak kullanıyor. Zaman zaman sol on numara olarak kullanıyor. Maç planları değişiyor. Kaldı ki yani Modric gibi de bir maestro varken onların oyununun da zaman zaman ben hoş, yani pozitife döndüğünü düşünüyorum. Denge maçı olacak. Burada ev sahibi avantajı biraz Lazio'da. Milan'ın da bir büyük maçta deplasman performansı. Geçen Juventus'ta görmüştük ama orası hiç fena gitmemişti. Biraz daha serttir. O maçta biraz belirleyici olacak Milan'ın geleceği açısından.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Bundesliga'da ilk yarılar tamamlanmak üzere. Şöyle bir maçlara bakacağız ama Çorum'dan 3. gol de geldi. Samsun deplasmanında 16. dakikada 3-0 önde. Çorum Futbol Kulübü Chelsea, Hulsti karşısında 7. dakikada Morgan Rogers'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Mainz 0 Eintracht Frankfurt 1, gol Can Uzun'dan geldi. 9. dakikada Nadia Mamiri 43. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Borussia Dortmund Paderborn karşısında Fabio Silva

Hoffenheim'ın 9. dakikada attığı golle 1-0 önde. Hoffenheim Stuttgart karşısında Hložek'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. Bayer Leverkusen şu anda Augsburg deplasmanında Christian Kofane'nin attığı golle 1-0 önde. Freiburg, Mönchengladbach karşısında 2-0 önde. Trabzonspor'un rakiplerinden birisi. UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg 2 golle ilk yarıdan farkı açtılar. 23'te Engelhardt eski takımına karşı attı. Igor Matanovic de 29. dakikada fileleri salladı ve Eintracht Frankfurt'un ikinci golü geldi. Mainz deplasmanında Eintracht Frankfurt ikinci golü buluyor. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. İlk dakikada Jesus Ramirez'in attığı gol 1-0 öndeydi. Çorum Futbol Kulübü sonrasında Thomasson beraberlik golünü kaydetmişti. 10. ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkarttı. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü var derken Crystal Palace da Ipswich Town karşısında golü buluyor. 1-0'lık üstünlüğü Selhurst Park'ta yakalamış durumda Crystal Palace. İlk yarı sona erdi. Bu arada Mönchengladbach Freiburg mücadelesinde Frankfurt'un ikinci golü kim attı diye bakalım. O da önümüze düştüğünde sizinle paylaşacağız. Evet, 45. dakikada Burkhardt'ın attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. Eintracht Frankfurt böylelikle. Bu arada Samsunspor'un bir golü daha geldi. 16. dakikanın içerisindeyiz. 3-2 Çorum Futbol Kulübü önce. Yani gerçekten Samsun'da neler oluyor? ...18. dakikada 3-2... Çorum Futbol Kulübü önde... bir gol düellosu şeklinde başladı... öyle de devam ediyor ama... iptal edildi... ağlara giden top gol değeri kazanmadı... 3-1 devam ediyor mücadele... Çorum 3 şut 3 isabet 3 gol şu ana kadar... Crystal Palace daha az önce Ipswich Town karşısında 1-0 öne geçmişti... ve La Liga'da da... bir gol haberi var... Osasuna Espanyol mücadelesinden... Espanyol Osasuna deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Genoa'nın golü geldi. Frosinone'ye nazar değdirdik biraz da aslında. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada artık. Crystal Palace'ın attığı gol de ekrana yansıyınca sizlere aktaracağım. Evet. Kalaili 14. dakikada topu ağlarla buluşturan isim oldu. Eyüpspor Çaykur Rizespor mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. Yine Premier Lig'de Bournemouth Brentford, Liverpool Fulham ve Aston Villa Nottingham Forest mücadelelerinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Augsburg'da ilk yarı bitti. Dortmund'da ilk yarı bitti. Frankfurt devam ediyor mücadele. Leverkusen'de 1-0 önde karşılaşma devam ediyor. Espanyol Osasuna deplasmanında 1-0 öne geçti. TFF 1. Lig'de ise Vanspor 0, Keçiören Gücü 0, Boluspor 0, Bendikspor 0. Genoa'da bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı 45. dakikada. 50. dakikada Vazquez'in attığı golle beraberliği yakalamış durumdalar. Şu anda Espanyol'da Osasuna karşısında 3. dakikada Roberto Fernandez'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında Iker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol, Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli Leao yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'yla ayrılmadı. Sporting'de

0: korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan, V ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı kırmızılılar Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil. Kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve düne dönelim. Şimdi de Erzurumspor cephesine dönelim. Erzurumspor'da teknik direktör Serkan Özbalta yenilginin sebebini anlattı. Az önce bir dinleyicimiz de bu konuda sitem etmişti. Dinleyelim Serkan Özbalta neler söyledi.
4: Herkese iyi akşamlar. Hocamız genel bir değerlendirme yapacak. Daha sonra varsa sorularınızı alıp soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayabilir miyiz?
5: Buyurun. Evet. Herkese iyi akşamlar. Tabii lige ilk iki hafta puan alamadan başlayan Erzurumspor bizler. Son iki haftada da Gençler Birliği müsabakası iyi bir görüntü. Hem takım savunması anlamında hem sert hücumlar, kontra ataklar. Hem de karşı kalenin önünde biraz daha fazla zaman geçirme açısından verimli bir deplasman. Sonra da geçen haftada cumartesi günü içeride Konyaspor müsabakası bir yıl öncesinden 16-17 tane oyuncusu duran Konyaspor oynama alışkanlığı olan bir bakış açıları farklı olan teknik adam ve ekibi bizim açımızdan iyi mücadele, güzel bir galibiyet ve girdiğimiz 6-7 tane net gol pozisyonu. İlk iki haftayı atlattık. 4 puan. Tabii ki ilk 5 haftada bir fikstür dezavantajıyla başladığımız lig. Tabii bu işin bahanesi değil ama tabii yeni çıkan takımlar için ister istemez hava yakalanmış. Büyük takımlara karşı oynamak, arka arka oynamak biraz bizi zorlayıp canımızı sıkabiliyor. İkinci hafta Galatasaray, beşinci hafta Beşiktaş gibi. O anlamda tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki

0: defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki, ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen, biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık, takım savunmasında ve özellikle arka blokta. Birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların, yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına, hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri, hem farkın çoğalmamasını engellemek, hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı, tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler, belki senaryo o zaman değişebilirdi, biraz panik ortamını onlara belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce, hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Her hafta çok önemli. Pazar günü oynayacağımız, içeride oynayacağımız Samsunspor maçı şimdi önemli. Lig çok uzun, boyu da çok uzun şu anda. Emin adımlarla yeni gelen oyuncuların kaynaşması, gerçekten bir araya gelmesi, fiziksel olarak giderler eksiklerini gidermemiz. Şu anda takımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Buradan Beşiktaş takımını, teknik ekibini, camiasını tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Ben oyuncularımla tekrar mücadelelerinden dolayı onlara da çok cidden kalben teşekkür ediyorum.
1: İş yönleri anlatır mısın hocam?
0: Çok, çok teşekkür ederim. Önce iltifatın için estağfurullah, çok sağ olasınız. Şöyle tabii ki aslında söylediğiniz ilk cümle bizim şu andaki durumumuz. Yani ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro bu. Kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar. Biz zaten ilk iki haftada, bu bizim aslında oyun formatımız bu da değil. Yani sağ dizilişimiz bu değil. Yani özellikle 4-1-4-1 veya 4-3-3 daha ofansif bir kadroyla oynuyoruz ve ona göre drillerimiz, ona göre şeylerimiz, oyun felsefemiz var, oyun tarzımız var, tekrarlarımız var. Tabii ilk iki hafta Ahmet ve Galatasaray maçlarından sonra yenilen 7 tane golden sonra bizler de bu kulübün kaleci olması yönünde karar verdik ve bir değişikliğe gittik. Yani 3-4-1-2 dizilişi, 3-5-2 zaman zaman. Bununla alakalı Gençler Birliği maçında güzel bir deplasman mücadelesi, puan, Konyaspor galibiyeti ve buraya bu şekilde geldik. Aslında bizler de yani teknik adam olarak o oyunu oynamak istiyorum. O dizilişte oynamak istiyorum. Çünkü 9 senemi bitirdim. İki tane ikincilikle şampiyonumuz, bir tanesi namalup şampiyonluk. Geçen sene de Erzurum'da bir şampiyonluğumuz var. Devamlı 4-3 ile başarılı olmuş bir, nacizane söylüyorum bana, hani ekibimle beraber bizler. Ama şimdi bunu gerçekçi olmak gerekiyor ki takımın sahaya o tarzda oynadığımızda belki başımız daha fazla ağrır diye şimdi biz o oyunu ve dizilişi biraz modifiye etmek durumunda kaldık.
2: Evet Ergin Bey, buyurun.
3: En net belirgin şey nedir?
0: Trossard'ın gerçekten kanat bek gibi parselasyonunu yapması, sağ açı kendisini taç çizgisine atması, bek oyuncusu Rıdvan oynarken Rıdvan'ın da arka tarafa deplase olması, orada Trossard'ın soğukkanlılığı, tabii ki yeteneği, topu kullanma becerisini kullanmak, ama tam oradayken bugün Oh ya da Vlahovic, Oh'un o Trossard'ın gittiğinde Rıdvan'ın koşusu olduktan sonra arka tarafa Oh da 18'in oralara doğru deplase oluyor. Arka taraftan da bu sefer Orkun'un orayı beslemesi. Yani aslında belki günümüz futbolunda, Avrupa futbolunda bu çok oluyor. Bizim liglerde yapan hocalar da çok. Bir anda sen orada bir fazlayı sağlamayı düşünürken, ki biz özellikle onların sol tarafı ve bizim sağ tarafımızda bunu çok çalıştık. Onlar bir anda sana 5'e 4 olabiliyorlar ya da 4'e 3 olabiliyorlar. Orada bir fazlalığı sağlayıp bir anda ters taraftan, tabii ki bir tane değildir, 3-5 tane dirileri olduğuna inanıyorum.

0: diyorum. Bir anda topu ters taraftaki sahaya çevirebilir veya Olitan geliyorsa Orkun'u yan pasta bekletip hemen tersten kaçan Çenli'yi defans arkasına doğru kaçırabilir. Bu orada kümelenmeyi sağlayıp biraz kaos ortamını oluşturup teknik kapasiteleri, canlılıkları ve dönüşlerdeki takımın boyunu çok çok uzatmayı enlemesine çok iyi beceriyorlar diye gördüm. Bunun üzerine gerçekten çok çalıştık ki zaten ilk yarıda birkaç pozisyonda da tam bizim kanat bek Guram'ın arkasına Çenli'ye de aynı şekilde birkaç tane de top attılar. Bunda fena olmadık ama biz o taşıyıcı toplar yani arka tarafa bek oyuncusunun deplasesi Orkun'un deplasesinden önceki yerleşmede bugün biraz sıkıntı yaşadık Ergin Bey. Yani orada Orhan Ovacıklı, Guram ve orta merkez üçlümüz daha doğru duruyorlardı bugüne kadar. Ama daha doğrusu Gençlerbirliği ve Konya maçında bunu oluşturmuştuk. Bugün orada biraz geç kaldık. Yani biraz öne çıktık savunma anlamında. Aslında hücum anlamında öne demiyorum. Savunma yerleşim anlamında biraz öne çıktık. Öne çıktığımız o yerlerde 2-3 metrelik farklarla derin toplar yemeye başladık. Bu da tabii ki ciddi manada Beşiktaş bu atmosferde dengemizi bozuyor.
1: Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Erzurumspor Teknik Direktörü'nün Serkan Özbaltan'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şöyle bir baktığımızda Stamford Bridge'de Hull City geri döndü. Chelsea karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakalamış durumda. Hull City gerçekten inanılır gibi değil. Peri masalı gidişatı ve zor bir fikstürde Bellumi topağlarla buluşturan isimdi. İki golü de o attı. 28 ve 34. dakikalarda 7. dakikada Morgan Rogers'ın golüne Bellumi'den cevaplar geldi. 2-1'lik Hull City üstünlüğü var. Crystal Palace Ipswich Town mücadelesinde 1-1'lik eşitlik var. Şu anda Kalaili'nin attığı gol 14. dakikada gelmişti ama Emerson 23. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Ipswich Town beraberliği yakaladı. Sonrasında 34. dakikada Axel Disasi'nin attığı gol ve skor şu anda 1-1. 10 kişi kendi evinde Crystal Palace. Aston Villa Nottingham Forest mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. Orada da zorunlu bir değişiklik oldu. 25. dakikada Tyrone Mings oyuna dahil oldu. Pau Torres sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bournemouth Brentford mücadelesinde Kevin Schade'nin attığı golle Brentford'un 1-0'lık üstünlüğü var. Liverpool 0, Fulham 0. Beşer şut iki takımdan da iki takımın da gole yaklaştığı anlar var şu anda. Ve bir diğer tarafta Süper Lig'de Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü sürüyor. Çaykur Rizespor 1-0 önde ama 10 kişi kaldı. 21. dakikada Ali Sow'un attığı gol ama mücadeleyi 10 kişi devam ettiriyor Çaykur Rizespor Eyüpspor karşısında. La Liga'da Osasuna Espanyol mücadelesinde Espanyol'un 2-0'lık üstünlüğü var. 3. ve 17. dakikalarda Roberto Fernandez'in kaydetmiş olduğu goller 2-0'lık Espanyol üstünlüğü sürüyor. Mücadelede saat 19.30'da Atletik Bilbao Elche ile karşı karşıya gelecek. 22'de ise Real Madrid Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Serie A'da Genoa 1, Frosinone 1. TFF 1. Lig'de Van Spor 0, Keçiören Gücü 0, Bolu Spor 1-0 önde. Pendik Spor karşısında Gonzalez'in attığı gol. Rodrigo Rivas Gonzalez 37. dakikada Rivas topu ağlarla buluşturan isimdi. Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 0, Frankfurt 2. 9. dakika Burkhardt'ın asistinde Can Uzun 45'te bir kez daha sahnedeydi Burkhardt. 43'te amiriyle penaltı kaçırmıştı Mainz ve 2-0'lık Frankfurt üstünlüğü var. Borussia Dortmund Paderborn karşısında 5. dakikada Fabio Silva'nın attığı golle 1-0 önde. 31. dakikada Girassi de ağları sallamıştı ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Hoffenheim-Stuttgart mücadelesinde skora denge geldi. Lojek'in attığı golle Hoffenheim'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı ama Maximilian Middelstedt topu ağlarla buluşturdu 48. dakikada ve 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada.

Freiburg'un 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. 23'te yani Kengelhardt, 29'da Igor Matanovic'in atmış olduğu goller. Freiburg şu anda 2-0 önde. Aynı zamanda Trabzonspor'un da rakiplerinden birisi Freiburg. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptılar ligde. Ve gol haberleri gelmeye devam ediyor. Mönchengladbach kırmızı kart gördü. Mönchengladbach'tan kırmızı kart haberi geliyor. Kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Konuk ekip Mönchengladbach, Kevin Dix ve Klein Dienst sarı kartla oynuyorlardı. Bakalım kime çıktı şimdi, sizlere aktaracağım. İkinci sarı karttan kırmızı kart Kevin Dix'e sanıyorum. Hayır, Klein Dienst. Evet, Tim Klein Dienst. İkinci sarı karttan oyundan atıldı. Doğru mu gördüm diye tekrar bakmaya çalışıyorum. İtirazlar da var tabii karşılaşmada, karar sonrasında. Evet, Kleindienst sarı karttan, ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Augsburg beraberlik golünü kaydetti. Gregoric 50. dakikada Leverkusen karşısında golü buldu. Skor 1-1'e geldi. Bournemouth'un da beraberlik golü geliyor. Brentford karşısında Justin Kluivert'ın attığı gol. Bournemouth Brentford karşısında 1-1'lik eşitliği yakalamış durumda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir cumartesi klasiği, gerçekten harika bir futbol günü oluyor. Saat 20'de Konyaspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor da Göztepe'yi ağırlayacak. Yeniden hatırlatalım. Hull City 2-1 önde. Stamford Bridge'de Chelsea karşısında gerçekten şaşırtıcı bir sonuç şu ana dek. Ve birazdan artık yavaş yavaş da programımızı noktalayacağız. 42. dakikasında olduğumuz Liverpool Fulham mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor Premier Lig'de. Şu anda gol sesi çıkmayan iki mücadele var. Aston Villa, Nottingham Forest. Liverpool Fulham mücadelelerinden gol sesi çıkmadı henüz. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü var. İlk dakikada Ramirez'in attığı gol. Cevap 5. dakikada Thomas Son'dan gelmişti. 10. dakika ve 15. dakikada sahnede Cengiz Ünder vardı. Kendisinin iki takımının 3. golünü kaydetmiş oldu Cengiz Ünder de 15. dakikada. Ve orada da 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü sürüyor. Eyüp Spor Çaykur Rizespor karşılaşmasında Çaykur Rizespor 1-0 önce ama kırmızı kartla devam ettiriyor karşılaşmayı. Santander 2-1 kazandı bugün. Alaves karşısında Koskin'in 19. dakikada attığı golü Zabiri'den cevaplar geldi. Zabiri'nin attığı 2 gol 3 puan anlamına geldi Santander için. Ve Augsburg Leverkusen karşısında geriden gelip 2-1 öne geçiyor. Augsburg kendi evinde Leverkusen karşısında geri dönmeyi başarıyor. 18. dakikada Kofane'nin atmış olduğu gol 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı Bayer Leverkusen ama Augsburg 50. dakikada Gregoric'in attığı golle beraberliği sağlamıştı ve az önce bir gol daha geldi ev sahibi ekipten. Tabii Bayer Leverkusen de Beşiktaş'ın rakipleri arasında UEFA Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş'ta Perşembe günü Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Augsburg'un golünü kim attı acaba, bakalım. Oradan da haber gelince sizlere aktaracağım. Beraberlik golü Gregoriç'ten gelmişti. Henüz ekranlara yansımadı. Evet, bir gol daha Gregoriç'ten. 55'te de gol geldi. Yani 5 dakikada 2 gol kaydetmiş oldu Michael Gregoriç. Genoa Frosinone mücadelesinde 1-1'lik eşitlik devam ediyor Serie A'da. Fransa Lig 1'de saat 18.15'te Strasbourg Monaco ile karşı karşıya gelecek. 21.45 seansında Lorient Toulouse, Paris FC Lyon, Le Havre Angers ve Auxerre-Nice mücadeleleri dikkat çekiyor. Premier Lig'de Liverpool-Fulham maçı keyifli bir karşılaşma olmaya devam ediyor.

5. dakika içerisindeyiz. Karşılaşmada 0-0'lık golsüz eşitlik sürüyor Anfield'da. Ve evet, Augsburg'un golü de geçerli sayıldı. Leverkusen şu anda geriye düşmüş oldu böylelikle. İlk yarılar artık tamamlanmak üzere. Süper Lig'de Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde şu ana dek istatistiklere de baktığımızda 6 şut Samsunspor'dan 3 isabet 1 gol. Çorum Futbol Kulübü'nden 5 şut 4 isabet 3 gol. Eyüpspor Rizespor mücadelesinde ise iki takımın da 5'er şutu var. 2 isabet Eyüpspor'dan ama gol yok. Tek isabet Rizespor'dan Alisson 21. dakikada fileleri havalandırmıştı. 33. dakikada Sanyan sarı kartı gördü. 44. dakikada da Valentin Mihaila kırmızı kartla oyundan atıldı. Ve karşılaşma şu anda Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Ve henüz başka bir gol haberi de gerçekleşmedi. Championship'te ise West Bromwich 1, Queen's Park Rangers 1, Derby County 1, Birmingham 2, Bolton Wanderers 1, Cardiff City 0 karşılaşmaların sonuçlarıydı. Devam eden ilk yarısı sona eren mücadeleler de var. Yani ilk yarısı sona ermek üzere olan mücadeleler Middlesbrough 3, Norwich City 1, Swansea City 2, Burnley 0, Blackburn Rovers 1, Millwall 0, Southampton 1, Bristol City 0, Charlton Athletic 0, Portsmouth 0, Watford 0, Stoke City 0, Preston 0, Lincoln City 0. Şu ana dek karşılaşmaların sonuçları sevgili radyo gol dinleyicileri. Keçiören Gücü de golü buldu. One Spor deplasmanında Keçiören Gücü 1-0 öne geçiyor. Peki programı L1 üçgen içeriğiyle noktalıyoruz. Sporting karşılaşmasının analiziyle noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibin. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané'yi, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzını ağzına vurmuşsun, Saray'ı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike, bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor 2 tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada 1-2 kere denemişsidir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Yakus'un arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar, hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın, Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki, o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizmi var en azından. Güçlü bir oyuncu, diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor ne yapsın Okan Buruk ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demince'yi söylemeye çalıştı. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobsa bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte sahne dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu. Ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim. Ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanes'in dedim ya. Sen Sanes'in dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulüp

ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı. Ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet, çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demineceğiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam, Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreterini falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabun hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numara alıp 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin Şeytanın Avukatı filmi. Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da, yani şeytan, bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz, biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şey bu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğünüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız, bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada, penaltı pozisyonu, ama savunma arkana yine de sarktılar hocam. İlk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit.
takım savunmasını düzgün kuramadın.

0: yoklaman gereken bir top Ağlar'la buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam, öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği, bilemedin 9.5 yedi olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı, sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğünüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür, onunla bitireyim. Hep örnek görüyor. Bak araya Şalay'ı sıkıştırdım, daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu, ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor, onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Mağlubiyet tizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Buradan kalkmanın modellerini ortaya çıkarmalısınız. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. Dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Bazen senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman sana başka mutluluklar sunabiliyor.
5: Hocam merhabalar.
4: Selam.
5: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programımızda içimizde uhde kalan bazı maçları konuşmuştuk. Kazansaydık ne olurdu, bizi nereye götürürdü diye. Bu sefer de kaybettik ama bizi olumlu sonuçlara götürdü dediğimiz maçlardan bahsedeceğiz. Kariyerinizde o gün için çok karanlık gözüken ama sonrasında aydınlığa götüren maçlar oldu. Mağlubiyetler ya da puan kayıpları oldu bize. O maçları konuşacağız hocam öncesinde.
4: Bazen böyle mağlubiyetler, tabii hep söylüyorum, mağlubiyet tabii sizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Oradan kalkmak çok önemlidir. Aldıklarınız, öğrendikleriniz, size geçenler, ne getirdiği, bunların hesabını yaptığınızda, dedim ya, zaferlerin berisinde, bir adım berisinde mağlubiyet vardır. Şimdi Chelsea eşleşmesi, ilk maç oradaydı, Londra'da. 80 santim geçen bir top, bir defa gol addedilmedi. Ben değil, Hoddle.
5: Glenn Hoddle.
4: Commentator o gün, Glenn Hoddle. O söylediği için söylüyorum, oyun esnasında. Arkasından Taffarel atıldı, sonra Petrescu golü attı ve biz oradan çok dengeli bir oyunla 1-0 mağlup döndük. Şimdi buradaki maçta doğal olarak Taffarel yoktu. Mehmet korudu kaleyi. İlk 20 dakika özellikle. Dışarıdan biraz geç gelen bir seyirci olsanız, taraftar olsanız. Ya bu maçı hangi kazanır deseniz. Direkt griler der. O gün gri formayla oynamıştık. Baskı, olağanüstü bir tempo. Bu tempo içerisinde neredeyse karşı rakip alanda oynanan bir oyun. Kaçırılan goller, fırsatlar. Müthiş başladık maçı. Fakat düşünün, çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen Chelsea 9 numarası santradan karşı karşıya kaldı. Yani bizim takımımız baskı esnasında hiç de yapmayacağı bir tek ata gelme gibi bir tehlikeli uygulamada bulundu. Ki öyle bir telkin, bir offside taktiği de söylenmemişti. Ki benim bunu offside taktiği olarak değil de aciz offside olarak nitelediğim, yani koşmamak için durup yapılan yanlış bir uygulama diye hep söylerim. Sonuç itibariyle 5-0 mağlup olduk. Bu çok ağır bir yenilgi oldu bize. Zaman zaman almadık mı hayatımızı? Aldık 5-0, 6-0, 4-0. Bunları hep aldık. Ama burada unutmadığım benim bir tek konu var. O da Vialli. Bas toplantısından çıktı. Benim gitmem lazım. Ali Samiyen'de o zaman. Koridorda karşılaştık işte. Mister geçmiş olsun. Ben de tebrikler falan. Dedi ki hoca, anlatacak, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Maalesef futbol böyledi. Yani ne beklerken ne oldu. O da bu maçın hakkının bu olmadığını çok dürüstçe ifade eden, beni de teselli etmeye çalışan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bazı mağlubiyetler eğer almasını biliyorsanız sizin için çok hayırlı, Türkiye'deki bunun ismi hayırlı mağlubiyetlerdir. Çok öğretici, bir sonraki zafere hazırlayıcı olabiliyor. Bu da bizim hayatımızdaki ağır mağlubiyetlerden biri ama belki de Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bizim için belki de milat oldu.
5: O günden sonra hocam tek bir ihtimal kaldı Galatasaray için Avrupa'da devam edebilmesi adına. İki maç içeride Hertha Berlin, içeride Milan'ı
4: berabere bile değil yenmek gerekiyor. Bir kupa tarafına yönelmek için, o da UEFA Şampiyonlar Ligi değil.
5: Zaten Chelsea ile Hertha Berlin çok büyük avantaj sağlamışlar.
4: Bu maçtan sonra tamamen şansımız Şampiyonlar Ligi'nde bitti. Bu arada da bildiğiniz gibi ilk defa Hertha Berlin'de lider grupta. Ben o aynı hafta Bursa'ya gidecektik. Bursa Spor'la oynayacaktık.
5: Deplasmanda.
4: 8-9 oyuncu götürmedim oraya. Orada 0-0 bitti. Hatırladığım
5: evet,
4: o.
5: Evet 0-0 bitti hocam.
4: Doğru hatırlıyorum değil mi? 3 gün sonra oynandı. Orada da 0-0 böyle bir kaos ortamı var. Biz Berlin'e gittik.
5: Orada da 1-0 yenik duruma düştük. Reklamada.
4: İlk yarı 1-0. İkinci yarı bir takım şeyleri değiştirdik. Sadece oyun değil oyuncu da değiştirdik. Ve 4-1 kazandık maçı. O zaman 4-1'ler çok olası skorlar değil. Hele deplasmanda hiç değil. Öyle Türk futbolunun sonuçları yok pek. Bu tabii bizi kendimize getirdi. Döndüğümüz zaman oynayacağımız takım Milan. Eğer Milan bizi yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Berabere kalırsa UEFA'ya katılıyor. Mağlup olursa hiçbir şeye katılamıyor. Niye böyle söylüyorum? Milan hocası olduktan sonra bu konu çok gündeme geldi ve böyle benim başıma çok kalktılar. Vay mister, o maçı böyle böyle nasıl son 5 dakikada çevirdiniz gibi. Haklı olarak onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve biz içerideki Milan maçına geldik. Tabii 4-1 dışarıda Hertha'yı yenmek önemli bir şeydi. Basın toplantısında ilgilenen tüm ülkelerin gazetecileri de vardı, televizyoncular da vardı. Çok kalabalık bir kitleydi. En son ben dedim ki hiç üzülmeyin, biz Milan'ı da yeneceğiz.
5: Çünkü onlar riske girdi.
4: Onlar evet, çünkü onlar da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne, liginde herhalde yeni mi tur atlayacaklardı veya bilmiyorum. İşi de riske soktular.
5: Jürgen Robert vardı.
4: Robert vardı, evet. Ben size dedim buradan, ben pek bana ait olmayan bir davranışla.
5: Çünkü Milan kazansa Hertha Berlin çıkamama durumu vardı.
4: Vardı. Her neyse, biz Milan'da 1-0 geriye düştük. 1-1, 2-1 geriye düştük. Derken son dakikalarda acıyı aldık. Popescu'yu aldık. Başka türlü bir düzene döndük. Bu değişimleri o takımımda çok daha rahat yapabiliyorduk. Çünkü herkes o kadar alışmıştı ki oyun anlayışımıza, taktik anlayışımıza, değişimlere, yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla veyahut bir sözümüzle hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. 2-2 oldu derken son saniyelerde de penaltı oldu. Ümit Davala'ya attırdık penaltıyı ilk defa. O da ters köşeye attı, çok büyük bir soğukkanlıkta ve biz oradan aynı stattaki 5-0'dan Milan'ı 3-2 yenerek, Hertha Berlin'i 4-1 yenerek buradan UEFA'nın kulpundan tuttu. Oradan sonra şampiyon oluncaya kadar 11 maç kaybetmedik. Bu tabii büyük bir olay. Ama burada bakarsanız Chelsea'nin bence çok büyük bir rolü var.
5: Hocam bir şeyleri uyandırdı mı sizde o maç? Ya, o mağlubiyet.
4: Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli.
5: Hani Bursa'ya eksik yani.
4: Ya kiminden örnek alırsınız? Kiminden hatıra alırsınız? Kiminden ders alırsınız? Yani bir sürü şey var ayağa kalkmak için. Demek ki orada bir mekanizmayı harekete geçirmiş. Bazı değişiklikler yaptık.
5: Hocam o Milan maçından sonra benim yani biraz garip gelmişti bana. Şaşırmıştım ama çok mutlu olarak tabii bir şaşkınlık vardı. Maçtan sonra o bizim eski Ali Sermiyan'ın çıkışında oyuncuları Mixon'da yakaladıklarında mesela kaptan Bülent Korkmaz da demişti. Birçok oyuncu da söylemişti. Biz bu dakikadan sonra UEFA Kupası'nı almak için
4: herkes hepimiz
5: dedi. Yani hem şaşırmıştım hem de mutlu olmuştum.
4: Tabii ki yani.
5: Çünkü çok dillendirilebilecek bir hedef
4: şey
5: değil o zaman.
4: Yani zaten tarihinde kimsenin almadığı bir şey daha gruptan çıkar çıkmaz veya UEFA'yı hak ederek etmez. Herkes sanki söz birliği etmişçesine.
5: Demek ki soyunma odasında da konuşuldu.
4: Hep konuşuluyordu bu konu. Artık yolumuz bu tarafa diye. Orada bazen bazı mağlubiyetler veya bazı musibetler. O gün de biz Chelsea'ye

10 kişi defans yapıp koruyabilirdik. Ölememeyi deneyebilirdik ama biz oyun tarzımızdan, oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. O gün için koskoca Chelsea'ye de gereken şeyleri yaptık ama bazen çok iyi oynasanız da olmuyor. Böyle oluyor. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Ve çalışmalarımıza daha çok ağırlık verdik. O maçın analizini belki 5 defa yapmışızdır.

0: biz. Şimdi tabii dokundu da bu oyuncumuza. O yüzden o maçın ağır sonucu bize ağır bir darbe vurduğu gibi bizi ilerlere istikbale taşıyan en önemli taşıyıcı da kolon oldu diyebilirim.
1: Travma oluşturmadı, motivasyon sağladı.
0: Travma olmasına müsaade etmedik. Orada tamamen hata benim deyip oyuncularıma tek laf ettirmeden, tek laf etmeden hemen Bursa'ya gittik. Biz 7-8 oyuncumuz, 9 belki dinlendirdim ben, İstanbul'da bıraktım. Götürmedim de. Hatta başka şeyler de dendi.
1: Kadro dışı gibi söylendi.
0: Kadro dışı da söylendi. Hayır.
1: Hocam oradan tabii çok ağır bir mağlubiyetten sonra kupa geliyor. Büyük bir kupa geliyor. Şampiyonluk geliyor. Galatasaray'daki teknik direktör kariyerinizin ilk yılında. 4. haftada yine ağır bir mağlubiyet. Oradan da uzanan daha sonra 14 kupa var Türkiye'de. 11'ini kazanıyorsunuz. İşte bir tanesi penaltılarda gidiyor. Bir tanesi uzatmalarda gidiyor gibi. Bir seri başlıyor. Fenerbahçe maçı hocam. 96-97.
0: Ali Sami Yen 4-0.
1: Bir anda 3-0 oldu ilk yarıda.
0: Evet, hemen pat 3-0.
1: 17 dakikada evet. 3-10'la 27 idi galiba.
0: Evet.
1: Ne
0: evet.
1: Değişti hocam o günden sonra?
0: Ya tabii kendi sahamızda ağır bir mağlubiyet aldık. Dediğim gibi mağlubiyetler size öğretici olmak zorundadır. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Ya benim hiç günahım yok, günahı olanlar oynayanlar diyemezsin. Bu bana göre tabii. Yok işte paralarını almıyorlar, işte şunun sakatlığı var, bunun cezası var. Böyle sebepler büyük takımlarda bence sürülmez.
1: Elinden kaçırdı, ayağı da takıldı.
0: Yok sebep bahane.
1: En azından oyuncunuza yapmazsınız bunu hocam.
0: Hayır, kötü örnek olursunuz zaten. Yani nasılsa hoca bizim ağır mağlubiyetlerimize bile bir kulp diyelim ona. Bir şey buluyor. O yüzden hocamız hayır, kötü oynadık, muğlup olduk. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi buradan efendim
1: bununla yüzleşmeniz gerekiyor.
0: Tabii ki tabii. En güzel ayna kaybettiklerinizdeki gerçek aynadır. Oradan kalkacaksınız. Ben bunu yaptım, bu yanlışı. Burada bu yanlış oldu. Bu doğru oldu. Yanlışlarımız çok fazla. Bunlara biraz daha çalışmalıyız. Buradan kalkmanın modellerini, stillerini ortaya çıkarmalısınız.
1: Hocam o maçtan sonra neler oldu? Yani bir karar aldınız mı?
0: O maçtan sonra bir defa
1: geldiniz mi?
0: Bir defa hatırladığım kadarıyla kampta biz hocalar hiçbirimiz gitmedik zaten. Ergun abi bizle kaldı. Ergun Gürsoy. Geç saatlere kadar bizim yanımızdaydı. Allah var. Ergun Gürsoy'un bu tarafı her zaman uygulama şekli böyle olmuştur. Hep yanımızda olmuştur. Masada kalkmadık. Biz zaten saatlerce orada durduk. Sonra Ergun abi gece geç saat yolculuktan sonra biz geldik. Maçı seyretmeye. Şimdi tabii hayattaki en zor şeylerden
1: çok
0: bir tanesi.
1: Çok acıdır değil mi diyecektim hocam ben de. Yani çok efendim? Acı verir yani insana.
0: Çok. Yani acıtıyor insanı. Pozisyonu biliyorsun, skoru biliyorsun ama onu seyretmek zorundasın. Çünkü bu benim işim, bu senin işin. Nerede hata yaptık, kim nasıl hata yaptı, neden böyle oldu? Bunları tek tek not alarak gel geri, bekle orada. Neden, kim arkadaki, var mı bir şey? En ince ayrıntısına kadar ki maçlar benim beynime yazılır ve kazılır. Şu anda bile hangi maçı sorarsan sor, pozisyonu da aşağı yukarı söylerim. Buna rağmen tabii seyrettikçe, dakikalar geçtikçe, skor aleyhine döndükçe, kaybettikçe de insanoğlunun sinirleri aynı kalmıyor. Geriliyorsunuz. Ya ben bunu söylemedim mi diyorsunuz? Hoca biz bunu çalışmadık mı? Onlar diyor ki hocam ya şunu özel olarak anlattık. Böyle aşağı yukarı biz saat 4'ü 5'i bulduk.
1: Tabii tüm bu eleştiriler kendi aranızda oluyor hocam. Hiç dışarıya hiçbir şekilde bir şey.
0: Analiz odasında analiz hocası ve teknik heyet. Ben, Müfid Hoca, Bülent Hoca, Eser Hoca. Başka Allah'ın kulu yok. Başka yok. Ayrıca oradan dışarı çıkan bir söz de yok. Ki o dönem yazılı ve görsel basının tavana vurduğu dönem. Yani olağanüstü etkili ve yetkili oldukları dönem. Yani her türlü haberi aldıkları dönem. Bir tek kelime dışarı çıkmaz. Kimse de bilmez ne olduğunu. Sabah rejenerasyonla beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki tamamdır, mağlup olduk. Biz bu değiliz ama her takımın başına gelir bu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek, güzel şekilde devam ettirmek önemli. Yoksa burada kalacak halimiz yok. Kayıplar bizim. Olur. Hatalar olmaya da devam edecek. Ama daha çok uzun bir lig maratonu var. Bir daha şu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak. 2-3 gün sonra hala devam ediyordu tesiri. Hafta sonuna doğru, Perşembe Cuma'ya doğru attık Allah'a şükür bunu.
1: Ve oradan hocam Sarıyer sonra maçı.
0: Efendim?
1: Sarıyer maçı.
0: Şimdi ona geleceğim. Tabii burada çok önemli bir faktör var.

0: Bu faktör taraftar faktörü. Bu faktör seyirci faktörü. Sarıyer maçına 40 bin kişi olağanüstü bir yaklaşım göstererek oyuncularımızı tek tek çağırdı. Ben dışarı çıkmadığım için görebiliyorum. Bambaşka bir hava oldu. Yani bir tepki, bir etki, taraftardan bir kötü söz, bir bağırıltı, bir itme hareketi bekleyen, doğal olarak hepimiz insanız. Bu genç adamların omuzlarından bu yükü taraftar aldı. Çok az rastlanırmış. Olağanüstü bir tezahürat.
1: Sizi de çağırdılar hocam maçtan önce.
0: Çıktıktan sonra maça bana da olağanüstü bir tezahürat.
1: Çok duygulandığınızı
0: hatırlıyorum. Çok duygulandım. O zaman da söyledim.
1: Direkt Santra ile başlayan bir
0: baskı. Ki o günkü Sarıyer çok iyi bir Sarıyer'di. 4-0.
1: 4-0 hocam.
0: Ondan sonra. Ama o günü biz Galatasaray taraftarına borçluyuz. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Daha acı olurdu. Ama öyle bir belli ettiler ki daha ısınmada oyunculara bir defa bu gücü, bu enerjiyi geçirdiler. Biz sizin yanınızdayız. Ne olursa olsun biz size güveniyoruz. Mesajıdır bu. Ben çıktığımda da Büyük Fatih, İmparator Fatih, neyse ne, Fatih'in aslanları derken çiçekler ve sevgi tezahüratı açıkçası beni ve teknik heyetimi de, ki bana yapılan aynı zamanda teknik heyetimededir, çok mutlu etti açıkçası. Beni de böyle bir tüyleri diken diken eden, yani maça konsantre eden bir durum oldu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. İhanetleri de görmüş bir adam olarak. Dönenleri de çok görmüş adam olarak. Ama buradaki bu tezahürat, bu sahip çıkma. Ben buna öyle diyorum. Ya sen benimsin. Hatanı kabul ettim. Devam etsen yeter ki diye. Bize olağanüstü bir moral verdi. Bize olağanüstü bir güç verdi. Bize olağanüstü bir enerji verdi. Ve nitekim daha dakika birle beraber kabus gibi çöktük ve Bütüş'te bir maç oynadık.
1: İnönü stadındaydı maç.
0: İnönü stadında. Ben şeyden seyrediyorum. Seyrediyorum derken Ali Sami'nden seyredemem. Soyunma odalarından yok. Duhuliye'den. O pencerelerden seyrediyorum. Allah Allah. Biliyorsunuz bunun başka bir versiyonu da var. Çağırıp çağırıp yuhulamak var. Ama oraları aşmak, oralardan geçmek hiç kolay değil. Burada seyirci, taraftar, Galatasaray taraftarı bu olmazı oldurmuştur. Yani bu kolaylığı sağlamıştır. Beklenmeyen bir sürpriz ama güzel sürpriz.
1: Evet. İnönü'deki o taraftarın gösterdiği refleks tamamen farklı.
0: Tamamen farklı.
1: Hatta kaybedeceksek de beraber kaybedelim
0: min mesajı.
1: Evet.
0: Aynı zamanda yani unutmadığım olaylardan bir tanesidir. Yani bizim saatlerce, günlerce yapamadığımız olayı 2 dakikada başarmıştır taraftar.
1: Maç başlarken hocam birinci dakikadan itibaren baş koymuşum Cimbom senin yoluna tezahüratıyla.
0: Evet, evet.
1: Yani dediğim biz gibi kaybedeceksek de
0: beraber
1: biz bu yola baş koyduk.
0: Burada şu var, biz size inanıyoruz arkadaş. Biz size inanıyoruz. Siz böyle oynamaya devam edin. Sonu iyi olacaktır. Nitekim sonu çok iyi oldu. Öğrendiklerinizle, aldıklarınızla sizi ayağa kaldırıyorsa o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir. Onun için de ısrarla bir daha söylüyorum. Büyük başarıların arkasına bakın, bir mağlubiyet vardır.
1: Hocam tarihi biraz ileri sarıyoruz. Şimdi 2011-2012 sezonundayız. Galatasaray'a 3. kez geliyorsunuz teknik direktör olarak. Galatasaray Ali Fatih yuvasına dönmüştür açıklamasıyla.
0: Eyvallah.
1: Nerede kalmıştıktan önceki nerede kalmıştık,
0: evet,
1: diyebiliriz ona.
0: Evet.
1: 2011-2012 sezonun başında da yine bir önceki sezon başarısız geçen bir dönem var. Ve yeni kurulan bir takım. Arayışlar içinde olan bir takım. Taktik olarak da sizin belki arayışta oldunuz. Ve 5 maç boyunca bir galibiyetin alındığı bir seri var. Daha sonra Ankara'daki Gençler Birliği maçıyla beraber bir taktik değişimine gidiyorsunuz. 2 tane de genç oyuncu ekliyorsunuz. Semih Kaya ve Emre Çolak.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir Fenerbahçe maçı var.
0: Evet.
1: O süreci sizden dinleyebilir miyiz?
0: Ya şimdi ben hep söylediğim bir şey var. En dürüst ayna kaybetmektir. Çünkü yüzleştiğinizde gerçekleri görürsünüz. Biz de bu dürüst aynayla yüzleştik. Dedik ki böyle olmayacak. Bunu değiştirelim. Bunu dönüştürelim. Sistem olarak şuna şöyle bir takviye yapalım, dokunalım. Oyuncu olarak da buradan devam edelim gibi oturduk. eksiklerimizi. Çünkü kaybettiğinizde düşüyorsunuz değil mi? Nasıl düştüğünüze değil, nasıl kalktığınıza bakacaksınız. Ben hep kalkan tarafta oldum nasıl kalktığımda. Baktık ki gitmiyor. Giden şekle döndük bize göre. Vallahi gecenin saat 1:30-2'sinde güzel de yağmur yağıyordu. Kamptan, Flora'dan çıktık. Yürümeye başladık. Semih'le Emre Çolak'a koymayı düşünüyorum. Daha evvel profesyonel hayatlarında Galatasaray'la Fener maçı yok. Gençler kaldırabilirler mi? Her şeyi düşünmek zorundasınız. Karar verdim sonra 3:30-4'te yatmadan önce dedim ki tamamdır. Yarın koyuyoruz. Nitekim ilk maçlarına koydum. Öyle değil mi?
1: Hocam Semih'te şöyle bir şey var. Kayseri maçında koyuyorsunuz aslında kimse beklemezken hatırlarsınız. İlk büyük maç o.
0: Maç kadar önemli olan bu ikisini kazanmaktı. Veya ne yapacaklarını merak edenler için ben de ediyorum. Bu rizikoya da girmiştik. Allah'a şükür iyi de oynadılar. Maç da çok iyi bitti. Çünkü Galatasaray 4-5 senedir büyük maçlarda pek derbilerde neticeler alamıyordu. O da iyi bitince o ikisi de takıma yeni transfer gibi iki tane altyapıdan, yuvadan gelen iki genç uzun müddet Galatasaray'a çok iyi hizmet ettiler.
1: O zaman hocam bir taktik değişimi de var aslında 4-3-3 ile başladığımız. Evet. Siz çok takılmazsınız belki rakamlara ama 4 orta saha özellikle oyuncu. Neden 2 bekin rahat çıkması ve Elmander Baroş gibi iki tane de
0: şimdi orada 4-4-2 ile oynadık. Elmander Baroş ikilisi önünde. Özellikle Elmander çok daha fazla mücadele edebilen, hatta bazen orta sahaya gelip yardım eden. Baroş daha 18 içi hem koşuları hem de kutu içindeki meziyeti değişik olan bir oyuncuydu. Orada Emre, Engin, Selçuk ve Melo. Şimdi tabii orada anahtar rolünü oynayan bir Melo vardı. Yani biz zaman zaman 4-1-3-2 de oynuyorduk orada. Melo'yu defans önünde 6 numara gibi bırakıp 2 atak oyuncumuzun arkasına 2-8-1-10 isterseniz 3-8 deyin. Artı 1 bek 2 bek zaman zaman. Ona döndük. Çünkü bazı maçlarda ilerideki baskı adedimiz veyahut hücumdaki çoğalma sayımız istediğimiz kadar olmuyordu. Dolayısıyla hazır birini bulundurduk. Bu biraz risk olmasına rağmen ama bunların en iyi tarafı daraldıkları zaman da defansımızın önünü çok iyi kapatmalarıydı. Yani illa 4-4-2'yi ikinci dörtteki 7-11 ile oynamanın manası yok yani. 8-10 gibi.
1: Çok kompakt bir 6 kompakt oyuncu bir araya geliyordu hocam. Kompakt Baroş'u bir, belki dışarıda bırakıyoruz.
0: Evet,
1: 5 oyuncu.
0: Kompakt bir orta saha ve defans birleşimi oluyordu. Dolayısıyla bu bize bayağı puanlar aldırdı ve bayağı maçlar kazandırdı. Ta Şinaydar gelinceye kadar.
1: İkinci sezonda.
0: Evet.
1: 9 maç üst üste kazandık hocam o dönem.
0: Evet.
1: Bu değişiklikle evet. Beraber gençler bir yani, itibaren.
0: Ve bu arada o ikisi de her türlü maçı görmüş oldu.
1: Evet.
0: Yani büyük maçı da gördü, deplasmanı da gördü. Zor deplasmanı, kolay deplasmanı, kötü oyunu, iyi oyunu.
1: Efendim? Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni gördüler.
0: Ertesi sezon ama o sezon zaten o 9 maç içerisinde olağanüstü tecrübelendiler ve daha da iyi oynamaya başladılar.
1: Kayseri Spor maçı hocam o sezon 9. haftasıydı. Bir hafta önce hatırlarsınız Gaziantep Spor'a 4-2 yenilmişti Galatasaray. Evet. Kendisi aslında 2 kırmızı kart. Servet Çetin kırmızı kart görmüştü. Gökhan Zan sakattı. Bir stoper ihtiyacı vardı. Herkes Ceyhun Gülselam daha tecrübeli bir oyuncu o oynar ya da başka bir çözüm bulur hoca derken bir anda Semih Kaya çıktı ve müthiş oynadı. 2-0 kazandık.
0: Şimdi benim prensiplerimden bir tanesi şu oldu. Bir kadro yaparken sezon başı geniş kadro. Can kulağıyla dinleyebilir herkes bunu. Ben şöyle bir kadro yaparım. Tahtaya her mevkiyi çizikle belli ederim. Böyle yatayına. 1-2 1-2 1-2 yapıp ki sen de bunu iyi bilirsin. Kaleci de 2. Bazen kaleciyi 3 yaparım, isim de yazmam. Her mevkiye 2 kişi koyarım. Bu 22, 23 kişinin dışında kalacakları da gerektiği zaman ben altyapımdan alırım derim. Bunu herkes bilir. Benle çalışın. Yani başınıza futbolda gelecek işleri tahmin edemezsiniz. Allah
1: ki neler geldi hocam.
0: Neler geldi başımıza. Şimdi 3 kaleci

0: birden cezalı sakat olabilir. Ne oldu? Yapacağız?
1: O da oldu.
0: O da oldu. Yaştan kaleciyi getirir koyarım. Neden? Çünkü orayı da ben ve ekibim iyi takip ederiz. Ekibimden birisi de orayla sorumludur. Aşağı yukarı zaten o günlerde Paf'ı oraya alma sebebimiz de bu. Hep beraber seyredelim. Abileri seyretsin. Onlar da abilerine kendilerini göstersin. Buraya gelsin. Yoksa altyapı koymanın bir manası yok ki. Boşuna hiç emek de vermeyelim. Rakam da vermeyelim. Gerek de yok. Ama gün geliyor lazım oluyor. Bugün Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da kazandıysak Kerem'in çok büyük faydası var. Taferel'i göndermiştik. Yani bir maç çok sıkıştın oradan bir kişi oynayamayacak. Allah aşkına. Bir kişi ya oynamayacak. Abileri bile oynatır onu. Kollarlar, kanat gererler böyle. Ben bu felsefede olan biriyim ve hayatım boyunca da hiç sakınmadan koydum. Emre ile Semih de buradan çıkanlardan biri ikisi. Ki burada öyle bir mecburiyetimiz de yoktu belki ama eğer kendini göstermişse, hazırsa orada da fazla tutmamak lazım. Bu sefer orayı bozar. Orayı da bozar. Alır kimseye vermez topu, atılır sağdan ona buna başka şey tas. Yani çok iyi giden bir eğitim müfredatını zedelersiniz. Bir an evvel almanız gerekir bu tarafa.
1: Ali Samiyan'daki maçtan bahsettik. Kadıköy'de de normal sezonda 2-2 biten, son dakika direkten dönen bir
0: yani
1: direkten
0: işte.
1: Döndükten sonra da top 6 Galatasaraylı'nın 5 Galatasaraylı'nın
0: önünden geçti. Şimdi orada biz o müthiş oyunu oynamıştık zaten 2-0'dan sonra. 2-0 geriye
1: düştükten sonra. 2-0'da zaten yani iki olağanüstü beceriyle atılan gol.
0: Evet.
1: Musa Sov, Alex.
0: Çok güzel goller attı. Alex de, Musa da. Ama 2-1'den sonra tamamen hakim olduk oyuna. 2-2 bitti ama o tip maçlar, ezeli rakibinle oynadığım maçlarım, 2-0'dan 2-2 oluşu ve oradan sonra çok iyi oynayışın, domine etmen, bunların hepsi sana ileride katkı olacak ögelerdir. Öyle bakmak lazım olaya. Hem güven açısından çok iyi duruma geldik, hem de bu oyunu ezbere oynamaya başladık artık.
1: Hocam uzun bir sezondu tabii normalden. Aslında 3 hafta vardı normal sezonun bitimine ve oradaki beraberlik normal şartlarda 9 puanla Galatasaray şampiyon yapıyordu fark olarak ikili averajdan da dolayı, ama süper final sezonu. Daha sonra Trabzonspor'la bir maç oynadık içeride. Mehmet Battal son dakikada bir gol kaçırdı. Hatırlarsınız. Daha sonra Melo Riera.
0: Ona gol kaçırma denmemeli. Başka bir şey bulmalı.
1: Hocam Mehmet Battal sezon boyunca sadece o maçta oynadı. Herkesi geçti 1-1'den sonra. Top onun önünde kaldı ve kaleci kurtardı, Tolga Zengin'di sanırım. Daha sonra Melo Riera olayı yaşandı. İşte Manisa'ya gitmeden Beşiktaş maçından önce affettiniz. İnanılmaz bir süper final maçı var Fenerbahçe ile. Yani dünyaların kaçtığı, 2-1 yenildiğimiz, Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği. Ama hepsi sanki böyle Kadıköy'de bir...
0: Ya işte onu
1: yani
0: diyorum ya.
1: Yani direkten dönen topun...
0: Nasıl kalktığın önemli diyorum ya. Nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın önemli. Bazen bazı böyle senin için dünyanın sonu olan sonuçlar, sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman ve doğru kalktığın zaman, kalkışın doğru olmalı ve o dürüst aynayla yüzleştiğin zaman sana başka ikramiyeler, başka bonuslar, başka mutluluklar sunabiliyor.
1: Yani sezon 4-5-6 defa bitebilirdi.
0: E tabii ki yani.
1: Çok öncesinde. Ama belki de öyle bir final gerekiyordu.
0: Belki de öyle bir final gerekiyordu. Rakibimizin sahasında, ki o güne kadar bize hep orada yenmiş. Bize beraberlik kafi geliyor. Böyle bir...
1: Ama kazanması gerekseydi Galatasaray'ın, kazanır mıydı?
0: Yani o gücümüz vardı o gün tabii. Kazanabilirdik, kazanamazdık bilmiyorum ama o gücümüz vardı. O topu oynuyorduk biz.
1: Hocam 2012-2013 sezonuna dönüyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra Schalke ile eşleştik. İlk maç 1-1. Kadroya katılan iki büyük yıldız var. Wesley Sneijder ve Didier Drogba. Zaten çok iyi giden bir kadroya hiç tereddüt etmeden iki yıldızı böyle bir fırsat varsa alırız dediniz ve aldınız. Daha sonra da ama bir taktik geçiş için bir süreç oluştu. Onu sizden dinleyelim.
0: Schneider oynatmak istediğim için Schneider'i dörtlünün soluna aldım. Ama anlayış olarak hücumlarda normal içeri girmesini, 10 numaradaki pozisyonu gibi oynamasını, ama dönüşlerde de rakip beki sadece gölgede olsa karşılamasını istedim. Fakat oyun bunu, daha doğrusu Schneider bunu çok başarılı yapamadı. Yani zorluyor gibi olduk.

0: Dolayısıyla orada her ne kadar rakip bekin en azından önünde durması, bize olacak olan atakları önlemesi gibi görünse de bizim Schneider'den beklediğimiz çok başka bir şeydi. Bir ikincisi de ben herkesin en iyi performans vereceği yerde oynamasını isteyen ve öyle oynatan biriyim. İstisnai kaideler bozmaz, istisnalar hariç.
1: İlk Schalke maçı hocam, 1-1 biten maçta. Evet. Wesley'i 45'te oyundan aldınız, Amrabat'ı evet. koydunuz. Evet. Orada kafanıza evet. yazmaya başladınız
0: tabii
1: mı değişimi?
0: Tabii ki. Şimdi Drogba gibi, Wesley gibi büyük oyuncular da yerlerinde oynamak isterler. Ayrıca bizim Schneider'i alma sebebimiz ne? Orada oynamaz. Büyük işleri orada yapıyor. Böyle de bir hafif tatsızlık var. Antrenmana çıktık ikinci maç öncesi. Toplanın dedik. Bunlar toplandılar. Melo ne oynarsın? Dedi Mr. Numero Say. Okey. Hamit sen ne oynarsın? Hocam ben sağ açık, sağ iç koridorumda oynarım. Çok güzel. İşte. Burak sen ne oynarsın? Hocam ben hayatım boyunca santif oynadım. Hep atak oynadım da son 3 senedir santifordu. Peki ona da Drogba. Hocam I am a striker. Okey. Geç sen de. Wesley'e geldi sıra. Ön altıldan konuşuyoruz.
2: Selçuk da var.
0: Selçuk'a dedim sen nerede oynardın? 10 numara. Pozisyonu gibi sol iç. Yani 2-8'in solu diyelim. Evet. Dedim Wesley sen ne oynarsın? I am a number 10 mister dedi. Always. Peki dedim. O zaman herkes kendi kulvarına geçsin bakalım. Kendi pozisyonunu geçsinler bakalım. Nasıl bir şekil çıkacak ortaya?
1: Ama siz zaten onu
0: daha evvelden hocalarla konuşmuşuz. Daha evvel kurmuşuz. Daha evvel herkesi pozisyonunu almışız. Burada tabii bir dizildiler. Diamond. Yani onlar ya I am a number 10 man de Diamond dedim yani. Buyurun. Şimdi herkesle bir hafif birbirine bakma, şaşırma. Bunlar da hepsi de tecrübeli, önemli oyuncular. Peki herkes kendi mevkisinde doğru mudur? Doğru. Şimdi nasıl oynayacağımıza gelelim deyip Schalke maçını böyle oynadık. Şimdi benim yaptığım bir denemeydi ama yanlışa müsaade etmedim kendimde. Hafif sola doğru aldım Wesley'i. Oradan içeri girer diye ama öyle bir oyuncu değil. Başka oyuncular var.
1: Ama bu ama da bir erdem hocam.
0: İsrar etmedim. Değiştirdim. Suratlar herkes de gülmeye başladı. Ve biz ikinci Schalke maçını böyle oynadık. Bundan dolayı kazandık demiyorum. Burada önemli konu şu. Yanlışta ısrar etmemek gerekir. Ne olursa olsun. Yani benim dediğim budur. Ya tamam zaten senin dediğine itiraz eden yok. Ama doğru değilse, yanlış işliyorsa o zaman sonunda bunu doğruya çevirmek yine senin işin. Kısa yoldan gereğini yapmak lazım. O gün de ben bunlara böyle bir sürpriz vereyim, yapayım dedim. Çok da hoş oldu. Güldük de.
1: Sezon sonuna kadar da öyle oynadık hocam.
0: Sezon sonuna kadar da öyle oynadı. Şimdi artı orada bakın çok büyük bir mesaj var. Şudur. Bazı oyuncular defansı hücum gibi yapamaz. Bundan siz normal defans yapan bir forvet gibi, defans yapan bir orta saha gibi isterseniz Schneider'de olduğu gibi bundan verim alamazsınız. O zaman yapılacak şu iş var. En iyi olduğu taraftan en yüksek verimi aldı. Doğrusu budur. Aksi takdirde ben buradan bu görevi istiyorum, sen de yapmazsan görüşürüz. O doğru bir şey değil. Mesele takımın kazanması, herkesin kazanması, camianın, taraftarın mutlu olması, oyuncuların bizim mutlu olmamız. Eğer en iyi performansı öyle veriyorsa ben ona göre bir şekil bulurum. Çünkü bu oyuncu alınmış ve bu bazı oyuncular nadide oyuncular. Yani katkısı yüksek oyuncular. Hacı'ya biz deseydik ki arkadaş Dinamo intizamı içerisinde gideceksin geleceksin. Gelmezsen olmaz bir iş. Olmaz. Ne istersem Onu yapmak zorunda. Yapabildiği kadar çıkarma yetkin var, oynatmama yetkin var. İyi de yetenekli bir oyuncuyu kaybetmemenin de yolları var. Teknik adam oyuncuyla zıt gitmez. Oyuncuyla bu konuda münakaşa etmez. Ha bazen anlatmak için bir şeyler olabilir ama takımın menfaati oyuncunun iyi performans verebilmesi, bir takım şeylere bağlıysa bunu arar, bulur, uygular. Biz de o gün böyle yaptık. Nitekim sadece Burak Drogba değil, Umut var.
1: Sercan var.
0: Sercan var.
1: Necati Ateş var
0: ki Necati aynı zamanda 9.5'tür. Yani 10 pozisyonda da oynar, 9'da da oynar, arada da oynar.
1: Elmander
0: var. Yani düşünün bazen
1: sezon başı Baroş var.
0: Bazen ben 2 çıkardım, 2 soktum oyuna. 2 tane çıkardım, 2 tane soktum. Dolayısıyla orada herkes mutlu oldu. Çünkü oyuncu zeki adamdır. Schneider'in orada yapamayacağını herkes biliyor. Ben denedim bir devre. İkinci de hayır. Onu doğru yere. O zaman oradaki koşmasından daha fazla koşarak bize daha fazla verim verdi. Artı şöyle bir kaide var. Schneider'i getirdik. Her pozisyonda bizim 18'e kadar kovalattık rakibi. Mi? Yoksa rakip kaleye yakın mı? Demek ki bizim kaleye yakın değil. Rakip kaleye yakın olması lazım. Bunlar çok basit şeyler. Bütün hocalar bilir. Ama tavsiyem odur ki oyuncuları için en önemli şey ona en doğru yeri seçebilmektir. En çok verim, en çok performans vereceği mevkiyi bulabilmek çok önemlidir. Bu tip yıldız oyuncuların mevkilerini iyi tespit edip bir, iki, işi karakter konusuna dökmemek lazım. Ya nasıl sen orada kovalamıyorsun kardeşim? Bunları genel olarak kovalattıran oyuncuları vardır, kovalayan oyuncular vardır. Bunlar kendini kovalattıran oyunculardır.
1: O maçta hocam
0: bunları Jefferson. Çünkü bir saniye kafanı çevirirsen santra yaparsın.
1: Jefferson
0: Schneider'ı
1: Farfan.
0: Da Drogba'yı da.
1: Ha? O maçta Jefferson Farfan hocam Schalke'de. İlk
0: evet,
1: maçta.
0: Evet.
1: Vestiyle çok olunca siz Amrabat'ı koymuştunuz.
0: İkinci sonra. Maçta Drogba Burak.
1: Drogba Burak. Aynısını yaptılar.
0: Evet. Sonradan da Umut. Nitekim golün birini Burak, evet. Birini Umut attı zaten.
1: Evet.
0: Sonradan girdi.
1: Hamit ya, Burak.
0: Umut. Hamit 5-6 direkt sonra
1: yine direkten
0: defa direkten içeri oldu. Ama oyunda tabii bir hakimiyet, bir üstünlük, bir domine etme.
1: Sıradan bunu, bir galibiyet olmadığı kesin
0: hayır,
1: hocam.
0: Her yerde domine etmek. Real Madrid maçı aynı değil mi? Yine Schneider'in mesela attığı, atamadığı, pozisyona soktuğu bir sürü.
1: Hocam bazen bir takımın, bir insanın hatta bir kariyerin yeniden yukarı çıkması için önce yere düşmesi gerekir dediniz. Bugün o maçları hatırladık biraz Galatasaray kariyerinizdeki. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle bir maziye doğru bir seyahat etmiş oldum.
1: Evet.
0: Ben de teşekkür ederim hepinize.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'in sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabili.

yaptığı hız, alan kullanımı, sağa çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metrikler ise daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama 6 kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söyleyelim, yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler, para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandığı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik yani, Theo Hernandez arasıydı. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. Sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. Kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser. Orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Ama Leao'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. Hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leao. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Ya bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leao zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da

var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Ha, Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top seviye hücumcular oldu. Osimhen, Sané, Barış Alper. Koçbaşıdır abi Barış Alper. Şimdi buraya Leao ekliyorsun. Kağıt üzerinde Yunus, Barış, Osimhen, Leao ve Sané bir hücum rotasyonu oluşturuyor. Bu rotasyon tartışmasız parçalayıcı. Ama şimdi burada konumlandırma meselesi kritik. Şimdi dedik ya Milan'da sol kanat diye. Zaman zaman çizgiye bastırılıyor diye. Aynı kurguda Galatasaray'da kullanmak bence oyuncunun katkısını da sistemin dengesini de sınırlar. O yüzden dedim önerim şu. Leao zaman zaman da olsa ikinci bir forvet olarak yani Osimhen'in yanında ya da kısmen gerisine konumlansa. Oraya da adam bulunamadığı için söylüyorum. Arka direkteki varlığı, ceza sahasındaki o kalabalık ve boy avantajı somut olarak bir gol tehdidi üretemez mi? Şimdi Osimhen'in derinlik koşuları var. Aslında Osimhen iyi koşucu, iyi geliyor oralar, onu söyleyeyim yani. Leao'nun yarı alan ve ceza sahası içindeki pozisyonlanması var. Bunlar birbirini besleyebilir. Ve bu kombinasyon Galatasaray'ın iyi kurgulanmış setlerle maçlara iki gol önde başladığını gösterebilir bize. İyi kurgulanmadan kastım ne? Osimhen'in rakipleri taşımasından yararlanabilir. Sané topla içeri girerken Osimhen'in sağ çapraza yalancı koşullarıyla stoperi kaydırırken Leao'da içe kat edip Sané'den veya Yunus'tan top aldığını görmek mesela. Oyuncuya o alanı açarsanız sol böyle alta şöyle göstereyim plasesini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Onu söyleyeyim. Ha, zor tarafı var. Çünkü Leao transfer olduğunda bir isim değil bir denge dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden savunma vurgusu yapmıştık ya bu ön tarafı. Ama maç başına ne dedik? Yani top kapması, müdahalesi zayıf bir oyuncu. Savunma katkısı yok denecek kadar az. E bunu Sané'nin de benzer profiliyle yan yana koyduğumuzda ki Sané koşullarıyla bence savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. O yüzden çok da yan yana getirmiyorum. Ama bir savunma boşluğu ya da bir dengesizlik yaratabilir mi? Yaratabilir. Sol bek bu tarafta hem hücum desteği hem savunma kapama görevini üstlenmek zorunda. Bu hiçbir şey olmasa sakatlık yaratabilir. Ki Jakobs olduğu için söyledim bunu. Buna müsait bir oyuncu. Hayır yani zaten sezon başlangıcı da kötü oldu savunmanın. Gördünüz işte bayağı sağlam sıkıntısı var orada Galatasaray'ın. Abdülkerim Göztepe karşısında o kadar kötü bir savunma disipliniyle oynadı ki Galatasaray'ın yediği kontrolların hepsinde şey görüyoruz. Onun kademesine giren bir Davinson izliyoruz. O oyuncunun da hata yapmasına sebebiyet veriyor. Çorum Spor maçını hatırlayın. Yine Abdülkerim'in kademesindeydi o sırada da Davinson. Abdülkerim hani geriye dönüşleri hiçbir zaman iyi bir futbolcu değildi ama madem geriye dönüşleri iyi değil o zaman ilerideki o gol isteğinden bir vazgeç ona göre bir plan çiz. Çünkü buraya geri dönemiyorsun. Buraya geri dönemediğin zaman Galatasaray savunması sorun yaşıyor. Bir de şimdi şey çıktı duran top karşılama çıktı diyebilirsiniz. Aslında bence o geçen sene de vardı onu söyleyeyim. Sadece Göztepe çok iyi yaptığı için bu işi üst üste göstermiş oldu. Duran top çok kıymetli iş abi. Çok kıymetli. Bakın Aston Villa artık temsilcilerimizin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde. Adamlar duran top hocalarını bizim Chelsea'ye kaptırdılar. 29 tane duran top gol gelince yani bir baktılar işler böyle hemen aldılar. Çünkü dünya buralara gitti. Mesela La Gazette bir analiz yapmış. Şimdi biliyorsunuz Serie A'da kornerlerden atılan gollerde ön direkte aşırtma oranı %15'lere kadar geriledi. Ama bilinçli perdeleme ve blok setleriyle atılan goller %40'ın üzerine çıktı. Analiz onu söylüyor. Ve işte Atalanta'dan biraz bahsetmişler zamanında. İşte Fiorentina'dan biraz bahsetmişlerdir. Bizde de Göztepe bu duran top, taç atışı, korner falan bayağı sağlam iş yapıyorlar. Ve Galatasaray'a bir kusur gösteriyorlar aslında. Makyajını döküyorlar. Tabii Dursun Özbek yönetimi bunları bilmez. Son dakika transferi yaptığı için övünen dünyadaki tek yönetim olduğu için. Savunma kötü işte. Ocak'ta Paris'le oynamadan ben şimdi söyleyeyim. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne meseleyi çekince derinleşiyor zaten. Singo, Jakobs pozisyon olarak ideal durabilir. Ama oyun kurma becerisi yok. Geriden çıkış sırasında oluşan aksaklık. Ne yapacaksın? Az topla dikine hücum oynuyorsun. Topa basılması gereken anlarda süpürücü ve topla mesafe kat eden bir orta saha. Bu anlarda Leao ileride top kaptırdı, sektirdi. Çözüm üretecek mekanizma. İşte şu sorun doğuyor o zaman. Orta sahanın taşıyamayacağı ağırlık. Galatasaray'ın orta sahası sence
3 kulvarda bu yükü taşıyabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Batrakov, Sara, Torreira veya Lemina, Leslie. Direnç anlamında yetersiz. Yani topla mesafe katan, fiziksel katman ekleyen, süpürücü görev üstlenen oyuncu yok denecek kadar az. Torreira'nın form düşüklüğü ortada. Topa gitmiyor çoğu zaman. Lemina zaten istikrar anlamında sorun var, yoksa eyvallah. Bir sene daha yaşlı artık. Üçünü birlikte yapan bir isim tamamen yok. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip orta saha hattını düşündüğünde bu tablo kaygı verici duruyor. Mesela Sar falan konuşulmuştu, aslında uygun bir profil olarak öne çıkıyor ama bilmiyorum alacaklar mı? O yüzden söylüyorum, bu bir tenkit cümlesi zaten. Bilinen şu, Ndiaye ya da Jetson Fernandes tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. O box to box diyorlar ya, şart. Aldım pas verdim değil, aldım mesafe kattım verdim yapabilen bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sisteme girdin hem orta saha dengesi hem de takımın savunma çizgisini bütünüyle değiştirir. Ve o zaman sen Leao'yu farklı yorumlayabilirsin. Çünkü efektif kullanırsın. Çünkü Leao yanındaki tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyuyor. Tek başına sistemi taşıyor ama taşımamalı da. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mesela en iyisinin dahi hücum hattıyla kıyasladığında Galatasaray'la başa baş çıkartırsın. Hadi zorlarsın, biraz iyimserlik de koyarsın. Ama bazı rakipler zaten önünde. Ama orta saha sıkıntı. Dinamik, top ilişkileri yüksek orta sahalar, yani bilmiyorum. O yüzden Batrakov'un göstereceği performans çok önemli. Onun öndeki üçlüyle bağlanması, ki bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu söylemiştik. O zaman seviye değişebilir. Okey. Çünkü bir bağlantı sorunu var Galatasaray'da. Yani Yunus Osimhen'e büyük hayran olduğu için de olabilir. Bir şekilde bağlanıyor. Mesela Erzurum maçı örnek. Ama diğer oyuncular için o işin içine giremiyorlar. Leao varken de benzer bir durum yaşanmasın diye söylüyorum. Orta saha, orta saha, orta saha. O yüzden dedik ki biz, Leao büyük bir domino taşı. Bu domino rakibi mi devirir, Galatasaray'ı mı, zaman gösterir. Çünkü yapabileceklerini biliyorsun, anlattık. Galatasaray'ın ileriye kanatlardan ve merkezden top taşıması da önemli. Çünkü geriden oyun kurmada sorun varsa, ceza sahası etkinliği falan zaten söyledik. Ama esas beklentiyi söylemeden geçemiyor. Hep neydi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takım. O zaman yapılanacaksın. Miadı dolmuş yerlerden çıkılması, bir tadilat, bir tamirat beklentim vardı. Bu 4 senenin 3 senesinde size şampiyonluk getiren iskelete bir bak. Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Mertens, Icardi. Yani merkezin derler hep iskeletini yalacak. Bu oyuncuların 3'ü Galatasaray'dan ayrıldı. Icardi yerine zaten dünyada bugün para verip alamayacağın bir santrafora sahipsin maşallah. Ama geriye kalan mevkiler çok güçlü yedekleme, yani rekabet yedeklemesi diyeyim, ya da direkt olarak hamle gerektiriyordu. Yani Mertens sonrası o keskinliğe sahip, hata lüksü olmayan bir 10 numaraya sahip olması lazımdı. Mertens'in emekliliğinden bir sene sonra gidilen profil, Rusya'dan potansiyel vaat eden, gelişmesi gereken bir oyuncu oldu. Galatasaray'ın Lemina, Torreira yerinde oynayacak iyi bir orta saha ihtiyacı vardı. Onun yerine bu oyuncular profilinde ama tecrübe olarak bunların gerisinde bir hamle gerçekleşti. Galatasaray'ın acilinden bir yedek santrafor ihtiyacı vardı. Bak, Osimhen 3 kişilik futbol oynuyor. Barış'ın yerine de oynuyor, kendi olarak da oynuyor. Bir de yedek santrafor için oynuyor. Olmayan yedek santrafor için. Ya senin böyle bir santraforun olmasa demek ki ne yapacaksın? Savunmacıların yedeklenememesinden veya direkt olarak buraya oynayacak oyuncu alınamamasından bahsetmiyorum. Galatasaray şu an işte sol stoper genç yedekleyebilecek bir oyuncu bakıyor. Ya bana göre Galatasaray'ın sol stopere direkt gelip oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Çünkü savunma hattı doldurdu miadını. Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğuna bakın bu 4 senelik serüvende. 2 sene iyi performans göstermiş Nelson, yerine Davinson. Tamam. Ha, Abdülkerim'in raf ömrünü uzatmıştır bu. Ama aradan 2 sene daha geçti. Aynı savunma hattı devam ediyor. Davinson 3. yılında, Abdülkerim 4. yılında, kimse kendini kandırmasın. Bizler böyle oyuncuları diri tutabilen takımlara da sahip değiliz Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum. Dolayısıyla ya oraya oyuncu yetiştireceksiniz ya da oraya oyuncu bulacaksınız. Ez cümle. Galatasaray Leao ile birlikte hücum gücünü arttıracak mı?
arttıracak. Yani Osimhen'le bağlantı gücü çok yüksek olacak. Yani o kesin. Sadece Osimhen'e pas atmasından bahsetmiyorum. Osimhen biliyorsunuz üzerine 2-3 stoper çekebilen bir oyuncu. Bu anlarda Leao'ya açılacak koridorlardan bahsediyorum. Ya Galatasaray kontralarında biliyorsunuz zaman zaman Osimhen

0: İkili mücadelede topu alıyor dönüyor ama destek gelmiyordu. Leao Osi topu aldığında fırlayıp topu alıp driplingle götürebilecek bir oyuncu. İçeriye atılan ortalarda çok fazla olmuyor ama Osimhen ıska geçerse tamamlayacak isim. Ama yeterli değil. Ve bu oyuncuyla oynamak bazı sorunları beraberinde götürüyor. Bu oyuncuyla alakalı bir şey değil. Yani Galatasaray benzer profille farklı bir oyuncu almış olsaydı da aynı şeyi söyleyecektim. Bu Galatasaray'ın yapısıyla alakalı bir durum. Yani mevcut oyuncu grubu ve bu oyuncu grubunun oynayabileceği oyunlarla alakalı. Kısacası Galatasaray'ın bütün problemlerini çözecek kurtarıcı değil Leao. Kurtarıcı misyonu da yüklemesin kimse. Zaten Galatasaray'ın şu an bir kurtarıcısı var abi. Osimhen. Bunu herkesin, takımdaki herkesin kabul etmesi lazım. Yani Sara'nın atması gereken topu Osimhen atıyor. Offside gerekçesiyle, çok ince offside gerekçesiyle iptal olan o kafa golüne bir bakın. Abi ben dedim bir an Napoli'deki rekorunu kırdı galiba. Biliyorsun sıçrama meselesi onun elinde. Nasıl yükseliş? Nasıl kafa vuruşu? Kusursuz yani kafa vuruşu. Kusursuz. Neyse. Leao iyi transfer. Tanıdığımız oyuncu, bildiğimiz bir oyuncu. Osimhen iyi oyuncu değil, süper oyuncu. Yani tanıdığımız bildiğimizden de fazlası. O nedenle bu ikili hayal ettirir. Anlıyorum. Ben sadece son bir örnekle şu kızgınlığımı ifade etmeye çalıştım. Hatırlayın geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 2 kere yendi. Juventus'a karşı galibiyet kazandı. Atletico Madrid maçı önemliydi. Dünya kamuoyu dedi ki Galatasaray'ın ön depresi şahane. Taraftarını konuştular, ön depresini konuştular, ambiyansı konuştular, yetenekli oyuncularını konuştular. Ve o zaman dedik ki şunu not düşmüştük. Yani süper özellikler upgrade edin, kalıcılığı arttırın. Demek istediğim şu yani Galatasaray bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayacaktı. Ama bir sonun altıda, bir çeyrek final belki. Yani bunlardan da uzak değildi doğru ve zamanında takviyelerle. Bugün gelinen noktada yüksek ölçekli bonservis ödenen iki transfere rağmen takviyeler yeterli mi? Ben buna laf ediyorum. Ve yönetime şu veciz sözlerle sistemimi edeyim, bitireyim. Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği geleceğe ilişkin basit, kolay, açıkça arzulanabilir ve insanlara enerji veren bir vizyon yerleştirmektir. Tamam. Lider demişken 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun millet. Millet kalın ha. Millet olun. Millet. Ne demek millet? Aralarında dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan demek. O zaman zafer senindir. Ama yine de işin ustasına bırakayım sözü. Zafer getiren en büyük lider Mustafa Kemal ne diyor? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf ve araçsız hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum Spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5, yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak.

bir oyuncu olması gerekiyor ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, hani Rusya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile lan Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batrakov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metriğinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliği biz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep, 33'ü isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar ve sürekli XG değerin üzerinde bitiriyor. Bu bize ne söyler? Rastgele vuran bir oyuncu değil der. Şut anını iyi seçiyor diye tahmin yaptırabilir. Kaleci hazırlıksız yakalıyor, yakalar diye uçurur bizi. Teknik şut atan birisi, zamanlaması iyi. Bence bu yaşta bu şut olgunluğunu cebe koymak önemli. Doğru yerde, doğru anda, doğru karar. XG modeli biliyorsunuz şutçuyu görmez. Onu söyleyeyim ama bitiricilik kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi?
burada soru işareti var. Galatasaray orta ikilide şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemlilik seviyesinde de yaptı. Batrakov olsa burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dribling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa. O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için ama genç tabii istikrarı da var. Hani oraları gör maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Buruk'un istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişime açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya, rakip önde karşılıyor dedik. Savunmada iki kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu. Ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara on değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de bitiriyor. Teknik seviyesinin Avrupa'nın üst düzey ligleri için hazır olduğunu söylüyor. Nico Paz, Xavi Simons, Florian Wirtz gibi oyuncularla kıyaslandığında gol verimliliğiyle öne çıktığını vurguluyor. Bir başka kaynak, adı neydi ya, Football Observer, neyse adını çıkaramadım şimdi. Ona da baktım da Batrakov'u Rus Premier Lig'in en yüksek üretim kapasitesine sahip genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriyor. Tanımı da şey yapıyor, shooting midfielder, yani şut tehdidi olan orta saha diyor. İşte o 8-10 kimliğiyle birebir örtüşüyor. Huskort'ta güçlü yönlerini şöyle söylüyor. Playmaking, kilit pas, top kontrolü, pas olarak özetliyor. Ve ona oyun ritmini yöneten bir kondüktör rolü biçiyor. Onu öyle söyleyelim. Bu önemli. Büyük potansiyel, buradan onu çıkarıyoruz ama bazı sorularda normal izlemediğimiz için göreceğiz, sahada göreceğiz. Yani kontenjana da uygun bir oyuncu, ona lafımız yok ama eksikleri yok mu? Abi var. Belirsizlikleri yok mu? Var. Fizik, agresif oynuyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeterli mi? Bilmiyoruz. Süper Lig'de bence bunun bir kısmı çözülebilir ama Avrupa'yı görmemiz gerekiyor. Şut kalitesini söyledik, pası söyledik, ne var? Gol tehdidini söyledik, yaş avantajını söyledik ve Galatasaray doğru kullanırsa belki bir satış geliri çıkarabilir, onu da söyleyelim ama şu soruyu sormadan da videoyu bitirmeyelim. Burada bir rotasyon sorunu var mı? Böyle bir oyuncu bütün bu boşluğu tek başına doldurabilir mi sorusunu sormamız lazım. Yani o toz bulutunu bir anda kaldıracak mı? Potansiyelini söyledik ama bu izleyince göreceğimiz bir şey ve Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu, aradığı profile
Yakışıyor mu? Yaklaşıyor mu? Evet. Ha, son söz sizde. Galatasaray'ın ihtiyacı Batra.

0: Kov gibi bir 8-10 profili mi, yoksa daha hazır, daha fiziksel, daha üst seviye bir 10 numara mıydı? Onu yorumlarda tartışalım efendim. Express yayında bu kadarı çıkıyor. Dersimizi bu kadar çalışabildik. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: kredileri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
5: Herkese selamlar. Bugün tabii ki çok özel bir programla, Dakika Skor'la her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz da var. Tuğberk Çakır'la sohbet edeceğiz ama birçok telefon konuğumuz olacak. Maç içinde Tuğberk'le bayağı bir laflamayı planlıyoruz. Konyaspor Trabzonspor kadroları belli oldu. Aynı zamanda Antalya'da Alanya Göztepe maçının da kadroları belli oldu. Dilerseniz ilk başta şu anda nihai 11'leri sizlere bir aktarmak isterim. Sonrasında Tuğberk Çakır'a döneceğiz. Birazcık Konyaspor Trabzonspor endeksinde gideriz. Belki bir iki cümle de Alanya Göztepe hakkında da alırım Tuğberk'ten. Biraz aslında maç içinde çok fazla konumuz var. Yani tabii ki maçın kritik pozisyonlarını size aktaracağız ama Avrupa futboluna da döneceğiz. Onun dışında ligimize de döneceğiz. Yani aslında geniş yelpazede bir yayın planladık. Ama ana odağımız, yani böyle %70 odağımız Konya Trabzon endeksinde olacağını söyleyelim. Konya Spor ev sahibinden başlayalım ki kaleyi Bahadır koruyacak. Savunmada Uğurcan, Rayyan, Adil ve Masuaku dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Yevtoviç, Melih ikilisi. Onların önünde Toth görev yapacak. Kanatlarda Deniz ve Diego Gonçalves. İleride ise Muleka görev yapacak Konya Spor'da. Trabzonspor'un ilk 11'i ise şu şekilde. Kaleyi Onana koruyor. Savunmada Pina, Vivu, Savic ve Mustafa Eskellaç dörtlüsünü izleyeceğiz. Orta alanda Fabinho'ya Ozan Tufan eşlik edecek. Kanatlarda Muhammed Salah ve Aral Şimşir'i göreceğiz. Forvet arkasında Muçi ve ileride ise Paolo Nuaçu görev yapacak. Şöyle bakıyorum, eksikleri de bahsetmek isterim. Konyaspor tarafında Enis Destan'ın bugün öğrendiğimiz haberle ön çapraz bağında bir problem olduğunu ve çok ciddi bir sakatlık yaşadığını öğrendik. Buradan kendisine geçmiş olsun dileyelim Enis Destan'a. Birazdan Tuğberk Çakır'a döneceğim. Enis Bardi'nin de kırmızı kart cezası olduğunu hatırlatalım. Trabzonspor cephesinde şöyle bakılınca eksiklere bakıyorum. Malinowski'nin sakatlığı var. Bouchari statü gereği oynayamıyor bugün. Onun haricinde Okay, Folcarelli ve Batagov'un sakatlıkları bulunuyor. Folcarelli henüz dönmedi. Arseni Batagov'un birazcık sıkıntısı var. Onun da yaklaşık bir iki ay daha olmaması beklenmiyor. Onu da vurgulayalım. Aynı zamanda Korendon, Alanya Spor ve Göztepe'nin kadrolarını da sizlere açıklamak isteriz ki Alanya'nın kalesini Viktor koruyacak. Savunmada tipik üçlü Alanya savunmasını görüyoruz. Lima, Aliti, Fatih'ten oluşuyor. Kanat beklerinde Hader Gonay ile Ruan görev yapacak. Ortada Makuta ve Baran Ali. Onların önündeki üçlü ise Meşak, Ben Ali ve Fernandes şeklinde Alanya'daki Maestro'nun bugün şüpheli olarak belirtilmişti ama kadroda yer almadığını söyleyelim. Orta saha oyuncusu Maestro'da bir süredir sakatlığı var. Onu da vurgulamak isteriz. Göztepe tarafında kaleyi Arda koruyacak ki Gugeashvili'nin olayını zaten hepimiz biliyoruz. Burada çok fazla da konuşmuştuk. Göztepe taraftarına yapmış olduğu Instagram açıklamasıyla beraber takım kararı olarak kadro dışı bırakıldı kendisi. Ki onun da bakalım akıbeti nasıl olacak. Gürcistan Stanlı kalecinin durumunu da bahsetmiş olalım. Arda koruyacak kaleyi. Savunmada Taha, Ege ve Bokele üçlüsü ki Göztepe'nin savunmasında çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Göztepe'de savunmada eksikleri de vurgulayalım ki şöyle bakıyorum önümdeki Allan Godoy'nin, Furkan Bayır'ın ve Sonko'nun 3 tane aslında as stoperin, Bokele aslında as ama yani bu 3 oyuncunun da olmadığı bir denklem var. O yüzden Taha, Ege, Bokele üçlüsü sene başından beri oynuyor. Takımda iyi bir durumda olmadığını söyleyelim. Muhtemel 11'lerden sonra nihai 11'lerde de bu üçlüyü görüyoruz. Kanat beklerinde Arda Okan'la Akkonnor'u göreceğiz. Orta alanda Matos, Raltni, onların önünde de Antunes görev yapacak. İleride ise Joan'la Henrique'yi izleyeceğiz. Janderson da yedekler arasında olduğunu söyleyelim ki 6 yedeği var Göztepe'nin de. Tuğberk hoş geldin.
6: Hoş bulduk Can.
5: Yani biraz aslında şöyle bir genel anonsla girmek istedim. Uzun uzun çok fazla cümle kurdum ama bir hoş geldin bile diyemedim. Yani düşün, iki tane maç var aynı anda. Kadroları saymaya başlamıştım ama Konyaspor Trabzonspor maçı öncesinde şöyle bir bakış atacak olursak ne dersin ya? Nasıl bir maç bekliyorsun?
6: İki takım için de kritik bir maç. Konyaspor ligde 18. şu an. Yani beklentilerin çok altında başladılar lige. Ama kadro kalitesi ve oyun olarak aslında orayı hak etmeyen bir takım Konyaspor. Trabzon'da geçtiğimiz hafta Fatih Tekin ayrılığından sonra

0: biraz sükseli bir galibiyet aldı Gençler Birliği'ne karşı. Gençler Birliği de ligin iyi bir hani Fenerbahçe'ye karşı kazanarak başlamıştı. Göztepe'yi deplasmanda yendi. 5-0 gibi net bir skorla kazandı. Ben kıran kırana bir maç bekliyorum. Çok sert bir maç bekliyorum açıkçası. Trabzonspor sanırım favori gösterilmiş ama ben Konyaspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçta.
1: Valla ben de katılırım Tuğberk, yani yayın öncesinde de biraz laflıyorduk. Yani ben şeye çok şaşırmıştım. Mesela risk yönetiminin uzun vadeli bahislerine baktım Tuğberk. Şu anda ligin en net küme düşme favorisi Konyaspor gösteriliyor ya. Ve 1.25 oranı var yani. Ben inanamadım yani hafta başında bunu görünce. Ya dedim ki yani ne oluyoruz ya, bu kadro baya baya kadro yani ve yani şu maç nezdinde de ben %100 sana katılırım. Bu takımın yani 5'te 0 yapacağı bir denklem düşünmüyorum ben, ama ne dersin genel? Yani başka bir sebebi var mı şimdi? Ben birazcık hani biraz seriye inanan birisiyim. 4'te 0 yapmış bir takım. 5. maç Konyaspor. Hele hele Trabzonspor yine de favori ama Konya kaybetmez diyorum. Yani sen ne açıdan baktığında böyle düşünüyorsun mesela?
0: Ben de benzer düşündüm. Bu arada çok şaşırdım Konyaspor'un yani o kadar düşük bir oranla yani küme düşme. Ki bugün bence hemen bir parantez açacağım. Eyüpspor muhtemelen yani sezon daha 4. 5. haftası en kritik maçını oynayıp kaybetti. Çünkü şöyle, rakip 10 kişi kalmıştı. Ve yine çeviremediler Rize'ye karşı. İyi bir motivasyon olabilirdi ama kaybettiler. Ben Eyüpspor'u o 1.25'e bir ilk Eyüpspor'u yazıyorum
1: ben
0: bugünden sonra.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Hatta şöyle bir çok kısa bir hani hayatımın içinden bir aksiyon anlatmak isterim. Bütün dinleyiciler ve sana da aynı zamanda. Bir yere gittim. Bir arkadaş grubunun içindeydik. Böyle saydık. Ben dedim ki biliyorum şimdi bu bilgiyi biliyorum. Sizce dedim risk yönetimi en düşük yani küme düşme adayı olarak kimi göstermiştir dedim. Abi 9'uncuda Konya'yı buldular. Bak 18 takımda ligimiz var. 8 tane takım sayıldı öncesinde. Ya ben o yüzden o kadar şaşırdım ki herkes için de sürprizmiş yani o yüzden. Lütfen abi devam et, kusura bakma böldüm.
0: Ben hiç düşünmüyorum, tam tersine bir bahis yapılabilseydi kesinlikle düşmez derim.
1: Ben de.
0: Yani bir şekilde Konya gerekirse 18. girsin şeye, ligin ilk yarısına. Transferleri yaparlar. Zaten şimdi Mustafa Muhammed de gelmiş, Galatasaray'dan bildiğimiz oyuncu. Transferleri yaparlar ve bir şekilde Konya camiası büyük bir camia, hani ligde kalacaktır diye düşünüyorum. Yani tam tersi bugün Alanya Göztepe maçında da Göztepe'de 17. sırada mesela. O da lige hiç istemediği bir başlangıç yaptı. Hani bu takımlar kısa vadede bu sorunları yaşıyorlar ama çözebilecek bir yapıya sahipler.
1: Ya şöyle bakıyorum, bak bir dinleyicimiz demiş ki ben izlemedim bu arada dinleyicimiz, ama belki sen göz ucuyla görmüşsündür. Rize Eyüp maçında Fofana asist yaptı, asisti gördünüz mü demiş.
0: Ben asist yaptığını gördüm.
1: Asist yaptığını
0: yani
1: gördüm
0: son
1: ama.
0: Dakikada muhtemelen şöyle canlandırıyorum gözümde. Golü görmedim, yayına girecektik. Eyüpspor tüm hatlarıyla hücumda, uzun bir degaş Emrecan Bulut'a gidiyor. Emrecan Bulut karşı karşıya golü atıyor. Öyle bir gol gözümde canlandı. İzleyicimiz hani gördüyse beni hayır ya da evet diye onaylarsa sevinirim.
1: Vallahi gerçekten güzel olur. Kaleci asistleri, yani bu tip kaleci asistleri hakikaten çok sükse yaratan veriler oluyor genelde. Ki mesela atıyorum Fenerbahçe'ye gelmeden önce transfer sürecinde, biraz Fenerbahçe'ye de bağlayacağım çok kısa. Ederson'un çok fazla asist yapan bir kaleci olduğu çokça mesela medyada yankı uyandırmıştı. Bu tip asistler hakikaten damga vurabiliyor. Bir de zaten Fofana'nın fonetik olarak söylemesi de çok keyifli bir isim olduğunu söyleyeyim. Bu arada Hüseyin Çimşir konuşuyor ama şöyle söyleyelim, yayın akışımıza göre 19.50'de vereceğiz. Yani 19.50'de hem Hüseyin Çimşir'i hem de aynı zamanda İlhan Palut'u sizlere dinleteceğiz. Onun evvelinde bu arada bir yayın akışını da hatırlatalım. Sonra bir iki tane daha sorum olacak. Yani Tuğberk aslında kafamda bayağı bir soru var ama bir iki tanesini maç önünde soracağım.
0: Konuşuruz.
1: Sonrasında zaten maç içinde bayağı konuşuruz ama ya şöyle söyleyeyim. Nurgül Günaydın'la bir bağlantı yapacağız. Ardından Fatih Şeker'e gideceğiz. Yani bir Trabzon bir Konyaspor tarafına gitmeyi düşündük bugün. Sonrasında devre arasında tabii ilk yarıyı Tuğberk Çakır'la beraber güzel sohbetimizle sizlere eşlik etmeye çalışacağız. Sizlere layık olmaya çalışacağız diyelim. Devre arasında Furkan Uzun'a bağlanacağız. Trabzon'a bir uzanacağız. Ardından ikinci yarı Tuğberk Çakır'la beraber sohbetimizi devam ettireceğiz. Maç sonunda Aksal Yavuz ve Aytekin Akay, yani iki tane Trabzonsporlu büyüğüme danışacağız ki her ikisinin de görüşleri çok önemli. Hatta o akışı da belirttim. Haricinde şunu soracağım. Yani bugün şimdi ikimiz de Konyaspor'dan puan bekliyoruz ve yani belki galibiyet, belki beraberlik, ama eğer öyle bir sonuçta işte kamuoyunda konuşuluyor. Yani yabancı teknik adam gelme süreci hızlanır mı? Hüseyin Çimşir'le bu iş biter mi? Yani vekaleten var gibi gözüküyor şimdilik ama bu sonuç o kadar etkileyici olur mu diye de sorayım birazcık ters taraftan.
0: Ben sanmıyorum. Yani her türlü Trabzonspor yabancı bir teknik direktörle anlaşacak diye düşünüyorum. Benim aklıma, ben Trabzon camiasının çok içinde olmadığım için mesela Abdullah Avcı ismi aslında biraz daha Trabzon'u bildiği için ben ilk onu yazardım ama tabii Trabzonlar o konuyu daha iyi bilir. Oradaki ayrılık süreci ya da nasıldı bilmiyorum. Çünkü ciddi bir kadro kalitesi var, ciddi bir yatırım var. Hüseyin Çimşir çok iyi bir sonuç aldı ama sanki yabancı bir hocaya, isimli bir hocaya gidecekti Trabzon. Orada bence şeyi bekliyor. Çok uzun bir milli maç arası var. 3 haftadan fazla. Herhalde o yüzden acele etmedi.
1: Peki şöyle sorayım. Bir de onun da tersinden soruyu sormak istiyorum. Yani diyelim mesela 5-0 kazandı. Bugün Trabzon deplasmanda 3-0 kazandı. Sonraki haftada Trabzon kimle oynuyormuş? Bakalım mesela şu anda. Şu an tam olarak ezberimde değil. Ben de şöyle önümdeki akıllı ekrandan bakacağım. Sonrasında Galatasaray'la oynuyor Trabzonspor. Yani milli araya gitmeden önceki aslında sükseli maç yani.
0: Evet.
1: Yani diyelim üzerine de Galatasaray karşısında kazandı Trabzonspor. O zaman Hüseyin Hoca kalır mı diyeyim?
0: Vallahi
1: yani yabancı hoca konuşuluyor ama.
0: Galatasaray ya, Galatasaray maçı varmış. Ben fikstüre o kadar hakim değildim. Yense belki kalabilir. Ama ben Hüseyin Hoca'nın şu şekilde, yani bugün kazanırsa eğer atıyorum bir yabancı hoca geldi. Başarılı da olamadı. Bu sefer akıllara gelecek ilk kişi, ya Hüseyin Hoca başarılıydı. Bir onu bir deneyelim diye bundan sonraki süreçte gelecektir akla.
1: Yani ikinci adam gibi olup Hüseyin Hoca tekrardan. Yabancı eğer yabancıyla maya tutmazsa tekrar Hüseyin Hoca mı rotaya gelir?
0: Ben öyle düşünüyorum. Yani burada kazanması, bu süreçte kazanması Hüseyin Hoca'ya o açıdan bir kredi yazar. Bir sonraki düşünülecek ilk isim o olur.
1: Peki şöyle bir başka bir soru soracağım. Hocalardan çıkıyorum şimdi. Bunda da görüşünü merak ediyorum. Çünkü Trabzon kamuoyu şu anda bu konuda yani ikiye bölünmüş durumda. Yani Onuachu mu, Franculino mu? Şimdi Franculino gibi 25 milyona varan bir bonservisle bir oyuncu alındı. 2 yıldır gol yükünü çeken bir Onuachu var. Ama belli iddialara göre diyelim, yani burada bir spekülasyon yaratmayalım, bir bilgi olarak söylemiyorum bunu ama zam muhabbeti ve sezon başındaki formsuzluğuna istinaden söylüyorum. Son maç gerçi 2 tane attı, gayet de iyi oynadı ama onun evvelindeki o zam muhabbetleri vesaire, forvet alımı derken, yani Onuachu'nun durumunu nasıl görüyorsun? Franculino o formayı direkt çat diye alır mı? Bugün almamış belli ki, Onuachu oynuyor ama uzun vadede ne bekliyorsun? Çife döner mi Trabzon, yoksa hangisi önde görürsün, hangisi önde olur diye sorayım.
0: Onuachu'yu ben biraz daha Trabzon'daki maçlarda, yani o hava topu hakimiyeti, rakip ceza alanına yakın oynanan maçlarda Onuachu'yu daha ön planda görüyorum. Franculino biraz daha hareketli. Tam böyle deplasman maçlarında atletik bir oyuncu. Orada Trabzon'un şey avantajı da var. Konferans ligi vesaire, maç sayısı çok. Bu iki rotasyonu, biraz pahalı bir rotasyon olur ama bu iki rotasyonu o şekilde döndürebilir. Rekabet için de iyi ama sanırım Onuachu'nun bir de sene başında bir gitme durumu vardı. O da aklını karıştırdı.
1: Doğru söylüyorsun. Gitti, yani hoca da değişti vesaire. Ya benim aldığım duyuma göre, bu bir duyum ama yani bunu söyleyeyim, bir problem olacağını da zannetmiyorum ki, birçok yayında söylemiştim ama bugün de söyleyeyim, Trabzonspor yayındayız. Pina ve Onuachu'yla bir problem vardı Fatih Tekke'nin diye bir duyum almıştım. Yani soyunma odasıyla alakalı, ki Pina zaten yedek oturuyordu Fatih Tekke'nin bu sene başından beri. Cabral veya o bölgede Mustafa Eskiyelacı kullanıyordu hoca. Pina yedek oturtuyordu ama Hüseyin Hoca geldiğinden beridir Pina 11 oynuyor mesela. Kafama da o soru geliyor. Ya da Onuachu'nun formsuzluğuna da bunu bağlayabiliriz belki. Hani öyle duyumlar almıştık ama nitekim tabii ki bunun %100 olduğunu bilmiyorum. Yani bu bir duyum.
0: Ama sonuçta adı altına. Ya bir sorunlar vardı ki Fatih Hoca da vazgeçti. Yani Fatih Hoca'nın kredisi çok yüksekti Trabzon camiasında. Yani bir içeride demek ki bir şeyler oldu soyunma odasında ve bu şekilde bir sonuç oldu. Yani herkes için hayırlı olsun. Ben Fatih Hoca'yı çok seven bir izleyiciyim, bir takipçiyim diyeyim. İki taraf için de dediğim gibi hayırlı olsun. Wagner, Pina ve Onuachu da çok kaliteli oyuncular. Franculino da yine aynı şekilde. Franculino'yu ben yalnız Beşiktaş maçında izlemiştim. Midtjylland o seride. Gerçi orada Midtjylland'da 10 kişi kalmıştı. Evet, evet. Fena değildi yani. Bakalım göreceğiz.
1: Peki. Tuğber Çakır'a da teşekkürlerimizi iletelim. Nurgül abla yayındaymış. Nurgül günaydın bizlerle beraber. Birazdan da hemen ses problemini de halletmiş oldum. Nurgül abla hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.

0: Ki açıkçası şu anda çok fazla merak ettiğimiz gündem var. Öncelikle birçok dinleyicimizin sorusu şu. Yani Hüseyin Çimşir'le devam eden bir Trabzonspor görüyoruz. 5-0 kazanan bir Hüseyin Çimşir'i görmüştük son maçta. Bu maçtaki sonuca bağlı olarak veyahut da sonraki Galatasaray maçındaki sonuca bağlı olarak hocanın vekaleten mi kalıcı mı olacağını düşünüyorsunuz? Bir hoca adayı var mı diye sormak isterim ilk başta.
1: Yani direkt soruyla girdiniz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Nurgül abla.
1: Tabii çok önemli Hüseyin Hoca için. Hüseyin Çimşir bu maçtan sonra kalır mı? Galip gelirse ya da Galatasaray maçından sonra kalır mı? Aslında Trabzon'da herkes bu soruyu soruyor birbirine. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hı-hı. Bence tabii Gençler Birliği maçından daha önemli bir maç Konya Spor maçı belki. Çünkü 5-0 gerçekten net bir galibiyeti Trabzonspor için. Teknik direktör değişikliğinin ardından ciddi bir reaksiyon gösterdi takım. Şimdi asıl soru o reaksiyonun tek maçlık mı olduğu yoksa sürdürülebilir bir hale gelecek mi? Hı-hı. Yani bunun devamı gelecek mi? İşte Hüseyin Çimşir yönetimindeki ikinci maç olacak bu. Gençler Birliği karşısında özellikle enerjik olan ve taraftarın o çok istediği ön alan baskısı yapan, hücumdaki o iştahı dikkat çeken bir Trabzonspor vardı.
0: Doğru.
1: Hoca şunu söylemişti basın toplantısından sonra. Hani benim çok önemli bir dokunuşum yok belki. Çünkü ben dedi iki gün hatta bazı futbolcularla iki kez antrenman yaptım. Biliyorsunuz Salah ve Onana yoktu.
0: Doğru.
1: Özel izinliydiler. Onlarla da bir antrenman yapabilme şansı olmuştu. Ben de oyuncularla birebir konuştum. Daha çok oyunculara mental olarak dokunmaya çalıştı hoca. Tabii Konya deplasmanı farklı bir hikaye olacak. Çünkü Konya Spor'u da biliyorsunuz 4 haftada sıfır çeken bir takım var. Ligin son sırasında puanı yok, galibiyeti yok, beraberliği yok. Bu tabloya baktığımız zaman ligin son sırasında bir Konya Spor, Trabzonspor için kağıt üzerinde belki avantaj gibi gözüküyor ama tam tersine bana göre maçın tehlikeli taraflarından bir tanesi bu. Çünkü puana çok çok ciddi anlamda ihtiyacı var Konya Spor'un. Kendi sahasında taraftar önünde oynayacak. Reaksiyon arayan bir rakiple oynayacak. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir bugün galip gelir. Önümüzdeki haftada Galatasaray karşısında galibiyet elde ederse benim görüşüm büyük ihtimalle bir süre daha devam edecek ki yönetimin de bu anlamda belki kendisine güven ifadesi olacak. Çünkü Hüseyin Hoca geçmişte de Ünal Karaman döneminde, Şenol Güneş dönemlerinde özellikle derbi maçlardaki galibiyetleriyle çok iyi maçlar çıkardığını biliyoruz. Dediğim gibi bugünkü maç çok önemli. Hemen ardından Galatasaray maçı da ben büyük ihtimalle Hüseyin Çimşir'le çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer bu iki maçtan da galibiyetle ayrılırsa ve Hüseyin Çimşir'le devam edilirse de sürpriz olmayacak diye ifade edebilirim.
0: Gerçekten çok aydınlatıcı oldu Nurgül abla. Şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi tabii ki Konya'da Trabzonspor taraftarını sormak istiyorum. Yani bir ilgi var mı? Çünkü zaman zaman Trabzonspor'un çok fazla ilgi gösterdiği maçları görüyoruz. Geçtiğimiz sezon zaman zaman az ilgi gösterilen bir taraftar grubu da görmüştük ama bugün Konya'daki atmosferi merak ediyoruz. Hani açıkçası dinleyicilerimiz de bunu çok çok merak ediyor. Birçok Trabzonlu dinleyicimiz var. O yüzden de bir fikriniz varsa bu konu hakkında ya da Konya'daysanız şu anda tam olarak bilmemekle beraber bunu sormak istedim Nurgül abla.
1: Evet, sağlıkların ilgisi var. Biz de maç önü zaten röportajları yaptık. Şöyle Diyarbakır deplasman maçında cezalı bazı taraftar grupları vardı. Onlar Trabzon'dan gelemeyen bazı taraftar grupları oldu ama münferit çevre illerden Konya'da yaşayan Trabzonsporlular bayağı uzaktan gelenler de var gerçekten. Dediğim gibi gözlemimiz o yönden. Ama ben henüz sahaya çıkmadım. Birazdan çıkacağım sizin yayınınızın hemen ardından. Deplasman türbünden ama tezahür sesleri geliyor. Bir kalabalık taraftar grubunun olduğu belli.
0: Nurgül abla o zaman son sorumu sorayım. Çok da fazla tutmayayım. Çok teşekkür ederim bu arada kırmadığınız için tekrardan. Nurgül abla şeyi sormak istiyorum. Yani biz bu akşam nasıl bir oyun bekliyoruz Trabzonspor'dan? Nurgül Günaydın neler söylemek ister diye de son sorumu sorayım.
1: Tekrar olabilir miyim?
0: Tabii ki. Bugün Trabzonspor'dan nasıl bir oyun beklediğinizi sormak istiyorum. Bugün biz maçı izleyenler olarak, futbol severler olarak nasıl bir Trabzonspor göreceğimizi aslında ön bakışını sizden dinlemek istiyoruz Nurgül abla.
1: Yani bu akşamki 11'e baktığımız zaman Hüseyin Çimşir'in bu akşamki oyun planını biraz okuyabiliriz aslında. Yani son bilgiler Cun'un onu açım yerine başlamasının beklendiğini gösteriyordu aslında, ama dediğim gibi sürpriz de bir kadro olmadı açıkçası bizim için. Nasıl bir oyun yani, Gençler Birliği maçından bilmiyorum.

0: izlediniz mi?
1: Çok net takip ettim.
0: Maçı,
1: çok net takip ettim.
0: Hüseyin Çimşir'in takıma enerji verip vermeyeceğini gösterdi aslında o maç. Konya maçı ise bana göre bu takımın oyununu yönetip yönetemeyeceğini göstermesi açısından çok önemli. Çünkü o maç çok farklı, bu maç çok farklı. Çünkü bu kez rakip hem deplasman hem şartları ortada biliyorsunuz. Takımın içinde bulunduğu şartlar. Trabzonspor'dan bugün sadece Gençlerbirliği maçındaki o enerjisini değil, sabırı, yani saha içinde maç içerisindeki sabrını ve bana göre doğru oyun planını da bekleyeceğiz. Yani ilk 15 dakika çok önemli. Konyaspor 4-0 yaptığı için maça mecburen bana göre daha agresif girecek, öyle olmak isteyecek. Trabzonspor tabii o baskıyı kırmak isteyecek, ilk bölümü gol yemeden geçirmek isteyecek. Daha sakinleştirebilirse ilerleyen dakikalarda belki kalite farkının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama Trabzonspor erken gol yerse Konyaspor hem özgüvenini hem de tribünü devreye girer ki bu da Trabzonspor açısından daha tehlikeli olacak. Belki maç çok bambaşka yere gider. İlk 15 dakika çok önemli. Dediğim gibi ben Hüseyin Çimşir'den bugün önce dengeyi, sonra biraz daha hızlı bir oyun oynamasını bekliyorum. Gençlerbirliği'ndeki o 5-0'lık kopyalama yerine, hani onu kopyala yapıştır değil de Konya'nın vereceği boşlukları belki Salah, Muti.
1: Biraz daha akılcı bekliyorsunuz yani oyun
0: biraz
1: olarak.
0: Biraz daha akılcı bekliyorum. Hatta Konya'nın vereceği o boşlukları ben Salah, Muti, Aral, 4 belki Cu'nun da katılmasıyla değerlendirmeye çalışacak. Daha sabırlı olmaya çalışacak. Dediğim gibi ilk kafadan eğer Konyaspor skoru bulup işte taraftarını da devreye sokarsa, tribünleri de sokarsa belki maçın seyri de değişir. O yüzden Trabzonspor biraz daha sabırlı bir oyun oynamak zorunda.
1: %100 katılırım Nurgül abla. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada kıymetli vaktini bize ayırdığın için. Sağ olun, var olun tekrardan.
0: Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ettim. Bu arada Nurgül ablanın da telefonu suratına kapar gibi olduk ama o bizi anlayışla karşılayacaktır diyelim. Şimdi tabii ki bugün iki müsabaka var, onu da söyleyelim. Birazdan tabii ki Tuğberk Çakır'la da biraz sohbet ederiz ama birazcık tabii ki açıklamalara da gitmek istiyorum. Yani Hüseyin Çimşir'e 50 geçe gideceğim, onu söyleyeyim. Hüseyin Çimşir'in açıklamaları 50 geçe gideceğim ama aynı zamanda Corendon Alanya Spor'la Göztepe arasında da bir müsabaka oynanıyor bugün. Bunun da bilgisini bir kez daha verelim. João Pereira hazırmış. João Pereira'nın açıklamalarını sizlere dinleteceğim. Aynı zamanda şu anda Hüseyin Hoca'nın da açıklamalarını önümdeki akıllı ekranda ayarladım. İlhan Palut'un açıklamaları daha keza önümde şu anda ki oralara aslında 50 geçe gideceğiz. İlhan Palut ve Hüseyin Çimşir'e ama João Pereira ile başlayalım. Bir Pereira'ya gidelim.
2: Teşekkürler. Alliance Spor Teknik Direktörü João Pereira yanımızda. Tabii ki her maç çok önemli ve bugün de kazanmak istiyor aslında. Planları da belki de buna göre yaptı Alliance Spor ama hangi fark ön plana çıkarır bugün sahada Alliance Spor'u João Pereira'ya göre?
3: It's going to be a very physical game. Since I arrived here in Turkey, Göztepe probably is the only team who keep the same system, 5-3-2. With a very clear patterns, but very good patterns. They are working that for three years, I think. Long balls, throw wins. And today, if we want to get points, we need to be very strong on the duels, in the second balls, and be preventive in the defensive transition.
4: Çok fiziksel bir maç bekliyorum ben bugün. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana Göztepe tamamen aynı sistemle oynayan bir takım, hiç değiştirmeyen bir takım. 5-3-2 sisteminde net bir organizasyonları var ve yaptıkları şeyi de iyi yapıyorlar. 3 yıldır çünkü aynı şeyi çalışıyorlar. Uzun top çok oynuyorlar, taç atışlarına önem veriyorlar. O yüzden biz bugün puan almak istiyorsak özellikle ikili mücadelelerde ve ikinci toplarda çok güçlü durmamız gerekiyor ve defansif geçişlerde de dikkatli olmamız gerekiyor.
2: Rakipleri Göztepe'nin şu anda içinde bulunduğu, aldığı başarısız sonuçların ardından bu maçta ekstra bir motivasyonu var mı veya bir tercihi var mı? Nasıl bir oyun tercihi olacak?
3: In terms of motivation, what do you think about this game? Okay, they didn't get the wins, it's true, but don't forget in the last games they have chances, they missed two penalties. And if they score that penalty, the game for sure would change. And we were not expect a team down. We are expecting a team who will fight for the 3 points, who will fight for the lives. And we need to be ready for that.
4: Evet, galibiyet alamıyorlar ama son maçlarda kötü oynadıkları anlamına gelmiyor. Pozisyonlara giriyorlar. İki tane penaltı kaçırdılar. Gol atmış olsalar o penaltılarda tabii ki sonuçlar da farklı olabilirdi. Bugün düşük bir takım beklemiyoruz karşımızda. Tam tersi 3 puan için savaşacak, hayatları için mücadele edecek bir takım bekliyoruz karşımızda. Biz de buna hazır olacağız.
2: Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov yanımızda. Başarılar tabii sezonun henüz başları. Belki istenilen plan ve düzeyde gitmiyor. Sonuçlar bazında da olsa. Bugün nasıl bir futbol olacak Göztepe adına?
5: Okay, it's true that season don't start in the way that we want, that we expect to start. But now it's the same, it's a moment to show the football that we always show. We know that we have the problem, especially in this defensive line. Our defender, it's many of them it's injury, now it's continue to come new injury, new players in the card, but the players who is in the field, I think he gonna try today to show the football that play Göztepe, because we know that our opponent the same, it's a very good team, coach work with the team a long time. This is be maybe good moment to Göztepe to show the football that he must show.
6: Tabii ki sezonun istediğimiz ve beklediğimiz gibi başlamadığını belirtmem gerekiyor benim de. O her zamanki güçlü futbolumuza bir an önce dönmemiz gerekiyor ve sahada bunu sergilemeliyiz. Savunmada yaşadığımız sıkıntının farkındayız savunma hattımızda. Orada çok fazla sakatlıklar var. Daha yeni buna da eklenen sakatlıklar da oldu. Aynı zamanda kart cezalıları var. Ama burada oynayan oyuncularımız ve sahada oynayan bütün oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yapacaklar. Ve bugün buradan puanlar almak için büyük bir mücadele gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda rakibimiz de iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Uzun süredir beraber çalışıyorlar. Ama bizim Göztepe'nin gerçek oyuna dönmemiz ve bunu sahada sergilememiz için bence çok iyi bir zamanlama.
2: Teşekkürler, başarılar.
6: Good luck, thank you.

0: Evet, tabii ki aynı zamanda Korendon, Alanya Spor ve Göztepe arasında müsabakalar var. Hem Pereira'yı dinledik hem de Stoylov'u dinledik. Yaklaşık bir dakika sonra Fatih Şeker'i de bağlayacağız. Şu anda Konya'da stadyumda, o yüzden de çok gürültülü bir ortamdaydı. O yüzden çok bir tık daha uzun bir jenerik dinlettik sizlere ama Fatih Şeker'e de döneceğiz. Fatih abiyle konuşacağız. Fatih abiyle bütün detayları öğreneceğiz. O sırada ben tabii ki ilk 11'leri tekrar etmek isterim sizlere. İlk 11'leri tekrar edeyim. Konya Spor'un kalesini Bahadır koruyacak. Savunmada Uğurcan, Rayyan, Adil, Masuaku. Orta alanda Yevtoviç ve Tot ve aynı zamanda Melih'i izleyeceğiz. Kanatlarda Gonçalves ve Deniz. İleride ise Muleka görev yapacak. Trabzonspor tarafında kaleyi Onana koruyacak. Savunmada Pina, Vivu, Savic ve Mustafa'yı göreceğiz. Orta alanda Ozan, Fabinho ikilisine. Kanatlarda Salah ve Aral eşlik edecek. Forvet arkasında Muçi. İleride ise Onuachi görev yapacak ki Fatih abi de hazırmış. Fatih Şeker'i de bağlayalım tekrardan. Kendisine bağlayalım. Şu anda tekrardan hazır olacak. Kendisi de stadyumda olduğu için zaman zaman böyle gürültülü olabiliyor. Fatih abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Can. Konya'dan selam ve sevgilerimizi belirtelim. Maça da çok az bir süre kaldı. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir süre kaldı. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı. İlk 11'ler belli oldu. Takımlar ısındı. Birazdan soyunma odasına doğru gidiyor takımlar. İlk 11'leri sen de saydın. Konya Spor üzerinden biraz bahsedelim.
0: Lütfen.
1: Özellikle İlhan Polut'un ilk 11'de bazı dokunuşları var. Orta sahada dirençli bir Konya Spor göreceğiz. Totu tekrar ilk 11'e monte etti sahip İlhan Polut. Yevtoviç Tolcaz biraz daha dirençli. Fatih Bey biraz daha çok ısıran, pres yapan kesici oyuncular tercih etti İlhan Polut.
0: Evet.
1: Konya Spor'u görebiliriz. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Enis Bardi'de kırmızı kart cezalısı ve bugünkü kadroda bu iki oyuncu yok. Diego yine bugün kanatta göreceğiz. Orada koleyi kesti. İleride de Muleka Konya Spor'un hücum silahı olacak. Yedeklerde Mustafa Muhammed gibi ilerleyen dakikalarda Konya Spor'un önemli hücum opsiyonlarından biri olabilir. Trabzonspor taraftarının çok yoğun ilgisi

0: Öncelikle söyleyelim. Şampiyonluk sezonuna dair bu kadar çok Trabzonspor taraftarı çok görmedim ben Konya'da. Dışarıda çok sayıda Trabzonspor taraftarı vardı. 1500'ün üzerinde Bordo Mavili taraftar bugün Konya'ya geldi. Çevre illerden, Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan aileleriyle taraftar gruplarının yoğun ilgisi var. Konya Spor taraftarının 4 blok cezası var. Onu öncelikle söyleyelim. Kocaeli Spor maçından 4 blok. Bu da binlerce taraftarı maça giremeyecek olması demek ama yine de Konya Spor taraftarının da 10 bin civarında şu an stadyumda dolmaya devam ediyor. 10-11 bin civarında bir taraftarında Konya Spor üzerinde maçta olacağını söyleyelim. Konya Spor 4-0 başladı. Geçen sezondan da son 3 maçı kaybetti. Toplamda 7 maçlık bir yenilgi serisi var. Dipnot olarak şunu söyleyelim, çok önemli. Konya Spor ligdeki son galibiyetini de burada Trabzonspor karşısına almıştı. 27 Nisan 2026 2-1'lik skor. Trabzonspor'u mağlup etmişti Konya Spor. Bu maçtan sonra bir anlamda 7 maçlık bir yenilgi serisi var ve bu da Konya Spor tarihinde ilk kez oluyor. İran Palut'un da Süper Lig tarihinde aynı zamanda ilk oluyor. Konya Spor bu kötü seriyi sona erdirip bu sezonun ilk puanlarını almak istiyor. Bir çıkış yakalamak istiyor. Hafta boyunca idman temposunun çok sert olduğu bilgileri geldi. Basına kapalıydı ama aldığımız bilgilerde İran Palut'un çok sertleştiğini, artık mücadele etmeleri gerektiğini ve idman temposunun çok sertleştirdiğini söyleyelim. Bugün Konya Spor'un daha saldırgan, daha mücadele eden bir takım, daha çok ısıran bir takım hüviyetinde olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Fatih abi, şunu da sormak istiyorum. Şunu da bence taraftarlar çok merak ediyor. Merakımdan sormak istiyorum. Konya Spor bugün birazcık daha dengeli bir oyun mu oynayacaktır? Yoksa doğrudan kazanmak için mi sahaya çıkmıştır? Bunu merak ediyorum.
0: Şöyle, oluşturduğu kadro hocanın biraz daha hani bekleyip geçiş oyunlarıyla Trabzonspor'un savunmada yapacağı boşlukları dolduracak bir Konyaspor görebiliriz. Geçişi biraz daha kovalayan bir Konyaspor görebiliriz. Ama diğer maçların üzerinde şunu söyleyelim de, daha çok mücadele eden, pres yapan, istekli, arzulu, savaşan bir Konyaspor göreceğiz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Trabzonspor'un biraz savunma zaafları da var. Bunları da İlhan Palut'un değerlendirildiğini düşünüyorum. Özellikle savunmanın arkasına verecek boşluklarda Konyaspor'un bunları özellikle Muleka'yla değerlendirmek istediğini düşünüyorum canım.
1: Kesinlikle katılırım. Peki şunu da sormak istiyorum tabii ki. Yani birazcık aslında olumsuz taraftan bir soru sormam gerekiyor. Çünkü çok da merak ediyor bütün dinleyicilerimiz ama İlhan Palut belki de Süper Lig'in en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Konyaspor kadrosu da bana sorarsanız gerçekten kaliteli bir kadro olarak sayabilirim. Lakin 4 haftadaki bu sonuçlar itibarıyla eğer bugün olumsuz bir sonuçta İlhan Palut'un görevine devam etmeme durumu ortaya çıkabilir mi diye sormak istiyorum.
0: Evet, bunu biz de çok merak ediyoruz ama bunu sahada göreceğiz Can. Şöyle, eğer Konyaspor bugün Erzurumspor maçındaki bir görüntüde olursa tamamen silik bir futbol tırnak içinde hiçbir şekilde rakibe karşılık vermeyen bir takım görüntüsünde olursa ve bu şekilde mağlup olursa bu şekilde bir ayrılık olabilir ama yenilginin de belli metotları var. Yani Konyaspor her şeyi yapar, mücadele eder ama skor olarak istediğini elde edemez. Bu şekilde bir ayrılık olmaz. Kasımpaşa maçı beklenir ama saha içinde Konyaspor oyuncularının vereceği reaksiyona göre bence biraz daha yönetim kararını verecektir. Şu an çok acele etmiyorlar. Bir teknik direktör gündemi yok. Geçtiğimiz hafta hoca da şunu söyledi. Dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Konyaspor'a ben zarar vermem. Gerektiği yerde bırakırım ve Konyaspor'un önünü açarım. Ama şu an biraz daha çalışıp takımın iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Şöyle de bir durum var. Konyaspor transferleri çok geç yaptığı için Ağustos'un işte ortasına sonuna doğru Konyaspor belli hamleleri yaptı. Bu da takımın oyun sisteminin oturmasını biraz geciktirdi. Hoca da bunu biliyor. Yönetim de bunu biraz biliyor. Takımın Trabzonspor maçıyla beraber bir çıkış yakalayacağını inanıyor.
1: Ben de katılırım. Ben de katılırım. Konyaspor'un bugün ben en az bir puan alacağını düşünüyorum. Bu arada yayının başında da kendi aramızda sohbet ederken stüdyo konuğumuz Tuğberk Çakır'la beraber ben Konyaspor'a bu maçın biraz daha Konyaspor'a dönük olduğunu yorumlamıştım. Şunu soracağım. Avaziyem Anzuana'nın yedek olduğunu görüyoruz. Yani aslında hoca neşteri bu oyuncuları mı vurdu diye sorayım.
0: sesini tam anlamadım.
1: Tamam. Anzuana normalde ilk 11'de oynardı. Avaziyem'in de 11'e transfer olduğunu ben birazcık daha düşünürdüm. Oysa ki bugün iki oyuncuyu da

0: yedek görüyoruz. Yani artık Ryan'ı mı ilk 11'de göreceğiz genel olarak diye sormak istiyorum, yoksa bu maçın planı doğrultusunda bir hamle midir hocadan diye soruyorum.
1: Şöyle, ilk 11, Queenspor ilk 4 haftada zaten ilk 11'ini oturtamadı. Belki de hocaya bu konuda en çok eleştirilen konulardan biri de bu. Hoca sürekli bir arayış içinde. Her maça farklı bir kadro ile çıkıyor ve her maçta farklı oyuncu rotasyonları geliyor. Bu da bu maç üzerinde bir durum. Can, onu söyleyelim. Hoca sürekli bir arayış içinde ve ilk 11'leri sürekli değiştiriyor. O oyun sistemini, kafasındaki oyun kurgusunu tam olarak oturtamadı. Sürekli oyuncularla oynamak durumunda. İşte Banya son 2 hafta ilk 11'de örneğin çıkıyor. İşte baktığımızda işte Kole oynuyordu. İşte
0: evet.
1: Ortada oynuyordu. Şimdi farklı bir mevkide göreceğiz. İşte Tot ilk 11
0: evet.
1: İlk 11'e döndürdü. Sürekli bir arayış içinde. Belki de bugünkü kadro oynayacağı oyun, vereceği reaksiyon Queenspor'un ideal 11'ini de oluşturabilir Can.
0: Peki. Fatih abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Rica ediyorum. Herkese iyi seyirler.
0: Bol şans diliyorum tekrardan. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
1: Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
0: Evet, Fatih Şeker bizlerle beraberdi. Kendisiyle de birazcık konuştuk. Olabildiğince tabii ki o da en sessiz yere geçmeye çalıştı ama zaman zaman tabii ki stadyumda, basın tribününde olsa da Fatih Şeker ister istemez tabii ki çok gürültülü. Arkada o birazcık daha stadyum atmosferini aslında alabiliyorsunuz ki hem Fatih Şeker'den hem Nurgül Günaydın'dan doğruladığımız üzere bugün özellikle Konya'da çevre illerden gelen birçok Trabzonspor taraftarı olduğunu hatırlatalım. Yani oradaki deplasman tribününün atmosferinin iyi olacağının sinyallerini aldık ki nitekim Ahmet karşılaşmasında birçok aslında Trabzonsporlu taraftar ceza almıştı deplasman tribününde. Ona rağmen münferit Trabzonspor taraftarlarının oluşturacağı bir deplasman tribünü olacağını da hatırlatalım. Ve tabii ki saha içindeki birçok yorumu da Tuğberk Çakır'la konuşacağız. Maç içinde Tuğberk Çakır da yaklaşık 10-12 dakika sonra bizlerle beraber olacak. Onun da çok kıymetli yorumlarıyla beraber ikimiz de aslında birazcık hasbihal edeceğiz. Maç hakkında konuşacağız. Maçın endeksini konuşacağız. Biraz aslında Avrupa futbolunu da konuşmayı planlıyoruz maç içinde. Yani zaman zaman kızıyorsunuz işte futbol konuşun, çok fazla goy goy yapmayın diye. Zaman zaman diyorsunuz ki sırf motomot futbol mu olur, azıcık da goy goy yapın diyorsunuz. Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. İnanın dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Onu da söyleyelim. Yaklaşık 12 dakika sonra Tuğberk Çakır'la da devam edeceğimizi bir kez daha doğrulayalım. Ki Mehmet Bey yazmış. Selam canlar, nasılsınız, iyi yayınlar demiş. Buradan Tuğberk Çakır da elini sallıyor size. Selamını yolluyor, onu da söyleyelim. Şu anda birazcık kendisine bir görevi var. Kendisi şu anda bana da bir su koyduğunu söyleyelim. Su içme ihtiyacımı giderdiğini söyleyelim. Maç içinde bizlerle beraber olacak. Ayhan Bey de yazmış. Selamünaleyküm abi. Hoş geldin demiş. Nasılsın, iyi misin demiş. Trabzon 2-1 alır ama ilk gol Konya'dan gelir demiş. Vallahi Ayhan Bey, ben bugün Konya Spor'u daha fazla galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Bence ama berabere biter bu maç. Böyle hatta maçın senaryosunu, kendi kafamdaki senaryoyu söyleyeceğim. Sonra hem İlhan Hoca'yı hem de Hüseyin Hoca'yı dinleriz ama bugün maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Çok fazla faul olacak bir karşılaşma olacağını bekliyorum. VAR'a gidilebilir. Biraz böyle karışık, hakemi de çok konuşacağımız ki şöyle bakalım. Yani ismini şimdiden bir ezberleyelim. Reşat Coşkun Ses isimli bir hakem görev yapacak. Ben ilk defa muhtemelen maçını aktaracağım sizlere. Tanımadığım bir hakem olduğunu söyleyelim. Anıl Usta ve Bersan Duran yardımcıları Reşat Coşkun Ses'in. Anıl Usta ve Bersan Duran'ın da birçok maçta aslında takip ettik yardımcılar olarak. Yani dikkatimi çeken isimler ama Reşat Coşkun Ses'i ilk defa takip edeceğiz. Umarız yani bu böyle yeni isimlerin nasıl diyelim, bu korkunç geride kalan 4 haftada, şimdi 5. haftaya da girdik gerçi, hala çok kötü hakem yönetimleri var. Böyle bir yeni ismi vallahi merakla bekliyorum diyeyim. Umarız gerçekten kendinden daha tecrübeli olan birçok hakemden çok daha iyi bir performans gösterir ki öne çıkmaz, ama hiç zannetmiyorum. Muhtemelen
2: sıkıntılı bir karşılaşma olacaktır hakem nezdinde de. Hakem de konuşuruz. Zaten konuğumuz var. Yani ben çok fazla hakem konuşmayı sevmiyorum ama konuğumuza birazcık konuşturtacağım. Tuğberk Çakır bugün kısa çöpü çekti. Onu da söylemiş olayım. Neyse. Şaka bir yana birçok konuyu konuşuruz. Dinleyicileri de şarkıcı ismi gibi yazmış. İnanılmaz bir adamsınız Ayhan Bey ya. Neyse, şaka bir yana şeye geçelim. Şimdi antrenörler konuşacak. Bu kadar gevezelik yapmayalım. İlhan Hoca ile başlayalım. Ev sahibi ile başlayalım. Sonra Hüseyin Hoca ile devam ederiz.
3: Teşekkürler karşılaşma öncesine. Teknik direktör İlhan Polut bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Trabzonspor'u konuk edeceksiniz hocam. Neler söylemek istersiniz? Nasıl hazırlandınız bu karşılaşmayı hafta içinde? Ben sözü size bırakayım.
4: Evet, yani kötünün de ötesinde bir başlangıç. Çok kötü başladık. Evet, Trabzonspor maçı artık gerçekten zor bir maç ama bizim de adım atmamız gerekiyor. Lige girmemiz gerekiyor, giriş yapmamız gerekiyor. Evet, aslında bugün taktiksel, defansif, ofansif çalışmalarımızı ve uyarılarımızı yaptık. Oyuncular görevlerinin bilincindeler. Bunun ötesinde bugün bunları uygularken büyük bir istek ve mücadele gücü ve kaybedilmeyen bir konsantrasyona ihtiyacımız var. Çünkü bazen kağıt üzerinde her şeyi mükemmel çalışabilirsiniz. Hiçbir eksiklik olmayabilir ama o istek arzu saha yansımadığı zaman gerçekten zor durumda kalabiliyorsunuz. Bunun tam tersi, uygulamaya çalıştığınız taktikte eksikler olabilir bazen. Ama burada da o bahsettiğim taktik dışı parametreler devreye girdiği zaman sahada takımınız bu eksikliği hissettirmeyebilir. Onun için evet, bugün tabii ki taktik sadakat bekliyorum, oyun disiplini bekliyorum. Ama bunun yanında bir reaksiyon bekliyorum. Sahada hep beraber daha iyi mücadele eden, birbirine kenetlenen bir Konyaspor takımı izlemek istiyorum. Bunların ışığında inşallah güzel bir karşılaşma olur televizyon ve tribünden seyredenler adına. Trabzonspor maçına, Trabzonspor'a başarılar dilerken güzel bir sonuçla buradan ayrılmayı umuyorum.
3: Hocam teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, karşılaşma öncesinde İlhan Polut bizlerle birlikteydi. Teşekkürler karşılaşma öncesinde. Teknik direktör Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Başarılar diliyorum öncelikle. Geçtiğimiz hafta çok kısa bir süre içinde Gençler Birliği maçına hazırlanmışsınız. Flaş bir skorla galibiyet almışsınız. Bu hafta daha fazla vaktiniz vardı hocam takımla çalışmak için. Nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? Maç öncesinde neler söylemek istersiniz?
5: Şöyle söyleyeyim, tabii geçen hafta Gençler Birliği maçını hem oyun olarak hem skor olarak kazandığımız için mutluyuz. Bunu kazanırken oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu mücadele, istek, arzu son derece önemliydi. Bence iyi bir yoldayız. Yeni bir sayfa açtık. Bu yarışın içerisinde devam ediyoruz. Şimdi tabii Konyaspor'la oynayacağız. 4 maç 0 puan olan bir takım. Ama bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim neler yapmış olduğumuz önemli. Konya ile alakalı hem top bizdeyken hem top rakipteyken çalıştığımız opsiyonlar var, birkaç farklı. Dediğim gibi biz Trabzonspor olarak her oynadığımız müsabakayı, iç saha veya deplasman neresi olursa olsun, kazanmaya oynayacağız. Bu yolda devam ediyoruz. Hedefimiz çünkü bizim üst taraflar. Buralara gidebilmemiz için de oynadığımız müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Ben bugün oyuncularımdan tabii ki yine aynı hırsla, mücadeleyi ortaya koyarak, coşkuyla beraber bir mücadele ortaya koymalarını bekliyorum. Maçın başından sonuna kadar maçı isteyen, arzulayan, ikili mücadelelerde ayakta kalan, rakibi maçı ortak etmeyen bir oyun bekliyorum. Umuyorum, inanıyorum. Çünkü ciddi anlamda bu potansiyel var. Ben bugün sahada bu mücadeleyi göstererek buradan mutlu bir şekilde ayrılıp Trabzon'a, evimize gitmeyi düşünüyorum. Yani kazanacağımızı düşünüyorum.
3: Hocam, Gençler Birliği maçının 11'i bugün sahada. Bozulmayan bir 11 var. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
5: O kazanmış. Kazanma alışkanlığını elde edebilmemiz için böyle yaptık. İnşallah biz de arayışlar içerisindeyiz ama bugün bu kadronun tekrar o maçtan sonra sahada olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi kafamızda planlar yok ama bu maç için böyle bir kadro ortaya koyduk. İnşallah, inanıyorum onlar da bunu yapacaklardır, başaracaklardır. Yani oynayan, oynamayan herkesin hazır olup şans geldiği zaman istediklerini yapan, o mücadeleyi ortaya koyan, takımdaşlık ruhunu ortak olacak aidiyet duygusu yüksek oyuncular olduğunu düşünüyorum. İnşallah hep beraber kazanırken de kaybederken de beraber olacağız. Ben oyunculara ciddi anlamda inanan bir teknik adamım. Potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah adım adım geçerek ikinci adım Konya maçı, bu maçı kazanıp tekrar bir adım daha öne atmayı düşünüyoruz.
3: Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
5: Sağ olun.
6: Can Genç'le dakika skor devam edecek.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Mavililer Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, erken bir golle başlıyoruz. Erken bir golle başlıyoruz. Dakika 2, Konyaspor 1-0 önde. Bekliyorduk Konyaspor'dan böyle bir performans, bekliyorduk. Yüksek perdeden bir yayına giriş. Tuğber Çakır'la beraberiz. Konyaspor savunmadan asla pasla çıktı. Kenardan uzun bir top Muleka aldı. Sol kanatta Gonçalves'i kaçırmaya çalıştı. O noktada Gonçalves topla buluştu. Tot tekrardan topu aldı. Orta alanda tam olarak ceza sahası çizgisinin tam ortasında Tot topla buluştu ki bugün İlhan Palut'un sürpriz tercihlerinden bir tanesiydi. Fatih Şeker'le konuşuyorduk. Tot ve 1-0 öne geçiyor Konyaspor. Trabzonspor için şok başlangıç. Tuğberk Çakır'la yayına yaklaşık bir 30 saniye rötarla girdik ama golle girdik. Tuğberk, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Çok hızlı bir giriş oldu. Çok güzel bir gol attı Konyaspor. Yani çok hızlı çıktılar. Çalışmışlar belli ki. Ama seni de tebrik ediyorum. Sen Konyaspor'un bugün çok dirençli olacağını, puan alabileceğini söylemiştin. 1-0'la başladı Konyaspor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Bakalım.
2: Burada biraz payı da sana çıkarırım abi. Yani ikimizin de bence tahmini, ortak tahmini Konyaspor'un daha çok kaybetmeyeceği. Ben hatta 1-1 dedim aslında skor olarak ama Konyaspor'un kazanabileceğini de iddia ederek. Yani Trabzonspor favori gösterilse dahi bu maçta biraz daha Konyaspor tarafında yedim. Hatta Ayhan Bey de dedi ki mesela Trabzonspor kazanır ama ilk golü Konya atar dedi. Mesela Ayhan Bey'in de aslında tahmini için yani sonuçta belki de çok da başarılı bir başlangıç oldu ki şöyle bakıyorum. Abi bence MHK her hafta 50 vatandaş belirlesin. Bak bir öneri gelmiş. Biraz gülelim şimdi. Ayhan Bey biraz esprili başladı yayına. MHK her hafta 50 tane vatandaş belirlesin. Kura çekilişi yapın. Kim çıkarsa o hafta bir maç yönetsin. Yani bu hakemler bu kadar yapabilirler. Yaptıkları bir şey yok ki. Belki vatandaşa şans versek iyi olur demiş. Bu arada direkten bir de direkten dönen top var. Abi bu nasıl bir başlangıç ya?
1: Evet.
2: Soru cevaplayamıyoruz.
1: Vallahi çok güzel başladı maç. Umarım böyle devam eder ki devam edecek gibi duruyor. Ayhan Bey'in önerisi de çok mantıklı. Zaten şöyle, hakemler de çok kararsız kaldığında vesaire VAR'a gidiyor zaten. Yani, yani 50 tane bir vatandaşımız da çok bir sorun yaşarsa zaten VAR'a giderler, şey yaparlar, yönetebilirler ya. Bence sorun yok.
2: Evet, o sırada bana bir ses not geldi Yunus Aydın'dan. Bu arada Yunus'la da muhabbet ediyorduk arkadan. Kusura bakma Berk, Tuğberk. Kafam iyice allak bullak oldu. Berkay'a Tuğberk, Tuğberk'e Berkay. Arkadan Yunus Aydın sesli not atıyor. Ben açıyorum. Tamamen dağıldık yani. Bu arada Konyaspor köşe vuruşu kullanıyor. Onu sunalım, sonrasında birazcık döneriz muhabbetlere de. Deniz Türüç kullanacak. Bu arada Konya'da da yer yer boşluklar var ki normal yani. 4'te 0 yapan bir takım 5. maç. Birazcık ister istemez taraftarların skora endeksli olarak geldiğini görüyoruz ki dün Beşiktaş tribünlerinin ne kadar dolu olduğunu da gördük. İnanılmaz bir tribün vardı. Pınarbaşı maç sonu inanılmazdı. Sonradan izleyebildim. Bu arada Deniz kesti içeriye doğru, arka direğe doğru aslında Yevtovic'in kafayla sıyırtması. O noktada Konyasporlu bir oyuncu dokunamadı. Dakikalar 6'yı gösteriyor. Konyaspor 1-0 önde. Bugün gerçekten çok yüksek perdeden girdik yayına. Aslında şu öneriye ne diyorsun abi bak. Demiş ki bu hakemlerden olmayacak. 50 tane vatandaşı böyle rastgele seçiyoruz abi. VK seçsin. Her maça bir tanesini atasın. Abi
1: ben katılıyorum ya, bir de şey, bütçeyi düşürmüş oluruz. Vatandaşlarımız daha cüzi fiyatlarda maçları yönetirler. İşte şey, çok darda kalırlarsa var zaten devreye giriyor. Bizim hakemlerimiz de öyle yapıyor. Bence çok uygun bir öneri. Ben uygulanabilir ya.
2: Bence ama bak, kriter olarak şöyle bir şey olmalı. Yani şimdi tabii ki bizim yakındığımız belli şeyler var. Atletizm testleri olması lazım. Yani sıradan vatandaş olmasın. En azından hani koşabilsin böyle bir 6 kilometre 7 kilometre en azından koşabilen maç içinde 90 dakikada koşu testi olması gerekiyor rastgeleden ziyade. Bir de bence yani sürekli şimdi bir yabancı geliyor, bir şey geliyor. En azından temel İngilizce bilgileri de yerinde olan, koşu mesafelerinde hani koşu testinden geçebilen vatandaşlar bence olabilir yani.
1: Tamam, yani şeyi çok kapamamış olduk. En kötü çok yani maç yönetmek isteyen vatandaşlarımız varsa da diyetisyene giderler. Hani hem onlara da motive etmiş oluruz.
2: İngilizce benden öğrenir. Olur aslında ya vallahi. Senden bak, olur. Bak tarafsızız, burada maçları müsabakaları sunuyoruz. Benden iyi hakem olurdu yani. Ama yani ne bileyim, çok sakat
1: başına
2: meslek.
1: Bela alır.
2: Çok sakat gerek meslek yok. Ya.
1: En güzel iş yani hakemleri rahatlıkla eleştirebilmek. Hakem olmaya gerek yok o kadar.
2: Bak yeni bir şu anda tabii belki tecrübesine bakacağım. Merak ediyorum şu anda kendisinin. İlk defa görüyorum Reşat Bey'i. Reşat Coşkun sesi.
1: Şu an sene Samsun Galatasaray maçında olabilir o hakem. Sanki olabilir. Öyle hatırlıyorum.
2: Abi şöyle bakıyorum. Kupada.

0: TFF 1. lig, 2. lig diyor. Bu lig bazında bakalım. Maçlara bakalım. Bu sene bak yönetmiş. İki tane Süper Lig maçı. Kocaeli Samsun'u yönetmiş. Eyüp Gaziantep'i yönetmiş. Öyle yazıyor yani.
1: Kart, bir tane de kırmızı kart çıkarmış herhalde Gaziantep maçında.
0: Evet. Vallahi izlemedim maçları. Bakuna'yı çıkarmış 62. dakikada. Direkt kırmızı çıkarmış. Herhalde şey pozisyonu, ikinci sarıdan falan değil.
1: VAR'dan uyarı gelmiş olabilir. Yine dediğimiz.
0: Yönettiği iki Süper Lig maçı da alt bitmiş. Yani ikisi de 1-0 bitmiş. Ama bu dakikadan sonra gol görmez miyiz?
1: Yok, bu maç çok valla hızlı ve Konya Spor çok iştahlı başladı.
0: Kesinlikle öyle. Aynı zamanda tabii ki şunu da hatırlatalım. Alanya Göztepe müsabakası da var. Orası da 0-0. Yani sohbet edeceğiz. Birçok konuyu konuşacağız ama biraz Avrupa'da konuşacağız demiştik. Yani maçın kritik pozisyonları olursa gireriz. Maç öncesinde zaten sen de ben de benzer düşündüğümüzü ifade ettik. Ne diyorsun Avrupa'da temsilcilerimize? Merak ediyorum yani, hazır Tuğberk Çakır seni yakalamışken bir sorayım. Yani Galatasaray beklediğin gibi miydi? Fener işine ne diyorsun? İçeride beraberlik. Kimisi sevindi, kimisi buruk ayrıldı. Yani genel nasıl yorumluyorsun ikisini?
1: Ben oyun olarak iki takımı da beğendim. Hele yani Galatasaray. Şimdi Portekiz deplasmanı çok zor bir deplasman çıkmak için. İlk yarı neredeyse şut çektirmedi. İkinci yarı düştü klasik. Yani hemen gol yediğinden sonra bir gol daha yedi. O senaryoyu çok yaşadık. Fenerbahçe'de ikinci yarıda, yani Lyon maçı da aynı şekilde, bambaşka bir takım olarak çıktı. Elinden kaçırdı Roma'yı. Yani şu maç öncesinde birbire sevinebilir Fenerbahçe taraftarı ama maçtan sonra üzülmüştür. Çok kaçırdı.
0: Ya biraz şeyi gözlemle. O gün basın tribününde takip etme şansım olmuştu müsabakayı. Yani staddan çıkarken hani ben mesela, benim kafamdaki mantık, yani Roma'yı çok fazla izlediğim için şey demiştim işte. Hani beraberliğin bile iyi olacağını, Fenerbahçe'nin derbiden çıktığı atmosferin kötü olduğunu ifade etmiştim ama Kadıköy'de tam çıkarken işte, yani basın tribünden bir tık daha geç çıkıyorsunuz. Yani ister istemez tabii orada belli başlı organizasyonlar oluyor derken çıktık maçtan, tabii sokakta birçok insan var. Hani sağdaki soldaki insanları sorduğumda, abi ne anlatıyorsun bize ya da ne anlatıyorsun kardeşim, Fenerbahçe Roma'yı Kadıköy'de yenmesi lazımdır. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de herkesi yenmesi lazımdır zihniyetinde taraftarlar gördüm. Ona da biraz şaşırdım ama hak da verdim yani, bilemedim. Yani o yüzden bu soruyu da sormak istedim.
1: Yok ya, bir de Fenerbahçe'nin iki tane kritik eksiği vardı. Asensio ve Gündüz'ü, çok önemli eksikler. Ona rağmen şimdi bir de o Gasperini Roma'sı çok gaza gelmiş bir şekilde geliyordu. Onu da durdurmuş oldu. Bence iyi bir skor. Yani 1-1. Bir de uzun zamandır olmadığınız bir arena. Ne olursa olsun bir heyecan, bir gerginlik oluyor. Ve geriye de düştünüz. 1-1 iyi bir skor. Tabii kaçan goller var ama olur. Bunları olur.
0: Ya ben koreografiyi çok beğendim. Ne diyorsun?
1: Ben de beğendim.
0: Yani Frankenstein 18 sene sonra işte tekrardan yaratılış hikayesi falan bayağı hoşuma gitti yani. Ya mesela gece olsaydı çok daha manidar olurdu. Maçın saati bence biraz koreografiyle uymadı ama.
1: Yok ya, ben beğendim.
0: Salt çok iyiydi yani.
1: Şeyler, o işte patlayan sarı lacivert şeyler falan bence çok güzel olmuştu. Zaten yani yani biz nasıl bahsediyorsak Portekiz zor bir deplasman diye, Türkiye'nin de öyle olması lazım. Yani buraya gelen takımın öyle biz ya, yeneriz çıkar gideriz diye değil. Bir puan aldık, tamam güzel.
0: Tabii eyvallah, yolumuza aynen bakarız.
1: Yolumuza gidelim demesi lazım.
0: Peki şeye ne diyorsun? Ya mesela atıyorum normalde Sporting Lisbon maçları şu ana kadar ligdeki oynadığı 5 maçta da ilk 20 dakikada maçı çözmüş. Yani ilk 20 dakikada golü bulmuş. Yani sadece Estrela Amadora maçında berabere kaldı. Kalan hepsinde kazanmıştı Lisbon ama Galatasaray karşısında kendi oyunlarında iç sahada aslında kendi oyununu hiçe sayan bir Sporting Lisbon. Bekleyen Rui Borges ekibi ve ilk 45 dakikada Galatasaray'ın Ramspark'ta gibi oynadığı bir müsabaka vardı. Yani bunu Galatasaray mı sağladı yoksa Sporting Lisbon buna izin verdi de aslında sinsice bir plan yapıp maçımı çevirdi. Hakemin rolü tabii ki korkunçtu, o bambaşka bir hikaye ama sadece bunun cevabını çok merak ediyorum. Nasıl bu maç bu şekilde cereyan etti diye sorayım.
1: Yani bence şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın o baskısı inanılmaz yoğun bir baskı. Galatasaray zaten maça başladıktan itibaren çok yoğun bir efor sarf ediyor. Bunu da muhtemelen Sporting Lisbon gözlemlemiştir. Yani biz uzun atalım, blokları açalım, koşturalım herkesi gibi başladılar. Zaten biraz da ağır, yani stoperlerimiz aslında, şimdi Abdülkerim yoktu ama yani o Salah'ı mesela, Salah'ı

0: ve Eren'in arkasına çok top atılabildi. Atılabildiğinde biliyor belli ki Sporting cephesi. Biraz ben plan olarak yaptığını düşünüyorum ama yani plan şöyle ters tepebilirdi. Eğer hakem normal bir şekilde normal bir maç yönetseydi ya da VAR normal bir karar verseydi zaten 35. dakikada Galatasaray 1-0 önde ve rakip 10 kişi kalmış olacaktı. Yani o
1: plan. Peki sence hangi karar daha normal? Yani mesela bir

0: çalıştığında sarı kart olduğu denklemi gördüm. Ama ben penaltıya mesela daha fazla mana veremedim. Bu arada ben de kırmızı verdim. O bambaşka bir konu. Yani o pozisyon sarı karttır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bunu da merak ettim. Yani bana göre penaltı daha abesti.
1: Penaltı da penaltı değil ama hani onu bir şekilde açıklanabilir. Kırmızı kartın kırmızı kart olması için daha fazla farklı yapabileceği bir şey yok orada oyuncunun. Ya yani oyuncu orada ne yapsaydı kırmızı kart olurdu sorusuna bir yanıt veremiyorsun. Geldi ve bastı. Yani buna daha sert bir şekilde basamaz ya da ya başka
0: tabii
1: bir
0: canım.
1: Şey yapamaz.
0: Tabii canım.
1: O pozisyon çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de yani.
0: Yok herkes böyle düşünüyor canım ama yani yine de yani şeyi merak ettim. Hangisi sence daha acayipti? Yani
1: çünkü ben kırmızı
0: iki tane
1: çok
0: tuhaf
1: oldum.
0: Karar var. Yani gerçekten tuhaf karar var. Bu arada bir tane de davetsiz bir misafirimiz var. Kendisi de seni birazcık zorladığının farkındayım ama galiba olsun. Yakalayamadım.
1: Bir daha gelecek.
0: Stüdyoda davetsiz bir misafirimiz var. Bir tane sinekle boğuşuyoruz aynı zamanda. Yani zaman zaman böyle şeyler olabiliyor onu da söyleyeyim. Dakikalar 14 Trabzon uzaktan yokladı. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor Fabinho ile yoklamıştı. Davetsiz sineğimiz de şu anda yok oldu galiba.
1: Biraz uzaklaştı ama bir daha gelecek gibiydi o.
0: Anlıyorum. Balkanlardan gelen soğuk gibi yurtta yağış bırakacak esprisini de yaptıktan sonra şöyle bakıyorum tabii ki. Muçi kullanıyor köşe vuruşunu. Dakikalar 14'ü gösteriyor. Onuachu'yu da şu anda gerçekten savunma konusunda...
1: Çok zor bir iş bu ya.
0: Çok zor abi. İki kişi tutmaya çalışması lazım gibi sanki. Evet Muçi içeriye doğru kesti. Onuachu'ya doğru kesti ama uzaklaştırıldı uzaktan. Bir vuruş ama çerçeveyi bulamadı Pina. Atsa çok jenerik olurdu. Biraz Stohun golünde andırırdı diyelim. Zamanında tam ceza sahasından seken ama Hamit Altıntop'un attığı golü Stohun. Ama yere sektirerek vuruyor orada direkt.
1: Stohun golünü çok zor atarlar bir
0: tabii
1: daha.
0: Tabii ya değil mi?
1: O gol bir daha zor gelir.
0: Peki Hamit'in golü mü daha iyiydi Stohun golü mü?
1: Ben Stoh
0: diyorsun,
1: diyorum. Çok güzel bir goldü o.
0: İkisi de çok benzer gol ya. O yüzden aklıma gelmişken sorayım dedim. Valla gerçekten Konyaspor çok çok iyi başladı. Trabzonspor biraz dengeledi. Peki yani... 15 dakikayı geride bıraktık. Şimdi birazdan istatistik bilgilerine geçeriz ama Trabzon engelledi dedik. Muleka bu arada topu kazansa tehlike olabilirdi. Skor 1-0. Ya ilk 15 dakikayı böyle izledik. Bir tahmin sorusu soracağım. 15-35 arasındaki dilimde biz nasıl bir şey izleriz? Yani bu oyun temposu, bu yüksek tempo devam eder mi gittili geldili oyun? Yoksa Trabzonspor şimdi birazcık dengeledi dedik. Trabzonspor ağırlığını koyar mı? 1-0'dan sonra Konyaspor 4-0 yapmanın etkisiyle birazcık daha geriye adım atar mı? Yani frenler mi diye bir tahmin sorusu sorayım Tuğberk.
1: Ya biraz herhalde tempoyu düşürür Konyaspor. Çünkü yani çok ihtiyaç yok. Biraz böyle uyutup Trabzonspor üstüne çeker. Ondan sonra ilk yarının sonunda tekrar ikinci gol için saldırır diye düşünüyorum. Ya Trabzonspor da çok kaliteli ayaklara sahip. Oyunu yıkacaktır karşı sahaya. Burada biraz daha Trabzon ağırlıklı işte böyle kornerlerin vesaire onların işte duran topların tehlikeye yaratacağı bir maç bekliyorum. Şimdi ya Konya'da 1-0 geriye düşüp maç çevirmek çok kolay bir iş değil. Hem taraftar desteği şimdi bir de ya Konya bunu bekliyordu bu maçı işte biz kaybettik tamam Trabzon maçında artık biz can suyu olacak
0: ve
1: diye düşünüyordu erken attı.
0: Tuğberk bir bilgi daha ekleyeyim ben de bilmiyordum bunu bu arada Fatih Şeker'den öğrendik Konya Spor tarafından hakikaten kendisi de çok kıymetli bir insandır bizlere bağlanıyor Konya Spor maçları endeksinde ki biz de birçok bilgiyi öğreniyoruz. Konya Spor'un en son galibiyeti Trabzonspor'a karşı bu stat'tı. Yani geçen sene 2-1 kazanmış Konyaspor.
1: Yani son hafta Fenerbahçe ile oynamıştı Konyaspor. Geçen sene onu kaybettiğini hatırlıyorum.
0: Kontrol edeyim bak yani ben de bilmiyorum. Fatih Şeker'e tabii ki güveniyoruz ama en azından biz de gözümüzün önünde.
1: Bayağı olmuştur yani bu sene zaten 2 maçı kaybetti.
0: Tabii doğru hatırlıyorsun Konya'ya Fenerbahçe 3-0 kaybetmiş. Kayseri'ye 2-1, Rize'ye 3-2 kaybetmiş. Ondan önce Trabzon'u içeride 2-1 yenmişler.
1: Ya bu olay ama İlhan Hoca'da biraz oluyor. Yani bir iyiken o gazla motivasyonla çok iyi üst üste skorlar alınıyor. Kötüyken de Rize'de de aynı şekilde çok kötü giden bir seri oluyor.
0: Bu arada şu anda açtım önüme bu maçı da ben aktarmıştım Radyo Gol'de. Maçı takip etmiştim şimdi o kadar fazla maç takip ediyoruz ki Berkan'ın iki tane attığı maçmış. Berkan atmıştı hatta sol bek oynamıştı çok iyi hatırlıyorum. Berkan bu maçta ki bak sol bek.
1: Berkan bu sene de 10 numara oldu biliyorsun gerçekten. Yani evet, gerçekten. Orada da başarılı.
0: Gerçekten
1: iyi bir görev adamı ya. Yani ben
0: ya seviyorum. Galatasaray'da çok haksız.

0: Gidildi mi sence?
1: Mesela orada taraftar ikiye bölündü. Yani bir taraf diyordu ki Berkan kim? İşte oynamasın abicim. Berkan'ı istemiyoruz vesaire diyordu. Bir tarafta diyordu ki abi her yeri yedekliyor. Gayet iyi, evet. İşte görev adamı diyordu. Sen hangi taraftasın?
2: Ben iyi bir yedek olduğunu düşünüyorum Berkan'ın. Ya iyi de bir profesyonel ve takımda da seviliyor Berkan. Hı hı. Yani özellikle yabancı oyuncularla arası çok iyi. Ben Berkan'ın herhalde Alanya Spor'a yurt dışından, yani yurt dışı altyapılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sanki yurt dışından gelmiş diye hatırlıyorum.
1: Ben de öyle hatırlıyorum. Bakacağım. Merak ediyorum, bakacağım. Ben de öyle hatırlıyorum bu arada. Abi Sion Fransa. Herhalde Fransa menşeli. Çünkü yok, İsviçre. Pardon. Sion, yani Fransa değil İsviçre.
2: İsviçre yani şey, iyi de bir altyapısı var ve şey, çalışma ahlakı da iyi. Ben öyle futbolcuların takımımda olmasını isterim. Zaten o da sürdürüyor ki, bir şekilde.
1: İsviçre doğumluymuş. Montey. Montey İsviçre
2: ama
1: doğumluymuş.
2: Ama Fransa bölgesi demek yani o, o tarafta.
1: Evet tabii, İsviçre 3 şeye ayrık. Almanya, İtalya, Fransa.
2: Bir ara Bellinzona vardı, o İtalya.
1: Bellinzona İtalya. Evet. Lugano hangisi?
2: Lugano, inan Lugano'yu bilmiyorum.
1: Lugano da herhalde İtalya, böyle birazcık
2: öyle, yani
1: daha.
2: Yani isim olarak ona benziyor.
1: Tabii, doğru. Bayağı hani Bellinzona'yı nereden hatırladın ya?
2: Abi bir ara Galatasaray Bellinzona ile UEFA'da bir eşleşmişti. Yani orada da İsviçre'den sürekli takım değişiyor. Sürekli güç dengesi değişiyor.
1: Bak şimdi, şeyi anlatmıştım ben. Geçen sene ön elemede Beşiktaş Lozan maçını anlatmıştım Radyo Gol'de.
2: Bak Lozan çıkmış. Yani Lozan eledi hatta Beşiktaş'ı.
1: Evet eledi işte. O, yani gerçekten skandal bir maçtı ya. Ya bugün Beşiktaş'ı izliyoruz bu sene.
2: Çok iyi.
1: Geçen sene adamlar Lozan'a elendi. İnanılmaz değil mi?
2: Benim eşim Beşiktaşlı. Uzun süredir takip etmiyordu Beşiktaş maçlarını. Geçen hafta biliyorsun bebek falan da var. Bebek kucakta çok fanatik bir şekilde koltukta Beşiktaş, bizim evde ciddi bir Beşiktaş şeyi var şu an, seyircisi var.
1: Peki Duru yani daha tabii ki seçim yapma şansı yok şu an, çok çok küçük ama ne bekliyorsun yani, bir Beşiktaşlı olma ihtimali görüyor musun?
2: Yani o bence şeyde çok belli oluyor, 3-6 yaş arasında takım hangi takım çok iyiyse. Yani şimdi Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli nasıl olur? İşte takım iyi gider, bir mutlu olur. Ama o sırada işte Beşiktaş çok iyi olursa, ki Beşiktaş şu an çok iyi bir yolda görüyorum. Vallahi bir Beşiktaş taraftarı da katılabilir yani aramıza.
1: Vallahi ilginç olur. Zaman zaman Berkay'ı Beşiktaş şortuyla görüyorum bu arada. Yani onun etkisi oradan mı acaba?
2: O şort benim galiba.
1: Doğrudur, doğrudur. Yani en azından şöyle bir, en azından böyle bir havayı kırayım diye böyle bir cümle kurmak istedim.
2: Yani vallahi olabilir. Yani sonuçta şey, bu bir nasıl diyeyim, bir hava geliyor ve orada hani iyi olan, işte mücadele eden bazı futbolcular var. Mesela şimdi Vlahovic de biraz yani ikonları oluyor takımdan. İşte Icardi bunu 4 yıldır sürdürüyordu tabii, Galatasaray'da. Birçok çocuğu işte Galatasaraylı olmasına vesile oldu. Bence Vlahovic ve Orkun da iyi birer ikon. Yine geldi sivrisineğimiz bu arada.
1: Evet, gerçekten bizi yalnız bırakmıyor. Bugün stüdyoda 3 kişi yayındayız. Sinek, ben, Tuğber şeklinde bu şekilde sizlere yayın yapmaya çalışıyoruz. Bu arada 21. dakikadayız. Durum 1-0 Konyaspor lehine olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Aynı zamanda bir de şuraya bakmak istiyorum. Alanya Spor Göztepe maçındaki skorda bir değişiklik var mı? 0-0. Hatta tabii ki sözü sana tekrardan aktarmadan Tuğberk, biraz istatistikleri de paylaşayım. Çünkü birçok dinleyicimiz esasında yolda giderken müsabakalar hakkında biraz daha geniş bilgi almak istiyorlar. Ve biraz daha hani kafalarında istatistiklerle de resmedebiliyorlar müsabakaları. Alanya Göztepe ile başlayayım. 0-0 durum. İki takımın da 4 şutu var. Top %50-50. Ya çok ilginç bir istatistik tablosu var ilk 21 dakika itibarıyla. İsabetli şut yok. Maçta 8 şut var. 2 köşe vuruşunun ikisini de Alanya vurmuş. Topta 50-50.
2: Ortada bir maç gibi.
1: Herhalde öyledir diye biz de hani biz de öyle resmediyoruz kafamızda. Konya Trabzonspor maçıyla alakalı da şunu söyleyelim. Önümdeki akıllı ekrana başvuruyorum tekrardan. Trabzonspor'un 65-35 topla oynama üstünlüğü var ki 1-0 Konyaspor'un önden, yani erken bir golle öne geçtiğinde hesaba katarsak normal belki sayarız, ki sorarım bunu da tabii ki Tuğberk Çakır sana. Maçta 4 şut oldu şu ana kadar. Konyaspor'un 3, Trabzonspor'un 1 şutu var. İsabetli tek şutta Konyaspor'un golü olduğunu hatırlatalım. Raymond Tot'un attığı, Diego Gonçalves'in soldan servis ettiği, Raymond Tot'un da tam ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşup tek vuruşla bitirdiği bir pozisyon vardı. Maçta 3 köşe vuruşu var, 2 Konya 1 Trabzon şeklinde olduğunu söyleyelim. İlk 23 dakika nezdinde şu iki maça da baktığımız zaman, biz tabii ki izlemiyoruz Alanya Göztepe'yi ama genel olarak neler söyleriz?
2: Biraz Konya-Trabzon maçında tempo düştü ama Konya'nın yerleşimi, savunma yerleşimi falan gayet iyi. Trabzon'un biraz daha hücum hattında hareketli olması lazım derken çok güzel bir şut geldi Konya Spor'dan. Yani Trabzon Spor'da biraz durgun kaldı sanki hücum hattı. Çok hareketli değil. Az önce Mustafa Eskerleç'in bir şutu vardı. O da soldan kendisi getirdi, uzaktan vurdu. Çok hareketli olamıyor. Onuachu'ya da top indirmediğinizde, yani biraz mecbur orta kesmeniz gerekecek. Öyle indirmediğinizde de Onuachu biraz hareketsiz kalıyor bu tarz durumlarda.
1: Yani aslında biraz da kafalarda şu soru da tekrardan cereyan ediyor. Yani aslında Trabzonspor medyası birazcık daha Cu ismiyle hitap ediyor. DJU ismiyle, yani Cu diye hitap ediyor. Franculino ismiyle biz birazcık daha fazla biliyoruz. Yani ben en azından bu oyuncuyu çok uzun yıllardır takip ettiğim, çok fazla izlemediğim ama hem menajerlik oyunlarında potansiyeli olarak çok da fazla transfer etmiştim. Yani hocası çok oldum, öyle söyleyeyim. Franculino'nun hocalığını yaptım daha önce. İyi oyuncuydu yani ama tabii canlı olarak bir Midtjylland'de iki maçında izledik, Beşiktaş maçında. Onun evvelinde bir iki kere de izlemiştim bu arada Midtjylland maçında. Dikkatimi çekmişti oyuncu. Bir de geçtiğimiz maçta Trabzon'da oyuna girince gördük. O da çok az görebildim çünkü konferans yayını yapıyordum. İki maçı aynı anda izlemek durumundaydım. O yüzden yani acaba o mu oynayacak, o mu oynayacak, onu göreceğiz.
2: Vallahi yani Franculino zaten iyi de bir bonservis bedeliyle katıldı. Hep söyleniyordu iyi bir yetenek olduğu. Beşiktaş maçında bir şeyini hatırlıyorum onun. Uzaktan bir, direkten dönen bir şutu vardı. Çok güzel bir
1: ayak dışı mıydı o?
2: Sanki.
1: Öyle bir şeydi sanki.
2: İp gibi gitti top. Evet, yani evet, evet. Güzel bir şuttu. Hani şutu da var. Atletik de bir oyuncu. Genç de, bakalım yani umarım Trabzonspor'a katkı sağlar.
1: Vallahi bekliyoruz,
2: farklı
1: merak
2: ediyorum. Ama ya. Yani o Noachu ile çok farklı bir oyun oynarsın, onunla çok farklı bir oyun oynarsın gibi. Hatta Trabzon oyununa sanki daha mı uygun? Yani Salah, Muçi daha böyle hareketli, yerden teknik oyuna daha mı uygun?
1: Aral da öyle oyuncu bu arada.
2: Aral da öyle.
1: Ya bilmiyorum, bence çok uygun gibi. Yani senin söylediğin şeyle şu anda çok daha fazla ikna oldum. Ya tabii bir tarafta, yani şu tabiri kullanacağım, bence hata olmaz, teşbitte hata olmaz ama kamyonla gol atan adam var bir tarafta. Ya gerçekten öyle yani. Yani geçen senin gol kralından bahsediyoruz. Ama farklı bir adam geldi. Bilemiyorum nasıl olacak. Belki çifte oynayabilirler diye de düşünüyorum ama Salah var. O zaman da zor.
2: O zaman 4-4-2'ye dönemezsin. Çünkü Salah'ın sahada hem etkisini azaltırsın hem savunma katkısı düşük olur. Yani savunma katkısı...
1: İlla tek oynayacak ya.
2: Tek mecbur. Tek oynayacak. Ya orada maç sayısı falan yüksek ya. Bir şekilde o rotasyonu sağlaması lazım. Onun için de tecrübeli bir hocaya gidecektir Trabzonspor. Bu kadroyu yönetmek de hiç kolay değil. Hele bu kadro kötü giderse çok daha zor olur.
1: Vallahi katılırım. Peki biraz da aslında Avrupa futboluna dönmek istiyorum. Yani temsilcilerimizden çıkalım. Şöyle birazcık daha Avrupa futbolu konuşalım istiyorum. Tehlikeli pozisyon olduğunda döneceğiz bu arada.
2: Biraz
1: yani Konya Spor, Trabzon Spor maçında her tehlikeli pozisyonda Tuğberk beni böler. Ben Tuğberk'i bölerim. O konuda hiçbir problem yok. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçları izledin? Var mı böyle dikkatini çeken böyle?
2: Real Madrid Inter maçını izledim.
1: Ne diyorsun abi? Herhalde 7-8 yani böyle 6-5 falan bitmesi gerekiyordu galiba maçın ama.
2: Acayip bir maçtı. Yani sanki dedim ki herhalde bilerek atmıyorlar. Yani hele bir pozisyon vardı. Bellingham bomboş kale, yok göğsüyle kontrol edecek
1: evet
2: falan
1: ya.
2: Bir çok garip sevdim.
1: Ben bu arada maçı izlemedim. Sonradan böyle bir özetini izledim. Dedim burada ne olmuş? Yani gerçekten ne olmuş dedim burada.
2: Ve herkes atabilir. Inter geliyor, Real Madrid geliyor. Hiç Mourinho'yu derler hani defansif futbol oynatır falan. Hiç öyle değildi. Takır takır çok da güzel maç oldu. Biraz AYK maçına bakmıştım. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçı sanki AYK maçıydı. Bir
1: 1-0 kazandılar.
2: Hevesle onu izledim. Hem de Galatasaray'ın rakibi olduğu için biraz baktım. Bence...
1: Nasıllar?
2: Galatasaray yener bence AYK'yı.
1: Yani deplasmanda oynayacak falan sondan. Yener. İki maç önce miydi?
2: Evet Aralık ayında 6 Aralık'ta falan oynanacak o maç. Sondan tabii. Paris Saint-Germain deplasmanı. Ondan önce içeride bir maç. Sanki ondan önceki. Yani
1: evet, son maç PSG. Onu eminim. Ondan önceki maç ne acaba? Feyenoord mu?
2: İçeride Feyenoord olabilir. Bir maç var. İçeride oynaması. Yani iki tane üstte deplasman olmaz son iki maç.
1: Tabii canım. Bir tane içeride maç var. Tabii
2: 6 Aralık'taki maç. O çünkü 15 Aralık bir 23 Aralık gibi şey 15 Ocak 23 Ocak gibi Şampiyonlar Ligi'nin son
1: maçları.
2: Evet maçları,
1: son 2 hafta onlar.
2: Bir de 6 Aralık'ta o tamam. Araya girmeden önceki maçta.
1: Bir de 25 Kasım haftası var çünkü.
2: Aynen.

0: Fener Galatasaray AYK'yı.
1: Vallahi iddialı bir tahmin geldi. Burada şu an time kodu da aldım, günü de aldım. Eğer böyle maç önünde yener Galatasaray'ı bugünden belki olur, radyoda veririz. Onu yapabilirim.
0: Ya, Osimhen tabii, Osimhen'li.
1: Ya tabii yani.
0: Tam kadrolu Galatasaray yener. Ben Lask Dinzi, mesela Fenerbahçe'de Lask Dinzi yener.
1: Ya öyle yani, bunu da aldım.
0: Evet
1: da aldım.
0: Yani o kalite şeyini düşük gördüm. Bir de kontradan işte Lask Dinzi maça başlarken birkaç çıkış yaptı.
1: Hı hı. Bu arada Konya Spor geldi, evet, onu ana çıkarıyor. Yani. Konya Spor tehlikeli gelmeye devam ediyor. Bir vuruşta bir kez daha onu ana çıkardı. Dakika 28, Konya'nın cebinde bir plan daha olduğunu görüyoruz. 1-0'dan sonra biraz yaslanan bir Konya Spor ama bir anda geldiler. Deniz Türüç'le geldiler. İki şut kaleye, iki tane başarılı kurtarış Onana'dan. Köşe vuruşu kullanacak. Birazdan Avrupa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu arada gol haberimiz de var. Alanya Göztepe maçında Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Bugün Tuğber Çakır'ın şu cümlesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ligin 18 ve 17. sırasında olan iki takım reaksiyon verebilirler cümlesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tuğberk Çakır iyi başladılar sanki ya.
0: Evet ya, şey maçı zaten, Alanya Göztepe maçı ortada, hani bakmıştık istatistiklere. Ben Konya çok iyi başladı. Yani dinlendiriyor maçı, 5 dakika 6 dakika uyutuyor. Bir kontrayla hemen çıkıyor. Deniz Türüç iki kere gole çok yaklaştı. Onana çok iyi çıkardı. Bu arada bir tartışma var.
1: Bu arada Adil ve Fabinho arasında ilk başta gerilimi gördük. Onuachu orada Gonçalves'i tutuyor. Savic de geldi karşılaşmanın hakeminin yanına. Ceza sahası içinde Pina ile orada Konya sporlu Yevtoviç arasında bir mücadele vardı. Yevtoviç yerde kaldı, bir penaltı beklentisi var Yevtoviç'in ki aslında çok da penaltılık bir şey yok. Sonrasında biraz daha gerilen bir ortalık olduğunu söyleyelim ki Yevtoviç'in de tedavisi tamamlandı. Savic ve Adil hakemin yanında şu anda, genç bir hakem olduğunu söylemiştik. Bizim de daha doğrusu benim diyelim, Reşat Coşkun sesi ilk defa ben bir maçını en azından sizlere aktaran roldeyim. Belki bir maçını izlemişimdir ama dikkat etmemişimdir. Görev haricinde olmadığım zaman hakemin ismine pek de dikkat eden bir futbol izleyicisi değilim. Onu da söylemiş olayım.
0: Ama sanki Ayhan Bey güzel bir yorum yapmıştı. Hani biraz daha sanatçı ismi.
1: Evet, evet, daha bu arada
0: akılda kalır.
1: Bu arada çok yakışıklı da adam ha.
0: Evet evet.
1: Ya gerçekten
0: temiz yüzlü bir,
1: gerçekten yakışıklı bir adam olduğunu söyleyelim. Ya böyle pop sanatçısı olurmuş bak. Yani gerçekten şöyle net bir kot pantolon. Elinde bir tane, üstüne beyaz böyle bir tişört. Elinde mikrofon. Temiz bir ses. Yani olabilir yani.
0: Maçlarımız düzgün yönetsin de yani.
1: Gerçekten öyle ya. Gerçekten.
0: Kavga gürültü içinde bırakmasın da. Başka bir beklentim yok.
1: Gerçekten öyle. Şu ana kadar temiz başladı ama ya.
0: Ya özgüvenli duruyor hakem. Evet, hani evet. Genç bir kardeşimiz ama özgüvenli
1: evet,
0: duruyor.
1: Yani Asen Albayrak da dördüncü hakem ki kendisinin de ilk maçında çok iyi yönettiğini hatırlıyorum. 2-2'lik maç vardı. Galiba Alanya'nın maçıydı. Alanya Göztepe'ydi hatta.
0: Göztepe, evet ben de hatırlıyorum. Çok da iyi yönetmiş. Hatta VAR'da çağrılıp hayır ben devam ettiririm demiştim. Niye devam ettirilmedi? Ben ondan sonra sanki yönetmedi bir daha.
1: Ya sonra bir iki tane yönetti hatırlıyorum ama bu sene hiç yönettiğini hatırlamıyorum. Yani bir iki kere daha böyle dördüncü hakem olarak gördük Asen Hanım'ı ama... Ya istiyoruz ya, gelsin orta hakem olsun ya. Bak Coşkun Bey de olsun. Asen Hanım'a başka yerde olsun. Bak güzel yani bunlar. Şu ana kadar iyi. Bu arada Bodrum Batman karşısında 1-0 öne geçti. Lider Batman şok bir skorla başladı.
0: Ya Bodrum sanki biraz toparlandı. Şey oynuyor mu? Bakabilir bakalım. Misin? Abu Bakar.
1: Dur bakalım. Abu Bakar tepede.
0: Ben bakalım golü kimin attığına da birazdan bakacağız.
1: Bu arada çok çok sevdiğim biridir. Bodrum Spor Başkanı Taner Ankara'ya buradan sevgilerimi ileteyim. Taner abi çok çok sevdiğim bir bölgeden tanışıklığımın olduğu birisi. Kendisine de başarılar dilemek isterim. Gerçekten çok kıymetli bir insandır. Sevgilerimi ileteyim.
0: Bodrum'da yönetim geçen sene mi değişti?
1: Tabii. Yani... Ali Şafak Öztürk devretti Taner Bey'e. Ali Bey de Taner Bey de hakikaten değerli insanlar. İkisine de çok sevgilerimizi iletelim yayından. Bugün de kendilerini kutlarız. Batman karşısında golü buldular ki Batman'da da Selçuk Şahin Hoca.
0: Batman iyi gidiyor. Yani enteresan maçlar kazandılar. Böyle şey, Sivas maçında 90'da 2 tane geldi. Hı hı.

0: Kötü de başlamışlardı. Sarıyer maçında yine deplasmanda Sarıyer'i yendiler. Yani Batman, yani Bursa tabii orada bence Bursa ağır basıyor. Bu hafta da Esenler Erok'ta oynuyorlar. Esenler Erok çok kötü başladı sezona.
1: Abi yani orası da çok enteresan kulüp değil mi ya şimdi düşününce? Abi iki kere final, hatta üç kere final kaybettiler ya.
0: Ya şey, geçen sene Sarıyer maçında kazansa Esenler Erok şey lige çıkacak. Yenemiyorsun. Sonra işte playoff. Ya olmuyor. Bence olmaz. Ya bir de ben biliyorsun her zaman söylüyoruz. Taraftar desteği olmayan kulüpleri bu
1: Tabii
0: ligde
1: canım.
0: çok
1: Abi gelmesinler ya. Ben direkt çok net söylüyorum.
0: Bunu
1: Gelmesinler
0: söyleyebiliyor
1: abi.
0: muyuz ha?
1: Gelmesinler abi. Yani artık ya bir eskiden şey diyordum ya, birazcık daha böyle hani kimseye kırmayalım etmeyelim de taraftar desteği olan kulüp gelmesin abi, ben istemiyorum yani. Gerçekten hani Führer adamı bir futbol sever olarak ya yani tribünde boş tribün görmek istemiyorum abi ben. Covid'de gördük zaten o kadar seni.
0: Evet doğru diyorsun. Ya bugün Esenyurt Stadı'nda oynuyor Eyüp Spor maçlarını. Neyse Allah'tan Olimpiyat'ta oynamıyor. Daha o zaman daha da boş bir görüntü
1: Abi
0: oluyordu.
1: evet ya.
0: Ama ya yani işte bana keyif vermiyor.
1: Bursa'yı bekliyoruz.
0: Bursa çok iyi olur. Bodrum'da bu arada Bodrum'un Ali Habeşoğlu
1: Evet,
0: değil
1: şey Trabzon'a geldi. İşte bugün yedekler arasında.
0: He,
1: Tabii
0: bak ben
1: bak
0: onu
1: burada.
0: ben onu nasıl kaçırdım?
1: Bak transferi son, çok normal. Transferi son günde. Ben de mesela yayına girmeden bunu da millete söyleyeyim. Samimi olduğumuz anlaşılsın. Mustafa Muhammed'in Konya'ya geldiğini bilmiyordum. Yani buraya geldiğimde yolda baktım şöyle kadroya, bir baktım Mustafa Muhammed nasıl yani dedim. Tıkladım böyle elimdeki uygulama sayesinde. Bir baktım Mustafa Muhammed Konya'ya gelmiş. Bak hiç haberim yoktu yani.
0: O da son günlerde geldi. Eski bir dost, eski bir yüz. Bakalım o nasıl olacak.
1: Eski bir dost, eski bir yüz.
0: Ama bu yani ben doğru bir transfer bulmadım ya. Ali Habeşoğlu, şimdi Franculino diyoruz, Onuachu diyoruz.
1: Değil mi ya, oynayamayacak
0: Umut
1: ya.
0: Nayır, Umut Nayır da
1: Umut Nayır da var.
0: abi
1: Hala.
0: 4 tane forvet, bir yani bir tane seçeneğin var, 4 tane de çok kaliteli
1: Abi şey
0: oyuncun
1: yapsalar
0: var.
1: daha güzel olmaz mıydı? Bence hak verirsin. Yani tamam, bonservis alınsın. E kalsın abi
0: Kalsın
1: orada.
0: Bodrum'da kesinlikle. Bence olurdu.
1: Ha, gerçekten korkunç bir karar bence de. Şöyle bakıyorum, ne topçu ne popçu, adam hakem olmuş demiş. Ya bu arada hakikaten böyle yakışıklı bir kardeşimiz olduğunu söyleyeyim karşılaşmanın hakeminin. Ya şu ana kadar çok iyi yönetti. İlk defa bir maçını ben de en azından eşlik ediyorum kendisine diyelim. Hani Tuğberk Çakır'la beraber eşlik ediyoruz. Şu ana kadar iyi duruyor. Gerçekten hakemlik şansı yanında olsun. Şu ana kadar performansı gayet iyi. Lütfen bu şekilde devam. Yani kademe kademe biz bir tane hakem yetiştirelim
0: Evet
1: böyle en
0: abi.
1: azından.
0: Ya ben şeyden çok ümitliydim. Mehmet
1: Ya
0: Türkmen'den.
1: evet, iyi başlamıştı ya.
0: O da uyudu ya. Uyum sağlıyorlar. Kötüye uyum sağlamak çok basit ya. Uyum
1: Evet.
0: sağlıyor abi
1: Evet abi.
0: hakemlerimiz.
1: Yani zamanında bir tane futbol hocamız vardı. Ben de top oynadığım vakitte. Yani tabii ben profesyonel futbolcu olmadım ama alt yaş kategorilerinde biz de top oynarken bir tane hocamız anlatmıştı, futbol hocamız. Antrenörümüz diyelim. İşte çürük elma hikayesi. Yani diyelim ki sen taze bir elmasın. Yanındakiler çürük elma, sen de çürürsün. Aslında
0: Aynen.
1: yani çok kısaya getirdim hikayeyi ama biraz o hikaye gibi oluyor
0: Aynen
1: Mehmet
0: öyle.
1: Türkmen'inki de.
0: Bu camiada biraz böyle.
1: Abi alışkın değiliz bak, iyi hakeme demiş Ayhan Bey demiş ki
0: Doğru.
1: değiliz canım.
0: Değiliz.
1: Değiliz ama yani şöyle en azından bir pamukları saralım, bir tanesini şöyle bir övelim ya. Şu ana kadar fena durmuyor. Şimdi her hafta hakem yarıyoruz, o yüzden bir tanesini de övmüş olalım. Aydın Bey yazmış, şöyle bakıyorum. Yıllarca Beşiktaş'a beklediğim hoca ama bir türlü kimsenin düşünmediği Olympiakos'tan ayrılmış Jose Mendilibar demiş. Mendilibar'ı da çok severiz bu arada. Sevilla ile şey almıştı, Kupa 2'yi almıştı Mendilibar.
0: Evet.
1: Hatta
0: Olympiakos'u
1: da aldı.
0: Konferans aldı şey Olympiakos'la.
1: Doğru, Olympiakos'a konferans aldı. Sevilla ile şeyi aldı Mendilibar, öyle hatırlıyorum. İspanya'da yani Mendilibar'ı çok net biliriz
0: Avrupa
1: de.
0: Ligi'ni aldı Sevilla ile, evet. İyi bir hoca.
1: Trabzonspor için biçilmiş kaftan demiş. Kimin aklına gelir başka demiş. Aydın ben kağıthaneden demiş. Bu arada ülkede güzel meslek hakemlik olabilir. 12 metre baraj kuruyor. Gözünün önünde pozisyonu süzemiyor. Güzel iş demiş.
0: Dünkü hakem çok, ben
1: Ya
0: çok kötü bir hakemdi.
1: dünkünün hiçbir izahı yok yani. Ya dün ya şeye inanamadım. En sonunda yayında şey dediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum tabii 4 saat 3 saat yapınca ne dediğimi hatırlamıyorum çıktığım zaman çoğu zaman. Yani ana hatlarıyla hatırlıyorum da detay hatırlamıyorum. En son yani Çerni'nin attığı golde iptal
0: Oo.
1: edilen pozisyonu, yani siz futbolu hakaret ediyorsunuz diye bağırdım yayında yani. Yani
0: Yani
1: tutamadım kendimi
0: yok,
1: abi.
0: tutamayabilirsin. Ben ya sanki bekledi biraz. Ondan sonra bu arada Konyaspor golü çok
1: Onana
0: yaklaştı.
1: da kurtardı.
0: Onana kurtardı. Şey Golden sonra iptal etti sandım. Dedim herhalde VAR düzeltecek, golü verecek. Çünkü hiçbir şey olmadığını bir şekilde biri görür sandım. Yok. Yani saçma sapan bir gol iptali. Ya zaten maç oynanırken ki duruşu falan belli. Hakem o ya, o futbolla bir alakası yok.
2: Gürcan Hasova'ydı değil mi?
0: Vallahi
2: Gürcan Hasova'ydı. Ben not almıştım.
0: Ben ismini beynime kaydetmedim. Çok uzun süre buralarda olacağını düşünmüyorum. Gerçi belli olmaz bizimkileri.
2: Tabii belli olmaz abi.
0: Bazı hakemleri bir tutuyorlar, bırakmıyorlar. Ne yaparsa yapsın ama
2: kolundan tutup bırakmıyorlar
0: tabii,
2: diye.
0: Tabii tabii, evet aynen öyle. Yani destekliyorlar. Vallahi ben hiç beğenmedim dünkü hakemi. Ya, iyi olmasını isterim. Biz yani hakemlerin kötülüğünü
2: isteyecek
0: değiliz.
2: Peki kolundan tutup haftaya Galatasaray Trabzon maçında o kişiyi görür müyüz?
0: Ya imkanı yok diyecektim de vallahi görebiliriz ya. Ya şaşırtmayı seviyor TFF bizleri.
2: Değil mi?
0: Yani olabilir, atanabilir.
2: Peki devam ediyorum. Bak şey demiş Aydın Bey. El Salvadorlu hakem ne yakışıklı ne de uzun boyluydu. Adam işini yapıyordu. Ivan Barton'du galiba.
0: Evet.
2: Çok iyi hakemdi ya.
0: İyi hakem o da şimdi.
2: Yarı final mi yönetti? Final mi yönetti?
0: Yarı final yönetti. Finali sanki Avrupalı bir hakem yönetmiş olabilir.
2: Bunu hatırlamıyorum ya. Finali kim yönetmişti? Böyle Marçinyak falan diyesin var da değil.
0: Değil, Marçinyak değildi. Valla benim de aklımdan çıkmış ama şey, Barton yarı final yönetti.
2: Barton yarı final yönetti. Ben de öyle hatırlıyorum bu arada. Ya iyiydi ya.
0: Bence iyiydi. Ya biz kazanalım diye her şeyi yaptı o maçta. Yine de ya Paraguay'ı Türkiye yensin diye.
2: Abi ben de tribünde öyle bir bağırdım ki. Bak hani şöyle deyip taraftar olarak gittim. Yani normalde şimdi yani Türkiye'deki maçlara temsilcilerimizin Avrupa maçlarına basın tribünde gidiyorum. Ben orada böyle efendi efendi oturuyorum kendi çapımda ama oraya böyle gerçekten hani en yırtık taraftar olarak gittim. Ve öyle bir bağırdım ki artık en sonunda yedek kulübesi duyuyordu beni yani. Yedek kulübesine yakındım. Yani Montella ve Kurmayları duyuyordu. Şenol Güneş'li, köşede Şenol Güneş vardı 20 metre ötede sağda zeminde. O da nasıl bir hikayeyse o bambaşka şey, onu da konuşuruz ama yani gerçekten hani sesimi herkes duyuyordu yani ve hani rahatsız edici kadar gür olduğu için sesim bayağı bir rahatsız ettim oradaki Paraguay taraftarlarını diyeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten hakem finali yönetti demiş. Ha şey yönetti. Ha, doğru. Vinci yönetti. Doğru. Doğru iyi hatırlattınız
0: ya. O da bence çok idare etmişti. Gerçi o maçta çok tek taraflı olduğu için hakemlikte çok bir şey olmadı.
2: Ya, tek başına İspanya futbol oynadı. Bir tane atabildi sadece ya.
0: Bu arada bak Paraguay maçından şeyi soracağım sana. Avrupa maçlarını sormuştun bana. Aha. Fenerbahçeli bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Ben maç başlamadan önce dedim ki Mert Müldür İyi bir bek. Yani Semedo'dan daha doğru pozisyon alan ve ya işte o oyun kralını bilmesinden aklıma geldi. Evet. Adam yani bir Türkiye'de kimse bilmiyor. O dudak kapatma kırmızı kartmış. Mert
2: tabii
0: Müldür'den,
2: işaret edip orada.
0: Mert Müldür'den öğrendik. Yani akıllı bir oyuncu Mert Müldür.
2: Ben %100.
0: Bilmiyorum hani Fenerbahçeliler ne düşünüyordur ama Semedo'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben.
2: Ya bence kafa kafaya oyuncu ama Mert Müldür de işte yani Fenerbahçe işte tıpkı Galatasaray taraftarında işte Berkan Kutlu nasıl yaranamıyorsa ismi Berkan Kutlu olduğu için, ismi Mert Müldür olduğu için Fenerbahçe taraftarı da o anda kadroda en diyelim ki bir kadroya bakıyor. Ya yani öyle görüyorum en azından. Hani kiminle konuşsam öyle söylüyor. Kadroya bakıyor. İşte en zayıf adam Mert Müldür diyor kendi çapında. Hı. Yani isim olarak en yetersiz o gözüküyor. Yani ona en gözüne hitap etmeyen o oluyor. Maç içinde de gördüğü ilk pas hatasında adamı ıslıklamaya başlıyor. Yani o yüzden hakkı teslim edilemiyor adamın. Ya Barış Alper nasıl mesela atıyorum tamam bazen saç baş olduruyor ama nasıl haksız ıslıklanıyorsa bana sorarsan yani birçok şeydi. Veyahut da işte mesela Levent Mercan isim olarak belki göze hoş gelmiyor ama bazı maçı çözen adam oluyor ama doğru. Bir türlü şey olamıyor.
0: Ya şeyi çok istiyorum yani mesela Galatasaray Sporting Lisbon maçında Galatasaray takım kaptanı Skriniar olsaydı giderdi ve o kırmızı kartı orada aldırırdı. Şimdi Mert Müldür de bu tarz bir oyuncu. Yani orada oyun
2: aklıyla
0: o şeyi hakem baskı altına alıyor. Yani ben maçı izliyorum. Yunus'un önünde oldu. Yunus yedek kulübesine bakıyor. Bir de yani karakter olarak da Yunus o sertliği gösterecek değil. Bir oyuncu değil. Galatasaray'da mesela onun eksikliği var.
2: Torreira olabilir miydi?
0: Yani bence mesela Torreira da değil.
2: Yani çünkü şöyle bir şey görüyordum. Maç içinde çok detaylı izledim. Yani Sporting maçını. O gün yayında değildim. Evde böyle tam böyle koltuğumu çapraz bir şekilde ekrana klasik pozisyonumu aldım. Gözlüklerimi taktım. Böyle bazı pozisyonlarda da çöbelip ekranın dibine böyle gidiyordum. Böyle şeye çok dikkat ettim. Sanki belli pozisyonlarda Torreira böyle direktifler veriyordu. Hani gidip itiraz etsene ya da gidip bunu yapsana falan şeklinde. O yüzden hani Torreira'nın neden olamaz diye sorayım.
0: Torreira o şeyi itirazı destekler. Abi orada şey lazım yani. İşte Skriniar buna çok iyi bir örnek. Bak Vlahovic

0: işte. Ya yani böyle hafif ben...
1: iyi olacak.
0: Aynen ya. Kaptanı şöyle iri
1: yani
0: isterim.
1: Senin gibi şöyle boylu olacak. Yani. Benden olmaz diyorsun sen de.
0: Estağfurullah. Ama yani sanki kaptan deyince gözüme hep öyle bir ya böyle çok cengaver. Yani mesela Abdülkerim Bardakçı şöyle sakalları bir uzatsa falan hani öyle bir şey lazım kaptana. Çok,
1: bana anlattın abi. Ramos. Volkan Demirel olur mesela.
0: Olur. Volkan Ramos olur. Ramos olur. Yani o tarz bir oyuncu. Zaten mesela Real Madrid'de... bir şey olduğu anda Ramos falan böyle general gibi topluyor takımı 6 kişi itiraza gidiyorlardı.
1: Tabii ya.
0: Yani ben onu seviyorum.
1: Bu arada abi. Ramos'u hiç sevmem abi. Neden biliyor musun? Çünkü Atletico Madrid taraftarıyız. Bizi çok üzmüştü abi. 96-4'te attığı kafa golüyle mahvetmişti yani. Yani oradaki orada. Hatta bir tane çok meşhur bir nasıl diyelim bir mekanda maçı izliyordum. Göktürk semtinde. O zaman B ile başlayan kurumda maçı izliyordum. Herkes Real Madrid taraftarıydı. Bütün arkadaşlarım tek Atletico formasıyla gidip orada maçı izleyen bendim.
0: Bir de Arda vardı o zaman.
1: Tabii canım Arda da vardı.
0: Ya, o maçı oynamamıştı ama Arda
1: tabii,
0: o zaman
1: cezalıydı o maç.
0: O zaman Atletico'daydı. Ben de istiyorum ki ben de Atletico'yu hiç sevmem abi. Simeone'nin bir futbol katili olduğunu.
1: Ama artık güzel oynatıyor bak yani. Yeni kadro 1,5-2 senedir futbol oynuyoruz yani.
0: Vallahi bilmiyorum. Benim artık ben onu fişledim ya. Yani ne ağzıyla kuş tutsa da olmaz abi Simeone'den.
1: Doğru söylüyorsun. Yani ben bu görüşe de katılırım yani birçok kişiye. Ama ben biraz oradaki yani sıfırdan inşa edilip bir tane kulübün gerçekten dünyanın en iyi 10-15 kulübünden bir tanesine oturaklı bir şekilde gelme hikayesini sevmiştim.
0: Çok saygı değerli.
1: Bu arada Arda yüzünden de olmadım, Agüero yüzünden olmuştum. Yani Kike Sanchez Flores'di benim ilk Atletico'yu desteklediğim zaman. O dönem böyle hani her hafta deplasmanda 4 yiyen içeride 3 atan bir takımdı. Simeone geldi bir anda yani. Hikaye öyle başladı.
0: 180 derece dönmüş.
1: Ya 180 derece döndü. Kalede Leo Franco oynuyordu hatta Atletico'da yani. Ulfa Lucy vardı.
0: Ulfa Lucy, Forlan.
1: Tabii Forlan vardı. Yani o takımdan beridir şeyiz.
0: O takım şeyle mi Avrupa Ligi'ni aldı? Simeone ile mi aldı yoksa Kike Sanchez Flores ile mi aldı?
1: Simeone ile aldı. Simeone ile aldı. 2012-13 olması lazım.
0: Bilbao'yu sanki finalde Bilbao'yu mu yenmişti onlar? Portekiz'de oynanan bir maçta Forlan'ın golü ama yok Forlan çok geç artık.
1: Forlan
0: ondan
1: geç,
0: önce
1: Forlan'da.
0: Aldılar.
1: Ondan önce aldılar işte ilk kadro şeyler aldı işte. Miranda Godin, Felipe Luis, Juanfran, kalede
0: Franco mu?
1: Yok Franco değil Franco yoktu. Franco'dan sonraki kaleci. De Gea olması lazım.
0: Olabilir.
1: De Gea olması lazım. O takım aldı işte. Gabi, Koke. Onlar aldı yani. 2012-13 olması lazım. 11 Aralık Simeone geliyor. 2011 Aralık'ta geliyor Simeone. Ona eminim. 12-13 olması lazım.
0: O almıştır. O almıştır.
1: Yani çünkü onun evvelinde de varsa o zaman biz daha takımın şeyi değildik yani. Mensubu değildik. 2000 yani 2009 gibi falan biz Atletico'lu olduk.
0: Ben de bir tane Atletico Madrid'in bu arada Trabzonspor tehlikeli geldi Muhammed Salah.
1: Bu arada artı 2 verildi onu da söyleyelim. Yaklaşık bir 2 dakika sonra biz de soluklanacağız ama lütfen devam.
0: Ben çocukken bir Atletico Madrid forması almıştım. O zaman yani nereden bulduk? Bak Atletico Madrid'deki şey var. Torres var.
1: Tamam okey.
0: Çok eski bir.
1: Ben hatta ilk Torres dönemi tutmuyordum bile yani. Agüero da yoktu orada da. O Kia mı yazıyor göbek?
0: Kia forma. Onu al. Çocukken onu mu bulduk indirimde miydi artık satılmıyor diye outlet'te. Öyle bir şeydi. Bir tane Atletico Madrid formam vardı. Sonra yok oldu. Yani bir herhalde taşınma esnasında
1: ben
0: gitti.
1: Bende ne var? Gabi var. Griezmann var. Adrian Lopez var. Yani David
0: Niş bir.
1: Tabii Adrian Lopez çünkü şöyle bir seçenek vardı. Abi harflerin hiçbiri kalmamıştı. Bir arkadaşım İspanya'daydı. Abi Atletico forması istiyorum. Arkasında sadece Adrian yazılacak harf vardı. Ben dedim yaz.
0: Hiç yazmamışlar.
1: Adrian formamız olsun.
0: Ben valla bu hafta işte eşime söz verdim dünkü maçtan sonra. Bilmiyorum Kartal yuvasında kaldım ama bir tane Vlahovic forması kendisine hediye edeceğim. Bilmiyorum güzel. Ne durumda.
1: Güzel yakışır.
0: Valla işte ya Beşiktaşlar ama iyi oluyor yani şöyle Beşiktaşlar şu an tamamen odaklılar. Ya yani etrafta gördüğüm her kuzenlerim işte herkes full futbola döndü. Beşiktaş maçlarında hayat duruyor onlar için.
1: Çok iyi.
0: Yani bence şu an en odak taraftar grubu Beşiktaşlılar.
1: Ya kesin ya dün abi Orkun. İşte maç önü yani maç önü demeyelim de şeyde hafta içinde bir açıklama yapıyor işte taraf en sevdiğimiz Beşiktaş marşı ne diye Pınarbaşı diyor falan maç sonu bir Pınarbaşı istiyor maçta tarafta inanılmaz maç sonu takım taraftarın önüne gidiyor. Bütün stat Pınarbaşı söylüyor, Orkun başlatıyor falan inanılmaz bir ortam vardı.
0: Onu ben yani. İzleyeyim.
1: Onu kesin izle. Yani dün inanılmazdı. Ben de maç sonu yayına girince fark ettim onu ama tabii sessiz izlediğimiz için. Eve gidince ben de izleyebildim. Çok acayipti. Bir dinleyicimiz demiş ki sen Arsenal'le misin, Atletico'lu musun anlamadık. Çorbaya çevirdin işi falan demiş.
0: Bu arada burada çok sert bir müdahale var. Trabzonsporlu önce hakem sarı kart verdi.
1: Doğru karar mı?
0: Bir daha görmek istiyorum. Deniz Türüç'e sarı kart verdi ama çok sert girdi. Yani biraz ortada bir karar. Hakem ilk yarıyı bitirdi. VAR'a gidilmedi ama turuncu bir karttı ya. Yani girişi çok sertti Deniz'in.
1: Yani Deniz'in genelde bazen yani bir hücum oyuncusu olmasına rağmen sert müdahalelerini görüyoruz maçlarda. Yani birazcık daha böyle çok agresif, kart gören önemli oyuncularından bir tanesi. Onu da vurgulayalım. Şunu da cevaplayayım, Mehmet Bey sormuş. Ya ben hem Atletico'yu hem Arsenal'i destekliyorum Avrupa'da. Şöyle oluyor. Çok daha fazla Arsenal maçı izliyorum çünkü Premier Lig'i daha fazla takip ediyorum. Ama La Liga'yı da iş gereği takip ediyorum. Yani en azından büyükleri daha çok izlemeye çalışıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Arsenal Atletico oynadığı zaman hangisine yarayacaksa onu tutuyorum. Ama geçen sene eşleşmesi vardı mesela. Arsenal'in ligde şampiyon olacağını hissettiğim anda Atletico'yu tutmaya başlamıştım. Abi, gibi.
0: Ben geçen sene Atletico... bir uzun şu uzun vadeli şeyler var ya, bahisler. Ben Ocak ayı gibi şöyle bir şey yaptım. Tabii o zaman daha çok Barcelona ve Real'i düşünüyordum. UEFA Kupası'nı Aston Villa alır, Konferans Ligi'ni şey alır, Crystal Palace ve
1: çok iyiymiş.
0: Bir İspanyol takımı kazanır diye. Yani neredeyse en düşük oran oydu. Ve yani ciddi bir rakam veriyordu. Arsenal Atletico Madrid maçında en büyük Atletico Madrid'liydim ama sonra tekrar maçı izledikten sonra Diego Simeone nefretim artık tavan yaptı. Yani çünkü ya yine de iyi oynadılar. Arsenal yani iyi bir takım, oturmuş bir takımdı. Ama yani çok çok üzüldüm. Atletico Madrid'in kaybetmesine ilk defa üzüldüm muhtemelen.
1: Ya bu arada asıl grupta eşleşmişlerdi aynı sene. Yani grupta Arsenal'in, bak bu sezon şampiyon oldu işte Arsenal Premier Lig'de, final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal'in en iyi oynadığı 20 dakikayı 4-0 yendi Arsenal Atletico Madrid'de. İkinci yarı bir kısım var. Bak inanamazsın. Ya ikinci yarıda bir kısımda zaten yaklaşık 15 dakikada 3 tane atıyor Arsenal ama ya Arsenal'i böyle en son 2003-2004'te gördük. Bak o kadar bir oyun oynanmıştı. Ama
0: Arsenal şu an çok iyi oynuyor. Yani ezbere acayip bir futbol oynuyor. Ben Arteta'yı da çok sevmiyordum ama çünkü hani şey diyorlar, 1-0 1-0 gidiyor. Duran top golüne çok güveniyorlar falan ama tabii, acayip bir takım savunması yapıyor ve Atletico'dan farklı olarak aslında iyi de bir hücumu var.
1: Ya evet evet. Ya
0: Atletico Madrid akıcı bir hücumu var.
1: Atletico Madrid 2 sene önceye kadar dediğin her şeye katılıyorum. Ama 2 senedir dediğim hani maç tabii ki böyle şeyler görüyoruz ama genel büyük resme katılmıyorum dediğine. Yani çok fazla izlediğim için, yani mesela Liverpool maçını izledim geçen işte Atletico'nun. Abi yani Atletico kapanmıyor. Bana sorarsan yani bayağı açık oynuyor. Hatta 1-0'dan 2-1 kaybetti maçı yani.
0: Allah Allah.
1: Mesela geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico en çok gol atan 3. takım. Yani mesela hakikaten değişti yani. Mantalite değişti ama şöyle bir şey var. Bazı maçlarda eski alışkanlıklar var hala da. Yani hala da onu görüyoruz yani. O kapanma işini vesaire, uzağa vurma, iki itme kalkma işini görüyoruz ama yani biraz 1,5 senede değişti iş.
0: Ya Julian Alvarez'li falan. Ya o adamların ben daha akışkan bir hücum yapmasını bekliyorum. Bu arada arka taraf sanki çok böyle genç oyuncu ve yetersiz oyuncular var gibi Atletico Madrid'in.
1: Kubili falan diyorsun değil mi?
0: Savunma tarafında biraz eksikler. Yani ya yine de iyi götürüyor. Sonuçta istikrar, yani nasıl işte Okan Buruk'a şey yapayım, nasıl 4 sene üstte şampiyon olmanın ya da işte bu kadar sene top seviyeye oynamanın işte Simeone için bunlara bir şey söyleyemezsin. Çünkü bunu yapamaz. Yani bunu tarihte çok az kişi yapabilmiş. Bu kadar istikrarlı başarıyı yapan çok az var. O yüzden başarılı buluyorum ama sevmiyorum diyeyim. Topu sana atayım.
1: Yani birazcık tabii ki biraz maçtan koptuk ama futbol konuşmanın içine girdik. Futbol konuşuyoruz biraz daha. Ya tabii ki asıl konumuz Konyaspor Trabzonspor. Yaklaşık bir 5 dakikadır benim tuttuğum takımlar üzerinden muhabbete döndü. Kusura bakmayın. Bir soluklanalım, bir su içelim biz de. Birazdan da bak, ufaklığa Trossard forması alman lazım yanında demiş Duru'ya. Duru'ya Trossard yakışır demiş.
0: O daha
1: daha seçmedi takımı.
0: Daha seçmedi, hala çabamız var.
1: Hala daha Galatasaray'la yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet evet, yani çabamız var. Beşiktaş'ı bilmiyorum, yani olabilir Beşiktaş bu şekilde giderse de olabilirmiş gibi de korkum var.
1: Yani Osimhen mi Vlahovic mi kendini seçecek diyoruz. Hadi evet, araya gidiyoruz.
2: Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
1: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
0: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Mardin City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Trabzonspor endeksinde gidiyoruz. Bugün Alanya Göztepe maçı da var bu arada. Arada sırada oraya da dönüyoruz. Onu da hatırlatalım ama Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ki nitekim şu anda Trabzonspor 1-0 geride. İlk 45 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani saha içinde biz tam olarak ne izledik? Trabzonspor neleri yanlış yapıyor veyahut da görebildiğin artılar neler diye sormak isterim öncelikle.
2: Ya özellikle son sorundan başlamak gerekirse görebildiğim bir artı yoktu Trabzonspor açısından ilk yarıda. Çünkü çok fazla geçiş veren, hücumda pozisyon bulmakta zorlanan, yaratıcılık konusunda sorun yaşayan ve yaklaşık 1,5 yıldan beri yine kapanan rakiplerini açma konusunda sorun yaşayan bir Trabzonspor takımı gördük ilk yarıda. Kötü geçen bir ilk yarı oldu Trabzonspor açısından. Hatta oyunun geneline bakıldığında ilk yarıdan 1-0 bitmesi Trabzonspor açısından iyi bir skor olarak neticelendirilebilir. Çünkü Konyaspor çok fazla pozisyona girdi. Özellikle Deniz Turuş'la girdikleri iki pozisyon var. Doğru. Melih İbrahimoğlu'nun kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Dolayısıyla tüm bunlar ışığında ilk yarıda 1-0'lık skor bakıldığında farklı da olabilirdi. Bu bakımdan Trabzonspor için hala geri dönüşü olabilen bir skor gibi duruyor. 2 olsaydı dönüş çok zor olurdu ama 1-0'dan dönmek her zaman dönülebilir bir skor, yani 1-0 her zaman.
1: %100 katılırım ki yedek kulübesinde de hakikaten çok önemli isimler var gibi görüyorum şu anda Trabzonspor'da. Yani ikinci yarıda Hüseyin Hoca'dan şu anda net bir değişiklik bekleyebilir miyiz? Veyahut da Furkan Uzun şunu mu der? Yani ikinci yarı şu olursa Trabzonspor adına tablo biraz daha tersine döner diyebilir mi? Nasıl bir ikinci yarı okuyorsun şu andaki tabloya göre?
2: Şimdi ilk yarıya bakıldığında tabii ki Trabzonspor açısından bence iyi oynayan tek oyuncu Fabinho'ydu. Ben gerçekten çok beğendim. Gerçekten Maestro gibi oynadı. Çok kalitesini net şekilde ortaya koydu. Bence Onaçu vasattı. Ozan Tufan çok orta sahada Fabinho'yu yalnız bıraktı. O da vasattı. Dolayısıyla bir kere Trabzonspor takımının hızını artırması lazım. Bu da nasıl olabilir? Onaçu bence bir orada değişiklik olabilir. Yani Onaçu oyundan alınıp yerine Franco Lionel girebilir. Çünkü mesela geçen hafta gördük. Juve oyuna girdi ve Trabzonspor takımı daha atlet, daha çok pozisyon bulan, daha yaratıcı bir takıma bürünmüş. Çünkü Juve defans arkasını koşu atabiliyor. Çalım yeteneği var. Ceza sahasında vuruşlarda kaliteli. Sprint atabiliyor. Dolayısıyla tüm bunlar size farklı bir oyun repertuarı sunabiliyor. Ona açı daha çok hava toplarıyla veya işte çeşitli seken toplarla vesaire gibi. Yani kutu golcüsü daha çok öyle.
1: Katılırım.
2: Dolayısıyla kapanan takımlara karşı Onaçu ile çıktığınız zaman büyük sorun yaşarsınız ki Trabzonspor takımı bunu geçen seneden beri yaşıyor. Az önce de bundan bahsettim. Yani 1,5 yıldan beri Trabzonspor takımı kapanan takımlara karşı pozisyon bulma konusunda sorun yaşıyor. Çünkü neden? Onaçu gibi bir santraforunuz varsa zaten kapanan takımlara karşı tek sizin etkili olabileceğiniz şey yan toplar, duran toplar veya hava topları. Bugün onlar da etkisiz olunca dolayısıyla Trabzonspor takımı rakibini aşamadı. Ama mesela burada bir Franco Lionel'in hamlesi olursa Trabzonspor defans arkasına koşu atabilir veya işte daha organize şekilde rakip kaleye inebilir. Dolayısıyla ben değişiklik bekliyorum. Bu değişikliklerden biri de Franco Lionel'in yani bu yönde bir değişiklik bence olması gerekiyor.
1: Hüseyin Hoca çife döner mi peki? Yani Onuachu'yla Franco Lionel'u, yani Franco Lionel'u yan yana kullanabileceği bir denklem görüyor musun? En azından skorda geride.
2: O da olabilir ama bu kadro 4-4-2'lik sistemi kaldıramaz. Çünkü tim yok. Yani tim yok. Milli yedek. Dolayısıyla Ozan Tufan ile Fabinho yan yana oynar eğer böyle bir şekilde dönerse. O da inanılmaz bir şekilde büyük bir cesaret, büyük bir risk olur. Hani maç tabii ki dönebilir ama bir anda 2-0, 3-0, 4-0 da gidebilir. Çok boşluk verebilirsiniz. Çünkü sizin orta alanındaki Ozan Tufan'la Fabinho, Franco Lionel'u ile Onaçu, Muçi ve Salah'ı taşıyamaz. Aralı burada çıkarttığımızı düşünürsek veya işte başka bir oyuncu. Yani şunu demek istiyorum. Ozan Tufan'la Fabinho ikilisi orta sahada hücum hattındaki Onaçu ile Ju ikilisini taşıyamaz. Bunu bence ancak Tim Fabinho veya işte Fabinho Milih ikilisi taşıyabilir.
1: %100 katılırım.
2: Yani dolayısıyla çok büyük bir risk olur ve bence bu yönde bir değişiklik skoru çok farklı yerlere götürür. Yani Trabzonspor aleyhine.
1: Peki son olarak da şunu soracağım ki ikinci yarıda başladı bu arada, onu da vurgulayalım. Birazcık maç yani seyir keyfini bölmek durumunda kaldık abi, özür diliyoruz öncelikle. Ama şeyi soracağım, yani Hüseyin Çimşir'in vekaleten mi yoksa temelli mi geldiğini anlamaya çalışıyoruz ki. Nitekim şöyle sorayım, yani soruyu birazcık daha çevirerek. Bugün Trabzonspor geri dönüşe imza attı, maçı kazandı. Galatasaray müsabakasında da kötü bir sonuçla ayrılmadığını, hatta belki kazandığını veya berabere kaldığını vurgulayalım hocanın. Bu takdirde Hüseyin Çimşir'le yola devam edilir mi, bir yabancı mı görürüz Trabzonspor'da diye sorayım.
2: Ya şimdi bu sorunun cevabını şu an dünyada herhalde sadece, belki Trabzonspor başkanı da bilmiyor olabilir. Yani sadece o biliyordur diyecektim ama o da bilmiyor olabilir. Dolayısıyla müthiş bir belirsizlik var ortada. Şimdi Hüseyin Hoca bu maça başlarken Trabzonspor'un teknik adamı olarak başladı. Yani bir saat önce Trabzonspor'un teknik adamı olarak başladı. O şu anda da öyle ama bir saat sonra, yani yaklaşık 40 dakika 45 dakika sonra çıkacak sonuca göre Trabzonspor'un teknik adamı olmaya devam edecek veya edemeyecek. Bu böyle bir belirsizlik çok büyük bir kaotik atmosfer yaratıyor. Şimdi Trabzonspor'da düşünce şuydu: Hüseyin Hoca Gençler Birliği'ni aldı, farklı kazandı. Burada olumlu bir değişim oldu. Bunu artık bölmeyelim, devam edelim. Konya maçına böyle çıkalım. Konya maçını da alırsa Galatasaray maçına da böyle çıkalım. Böyle bir düşünce vardı ama bakıldığında ilk yarı kötü bir ilk yarıydı. Ben Hüseyin Hoca'nın gerçekten antrenör olarak, yani futbol adamı olarak tarzını beğeniyorum ama yani Trabzonspor takım ilk yarı kötüydü. Dolayısıyla ikinci yarıda da aynı şekilde skor gelse bile oyun olarak negatif bir durum ortaya çıkarsa bence Trabzonspor net bir şekilde bir teknik adam Galatasaray maçıyla da gerekiyor. Çünkü Galatasaray takımı Gençler Birliği'nden de Konya'dan da çok daha kaliteli ki muhtemelen de Türkiye'deki en kaliteli ayaklara sahip takım.
1: Katılırım ben. Ben katılırım.
2: Yani tabii ki Osimhen var, Barış var, işte bir sürü sanesi var, bir sürü yeteneği var, bir sürü özel oyuncusu var. Dolayısıyla bir tane hata yaptığınızda bile golü ağlarınızda bulabilirsiniz. O bakımdan bu şekilde oynamaya devam eden bir takım Galatasaray maçına çıkarsa orada çok farklı bir netice ortaya çıkar. Dolayısıyla oyunun değişmesi gerekiyor şu an bence Trabzonspor'da.
1: Kesin katılırım. Son çok kısa bir soru. Oyunla alakalı tabii değil ki ama karşılaşmanın hakemini biz çok fazla tanımıyoruz. Stüdyoda da Tuğberk Çakır'la beraber yayındayız. Reşat Coşkun sesi ilk yarı nasıl buldun diye çok kısa sorayım. Ondan sonra teşekkürümüzü edelim.
2: Şöyle, aslında ilk yarıda pek fazla kendilik bir nokta olmadı. Fakat 45 artıda bir pozisyon oldu. Orada bir kayma pozisyonu var. Bence o kırmızı kart olabilirdi. Onun dışında bence hakeme pek hiç düşmedi. İki dakika uzatmayı bile belki çok olarak görülebilirdi. Çünkü pek hakemlik bir durum yoktu ama o noktadaki sarı kart bence kırmızı kart olabilecek bir fauldü.
1: Yani bizim stüdyoda Tuğberk Çakır da aslında benzer bir yorum yaptı. Turuncu kartlık bir pozisyonda hakemin tercihi sarı oldu ama kırmızı olabilirdi şeklinde bir yorum vardı. Sen de kırmızı diyorsun onu.
2: Kesinlikle, yani en azından orada bir var incelemesi olması gerekirdi. Çünkü bence hakem pozisyonu net olarak görmedi.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz abi. Gerçekten her zaman seninle sohbet etmek büyük bir keyif.

0: İkinci yarı başladı bu arada. Maç keyfini daha fazla bölmeyelim istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: abi.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağlıcakla. Çok sağ
0: olun. Sağlıcakla. Hoşça kalın. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Onu da dinledik devre arasında ki onunla sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif olduğunu da hatırlatalım. Kendisi de gerçekten yani Trabzonspor hakkında bütün bilgileri aldığımız gerçekten benim yaşıtım böyle akranım bir bağlandığımız bir kişi. O yüzden de gerçekten de çok severim. Çok da kıymetli bulurum yorumlarını. Sağ olsun, var olsun. Bu arada babam da bizi dinliyormuş. Tuğberk Çakır'la beraber selam söylüyor.
2: Aleyküm selam.
0: Bak şöyle bir mesaj gelmiş. Demiş ki sevgili Can selamlar. Her zamanki gibi çok tatlı bir program. Televizyon açık ama sendeyiz. Misafirler de şahane demiş. İyi ki varsın demiş.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet ama doğru söylüyor. Yani abartılı bir iltifat değil. Gerçekten yani bu işin duayeni
0: estağfurullah
2: Can Genç diyebilirim.
0: Biz futbol
2: Can Genç markası var.
0: Yok abi estağfurullah. Burada gırgır yapıyoruz. Muhabbet yapıyoruz. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Derdimiz öyle en azından. Onu söylemeyip Eyüp Bey yazmış. Konyaspor'dan gol bekliyorum Can demiş. Elinde kaldırmış böyle. Bekliyor muyuz golle? Tuğber.
2: Valla yani maç skor durdu ama maç o kadar durmadı. Yani bir ara Konya biraz geriye çekilmişti. Sonra tekrar kontralara başladı. İkinci araya da yine hızlı başlamaya çalışıyor. Ben de Konya'dan gol bekliyorum. Yani sanki kontra ataktan gole daha yakın Konyaspor'muş gibi geldi.
0: Valla maç başında benim tahmin 1-1'di. Yani ya Konya alır ya maç 1-1 biter gibi bir tahminim vardı. Ama asıl ilk tahminim 1-1'di. Onu da göreceğiz. Bakalım ne olacak. Ama en azından maç başı öyle düşünüyordum da ben de Konya'nın atabileceğini düşünüyorum bu arada.
2: Trabzon çevirmesi çok zor gözüküyor. Yani tabii işte çok kaliteli Muhammed Salah, Muçi falan çok kaliteli ayakları var da yani hiç olacakmış gibi durmuyor. Bir şeylerin çok ciddi değişmesi lazım Trabzon'da maçı çevirmesi için.
0: Ya ben Furkan'a katılıyorum bu arada. Yani Onuachu tabii ki çok önemli oyuncu ama Franculino girerse farklı bir şey izleyebiliriz. Yani 1-0 sonrası bilemiyorum. Belki Franculino'yu Onuachu'yla değiştirirse ki yani oyuna girdikten sonraki maçta 3 tane net pozisyonu var. Bir tanesini gol yaptı. 2 tane gerçekten saç baş yoldurdu. Son oynadığı maçta Franculino. Onu da vurgulayalım. Ya bence girmesi lazım bu arada.
2: Ama düşün mesela 75'te girdi diyelim Can. Trabzonspor'un muhtemelen topu baskıyı yığacağı noktada Onuachu'yu da çıkarmak. Abi Franculino ile başlayacaksın. Onuachu'yu da
0: evet,
2: skora göre atacaksın.
0: Ya şey de olabilir bu arada, Franculino şey oyuncu değil. Yani solda da oynayabiliyor Franculino. Ya hatta Michelin'in şey maçında
2: sanki değil mi?
0: Şey Beşiktaş'ın ikinci maçında Franculino sol başladı. En uçta şey oynuyordu. Ya adamın adını dilimde ama söyleyemeyeceğim. Yani çıkmayacak
2: ben
0: o da.
2: Solda
0: oynuyordu yani bilmiyorum. Aral'ın yerine oraya bir Franculino atıp aslında çok da fazla sistemi de değiştirmeden soldan oynatıp ikinci forvet gibi yaklaştırmak da bir plan olabilir. Bilmiyorum, mutlaka bence hocanın tasarrufu olacaktır ama lazım gibi abi. 25 milyonluk adamdan bahsediyoruz yani.
2: Aral da yalnız az değil.
0: Aral da az değil tabii. O da
2: sen Aral'la ilgili ne düşünüyorsun?
0: Bence iyi futbolcu ya. Ama bilmiyorum yani. Şu anda birazcık kaotik bir ortam var Trabzon'da. O yüzden tam performans göremedik ama uzun vadede fena olmayabilir diyorum. Sen ne diyorsun? Biraz umutsuz musun?
2: Ben milli takım işte Dünya Kupası'na gitmeden önce bir hazırlık maçı falan yapmıştı. Makedonya ile olabilir. Mesela o maçta da çok iyiydi. Yani bir de istatistiklerini hani oturup Midland 90 dakika izlemedim ben. Ama istatistiklerine baktım. Hani çok iyi duruyordu. Ama şu haliyle mesela bir sezon başında Galatasaray'a gelmesi de konuşuluyordu aralığı.
0: Evet evet.
2: Ama ya yani mesela şimdi Galatasaray'da solda Barış Alper, işte şimdi Leao var. Ya onlardan da daha iyi olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii tabii canım %100. Ama ya şey oyuncu yani izlemesi keyifli oyuncu da ya bakalım üstüne koyar bence.
2: Geçen maçta bir tam böyle şey yani ağzına atmıştı onu açının ortayı.
0: Değil mi?
2: Bir onu yani aklımda kaldı bu sezon Aral'la ilgili.
0: Ya bilmiyorum, bence potansiyeli olan adam ama ikinci yarıda bir Franculino istiyor oyun yani bir şeyi değiştirmek istiyor böyle lazım. Olmaz yani hakikaten Furkan doğru söylüyor. Bilmiyorum biz de yani beğenmedik Trabzon değil mi abi?
2: Yok.
0: Ya. Hadi dinleyici mesajlarına bakalım biraz. Abi Trabzon 2-1 kazanacak demiş, 60-70 sonrası 60 veya 70 arası 1-1 demiş. 80 ile 90 arası 2-1 demiş. Hadi bakalım Ayhan Bey gerçekten göreceğiz. Şey yazmış bir dinleyicimiz de. Mestan Bey yazmış. Demiş ki abi oturup film izleyecektim. Sizden çıkamadım. Muhabbet şahane. İyi ki varsınız demiş.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hangi filmi izleyecektiniz? Yani gerçekten Mestan Bey bizim yerimize neyi tercih edecektiniz merak ediyorum. Ya da film mi seçemediniz şimdi böyle söylüyorsunuz? Hadi bir film öner ya bir tane.
2: Şu aklıma gelmedi.

0: Bu ara ne izlediğimi düşünüyorum. Çok da bir geçen gün az bir zamanım vardı. Şeyi çıkarmışlar. İşte çarşamba günleri sinema biletleri indirimli oluyor.
1: İndirimde.

0: demişti. Bugün iyi oynuyor. Bakalım Trabzon'u hareketlendirecek mi bu atak? Yalnız çok da iyi vurmuş, çok da güzel yere gitmiş. Biraz şanssızlık diyelim.
1: Yani filmi önermemek için. Film
0: aklıma gelmedi. Bir şeyden sosyal platformlarda işte bir dizi, Mezarlık diye bir dizi
2: Ha.
0: izledik.
2: Güzel miydi?
0: Güzel. Daha bitirmedik. O yüzden dinleyicilerimizden spoiler verilmezse sevinirim. Bir 2-3 bölüm daha var. Aklıma gelmedi filme. Sen önereceksin.
2: Valla benim kız arkadaşım şu anda zamanında Medcezir izlememiş. Onu izliyor. Ben de arada eve uğradığım zaman yani arada böyle Medcezir'e bakıyorum şu anda. Hani izlemiştim ben bu arada aktığı vakitte ama aktif onu izliyorum. Ben bu arada Manifest izliyorum. Yani bu şey yabancı yapım.
0: Hani grup
2: bir,
0: olan değil.
2: Yok şarkı müzik grubu olan değil. Manifest dizisini izliyorum. Bir uçakla alakalı işte bir uçak. Böyle birazcık daha şey fantastik işler oluyor. Yani normalde hiç öyle realist olmayan işleri izlemem de çok sarıyor bu arada. İkinci sezon 8. bölümde falanım. Bayağı keyifli bir içerik. Bir sosyal platform dizisi Manifest'i öneriyorum. Bütün dinleyicilerimize en azından. Mestan Bey size de öneririm. Bakın vallahi çok eğlenceli dizi.
0: Can ben şeyi izledim.
2: Ha.
0: Bu Jamie Vardy'nin belgeseli vardı.
2: Müthiş belgesel.
0: Abi, müthiş
2: bir adam. Berkay izletti bana
0: Öyle
2: zorla
0: mi?
2: gece 2'de yayından çıktım. 1'de gittim Ömer'lere. Berkay, Ömer ben oturuyoruz. Abi izledin mi Vardy'yi? İzlemedim. Bir daha izleyeceğim senin için deyip açtı bu belgeseli. Nasıl belgesel abi o?
0: Abi, müthiş bir adam ya. Yani zaten bence yıllar sonra o başarı, o Leicester City'nin şampiyonluğu daha iyi yani anlaşılacak bir başarı. Ya o adamın işte fabrikadan çıkıyor geliyor.
2: Tabii ya.
0: Bir ondan sonra Leicester'a galiba. İlk Leicester'a gidiyor. Championship'te transfer olduğu takım
2: Tabii
0: Leicester değil mi direkt?
2: Leicester.
0: Yani Fleetwood'da çok gol atıp Leicester'a gidiyor.
2: Aynen.
0: Hatırladım. Ya o hayatı yaşayıp Championship'te maça çıkması falan hani gece o gece
2: yani
0: hayatı.
2: Aynı zamanda inşaat ustası olup üzerine bir de bunu yapması falan çok ekstra işler var. Ya çok fazla bilgi vermeyeyim onu izleyin bu arada.
0: Evet evet
2: çok iyi
0: güzel, güzel yani futbol seven dinleyicilerimiz yani bizi dinliyorsa şu anda zaten futbolla alakalılardır. Ben onu
2: öneririm. Bir tane daha var onu da ben önereyim. Ben hakikaten böyle boğazım böyle 4-5 kere yani düğümlendi. Ha, gözümden yaş geldi bazen o kadar duygusal bir belgeseldi. Rafael Nadal belgeselini izledim. 4 bölümlük bir belgesel. Tenis severler için söyleyebiliriz ki ben mesela yani en büyük tenis gurmesi değilim ama severim yani hani Grand Slam'dan Grand Slam'e yarı finalden itibaren izleyen bir yapıdayım diyeyim yani normalde gidip bir ATP tur tenis maçı izlemiyorum ama işte ne bileyim Djokovic ile Zverev oynuyor sallıyorum işte Alcaraz'la Sinner oynuyor onları izliyorum yani oradan oraya varım teniste. Rafael Nadal belgesi inanılmaz onu da öneririz bu arada.
0: Ya Rafael Nadal bildiğim kadarıyla biz de tabii Berkay iyi tenis takip ediyor.
2: Tabii.
0: Ayağında bir sakatlık olmasına rağmen çok uzun
2: bütün
0: yıllar.
2: Bütün detaylar var.
0: Tamam orada da spoiler alıp vermeyelim. İzlemek isteyenlerimize ya ben de bir ara aklımdaydı işte.
2: Onu izle,
0: ben
2: onu
0: çok
2: izle,
0: bahsediyordu.
2: Kesin.
0: İzleyeceğim.
2: O çok iyi. Bu arada Öcal Bey demiş ki Trabzonspor'un isabetli şutu yok demiş. Başkan istifa etmek için neyi bekliyor demiş. Hangi başkan? Ertuğrul Başkan'a mı bahsediyorsunuz? Onu da soralım.
0: Ama başkan elinden geleni yaptı.
2: Yok
0: yani
2: canım,
0: nasıl
2: Ertuğrul
0: böyle
2: başkan,
0: bir takım kuruldu?
2: Tabii canım. Yani.
0: Yani bir de şey de değil. Bir yani oyuncu satıp yani Trabzon'un parası da kullanmadı. Hani kendi oyuncuyu aldı, oyuncuyu sattı işte şey olayının parasıyla da transferler yapıldı. Bu arada yine maçta sertlik arttı demiştik. Biraz evet. İkinci yarı ciddi sert başladı.
2: Diyordun. Yani yine evet. Yine ahtapot pol olarak görev başındaydın. Vallahi... yani bekliyoruz.
0: Bu sefer kendimi öveyim. Evet ben bunu şey yapıyordum. Ya, kırmızı kart da çıkacaktır. Çünkü iki takım
2: çıkacak,
0: kırılgan. Şey yani Konyaspor 5'te 0 yapmış olur yenilirse. Trabzonspor zaten hiç artık puan kaybına tahammülü yok.
2: Ya ben biraz hani bu arada 4'te 0'dan sonra 5'te 0 olmazdı yani. Konya bugün mümkün değil kaybetmesi.
0: O istatistik işi doğru. Yani şey o sürekli gitmiyor. Yani hayatın hiçbir alanında hiçbir şey sürekli olmadığı gibi bir takım İyi bir takım da 4 hafta üst üste kaybettikten sonra şey ya 5'te 0 falan olmaz.
2: Ya olmaz abi yani bir de Konya'da maç abi. Yani o da bir faktör. Yani normalde ben mesela şeye inanırım. Kaybeden takım bir sonraki maçta kaybederine daha çok inanırım. Ama burada denklem farklı yani. Onun sen tabii ki nedenlerini anlıyorsun. Ben de anlıyorum ama 4'te 0 5'te 0 olmaz diyelim. Peki bak babam yazmış ki Tuğberk'e özel selamlar. Evin en tatlısı başka takıma kayabilir demiş.

0: Duru'ya sevgilerimizi iletelim.
1: O endişem var. Yani göreceğiz. Ya çok da şey, şimdi çocuklar bir şeyi çok ısrar edince ters teper diye korkuyorum. Nasıl yani, pedagog dinleyicimiz varsa bana yardımcı olsun. Nasıl bu işten sıyrılırız? Ya mecbur Galatasaray'ın bir 4-5 sene daha götürmesi lazım olayı. O da çok zor ya. Peki, yanlış zamanda.
0: Ayhan Bey'le devam edeyim şimdi. Abi Kör Nokta efsane film demiş. Dün izledim, çok iyi demiş. Kör Nokta bir hani herhalde farklı bir şey. Ya yani bilmiyorum. Vardı belgeselinin adı falan da olabilir bir an. Bu arada da Kör Nokta film mi dizi mi? Biraz açarsanız Ayhan Bey seviniriz. Biz de öğrenmiş oluruz. Onu da bayağı beğenmiş. Ayhan Bey'den öneri geldi.
1: Şey bu bence şey çok eski bir film. Bir Amerikan futbolcusu, bir çocuk, iri, bu arada Trabzon'un golüne çok yaklaştı.
0: Ha, biliyorum onu ben.
1: Şey işte Sandra Bullock, yani şey sporla alakalı biri.
0: Ben biliyorum onu. Ben izledim onu bu arada. Çok eski. Siyahi iri bir tane çocuk. Aynen. Amerikan futbol topu var. Bir de böyle küçük çelimsiz böyle sarımtırak bir çocuk daha var hatta. Hani o ailenin evinde yaşayan o var. O
1: çok hatırlayamadım. Ama
0: öyle bir şeydi şey, o. Yani. Koca Mike. Bak Koca Mike diyor.
1: Tamam.
0: O işte. Yabancı abi sinema demiş. İçerideki maçta başkan istifa sesleri dinlersiniz demiş.
1: Tabii ya şeydi.
0: Kesin abi, dinleriz.
1: Trabzon bak bu hafta kaybetti diyelim. Haftaya da Galatasaray kaybetti. Trabzon şehri, hani şehre gitmek istemezsin muhtemelen.
0: Ama etmez.
1: Kaynar yani, valla ateşten gömlek olur o zaman. Ya etmez. Bu arada etmesi için bir neden yok. Elinden gel, yani bir başkandan ne beklersin? İşte kulübün finansal durumunu düzenlemesi, gerekli oyuncuların transferi. Bence Trabzonspor gerekli her takviye yaptı. Evet. Yani şimdi bak
0: ya, hoca ile alakalı şimdi mesela bir hoca var düşünün. İstifa ediyor. Geri siz davet ediyorsunuz. Sonraki mağlubiyetten sonra karşılıklı mutabakata varılıp ayrılınılıyor. Yani rota direkt başkana dönmez. Yeni gelecek hocanın eğer olası başarısızlığından sonra bence Ertuğrul Doğan'a döner yani.
1: Burada ciddi de bence yine bütçe harcanıp bence isimli bir hoca gelecek. Mendili Bar önerisini ben çok katıldım.
0: Bak, olur mu burada?
1: Bence çok iyi olur. Ya bir de şey biliyor. Şimdi o Yunanistan'daki futbol atmosferiyle buradaki yani çok şey ya, orada da saha dışındaki bir sürü şeyi de idare etmek durumunda kalıyorsun. Burada da aynı şekilde.
0: Ve konferansta oynuyor Trabzon. Hani Mendili var orada da sonuçta kupa aldı.
1: Olur. Yani rotasyonu buna çok uygun. Ben bu arada Trabzon'un konferansında en az yarı final.
0: Evet abi, bu kadro kesin. Bu kadro zaten çeyrek yani.
1: Yok
0: yani,
1: en az yarı final.
0: En az yarı lazım.
1: Yarı finalde de şey bilmiyorum, Brighton çıkar diye yarı final diyorum. Yani tabii. 4 favorisinden biridir Konferans Ligi'nin Trabzonspor.
0: Kesin yani, kadro kalitesi olarak attığınız zaman öyle yani. Aslında. Ya hocasıyla, şimdi yeni hocası kim olacak bilmiyoruz yani, ya da Hüseyin Hoca bugün çevirecek, Galatasaray maçında o puanı alacak, kalıcı mı olacak, ondan sonra ona göre bakacağız ama yani yeni hocasıyla beraber demek istiyorum ki şu anda daha büyük ihtimal olarak görüyorum. Yani
1: ben de ama ya futbolun bak bu güzelliği var işte, şimdi
0: i̇şte
1: mesela
0: bir anda iki tane atar mı?
1: Aynen, iki tane
0: Ayhan Bey'in dediğine geliriz yani.
1: 15 dakika sonra bambaşka şeyler konuşabiliriz.
0: Gerçekten yani... öyle ya.
1: Tabii yani mevcut durumu yorumlamak durumundayız. Yani...
0: Bak demiş ki aslında film değil abi, Netflix'e dizi demiş. Yeni sezon yayınlandı, The Gentleman demiş. İzledin mi bilmiyorum.
1: O da şey mi acaba, Guy Ritchie'nin bir...
0: Bilmiyorum.
1: Gentleman. Bir tanıdık geldi, onda da şey var. Bir yine bir suç örgütü, aile vesaire. Onu da hatırlıyorum. Şey böyle... İskoç İngiliz tarzı
0: yani
1: bir...
0: Yani böyle Peaky Blinders vibe'ında bir şey var gibi bir şey. Mükemmel değil ama sarıyor demiş. Siz kadar olmasa da diye.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Sağ olsun. Bakıyorum. Mehmet Bey demiş ki Can, Allah'ını seversen senin başka işin gücün yok mu, oturup Nadal belgeseli izliyorsun demiş. Ya bu arada şöyle yani... Ben bütün boşluklarda böyle arada içerik izlemeyi seviyorum. Hatta şöyle bir tipim. Haftada bir gün hiç evden çıkmayıp full içerik izliyorum bu tip. Yani futbol, yani 6 gün yeşil ekran izleyip bir gün yeşil ekrana detoks veriyorum kendime. Yani bunun gibi bir şeyim var ve yani yaklaşık olarak böyle 16-17 saat evde koltuktan kıpırdamadan farklı farklı içerikler izleyip hani farklı bir yönümü de en azından doldurmuş oluyorum diyeyim. Sonuç olarak yani sürekli yeşil ekrana iş yaptığımız için, yeşil ekran dediğimiz futbol sahası bu arada. O yüzden de böyle bir şey yapıyorum. Bu arada Nadal belgeseli, hani adam İspanyol, Mallorca falan derken biraz daha fazla ilgimi çekti. O yüzden özellikle izledim onu.
1: Yazın izlenir bak, Mallorca falan.
0: Tabii.
1: Güzel olur.
0: Abi çok güzel görüntüler var, böyle balığa malığa gidiyorlar. Çok keyifli yani. Balık demişken hocam, palamut sezonu açıldı.
1: Evet, yarın öyle bir hayalim var. Yarın bir palamut. Ben açamadım daha palamut sezonunu.
0: Ben de açamadım ya. Şöyle aslında böyle bir soğan piyazıyla altında.
1: Güzel onu yani, şimdi tabii dinleyicilerimizin canı çekebilir.
0: Ya, acıktım ya. Bak gerçekten acıktım ya. Bir de hani en son ayıptır söylemesi 5.30-6 gibi yedim. Bak saat kaç olmuş? 21-23 tamam yani.
1: Ben de 5 civarı yedim. Allah'tan evde.
0: Ona bakacağız. Şaka bir yana gerçekten çok koptuk. Arada böyle gülüyoruz, ediyoruz, eğleniyoruz. Buradaki sohbetimiz bu şekilde. Konyaspor 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda şöyle skorlara da bakıyorum. Alanyaspor Göztepe maçı 1-1 oldu. Alanyaspor'da da 63. dakikada Paulo Fernandes golü kaydeden isim ki bu sezon kiralık olarak geldi. Paulo Fernandes İspanyol oyuncu Alanya'ya. Orada da skor 1-1. Bodrum 4 oldu.
1: Oo, Abu Bakar, hemen bakalım.
0: Abu Bakar ilk gol, ikinci gol Fernando, üçüncü gol Ege Bilsel, dördüncü gol daha gelmemiş.
1: Ya Abu Bakar gerçekten gol makinesi diyebiliriz ya. Ya her türlü atıyor. Ben çok seviyorum Abu Bakar'ı.
0: İyi futbolcu.
1: Yani Beşiktaş yani iki dönemi yani sorunlu gitgelleri oldu. Ama iyi bir futbolcu Abu Bakar. Bodrum'a da herhalde Bodrum şöyle yaptı. Ali Habeşoğlu'ndan iyi bir bonservis bedeli kazanıp o son günlerde
0: Abubakar'a maaşla.
1: Abubakar'a yani, çünkü forvetsiz de kalamazsın.
0: Ha bir de yani Bodrum yani sonuç olarak çok yaşanası yer.
1: Tabii.
0: Yani Abubakar da hani baba Bodrum'dasın. Aynen. Yani hani gittiğin zaman güzel, bak orası deniz, burası deniz. Bir de tam en güzel sezonu şimdi, o kuru kalabalık gitti, Eylül sonu falan, Abubakar'ın keyfi yerindedir yani.
1: Yerinde abi, Bodrum'da yani yaşar Abubakar.
0: Değil mi? Yaşar abi. Yani böyle en azından Kasım sonuna kadar girer suya yani.
1: Tabii ya, sıkıldın ya zaten şeyde de TFF 1'de de 8-9 hafta zaten İstanbul deplasmanına geliyor. Deplasmanların yarısı zaten İstanbul'a geliyorsun. İstanbul'a da gelir. Burada gitmeyi sevdiği yerler vardır. Abubakar için iyi bir hayat. Bodrum spor hayatı.
0: Bak şey demiş, Mehmet Bey'den mesaj gelmiş. Diğer dinleyicilerimizin mesajlarını da okuyacağım bu arada. Sıra sıra okuyacağım. Herkes, çok kişi yazmış bu arada. Mehmet Bey demiş ki, Can bugün balık vardı, sardalya çıktı demiş evde. Hanıma yaptırana kadar da canım çıktı demiş. Vallahi bence çok doğru iş yapmışsınız. Tam sezonun sonu yani, bitiyor.
1: Aynen diyecektim. Sardalya bitiyor şu an. İşte palamuta geçiş oluyor. Onu cips gibi kızartması çok güzel olur.
0: Bir de bak, tam şimdi yağlandığı sezon sardalyanın var ya, böyle sonlara doğru daha da yağlısı çıkıyor.
1: Yarını bekleyeceğiz.
0: Gerçekten öyle. Şöyle bakıyorum. Bülent Bey demiş ki, Konya Trabzon gerçekten çok şaşırttı beni. Bu maçta yenilen için ağır fatura çıkar demiş. Bu sene lig tam bir böyle karabasan demiş, Beşiktaş haricinde böyle bir mesaj gelmiş. Ya bence ya bilmiyorum, ben çok şaşırmadım skora. Ben Trabzonspor'un bugün kazanamayacağını düşünen taraftaydım çok net bir şekilde. Ama bakalım ya, futbol bu. Bir anda ki Frank Kulino girdi oyuna zaten şu anda.
1: Bak, merak ediyorum ben şimdi, solda sanki oynayacak. Senin dediğin gibi yaptı. Aralığın yerini aldı. Bence mantıklı. Yani bu artık oyun bu evreye gelmiş. Sen yarı sahada oynayacaksın. Onu açıyı çıkaramazsın. Hüseyin Hoca, ben Hüseyin Hoca'nın doğru bir değişiklik yaptığını düşünüyorum ya.
0: Aynen. Yani gerçekten göreceğiz. Ya bilmiyorum. Yani bence Trabzonspor için çok ağır bir fatura çıkar mı, ondan da şüpheliyim yani.
1: Abi Trabzon haftaya Galatasaray'a kaybederse sezonu 6. haftada kapatır.
0: Tabii öyle de bir durum var. Amel'e de mağlubiyet var.
1: Tabii yani Trabzon erken havlu atar.
0: Galatasaray maçı ölüm kalım maçı olur o zaman.
1: Direkt ölüm kalım maçı.
0: Peki şöyle bir şey sorayım. Bugün mağlubiyet geldi. Hüseyin Çimşir devam etti yani. En azından son kredisi Galatasaray maçı oldu. Gitti Galatasaray maçında yendi abi. Ne olur?
1: İşte onu Allah bilir. Yani onu kimse, yani şey az önce de yine dediler ya, başkan bile bilmiyordur. Onu başkan bile, ama çok zor. Bak şimdi dinleyicimizin yorumundan ben yola çıkayım. Evet, Beşiktaş hariç Karabasan gibi diyor ama.
0: Galatasaray döndü abi. Bir tane beraberlik var.
1: Galatasaray'ın bir tane beraberliği var Çorum maçında ve Galatasaray 4-5 hafta, yani Erzurum maçı çok erken koptuğu için atmadı, böyle 30-35 şut çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim sana, Beşiktaş'ın Çorum'a 6-2 yendiği maçta Beşiktaş 18 şut falan çekti.

0: 38 şuttu bu arada. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta Marcos Felipe 13 tane kurtardı diye hatırlıyorum.
1: Bu hangi maç?
0: İlk maç.
1: Ha, Çorum maçı. Evet.
0: Aynen.
1: Çorum maçı 30 küsür. Şey işte Erzurum'da deplasmanda
0: orada bir tık bir daha azdı ama 4-0'dı.
1: Erken attı. 4-0'ı bulduğu için çok gitmedi. Göztepe maçı yine çok yoğun.
0: Yine çok şut vardı, doğru.
1: Orada da 30 küsür şut. Galatasaray çok boğucu oyun oynuyor. Bence şimdi bak Başakşehir maçında da ben yine Galatasaray defansta biraz işte Abdülkerim biraz hatalar yapmıştı. İşte iki gol yenen iki gol var ama gole hep çok yakın Galatasaray.
0: Abi şeyi beğenmedim ben, bir tek orada sana bir katılmam. Yani 0-33 arası Osimhen'in olduğu yer çok iyi. Yani gerçekten çok iyi. Hatta bence 2-3 olabilecek bir senaryo. 33-70 arası ama böyle bir kayıp bir an var gibi hissediyorum. Yani son bölüm de iyi bu arada. Hani o maçın gelişme bölümü dediğimiz yerde ben bir tık, yani nasıl diyeyim, hani veriler de onu söylüyor bilmiyorum ama benim gözüm orada çok fazla beğenmedi. Ama yani sen rakama bakmadın maçın sonunda. Yine 30 küsür var mı yani?
1: Bence orada da şey çok düştü. Yok, o maçta 30 küsür yok. Başakşehir maçında 30 küsür şut yok. Ama şey ya, orada da işte Osimhen, ben hep Osimhen olana kadar ben o çok iyi hatırlıyorum. 30 dakikada 10 şuta yakın bir,
0: evet,
1: şut sayısı
0: orada
1: var.
0: Bir saçmalık vardı kesin.
1: O ondan sonra bence Galatasaray 15-16 ile kapattı şut sayısını ama ya şeyden bağımsız düşünmek zor. Şimdi 75 milyon euroluk forvetiyle varmış gibi ben Galatasaray'ı değerlendiriyorum.
0: Tabii canım. %100 yani, zaten öyle değerlendirmemiz lazım genel olarak yani.
1: Çok yani ben şey bile bence Bayern Münih bile mesela Harry Kane'siz Bayern Münih bile ki orada daha zayıf takımlara karşı oynar. Hani biraz bocalar. Ki Galatasaray'da Osimhen çok farklı. Çok dünyanın farklı en iyi 10 forvetinden biri Galatasaray'da oynuyor. Mevcut da yani bu daha önce Türkiye'de şeyler hani oynamıştı. Gelmiş geçmiş tarihte dünyanın en iyi 10 forvetinden biri olmuş. İşte Van Persie'ler, şunlar bunlar.
0: Eto'lar, Drogba'lar vesaire oynadı yani.
1: Mevcut durumda olan yoktu. O yüzden lige bu etki bir de çok iyi başladı,
0: evet,
1: sezona.
0: Abi. Yani 6 tane attı 3 maçta değil mi?
1: Yani
0: saçmalık vardı yani.
1: Kendi kendini durdur. Yani o pozisyonda ayağını uzattığında ben böyle hafif bir içim şey oldu.
0: Değil mi?
1: Ya gerek yok. Öyle bir şimdi o da kendisi de her
0: ama
1: şeyi
0: abi,
1: yapmak istiyor.
0: Ama abi zaten bence birazcık da Osimhen'in neden çok iyi futbolcu hani hep top 10'da kesin ilk oldu bu arada dünyada en iyi 10 forvetten bir tanesi Osimhen de şey biraz da onu en iyi 10 forvetten bir tanesi yapan
1: o
0: her
1: uzatması.
0: Zaman devam etmesi yani o ayağını uzatması gibi ama işte tabii ki orada taraftar da şey diyor yani abicim gözünü seveyim 3 olmuş hadi yani gözünün yağını yiyeyim yapma diyor.
1: Hala
0: yani.
1: Atmak istiyor.
0: Gerçekten öyle, şöyle bakıyorum Ayhan Bey demiş ki ama abi yaşanmış bir olayın filmin sonunda her şeyi gösteriyorlar demiş koca Mike'da. Eyüp Bey demiş ki Sandra Block'un o filmi gerçekten hayatta olan en iyi bir hayat hikayesi demiş. Filmin sonunda da gerçek karakterleri de gösteriyor demiş. Bir dijital platformda seni bulacağım dizi tavsiye vereceğim demiş bir dinleyicimiz. Tolga Bey selamlarımız olsun. Şöyle bakıyorum bir dinleyicimiz daha Kadir Bey yazmış. Demiş ki iyi akşamlar beyler, kolay gelsin. Muhabbetiniz, sohbetiniz çok güzel gidiyor. Normalde müzik açıp yolculuğuma devam edecektim ama sizi dinlemek daha keyifli geldi. Ya sağ olun, var olun. Bu arada birazcık maçtan koptuk ama yani bazı dinleyicilerimizin de tepkileri olabilir doğal tabii olarak. Konya Spor Trabzon Spor maçı 1-0 devam ediyor. Dakikalar 74'ü gösteriyor. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Şöyle bakıyorum. Hamza Bey de demiş ki kendi takımımızın maçı var gibi Real Madrid'in maçlarını bekliyoruz demiş. Arda Güler'i izlemek için sizde de bu durum var mı demiş. Yani böyle heyecanlanıyor musun demiş. Mesela atıyorum Arda Güler oynuyor. Hadi bizim çocuk oynuyor. Ya da mesela atıyorum Shakhtar Donetsk'te Arda Turan çıkıyor bir maçın başında. Ya da heyecanlanıyor musun? Ya da Hakan Çalhanoğlu Inter'de. Ya da bunun birçok örneği de var ama yine de ilk aklıma gelenleri söyledim.
1: Ben Arda ve ya iki Arda için aynı şeyleri hissediyorum. Hatta bu sene benim bir niyetim var. Maçların Londra'da oynuyor. Belki hatta biletler bayağı satılmış.
0: Tabii dörtlü paket satıyorlar 200 şeye. 200 pound'da dörtlü bilet satıyorlar.
1: Fenerbahçe maçı.
0: Fener var, Real var. İki tane daha maç var.
1: Onlardan birine gitme bir hayalim vardı. Yani hala da var. Ayarlayabilirsem gideceğim istiyorum. Ya ben Arda Güler için şunu düşünüyorum abi. Şeyde Real Madrid'de ağzında kuş tutsan olmayacak. Çünkü orada Bellingham, Mbappe, Vinicius ya. Yani sen oradan çıkamaz. Bak Arda çok kaliteli bir oyuncu. Ya mesela gerçi şey Manchester United diye isim geliyor. Bir takımı Arda'nın hem bizim milli takımımıza da başarılı olması için bir takımı alacak ve başka bir seviyeye taşıyacak. Şimdi bu yeteneği var. Bunu yaparsa hem kendi adına hem milli takımımız adına çok güzel olur. Yani şu anda kötü giden bir takım işte Milan'ı, Manchester United'ı.
0: Aston Villa'ya gider mi?
1: Düşük kalır ya.
0: Düşük kalır değil mi?
1: İstemem Aston Villa'ya.
0: Yani mesela İngiltere'de sonuçta kaç yıldır Şampiyonlar Ligi oynuyor ama İngiltere'de bence hani top 6 dediğimiz takımlarda Tottenham yerine Aston Villa var bana sorarsan son yıllarda. Evet, son yıllarda o yüzden öyle. De yani Aston Villa gibi geldi bir yan ama herhalde düşük kalır değil mi?
1: Düşük kalır.
0: Milan yani. Daha karizmatik mi olur?
1: Bence daha karizmatik olur. Bak Aston Villa Milan'dan belki daha iyi takımdır şu an. Hı-hı. Ama şey
0: şu an değil de hani genel yani son 3 yılında diyoruz.
1: Son 3 yılında ben Milan'a gitmesini yani şöyle adı olan bir kulübü eski gününe getirmesini Arda için çok isterim.
0: Bak Milan Juventus'ta da Kenan Arda duelosu.
1: Çok güzel olur. Çok güzel olur.
0: İnter'de de Hakan var.
1: Ya ama işte bu arada Milan da şey oynuyor. Amorim şey Manchester eski hocası.
0: Doğru doğru.
1: 3-4-3 falan böyle garip bir şey evet. oynuyor. 10 tatsız numara olabilir. Olan bir takıma gidebilir.
0: Yani, ki Bruno Fernandes'de de olmamıştı Amorim zaten.
1: Evet çok. Olmadı. Yani bir şey bu arada bak Juventus'ta 10 numara Arda gelse yanında Kenan. Hepimiz bir Juventus taraftarı.
0: Zeki de orada.
1: Zeki de orada. Valla Lille için bunu yaşadık işte. Burak evet. Yılmaz'ın şampiyon yaptığı sezon.
0: Bak güzel oldu ya. Ben Juventus'a yakıştırdım. Bu arada gol diyecektim az evet. daha yan açıdan. Hani böyle gerçekten spiker bile şu anda dinlemiyoruz ama. Yani Sidney Lopez Cabral oralardan vuran adam. Dünya Kupası'nda en güzel golünü attı.
1: Aklıma geldi benim de.
0: Abi gol dedim. Yani ben burada şunu sunuyor olsaydım şu anda eskaza biraz daha hani sohbet havasında olmasaydık büyük gaf yapardık yani.
1: Evet ama yani çok gol gibi gözüktü bir de o çektiği açıdan yan ağlarda kaldı top. Yani Sidney Lopez Cabral'dan bir tane böyle gol bekliyorum ama.
0: Bak bir dinleyicimiz Fatih Bey uyarmış çok sağ olun muhabbete o kadar daldık ki. Fatih Bey de sağ olsun selamımız olsun kendisine. Alanya Göztepe 2-2 oldu dedi siz hala sohbet ediyorsunuz demiş.
1: Abi kusura bakmasın.
0: Valla özür dileriz.
1: O kafa hayal ederken gaza geldik biz biraz.
0: Evet biraz.
1: Kusura bakmasın.
0: Biz Juventus'a geri dönelim de yani şaka bir yana 77. dakikadayız. Alanya 2, Göztepe 2, Konya 1, Trabzon 0. Ona da vurgulayalım.
1: Bodrum Batman Petrol 4-0 enteresan bir sonuç.
0: Ümraniye Antalya'da 1-1.
1: 1-1. Ben bu arada Antalya'nın ligi playoff potasında bitireceğini düşünüyorum. Çok kötü başladılar. Ama
0: playoff'tan çıkacak takım olur mu yoksa playoff'ta kalacak takım mı?
1: Abi o belli olmaz ya. Onu kestirmek çok zor. Ama şey yani çok kötü başlamışlardı. Biraz toparlayacaklar.
0: Yani kesin katılırım sana bu arada. Bence de şey. Bu arada şey demiş bir dinleyicimiz. Arda'yı PSG istedi demiş ki haberleri okumuştuk böyle 100 milyon 110 milyon falan yazılmıştı da.
1: Yani ki orada da aynı şey. Yani Real Madrid'de kalsın o zaman.
0: Abi yani orada çünkü oradaki oyunda Arda rolü nasıl olur bilmiyorum. Neves var, Vitinha var, Emery
1: oynuyor. Fabian Ruiz oynuyor.
0: 10
1: numarasız oynuyor evet. Yani gibi biraz onlar.
0: Ya biraz daha çift 8, tek 6 ama tek 6 da oyun kurucu. Bütün takım atlet, orta saha topu çok iyi. Tık tık çevirebilen topu
1: İspanyol
0: çok...
1: 4-3-3 oynuyor. Aynen. Onlar orada olmaz.
0: Aynen. Bence de tam orası değil. Yani Arda böyle biz Juventus'a uydurduk yani. Kenan solda, güzel. Arda ortada. Önlerinde kim var şu anda Juventus'ta forvet? David dur. Gitti. Şey
1: yeni biri geldi.
0: Şey yeni biri geldi.
1: Şey Voltemade geldi.
0: Voltemade geldi. Oh, bir de olur, çok iyi olur ya.
1: Çok güzel olur.
0: Abi çok yakışmış Juventus sonrası bu arada Voltemade'ye. Yani böyle gerçekten tam Alman tipli ya böyle. Gerçekten Klinsmann gibi.
1: Rudi Völler.
0: Rudi Völler gibi ha. Bravo ya. O Almanya'nın o bu seneki ikonik formasıyla gerçekten fotoğraf karesi olarak çok yakışıyor abi.
1: 80'ler akım var ya şimdi sosyal medyada popüler. O direkt adamın fotoğrafını koy akımı şey filtreleme.
0: Ya gerçekten öyle. İşte Gonçalves'i de bir kenara koyarsın. Bir kenarda Kenan, bir kenarda Gonçalves. Ortada Arda, önde Foldemade.
1: Çok güzel. Bence çok uyar. Ya bir de şey tam o şeye uyuyor. Juventus'un o yani şaşalı bir takımın alınıp tekrar aşağıdan sırtlanıp işte Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği yere falan... İyi bir hikaye yazılır. Arda'nın da özgüveni gelir. Çünkü bak Dünya Kupası'nda onun eksikliğini çektik biraz.
0: Değil mi ya?
1: Kötü giderken o Arda o sorumluluğu alamadı. Yani
0: ama Amerika maçında da yani ben buradayım ama dedi de rahat işte. Maçtı. Yani rahat. Arda aldı orada da 3-2'lik maçı.
1: İşte
0: yani.
1: O rahatlığını çünkü çok yetenekli bir oyuncu. O rahatlığını her maç işler kötü giderken sunması için böyle bir şeye ihtiyacı var.
0: Kolo Muani demiş bu arada tepede Juventus'ta. Evet ama yani Kolo Muani de yani o biraz olmadı abi 2022'de çok
1: o iyiydi. Golü kaçırdı ya ondan
0: direkten
1: sonra
0: dönen,
1: gitti.
0: Değil mi Arjantin maçındaki?
1: Şey Emiliano maç 120 artıda.
0: Aynen.
1: O golü kaçırdıktan sonra adam bitti. Kolo Muani gitti. Morali
0: bir de abi,
1: kaldırmadı.
0: Bir de abi o turnuva sonrası 90 milyona PSG transfer yapıp yedek kulübesinden çıkamayınca bir anda hani yüksek bonservisinin altında ezilmiş şey oyuncu kaldı Kolo Muani yani.
1: Yazık.
0: Farklı abi. Oyuncuydu ama.
1: Çok ya, iyi bir oyuncuydu ama ya işte forvet işi de böyle özgüven işi. Bir gittim mi gidiyor. Ya attıkça geliyor, gittim mi de gidiyor.
0: Bak demiş ki bir dinleyicimiz, Sivas playoff yapar mı? Toparladık sanki demiş.
1: Yapabilir. Ya Sivas şey

0: Nasıl gitti?
1: Manay hala Sivas'ta değil mi tepede? Evet.
0: Manay Sivas'ta. Sivas'ta şey dur. Hocanın ismini hatırlamaya
1: bakacağım,
0: çalışıyorum.
1: Bakalım.
0: Şey ünlü şey Bodrum ismi İsmet Hoca herhalde ya. Ha,
1: İsmet Taş demin mi?
0: Aha, İsmet Hoca.
1: Bakalım. İsmet Hoca zaten yani bu ligimizin evet. Kurt hocası yani. Sivas neredesin Sivas? Seni arıyorum Sivas.
0: Aşağılarda sanki biraz
1: i̇şte
0: daha.
1: İşte bak o kadar alışmış.
0: Evet.
1: şu anda bakalım en son Antalya deplasmanında ekibi İsmet Hoca. Hı-hı. Bravo. Gerçekten bravo.
0: TFF 1. Lig'de
1: gurmesindir.
0: Gurmeyim. Dün yani şöyle söyleyeyim Sarıyer Bandırma maçının beraber biteceğini tek attım.
1: Gerçekten bir sıraya geçmiş Sarıyer.
0: Paraya dönüştürdüm bu bilgimi.
1: Yatırım tavsiyelerini de bekliyoruz.
0: Değildir yok. Abi o işin başkasına tavsiye verince de evet. Ters köşe oluyorsun.
1: Evet. Bu arada Manay atmış golü. Son maç Manay'a gol atmış. Tepede oynuyor. Bakayım kim var başka. Ya, bak Uğur Çiftçi hala oynuyor solda. Murat Pollü de iyi sağbektir. Murat'la herhalde arkada oynuyor. Apindan Goy oynuyor hala.
0: Ya iyi kadro fena değil. Ben ya yapabilir çıkabilir. Ya onlardan biri altlı üstler zaten. Sivas Antalya 14-15. Hı hı. Onlar yukarı doğru gidecek.
1: Etemi de kanat oyuncusu yedekten girmiştir herhalde. Muğla, Karisis orta saha oyuncusu bu da Süper Lig oynadı.
0: Bak Muğla şanslı fikstürden bakma 9. Muğla çok düşer aşağı.
1: Ha. Bak benim çok bildiğim bir lig değil bu arada. Yani biraz daha ben hani futbolun yanında NBA'yi de takip eden birisiyim. Daha NBA sezonu başlamadı ama
0: ben de heyecanlıyım. Ben de yani. Çok takip ediyorum. İzliyorum biliyor musun? Gece kalkıp evet. Şimdi zaten bebek bakma bahanesiyle de bu sene kapattım. Her
1: gün... Abi o zaman gece 3.30'da 4'te telefonlaşırız ya.
0: Olur.
1: Abi bebek uyanması şimdi o da var.
0: Ha dur ya mesajla.
1: Şöyle bakalım dinleyicilerimizin mesajlarına. Can biz Aşk-ı Memnu'yu izliyoruz. Hala millet uzaya çıkıyor. Bizim hanımla oturuyoruz. Aşk-ı Memnu'yu izliyoruz. Ya biz de Medcezir izliyoruz. Çok bir fark yok yani.
0: Abi, ben de itiraf edeyim o zaman madem. Biz de İstanbullu Gelin izleniyor.
1: Ne güzel abi. Yani burada işte tamam manifest dedik. Yabancı içerik bilmem ne. Nadal belgeseli vardı belgeseli falan ama. Bizde de var tamam. Güzel. Ayhan Bey de demiş ki. Abi inşallah bu hakemi derbiye vermezler. Yoksa erkenden hakemliği bitirir. Tam pişmeden büyük maç vermesinler.
0: Tabii yok.
1: Evet vermesinler.
0: Gerek yok. Yani. Abi bak zaten Galatasaray'ın derbi maçının hakemi normalde bellidir de Trabzon'la oynadığı için vermiyorlar. Yasin Kol direkt tabii, tabii. Gözü kapalı.
1: Tabii, söyledim ama zaten hani orada bir kinayeli bir şekilde ilk yarıda bir mesajım vardı ama vermez herhalde değil mi?
0: Yani, yok yani artık değil mi? İstanbul dışında geçen bir İzmir hakemini kendi bölgesinden atadılar da İstanbul bölgesi dışında o bölgeye hakem atanmıyor. Yani o ilden ya o bölgeden aynı maça hakem atanmıyor.
1: Kural değişir.
0: Temsilci de atanmıyor
1: kural
0: bence.
1: Kural değişebilir abi.
0: Tabii canım yani bunlar bugünlük. Bugün için konuşuyorum. Bugün, yarın bugün başka bir şey olabilir.
1: Yani biz şimdi öyle dedik sonra Tuğber Çakır böyle demişti falan hikayesi olmaz. Burada bir sahada bir karışıklık
0: evet,
1: var.
0: Onana kaleden çıktı. Bak Onana da çok şey deli bir adam. Bak, kaleci deliliği var onda. İyi kaleci deliliği ama işte son 1-2 senedir kötüydü. Bu sene fena değil gibi.
1: Ya bence de çok arızalı görmüyorum. Ben bilmiyorum. Mesela geçen sene bence haddinden fazla eleştirdi. İki tane ya bir maçı çok net.
0: Fenerbahçe çok maçında çok kötüydü. Sanki evet, iki maçta da galiba. Evet,
1: bir tane şeyde çok kötü. Onan Hasar'ı gördü. Ama ya bir iki tane çok vitrin maçta kötü diye bütün sezon çok kötülendi ama ben hiç katılmıyorum. Geçen seneyi bence Onan'a büyük resimde iyi geçirmiştir diye kendimce yorumluyorum ama.
0: Bence de iyi. Tabii kazanç skalası falan bunlar.
1: Evet, ondan başka bir şey konuşabiliriz.
0: Aynen.
1: Manay 7 tane atmış bu arada. Fatih Bey öyle
0: diyor. Manay iyi futbolcu. Ben Manay'a zamanda çok kulağını çınlatmıştım. Bu Barış Alper'e yaptığı sert faulden sonra çok acımasız olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Ya futbol içinde tabii olabiliyor da o an izlerken Barış adına çok üzüldüm. Sakatlanacak diye. Çok korktum. Ama yine de ya Mana iyi bir futbolcu da o hareketten sonra bir tık Mana'ya karşı şeyim.
1: Ha, evet,
0: bilerek
1: evet.
0: Yani bir kasıtlı gibi geldi bana.
1: Değil mi? O hareketi hoş değildi ya. Ya hatta Uğur abinin orada çok sert bir yorum vardı hatırlıyorum Uğur Karakulukçu'nun. Hmm. O gün onu dinlemiştim. Buradan selam olsun Uğur Karakulukçu'ya da ben çok severim yani çok sevdiğim bir abimdir. O yüzden o gün onun yorumunu dinlemiştim. Öyle şey olmuştuk yani.
0: İnsani olarak hepimiz orada biraz Manay'a eleştirdik.
1: Evet. Ya evet yani %100 kabul edilebilir bir hareket.
0: Ki bu arada daha şimdi Barış'ın tabii kas gücü yani yoğunluğu ve kendine iyi baktığı için sağlıklı bir oyuncu kaldırabildi. Daha farklı bir oyuncuya yapılsa çok daha farklı bir sonuç alınabilirdi orada.
1: Evet, gerçekten öyle %100 çok iyi hatırlattın Manay konusunda.
0: Bu arada bak yine sert bir foul. Bak ikinci yarıda bayağı kart çıktı.
1: Bu arada Pina kesti diyelim. İçeriye doğru onu açıya doğru doldurmaya çalıştılar ama Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
0: Bir sarı kart daha

0: çıkacak bence oyun durduğunda.
1: Bu arada oynatması da güzel.
0: Evet ya, ya hakem beğendi.
1: Kaç çıkaracaksa çok iyi yani.
0: Bakalım. Bak takipte mi? Takipte gördün mü?
1: Vallahi
0: hakemi
1: çok
0: beğendim.
1: Hakem iyi abi. Bunu not ediyoruz. Hatta ismine bir daha bakacağım. Ya alışık değilim şimdi. Normalde alışım. Yani bir şey ses. Coşkun ses. Reşat Coşkun ses. Coşkun Bey dedim yayında bir kere adama.
0: Olsun canım.
1: Abi evet ya, gerçekten.
0: Olabilir.
1: Reşat Coşkun ses. İsmini unutmayacağız. Beğendik. Yani kaç haftadır her dakika hakem eleştiriyoruz. Şu anda beğendik yani. Güzel. Fena değil. Ben... Ya nazar değmesin, gözünü seveyim. Yani sarı kırmızı pozisyonu olmuştu orada bir 45'te ama yani sarı da kırmızı da olabilir yani.
0: Ben ona bir şey diyemiyorum. Ya zaten burada yorumlarken de söyledim. Kırmızı da verirse tamam.
1: Sarı da verirse,
0: sarı
1: tamam.
0: Da verirse tamam.
1: Bak Süleyman Sönmez demiş ki umarım bir gün televizyonda program yaparsınız demiş. Radyo Gol ekip olarak muazzamsınız. Bütün ekip ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bunları duymak yani insanın tabii hoşuna gidiyor.
1: Ya bu arada ben de şunu söyleyeceğim. Ya bence televizyonda bu kadar iyi program yani ben bu kadar iyi program yaptığımızı iddia etmiyorum ama televizyonda daha kötü program yaparım diye düşünüyorum. Tabii yani radyoda kendimi çok daha mutlu hissediyorum.
0: O farklı.
1: Onu söyleyeyim yani. Böyle şey gibi görülüyor ya bazen işte radyodasın işte televizyon falan. Abi ben radyoyu çok seviyorum ve yıllardır bu işteyim. Burayı da çok seviyorum. Burası bizim evimiz. Yani o yüzden buradaki program yapmanın zevki, mutluluğu çok başka. Onu söylemiş olalım. Her zaman Radyo Gol ailesine bize bu şansı verdiği için teşekkür ederim.
0: Sen yapabilirsin ama Can. Yani onu neyi? Da televizyonda çıkarırsın gibi geliyor.
1: Ya bilmiyorum yani ama ben burada mutluyum, memnunum. Tamam. Onu söyleyeyim abi şimdi hani yanlış bir şey anlaşılmasın. Zaten bu arada dijital işler yapıyoruz yani Arda ile beraber en azından. Arda Zinadaroğlu ile İşte şeye iş yapıyoruz YouTube.
0: Duydum sanki Berkay söyledi.
1: Orada işte
0: her hafta mı nasıl?
1: Abi genelde salıları yapıyoruz. Salı günleri bir içerik çekiyoruz. Salı akşam falan yayınlanıyor. O anda işte genelde temsilcilerin maçlarına ön bakış gibi biraz sohbet kıvamında.
0: Haftada bir gün. Sen gerçi şimdi senin yoğunluğun yüksek. Dijital işi böyle çok önceden planlanıp şey. Haftada biri iyi senin
1: için. Aynen. Şu an işte öyle bir tasarrufumuz var. Yani salı günleri oraya da bekleriz eğer suratımızı yüzümüzü görmek istiyorsanız. Cüneyt Özdemir medya kanalında Arda Zinadaroğlu ile beraber Cüneyt Özdemir medya kanalında biz de YouTube içerikleri yapıyoruz. Orada da yani genelde temsilcilerin maç önlerini değerlendirdiğimiz programlarımız var. Ya bazen konuk oluyorum, bazen stüdyoya gidiyorum, bazen 10 dakika 15 dakika bağlanıyorum, değişiyor. O andaki tabii ki gündemin koyuluğuna göre diyelim, gündem koyuysa gidiyoruz, gündem bir tık daha böyle şeyse uzaktan bir 10-15 dakika bağlanıyoruz diyelim. Abi Bodrum ilk golünü Abubakar attı, Abubakar'ın burada ne işi var demiş. Bodrum güzel bölge diye yorumlayalım.
0: Tabii tam Bodrum, Abubakar ve Bodrum eşleşmesine ben bayıldım.
1: Ya ben de bayıldım ya, gördüm bir de havalimanına inme görüntüleri var, adamın yüzünün içi gülüyor ya.
0: O bak Hatay'a gitti. Olmadı. Hatay'dan sonra ne yaptı acaba? O futbol oynamamış bile olabilir ya. O çok böyle şahsına münhasır bir adam Abubakar. Yani bir canı sıkılıp bir sene ben futbol oynamayayım demiş olabilir.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Çok uzağa gitmemiş. Azerbaycan'a gitmiş. Buradan bütün Azerbaycan'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de sevgilerimizi iletelim. Neftçi'de oynamış.
0: Bak Bakü'de de yaşanır ha. Abubakar Bakü'de de yaşar.
1: Sen gittin Bakü'ye gerçi.
0: Gittim güzel, ben yani sevdim Bakü'yü tabii, nasıl diyeyim, daha farklılığı da var, buraya çok benzeyen yanları da var. Hani
1: herkes anlıyor musun o dil çok
0: zaten? Anlıyorsun. Bence herkes seni kesin anlıyor.
1: Orada sen bazen anlayamıyorsun.
0: Sen bazen anlayamayabiliyorsun yani, o tabii daha öz Türkçe diye düşünüyorum. Daha az.
1: Bu arada işte artık bir tane Trabzonspor pozisyonu anlatalım. Çünkü bir frikik
0: evet,
1: oldu.
0: Evet, tehlikeli bir pozisyon.
1: Dakika 89, Avaziyem sarı gördü. Kim vurur? Salah mı?
0: Salah vurur abi. Bak şey vardı, Malinovski oynuyor mu? Ben bu
1: yok,
0: pozisyon
1: Malinovski için sakattı bugün.
0: Bu pozisyon için oyuna sakıyorum. Bak o yok, çok iyi frikik atıyor. Atmadı, oynarken enteresan bir şekilde atmadı. Fatih Tekin'in galiba öyle bir sistemi oldu. Abi ben o... Ya
1: Ruslan çık vur falan gibi.
0: Bu gollerini hatırlıyorum. Yani Genoa'da, Atalanta'da falan acayip golleri var. Evet abi. Geldi burada vurmadı.
1: Gerçekten ilginç. Yok Salah vurur herhalde ya.
0: Tabii. Yok burada Cabral'a bırakmaz. Yani dakika ve kritiklik olarak başkası vurmamalı. Tabii sol ayak.
1: Bak 1-1 skor dedik.
0: Valla burada takdir ederim.
1: Taktım gözlüğümü.
0: Ben demiştim demek için.
1: Evet evet, bir ben demiştim seviyorum ya, onu arada diyorum. Genelde hep hata yaptık, eleştiriyoruz kendimiz de, birazcık da ben demiştim diyelim. Hafif egoist duralım böyle, dinleyicimiz azıcık linç etsin. Güleriz, gırgır yaparız biraz. Evet, yaklaşık 28-29 metrelerden Muhammed Salah topun başında.
0: 3 dakika uzatma vermiş, çok az.
1: Bu, evet, bu arada kesin çok az 3 dakika. Ama o da Reşat Bey'in, hani Reşat Coşkun Ses'in suçu değil sonuçta, tam olarak tabii suçu olmuyor.
0: Dördüncü, yani bütün orada bir şey tutmaları lazım. Aynen. Daha bir 5 dakikaydı.
1: Orada Cabral. Sidney Lopez, Cabral gerildi burada ama iyi bir vuruş olmadı.
0: Yani bu da soyunma odasında aynı şekilde niye vurmuyorsun'a döner.
1: Döner abi. Burada Salah vurur abi yani.
0: Yani hiç anlamlandıramam. Abi bir otorite eksikliği mi var, yoksa Salah şey mi diyor ya, siz de katılın oyuna, hani gençler de heveslensin, oyuna dahil olsun değil mi? Burada Salah vurur. Bak abi, Liverpool'da da vurur Salah.
1: Liverpool'da yani kesin. Şu an bek, şu an vurur.
0: Soboslay var, pardon.
1: Ama hani Soboslay'ın olmadığı dilimde kesin Salah vurdu yani.
0: Soboslay ekstrem bir örnek, doğru. Evet.
1: Ama kesin Salah vurur yani normalde. Ya ne bileyim, o takımda Mane mi vuracak, Firmino mu vuracak? Ya da orta sahada düşünüyorum. İşte Gravenberg de vurmaz.
0: Yok yok ya, o dakikada o vurur. Ya o sorumlu da alır.
1: Kesin. Arda'yı yedek bırakmış, Mourinho sezon sonu kovulur demiş. Bana da iddia tahmin işi ayarlar mısın demiş. şöyle bakıyorum, başka Tuğberk kardeşim. Sağda Sané, solda Leao, forvet Osimhen, formlarını bulurlarsa ligin tozunu attırmazlar mı demiş.
0: Abi attırmazlar.
1: Niye? Niye öyle diyorsun?
0: Sağda Sané, solda Leao.
1: Kopuk mu olur?
0: Olmaz. O iş olmaz.
1: Öyle mi diyorsun ya? Ya ben de bu arada benim düşünceme göre...
0: İki tane aynı tip bir kanat oyuncusuyla oynanmıyor.
1: Evet ya, biraz daha şey, bir tanesini daha böyle hani en azından topa tutup biraz daha oyun organizasyonunda 10 numaraya destek veren karakterde bir oyuncu olsa daha iyi olur.
0: Ya
1: şey... Lang daha iyi olur gibi mi? Yani Lang daha kötü oyuncu belki Leo'dan ama daha belki uyumlu profil mi olur?
0: Ya şöyle diyeyim, direkt Barış oynasın. Yani işte Barış ya da Yunus kesin oynayacak. Sané ya da Leo oynayacak. Onlar hep kendi aralarında dönsünler. Zaten göreceğiz yani, bilmiyorum.
1: Gerçekten tam kadro.
0: Bazı maçta oynar ya. Yani mesela içerideki maçlarda Galatasaray'ın yoğun baskı yaptığı, işte rakip yarı sahada oynadığı maçlarda oynarlar.
1: Yani rakip kısa başlamaya çalışan bir takımsa, iç sahada Galatasaray oynuyorsa ve Galatasaray düşük profil bir takımsa oynar.
0: Diye. Oynar ama yani Şampiyonlar Ligi'nde çok zor. Abi de Okan Buruk'un oynatmak istediği futbolda çok zor. O kadar o baskıyı yapıp da hücum maharetleri nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Bence olmaz.
1: Abi gerçekten Konya kaybetmedi.
0: Evet.
1: Vallahi kaybetmedi adamlar yani. Yani ben
0: Trabzon'u da ateşe attılar. Haftaya Galatasaray Trabzon maçında kan gövdeyi götürür gibi o da.
1: Bakalım, maç sonunda çok enteresan bir yayın olabilir. Çünkü yani artık basın toplantılarında, flash röportajlarda istifalar, ayrılıklar alıştık diyelim yani. Son iki haftada iki tane gördük ki maç da bitti. Konya 1-0 kazandı. Yaklaşık saat 22'de Aytekin Akay'la konuşacağız bu arada.
0: Maç 1-0 bitti yine bu arada. Bak, hakemin maçlarına bakarken sen demiştin erken.
1: Evet. Bak hatta mesaj yapayım. Erken gol laneti oldu. Bu seneki 3. maçı Reşat Coşkun Ses'in 3. kez 1-0 bitiyor.
0: Evet.
1: Reşat Coşkun Ses ismini görünce 1-0 alın. Gerçekten 1-0 ya da 0-1 skor alınır. 4. maç ne zaman yönetirse skor 1-0 alının. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunu duyuralım. Gerçekten öyle bir enteresan bir nokta oldu ya. Ama yani Konya'da 4'te
0: maç
1: 0
0: güzel
1: yapamaz.
0: Bir maçtı ama hani 1-0 böyle sıkıcı bir maç değildi.
1: %100 yani böyle. Bu arada Alanya Göztepe 2-2 devam ediyor. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda Bodrum 4-0 önde, Antalya attı, 2-1 oldu. Playoff adına.
0: Diyorum bak, Antalya gelecek aşağıdan.
1: Ne zaman gidiyoruz Sarıyer maçına?
0: Sarıyer maçını şimdi haftaya değil.
1: Bandırma ile içeride 1-1 kaldık, haftaya.
0: Haftaya Bolu olabilir, haftaya Bolu maçı.
1: Dur bakalım.
0: Bolu maçı tabii rahat geçer. Bolu şey yani düşecek TFF1'de.
1: Bak işte bak, geçen de Hatay'a gitmiştik, 4-0'dı. Rahat maçtı yani.
0: Abi gündüz olursa gidilir bak.
1: Dur bakalım, 19'unda maç. Saat 17 maçı.
0: Aa bak, fena değil.
1: Dur bakayım, 19'unda maç var mı? Hadi ya, şöyle.
0: Vardır.
1: Süper Lig'de büyüklerin olmadığı bir gün olabilir mi? Cumartesi 2 çift.
0: Ya
1: ben iptalim. bakıyorum. şey 17 zaten abi, o gün derbi var. Bolu iptal olduk. Dur bakalım.

0: Galatasaray Trabzon maçı.
1: Evet evet. Yani onun o zaten ben, muhtemelen ben de.
2: Ben de gitmeyebilirim.
1: Sen de gel abi beraber alalım. Burada Trabzon Galatasaray'da beraber olalım.
0: Ben biraz heyecanlanıyorum derbi maçlarında.
1: O zaman senin evden takip ederim.
0: Bak dışarıda izlemiyorum. Stada da gitmiyorum. O evde beni arayanlara bağlayayım. Da diyorum.
1: Tamam.
0: Benim bağlayacak. Ben beni ara.
1: Telefona bağlarız ya.
0: Ha, öyle olabilir ama şey yani dışarıda izlemeyi hiç sevmiyorum derbi maçlarını ve bu şekilde de bu sistemi değiştirdikten sonra bak inan ben en son şöyle söyleyeyim Galatasaray Fenerbahçe 1-1 bir maça gitmiştim. O Onyekuru attı işte şey Fenerbahçe 10 kişi kalmıştı. O gün o işi bıraktım ve ertesi sene biz Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. O günden beri de evde izliyorum derdi. Ve çok başarılı gidiyoruz. Çok Okan iyi. Buruk sayesinde de olabilir, benim sayemde de olabilir.
1: Bence senin sayendedir abi. Ben bu tip totemlere inanırım. Bu arada Sarıyer-Bodrum sonraki iç saha maçı. Ben bu maça gelirim. Olur. Yani muhtemelen. Daha tabii belli değil günü saati ama.
0: Ben şey milli maç arasından sonra o maçlar. Orada artık 1.5 seansı başlayacak. Ha, Süper Lig ve TFF'de.
1: O güzel zaten. O güzel.
0: O erken olur. O maç 4'te falan oynanır en geç.
1: Süper. Sarıyer-Bodrum maçına böyle gideriz abi. Hem de Taner abiyi de görürüz. Taner Başkan'a da sevgilerimizi iletelim. Evet. Bodrum Futbol Selam Kulübü Başkanı. Sarıyer tribününde yer alırız ama ya zaten orada biz futbol sever olarak tabii yer alırız. Yani. Bizim işin gırgırındayız yani. Her ikisini görmüş oluruz. 14'ün de haftası yani 14 Ekim
0: bir şeye ay geliyor.
1: Tabii ama milli ara var zaten.
0: Milli ara var bir 3 hafta.
1: Ama 14 Ekim kesin pazardır. Buradaki bu site hep pazar gününe fixliyor.
0: O fikstürü galiba daha açıklanmadı.
1: Evet yani hiç bilmiyoruz. Yani 14'ü değil 13'ü çıkar, 15'i çıkar, 12'si çıkar.
0: Cumartesi ya da pazar öğlen olur o maç. 13.30 ya da 16 seansında. Bunu da not edelim. Bak,
1: bak radyolarını maçtan sonra açan birçok dinleyicimiz var. Bazen bize kızıyorlar. Hani farklı program ya da bant bir program mısınız falan diyenler olabiliyor ama Trabzonspor, daha doğrusu Konyaspor Trabzonspor maçını konuşuyorduk. Bir ara tabii ki konularımızın içerisinde tabii ki devam eden birçok müsabaka var. TFF 1. Ligi'nden de birazcık konuşmak istedik. Hazır Tuğberk Çakır bizlerle beraber olduğu için. Şimdi bir artık araya gitmek durumundayım. Maç sonu yayınına gireceğiz. Farklı bir yayın olacak. Tuğberk çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim.
1: Bir de anons yapalım. Hem Aytekin Akay hem Aksal Yavuz'la beraber olacağız. İlk başta Aksal abiyle başlayacağız. Aksal Yavuz'la Z raporunu çıkaracağız. Geçtiğimiz hafta 5-0'lık galibiyetten sonra da Aksal abiyle konuşmuştuk. Bugün de 1-0'lık mağlubiyet sonrasında Aksal Yavuz'la konuşacağız. Aksal abiye bir döneceğiz. Saat 22 itibariyle Aksal Yavuz'la başlayacağız. Sonrasında 20 geçe civarı da Aytekin Akay'la devam edeceğiz. Trabzonspor'un hakikaten iki tane çok önemli, çok hem de yaşça benden büyüğüm iki tane çok değerli futbol yorumcusuyla sohbet edeceğiz. Maç içinde Tuğberk Çakır'la gerçekten dostane ve keyifli bir sohbet ettik. Biraz sonra tabii ki maç sonunda bir tık daha formal, bir tık daha maç endeksli. Biz tabii ki maç endeksliydik ama güldük, eğlendik. Yani o yüzden de biraz daha o paralelde bir yayın yapacağımızı söyleyelim. Maç sonu itibariyle Tuğberk bir kere daha çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Derbide sözünü aldım, tam vermedin ama ben cımbızla çekip alıyorum. Konuk olarak alırım 5 dakika en kötü.
0: Olur tabii.
1: Anlaştık ki. Süper. Araya gidiyorum, aranın ardından buradayız.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye

0: soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tümosan Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tabii ki çok değerli konuklarımızla beraber bugün maçı ele alacağız, hakemi ele alacağız, tekniği taktiği ele alacağız, saha dışını ele alacağız, Trabzonspor'un atmosferini ele alacağız, deplasman tribününü ve vesaire, tabii ki kulübün içinde, kulübün şu anda gündeminde ne varsa onu konuşacağız. Aksal Yavuz'la başlıyoruz. Aksal abi hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. İyi geceler, iyi yayınlar.
3: Çok çok teşekkür ederiz Aksal abi, kırmadığınız için öncelikle, ki doğrudan aslında öncelikle saha içindeki 90 dakikayı konuşmak istiyorum. Sonrasında birçok detayı konuşuruz ama 90 dakika içerisinde Trabzonspor'un artılarını, eksilerini, sahada gördüklerinizi bizlerle paylaşırsanız çok çok seviniriz Aksal abi.
4: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Konyaspor galibiyeti hak etti.
3: %100.
4: Eğer ilk yarıda ona ana gününde olmamış olsaydı herhalde soyunma odasına en az 3 farkla giderlerdi. Tabii işin diğer boyutu şuydu. Puanı olmayan Konyaspor'un nasıl oynayacağı belliydi. Otobüsü ceza sahasının dışına çıkacaktı.
3: Doğru.
4: Geçişlerle gol arayacaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımın o 7 dakika bir gol, bir maçın başında yemiş olduğu o gol, yani inanılır gibi değil. Ve onun haricinde tabii bu golden sonra bordo mavili oyuncular tepki de veremediler. Dedim ya, çok kötü bir oyun. Tanınmaz halde. Yani bir hafta önce Gençleri Birliği'ne iyi oyunla 5 galibiyet gelen bir takımın böyle bir oyun sergilemesi hakikaten izleyenleri şaşırtmıştır. İkinci yarı pozisyonları var ama Konya zaten dediğim gibi oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Bir iki pozisyonu var, o kadar.
3: Doğru. Yani özellikle ikinci yarıda çok net bir şekilde Trabzonspor'un çok daha fazla ön alanda olduğunu, Konya'nın da çok daha derin blokta beklediği bir müsabaka olarak ben de benzer düşünürüm Aksal abi. Peki yani bugün nezdinde yani 1-0 sonrasında belki daha erken bir değişiklik olmalıydı. Skor nasıl tersine dönebilirdi Aksal abi?
4: Ya şimdi bakıyorsun bütün oyuncular tanınmaz haldeydi. Mesela devre arası soyunma odasından çıkarken bir oyuncu değişikliği bekliyorum ama kimi koyan oyuncular pek kolay değildi. Bir Cabral'da, Saviola fena değildi. Onlarla ikinci yarıya başlayabilirdin. Yani onun haricinde zaten elinde pek alternatifi yok.
3: Doğru. Çok katılırım yani Aksal abi. Hakikaten çok... Yani kadronun alternatifsizliği de belki eleştirilebilir. Peki bu noktada yani Hüseyin Cimşir'in vekaleten mi takımın başında olduğunu veyahut da farklı bir isim mi gelecek, o soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Yani Galatasaray maçı var Trabzonspor'un önünde. Hüseyin Hoca ile mi çıkılacak? Yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Tam olarak yani havayı nasıl koklar Aksal Yavuz diye sormak isterim Aksal abi size.
4: Ya şöyle söyleyeyim, bugün RT Spor'da şöyle bir cümle kullandım. Eğer Trabzonspor Konya Spor'u yenerse, Galatasaray'ı da yenerse neden Hüseyin Hoca'yla devam edilmesin diye. Yani yerli bir teknik adam geleceğine Hüseyin Hoca'yla devam edilmesin diye. Ancak bugünkü alınan bu mağlubiyet bence Hüseyin Hoca'nın elini zayıflattı. Niye ki? Oyuncu tercihlerinde bence geç kaldın. Daha değişik formasyonlar deneyebilirdin. Onu yapmadın. Dediğim gibi hangi oyuncuyu alsın dışarıya? Bir de doğaçlama oynadı Trabzonspor. Yani tabii burada Trabzonspor'un hocasında pek fazla suç yüklememek lazım. Daha bir hafta oldu takıma gelelim.
3: %100.
4: Ama böyle bir durumdan sonra şimdi eğer Konyaspor Trabzonspor'u yenebiliyorsa kendi sahasında, burada tabii Konyasporlu oyuncular da iyi konsantre olmuşlar bu karşılaşmaya. Aslında kötü bir kadroları yok, kötü de bir hocaları yok.
3: Doğru.
4: Fakat şöyle bir şey var. Hep konuştuğumuz mevzu, Trabzonspor'a temaslı oyunu seven oyuncu sayısı çok az. Konyaspor'da hemen her oyuncu iyi mücadele etti. Canlı dişine taktı. Trabzonspor'da bu oyuncuların yerine teknik özelliklere sahip olan oyuncular vardı. Yani düşünün, bugün Salah bile önünde değildi yani. Bu da gayet doğaldır.
5: Zaman zaman tabii ki belli yıldız oyuncuların bile gününde olmadığı denklemler olabilir diyoruz. Tabii, ben de katılırım.
4: Fabinho iyiydi bugün.
5: Kesin katılırız ki stüdyo olarak da aynısını soracaktık Aksal abi. Yani evet, stüdyoda bugün biz de Fabinho'yu beğendik. Hatta devre arasında Furkan Uzun'la sohbet ederken o da Fabinho'nun altını çizmişti. Fabinho haricinde ayakta kalan diye soracağım. Yani bu konudaki tabirim de yanlış anlaşılmasını da istemem ama Aksal abi size

0: göre Fabinho dışında ayakta kalan farklı bir isim daha var mıydı diye sorayım.
1: Onana'yı diyelim ya.
0: Doğru.
1: Onana'ydı. Onun haricinde kimse yoktu. Hakemle ilgili şunu söyleyeyim. Deniz Türücü bir kırmızıdan doğru atması lazım dışarıya. Onu var da görmedi ama tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi siz kötü oynuyorsunuz. Rakip 10 kişi oynuyor. Gene de Trabzonspor gol atar mıydı onu bilemiyoruz. Ama bu mağlubiyet Trabzonspor'a hiç yakışmaz.
0: Kesin katılırım. Peki şöyle... Lütfen Aksal abi devam edin
1: buyur,
0: lütfen.
1: Buyur.
0: Konu bütünlüğü bölünmesinde yeni bir soru soracaktım da lütfen Aksal abi siz devam edin ondan sonra sorayım.
1: Pek iyi olmadı, ağır bir yara aldı öyle söyleyeyim. Yani Ahmet maçında Trabzonspor daha iyi oynadı öyle söyleyeyim.
0: Ya 2-1 o gün kaybedilen maça göre bugün daha kötü bir tablo olduğunun altını çizdiniz. Peki Aksal evet. Abi şunu da sormak istiyorum. Yani Trabzonspor cephesiyle alakalı aslında aynı soruyu soracak gibi olacağım ama en azından bir öngörü sorusu olsun. Yani sonuçta Galatasaray karşısında Trabzonspor Galatasaray maçında şayet bugün biraz sonra flash röportajda veyahut da bir ayrılık durumu cereyan etmezse diye soruyorum. Hüseyin Cimşir Trabzonspor teknik direktörü olarak Galatasaray karşısında kazanırsa devam edebilir mi diye sorayım. Ya da oraya kadar bir yabancı gelir mi diye sorayım. Yani burada bir mağlubiyet var. Evet belki de çok olumsuz bir sonuç ama Galatasaray maçı belli şeyleri unutturur mu diye sormak isterim.
1: Ya Galatasaray maçını diyelim ki yendiniz değil mi? Ama Trabzonspor'lar yine pek umutlu olamazlar. Yani şampiyonluk için. Mesela bugün bana derseniz ki şampiyonluğun en büyük adayı kimdir? Şu anda ligde en hazır takım Beşiktaş.
0: Kesin.
1: Evet. Şimdi Trabzonspor olabilir mi? Henüz ligin çok başı ama böyle mağlubiyetler. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe'de bugün Konya'da oynasaydı, Galatasaray'da oynasaydı. Beşiktaş'ın aynı şeyi söyleyemem. Bugün oradan mağlup olurdur. Şimdi Konyasporlu oyuncuların da mücadelesine saygı duymak lazım. Dediğim gibi kötü bir takım değil. Yani işler yolunda gitmedi mi böyle arka arkaya mağlup olursun ama tabii Konyaspor'u da bu denli iyi oynamaya iken Trabzonsporlu oyuncular kötü performansıydı. Yani yukarılara oynayacak bir takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok.
0: Katılırım.
1: Anlatmaya çalışıyorum.
0: Çok çok net katılırım bu arada.
1: Şimdi diyelim Galatasaray'ı yendiniz ve gideceksiniz Anadolu'da yine maç kaybediyorsunuz. Böyle bir durum var. Tabii Trabzonspor'un bir 8 numarası olmadığı zaman böyle durumlarla işte orta sahada o pas bağlantıları yapamıyorsun. Ha size şunu söyleyeyim. Eğer Trabzon bir gol atmış olsaydı 2'yi bulurdu.
0: Ya maç 1-1'e gelmiş olsaydı 2-1'e de gelirdi aslında dersiniz.
1: 2-1'e gelirdi. Yani o maçın hemen başında yenilen golün şokunu 1 saatte atamadı Trabzonspor oyuncular öyle söyleyeyim.
0: Çok katılıyorum.
1: Böyle bir şey beklemiyorlardı.
0: Peki şöyle sorayım. Aslında 8 numaranın altını çizdiniz. Yani profil olarak Aksal abi yani Tim diyeceğim. Folcarelli'den bahsediyorum. Dinleyicilerimiz de anlasın diye bilerek böyle söyledim. Tim diye bahsedersek daha basit bir dille daha kolay olur diye Tim demek istedim. Eğer şayet bugün Ozan yerine Tim olsaydı ki Tim'in geçtiğimiz yıl Trabzonspor adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu orta alanda bence bütün Türkiye izledi. Çok daha farklı bir maç izler miydik? Ve Tim'in katılımıyla beraber Trabzonspor oyunu birazcık daha iyi bir seviyeye gelir mi diye sorayım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle tabii. Çünkü Ozan'ın özellikleri farklı, Tim'in özellikleri farklı. Ama maalesef onun eksikliğini hissediyorsunuz tabii.
0: Yani kesinlikle öyle. Peki savunma hattını aslında bütün oyunculara da soracağım. Yani bir klasik olarak Aksal abi sizinle beraber bir onun üzerinden puanlama yapmak istiyorum ki aslında savunmayı da konuşmak istiyorum. Aslında ilk başta orayı konuşmak istiyorum ama Onana ile başlayayım. Adetten kaleci ile başlamak isterim. Onana'nın puanı 10 üzerinden kaç olur bugün Aksal abi?
1: 8 veririm.
0: 8 Onana'ya verdik. Pina dersek ne deriz?
1: 6.
0: Vivu?
1: 6.
0: Savic?
1: 3.
0: Savic 3. Mustafa Eskellaç?
1: 4.
0: Tamam. Fabinho?
1: 7.
0: Fabinho 7. Ozan Tufan'ı soracağım.
1: 4.
0: Muçi?
1: 5.
0: Ön hatta geçiyorum. Salah?

0: 5.
1: Aral.
0: Astım.
1: İlk 11'den son olarak da Onuachu diyeceğim.
0: 4.
1: Yedeklere de döneceğim. 3 tane oyuncu Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil oldu. Sidney Lopez Cabral kaç puan alır? 58'de oyuna dahil olmuştu.
0: 5.
1: 69'da dahil olan 2 oyuncu var. Dilersen

0: En azından adetten olsun.
1: Sağ ol, yola da 5.
0: Peki. Aksal abi, o zaman son cümlelerinde yani Trabzonspor'la alakalı son cümlelerinde alırsak çok çok seviniriz abi. Çok çok teşekkür ediyoruz ondan önce de, bunu da
1: Sağ
0: iletmiş olayım.
1: ol. Ya şöyle söyleyeyim, şu anda Trabzonspor'ların morali acayip bozuktu. Çünkü hiç kimse bu maçta bir mağlubiyet beklemiyordu. 3 puan parabasıyla izleyenler de oraya gitti. Öyle ki son dakikalara doğru 1 puana bile razı oldular. Tabii ki insan ister istemez canını sıkar. Ama maalesef futbol içerisinde bunlar var. Rakibinde hakkını teslim edeceksiniz. Konya Spor'u tebrik ediyorum.
0: Peki. Aksal abi çok çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Sağ ol.
0: Saygılar abi. Evet, Aksal Yavuz bizlerle beraberdi. Aksal abiyle de en azından maç sonunda birazcık sohbet etme şansımız oldu. Kendisine de bir kez daha Radyo Gol ailesi olarak teşekkür ederiz. Her zaman onunla sohbet etmek çok çok değerli, çok çok özel olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Aytekin Akay'la devam edeceğiz. Ki flash röportaj alanına şöyle bakıyorum. Gerçekten Konya Sporlu oyuncu grubunun sıra sıra geldiğini görüyorum. Şu anda hatta Konya Spor'un bugün kalesini koruyan Bahadır da röportaj alanında. Çok tatlı bir görüntüler var. Bahadır'ın kızı da şu anda kucağında. O da röportaj alanında kızıyla beraber röportajını yapıyor ki buradan bütün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin çocuklarını da sevgilerimizi iletelim. Hakikaten zaman zaman hepsinin de bizlere mesajlarını gönderdiği, çocuklarıyla beraber bizi dinlediklerini ve aynı zamanda çocuklarına da çok fazla selam gönderdiğimiz birçok sekans yaşamıştık. Yaşıyoruz da. Sağ olun, var olun. Bütün dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkür ederim. Hatta Adil de sonrasında konuşacak. Adil Demirbağ da şu anda mutlu gözüküyor. Konyaspor tarafını kutlamak lazım. Konyaspor 4'te 0'la başlamıştı ama 5. maçta puanı almayı başardı. Hatta puanları almaya başardı. Trabzonspor karşısında çok erken bir gol, fişi çok erken çeken bir Konyaspor ve sonrasında oyunu kademe kademe kendi lehine döndüren, birazcık bir basketbol tabiridir ama rakibini böyle uyuta uyuta götürüp hakikaten net bir şekilde kazandığı bir müsabaka oldu ki tabii ki yani birçok kişi hakemin bir kararını şu anda tabii ki tepkili olabilir. Reşat Coşkun Ses'in orta sahada 45. dakikada verdiği Deniz Türüç'e verilen sarı kartın kırmızı kart olması gerektiğini düşünen bir kesim var. Bana sorarsanız, en azından kısa da yorum kendimce eklemiş olayım, birazcık ben hakem yorumudur demek istiyorum. Pozisyonun kırmızı kart olabileceğine, yani bu Reşat Bey'in, yani karşılaşmanın hakemini Reşat Coşkun Ses'in bir anda kırmızı çıkarsa da şaşırmayacağım. Sarı kartla o pozisyonu cezalandırırsa da şaşırmayacağım. Tamamen hakemin inisiyatifinde olan bir pozisyon olarak yorumluyorum ki şu anda bir kez daha izliyorum. Yani eğer Deniz Türüç'ün ayağı yaklaşık böyle bir 5 santim daha yukarıda olsa, 5-6 santim daha yukarıda olsa kesin kırmızı kart. Yani şu anki baktığım açıda kırmızı da denilse şaşırmam ama yani hakem yorumudur. Bence sarı da çok da net, yani bilemiyorum, sarı da verilse çok bir sorun olacağını düşünmediğim bir pozisyon. Ama yani mesela bir Trabzonspor taraftarı çıkıp işte kardeşim ne bahsediyorsun, neler anlatıyorsun, pozisyon %100 kırmızı karttır derse de bir şey de diyemeyeceğim. Tamamen sana göre bana göre bir pozisyon. Ama ben sarı kart verirdim. Eğer birazcık daha ayak yüksekte olsaydı kesin kırmızı kart olurdu pozisyon. Onu da söyleyelim. Çünkü çok hızlı geliyor Deniz Türüç. O noktada hakikaten 45. dakikada tam ilk yarı bitmeden Muçi'ye yapılan müdahale. Yani bileğe tam bassa, ki bileğe de hafif değiyor gibi, ama tam kramponunun üst tarafında o bağcık kısmının oraya geliyormuş gibi bir pozisyon. Yani sarıya da çok da fazla eleştirebileceğim bir durum yok. Reşat Onur Coşkun Ses'in ben yönetimini beğendim. Maçı oynatma isteğini beğendim. Ki yani şöyle söyleyelim, çok sert bir maçtı. Yönetmesi kolay bir maç değildi. Ve sadece bir pozisyondaki bu bıçak sırtı pozisyonu sadece tartışıyoruz. Onun dışında maçta 6 sarı kart oldu. 3-3 karşılıklı. Gayet oyunu fazla durdurmadan, akışına bırakan, hatta avantajları da kullandıran, sonrasında sarı kart gösteren bir hakem yönetimi de gördük. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Benim adıma değerliydi. Yani ben yani birçok yayınımda şunu söylerim. Tabii ki taraflar pozisyonları kendi lehine göre görmek zorunda. Taraftar bu şekilde zaten maçı izlemek durumunda, taraftar adı üstünde. Ama genel olarak ben bir futbol sever olarak oynatan hakemlerin yanındayım. Reşat Coşkun sesi de ilk defa gördüm hayatımda.

0: de tanımam. Hiç de bir hayatımda böyle bir isim olduğunu da görmemiştim. Ama genel olarak bu pozisyon nezdinde kırmızı verilebilirdi, kabul ederim. Ama kötü bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bakalım, mutlaka Aytekin Akay'la da konuşacağız bütün detayları. Biraz oyuncu röportajlarına gitmek istiyorum ki Tümosan Konya Spor tarafında birçok oyuncu esasında şu anda konuşuyor ki İlhan Palut'u da görüyorum, onu da dinleteceğiz zaten. Konya Spor röportajlarıyla başlıyoruz demiştik bugün. Biraz sonra Aytekin Akay da bizlerle beraber olacak ki Aytekin abiyle de bayağı derinlemesine konuşuruz. Belki Aytekin abiyi önce alırız, sonra röportajlara gideriz, ona bakarız. Ki Aytekin abi müsaitse bir kendisini de bir şöyle bir bakalım, eğer müsaitse Aytekin Akay'la ilk bir konuşalım. Sonrasında tek blok halinde ilerleriz ki Aytekin abinin de gerçekten Trabzonspor'u yani her şeyiyle takip eden çok çok değerli bir kişi olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki bizler adına da her zaman yayınlarda destek vermesi çok çok değerli. Aytekin abi de müsaitse bağlayalım ki sesi de geliyor şu anda gayet de iyi bir şekilde. Aytekin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler Aytekin abi ki ya şunu soracağım, tek tek gitmek istiyorum, genelden özele gitmek istiyorum ama bugün 90 dakikada sahada biz tam olarak ne gördük, Trabzonspor nezdinde ne gördük, Konyaspor nezdinde ne gördük, Trabzonspor'da herhangi bir artı görebildik mi? Genel olarak böyle kronolojik olarak Trabzonspor'un 1. dakikadan 90. dakikaya kadar teknik direktörüyle, sahadaki oyuncu grubuyla nasıl bir oyun bize sergilediğini bizlere anlatabilirsen abi çok çok seviniriz.
1: Bir kere ne olursa olsun 2. dakikada gol yiyip 90 dakika herhangi bir %100 net pozisyonda dahil buna gol bulamayan takımı savunmak olmaz. Yani ne olursa olsun Trabzon reaksiyon vermeliydi. İlk yarıda, ikinci yarıda neyse önemli değil. Beraberlik de demiyorum. Trabzon bir şekilde reaksiyon vermeliydi. Trabzon takımı, yani bunun Hüseyin Hoca tarafından da savunulacağını zannetmiyorum. İkinci dakikada gol yiyip Trabzon gibi şampiyonluğa oynuyorsanız, yarışmacı bir takımsanız mutlaka reaksiyon verirsiniz. Reaksiyon topun topa sahip olmak, çok koşmak, 7 korner 10 korner atmak değil, topun kale çizgisini geçmesidir. Doğrusu budur. Bu anlamda Trabzonspor'un bu akşamki maçı her anlamda bir kırılma maçıydı ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bunu söylemem lazım. Katılım. Hocadan, takımdan bağımsız. Hocalık eksikleri tabii ki biz Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Hüseyin Hoca'yı da eleştireceğiz. Hüseyin Hoca sonuçta aydan Mars'tan gelmedi. Trabzon'da yaşayan, takımı da yakından takip eden, az çok takımı da bilen ve takımla çalışmaya başlayan bir teknik adam. Onun öncesinde bu akşamki en büyük eksiklik Trabzon takımı kurulurken yapılan kadro planlamasının bir mağlubiyeti bu akşam. Bu akşamki mağlubiyeti biraz da oyunculardan çok, yani uyumsuz, alakasız oyunculara bağlıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda Trabzon topla çok oynadı. Evet ama oynadı da üretken mi oldu? Olmadı bence. Dış şutlar, Fabinho'nun bir kafası. İlk yarıda Salah'ın bir şutu dışında, yani Trabzon'un çok etkili olduğunu söylemek zor. Hatta etkisizdi diyorum. Topa sahip olsa da Trabzon çok etkisiz. Önde tehlike oluşturmadan maçı tamamladı. Yani biz Fabinho'nun şutunu saymazsanız Trabzon'un öyle alçağım bir pozisyonu yok.
0: Doğru.
1: Dış şutlarını, yani şöyle, görüntüde baskılı ama özünde değildi. Bu anlamda bunu en büyük nedeni benim görüş açımdan yanlış yapılan takım kurgusu, yanlış oyuncu transferleri, sağ içi yanlışları falan. Şimdi
0: peki Sayın Ertuğrul Doğan mı burada asıl suçlu kişi, yoksa Fatih Tekke mi, yoksa futbolda transferleri yapan o komite mi diye sormak isterim. Hani arada sonuçta yani böyle
1: burada,
0: bir durum var.
1: Burada suçluyu bulmamızın bize bir faydası olmayacak. Sonuçta bu takımı kim kuruyor? O zamanın teknik direktörü, o dönemin başkanı, yöneticileri, oyun başkanla çalışan menajer, bunlara karar veren teknik adam, sahaya çıkaran şu anki hoca, ne kadar hepsi.

0: Yani mesela maçı izlerken eğer ben teknik adam Hüseyin Cimşir olsaydım, hı-hı, Samet Akaydın'la maça başlardım her anlamda. İlk yarıdaki hem çok hata yaptı Savic, hem çok ağır kaldı, hem de golün, yani bir oyuncuya bağlamak doğru olmasa da yakından takip ettiğim için golün yenmesinde de etkisi var. Şimdi ikinci dakikada da gol yiyebilirsiniz, 89'da da yiyebilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiniz. Ben Trabzon gazetedeki maç yazında da aslında bunun üzerinde durdum. Hı. Yani Trabzon'da olmasanız, Bolu Spor'da olsanız önemli değil, Konya Spor'da olsanız Konya Spor'u tebrik etmek lazım. İkinci el topun arkasına geçti. 12 kişi, 15 kişi neyse önemli değil, giren çıkanlarla kalesini savunmaya çalıştı. Savunma yaptı diye kimseye kızılmaz. Hı-hı. Savunma yaptı diye kimse eleştirilmez. Adam puan maçı, zaten çok kötü durumdaydı Konya. Ha, bunu da söyleyeyim. Konya ligde benim düşme adaylarımdan biri. Yani hmm, ne olursa olsun Konya, Erzurum böyle ligin altında gördüğüm takımlar. Trabzonspor bir şekilde ikinci dakika şu demek, maç başlamadı demek. Siz bir şekilde topu içeri sokmanız lazımdı. Burada dediğim gibi sezon başı transfer tercihleri, sağ içi eksikler, oyuncuların ayrı ayrı yani işte farklı mevkilerde, yani mevkisinde oynamayan oyuncular, bunlar etkendi. Bunun yanında şimdi geçen haftalarda gördük. Onaçı'yı ne kadar yakın oynatırsanız, Onaçı'yı ne kadar çevresini zenginleştirirseniz, Onaçı da o kadar sizi zenginleştirir. Gol atar, sizi büyütür. Sağdan dimdik çıkarır.
1: Doğru.
0: Bugün o etkinliği göremedik Onaçı'da. Çünkü hem sağ hem solundaki oyuncular. Aral gayretliydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani uğraştı en azından. Ama tabii burada Pina çok fazla ileri geri gitti, yoruldu. Pina gibi bir oyuncuyu da belki daha önde oynatması gerekebilir Hüseyin Hoca'nın. Bu maçın şöyle bir şey olacak. Önümüzdeki haftalarda Galatasaray maçı var. Yani Galatasaray maçını yani bu maçı kazansaydı Trabzonspor, Galatasaray maçı çok çok daha anlamlı bir hale gelecekti. Şimdi Galatasaray maçını kazanmak zorunda. Yani önümüzdeki hafta kazanmasa da olurdu Konya maçını alsaydı, ama şimdi kazanmak zorunda. Bence Hüseyin Hoca hafta içi bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hüseyin Hoca ile mi devam edecek takım? Başkanın düşünce, başkanın da şimdi kafası karışıktır. Ama Trabzon takımındaki yanlış, yani geçen sezon biz sizin programınızda da, başka yerde de, başka mecralarda da hep söyledik. Ya bir takım oturtmuşsunuz, omurganız var, her şeyiniz var. Ya bunun üzerine 3-4 tane böyle bir dokunuş yapıp devam edin, ama Trabzon işte 8 oyuncu gönderdi, 15 oyuncu aldı. Böyle çok karman çorman işler yaptı. Yürüyen sistemi de bir şekilde bozdu. İlk devrede tamam, yani Konya 1-0'dan sonra da birkaç pozisyon üretti, ama ikinci devrede hiçbir şey üretmedi. Trabzon kalesine gelmedi diyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Gelmedi, ama sen o kilidi çözmen lazımdı. Şimdi Hüseyin Hoca'yı buradan ne diyelim, en fazla işte o oyuncuyu niye aldın, bu oyuncuyu niye çıkardın diyebiliriz. O da işin matematiği değil. İşin matematiğini çözmez o da. Sonuçta Trabzon takımı bir şekilde beraberliği ve galibiyeti görmeliydi Konya'da. Kırılma maçlarından biriydi bana göre. Yarışan takım, şampiyonluğu oynayan takım 2'de gol yiyip 90 dakika yani o 1-0'ı çözmeye uğraşmamalı. Hatta hemen maçı çözmeliydi. Ben ilk devrede maçın çözüleceğine dair Trabzon adına umudum vardı. Ama Trabzon takımı o reaksiyonu gösteremedi. Ben eskiden oyuncuların gelen oyuncuların yerini dolduramadığını düşünüyorum.
1: Peki şöyle sorayım. Yani aslında birazcık maçın endeksinden çıkıp dediğinizi belki doğrularım veyahut da tersinde kalırım Aytekin abi, ama şöyle bir şey soracağım. Yani Trabzon'da maaş bütçelerinin çok dengeli yönetildiği bir geçtiğimiz sezon vardı. Bu oyuncu grubunun üzerine aslında Franculino, Ju

0: gibi, Salah gibi, Fabinho gibi, ki Salah Başakşehir maçının kahramanıydı, hatta iki tane atmıştı. Bugün Fabinho belki sahada ayakta kalan tek oyuncuydu vesaire, ama bu tip yüksek maaşlı oyuncular yerine kalan kadro kalsaydı, onun yerine bir iki tane mütevazı ekleme olsaydı, yani tam olarak Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki kadrosu, işte Felipe Agosto'yu da düşünelim. Burada aynı zamanda Ulay'ı da düşünelim. Ama hani bu denklemi düşündüğümüz vakitte Fatih Tekke de başta olsaydı, aynı düzen esasa devam etseydi, her şey çok daha güzel mi olurdu Trabzonspor adına? Her şey çok daha sürdürülebilir mi olurdu diye sormak istiyorum.
1: Onu bilemeyiz. Bak, onu hiç kimse bilemez. Onu bilen diyen adamla sabaha kadar tartışırım. Hiç kimse bilemez. Ben de sen de, onu bir Allah bilir abi. Başka da kimse bilmez. Ama şunu söyleyeyim. Hı. Augusto kalmalıydı ya. Para denklemi, işte para lazım. Yeni oyuncular katmak lazım, ama şimdi olayın orta sahaya kattığı çeşitliliği de görmek lazım. Şimdi sen orta sahasız maç oynuyorsun. Fabinho evet toparladı. İyi oyuncu yakaladı Trabzon bu arada. Deneyimli, tecrübeli. Nasıl, nerede duracağını biliyor. Nereden şut atacağını biliyor. Bazı oyuncular var, nereden şut atacağını dahi bilmiyor Trabzon'da. Bunu söylemem lazım, ama Fabio öyle değil. Fabio oyuncu, sporcu. Fabio futbolcu. Ona itirazım yok. Ama her ne kadar orta sahada tek Fabinho olsa da, Fabinho gibi bir 2-3 oyuncusu olsaydı Trabzon'un ve bu yoklukta Mendy gibi, Buşari gibi oyuncular her şekilde orta saha bu işin kalbi, beyni,
0: kesin katılırım
1: atar, atar damarı, toplar damarı değilse her şeyi orası orta saha. Ben Mendy'yi ilk kadrosuna, Avrupa kadrosuna yazmışlar. Lig kadrosuna bir şekilde yazdırırdım. Yazdırılması gerekirdi. Tabii onu yazdırırsan içeriden bir iki oyuncuyu göndermen lazım. O yeni transferleri de hadi biz yaptık, şimdi biz nasıl gönderelim? 3 ayda geçen sezonda olay ekmedi oldu. Ama Trabzon'un Trabzonspor takımının içindeki en büyük mesele, problem, sorun orta saha. Orta saha çözmediği sürece bir haftaya Galatasaray yenebilir, yenilebilir. Ama bir sonraki hafta Çorum'a da yenilebilir. O
0: peki, Aytekin abi şunu sorayım. Yani Tim Folcarelli dönse bir nebze daha iyi bir şey görür müyüz? Onu sorayım.
1: Değişir iş. Biraz değişir tabii ki. Yani burada Fatih Hoca da olsa iş değişir. Tim dönse, Folcarelli dönerse iş değişir. Biraz daha değişir. Biraz daha farklılaşır. Takım biraz daha toparlanır. Daha üretken olacağını düşünüyorum, ama bu yeni oyunculara bir şekilde ısınamadım. Bilmiyorum. Bu duygusal bir şey değil. Sonuçta biz şey yapmıyoruz. Edebiyat yapmıyoruz. Şiir yazmıyoruz, ama ben bu Saviola'dır, Kapral'dır. Ya bu oyuncu mesela, ben Pina gibi bir oyuncuyu önde oynatırım. Çok güzel. Öne gidiyor. Öne, hem orta yapıyor, hem içeri kat ediyor. Pina tarzı bir oyuncu. Yani o kadar oyuncu aldı. Gene Pina gibi bir oyuncu alamadı Trabzon mesela.
0: Pina hakikaten
1: Savic
0: iyi
1: gibi bir oyuncudan, Savic gibi bir oyuncuyu, eğer sen teknik adamsın, kaptan olabilir, önemli değil. Savic gibi bir oyuncu yerine Samet'i düşünmüyorsan, kusura bakma Hüseyin Hocam, eleştirilirsin yani. Ben olsam Savic'i bu akşamdan itibaren kadroda hiç düşünmem. Yani yarın Galatasaray, haftaya Galatasaray maçı olacak, Avrupa maçları ne olacak? Çok başına iş açar Savic. Hem Savic yabancı kontenjanını dolduruyor. Samet desen yerli kontenjanını da kullanmış olacaksın, ama bana göre iyi bir stoper Samet. Bizim Trabzon milleti enteresan tabii. Samet'i istemiyor. Niye istemediğini bilmiyorum. Üstelik de Trabzonlu. Ama Samet'i ben gözüm kapalı sahaya sürerdim. Mesela bu akşamın en büyük değişikliği bende bu olurdu. İkincisi, Mustafa Eskiyeliyaş da geçen sezonun bıraktığı yerin çok gerisinde. Bugün birkaç bölgede oynadı. Sonra orta saha oldu. Maçı solda oynadı, sağda oynadı falan falan. Yani Fatih Hoca'yı eleştirdiğimiz yerden Hüseyin Hoca'yı da eleştiririz. Bir oyuncuyu bir maç içinde üç ayrı bölgede, hocam hem sola attın öne, hem sol geride oynattın, ortaya ortada oynattın, ara ara gizli santrafor yaptın, gördük yani.
0: Şimdi,
1: bunlar da imkansızlıklar diyecek, ama Trabzon takımı bu sene yanlış transfer kurbanı.
0: Peki Aytekin abi, şunu da sor.

0: duracağım. Yani biraz bugünkü maçın endeksinde karşılaşmanın esasında Süper Lig'de çok da fazla tecrübesi olmayan bir hakemi vardı. Reşat Coşkun Ses hakkında sormak istiyorum. Çünkü her maç hakemler çok gündeme geliyor ki esasında 45. dakikada Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon çok tartışıldı. Hatta bizim de mesaj kutumuz bayağı dolmuştu. Onun haricinde hakem çok beğenildi bu arada, Reşat Coşkun Ses. Genel insanlar tarafından yazılan mesajlar o yöndeydi ama o pozisyon hakkında çok fazla kişinin de şikayeti vardı. Aytekin abi, nasıl gördün pozisyonu? Direkt kırmızı mı olması gerekirdi, sarı doğru karar mı?
1: Ben hakemin kararını doğru gördüm.
0: Ya bence de bıçak sırtı pozisyondu. Ya kırmızı.
1: Sarı. Şimdi şöyle, Konyalı oyuncuya o pozisyonda kırmızı verirsen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlı, Trabzonlu oyuncuya da vermen lazım. Verebilir misin? Veremez. O zaman Konyalı'ya da vermeyeceksin. Ha, bana göre de hani bıçak sırtı sınırda ama sarı bence doğru. Hakemlik bir şey görmedim. Ya hakem bir iki faulü şunu bunu çıkarırsan hakem oyunda yok gibi. Şimdi bu maçı hakem üzerinden okumak Trabzonlular adına yanlış olur. Konyalılar bilmiyorum eleştiriyor mu da, Trabzonlular hakemi eleştiriyorsa yanlış yerden bakıyordur.
0: Kesin katılırım. Peki o zaman son olarak da Aytekin abi, birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Hatta sabaha kadar da sohbet edebiliriz Aytekin abi. Hakikaten seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyiftir. Benim adımı her şeyden önce bunu söylemek isterim. Aytekin abi, peki son olarak derbi konusunda şöyle bir ön bakış yapacak olursak bir tahmin alabilir miyiz?
1: Bugün gündüz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İşte 3-1 diyen, 4-1 diyen, dedim ki Trabzon kazansın 3 puan alsın. Ne 3-1'i, ne 4-1'i, ne 4-2'si. Siz Gençler Birliği maçı ile diğer maçlara bakıp şey yapmayın dedim. Kazansın yeter. Şimdi Galatasaray maçı, işte bu maç kazanılsaydı Galatasaray maçında biraz daha özgüvenli bir takım çıkardı. Buradaki bu akşamki maç işi değiştirdi. Ha, Trabzon kazanmak zorunda bence. Eğer Hüseyin Cimşir'in yerinde olsam yani hiçbir şey düşünmem. 5-0 mağlubiyet de dahil her türlü riskleri alırım ama kazanmaya oynayan bir takım sahaya çıkartırız.
0: Yani tamam ya da devam maçı mıdır Hüseyin Çimşir'in o karşılaşma, öyle mi anlamalıyız? Eğer bugün veya hafta içinde bir istifa veyahut da bir ayrılık durumu yaşanmazsa
1: vallahi
0: diyelim.
1: Ben başkanın Hüseyin Cimşir de olsa hoca aradığını biliyorum. Herkes biliyor. Başkan hoca arıyor. Abdullah Avcı da var. Poto'da Şenol Hoca da var. Poto'da öncelik Şenol Hoca da, onu da biliyoruz. Şenol Hoca'yla devam.
0: Yabancı olur diyorlardı Aytekin abi.
1: Yabancı var. Yabancılarla konuşuyorlar. Var yani. Ya bugün 5-0'da yense Trabzon taraftan %60 Hüseyin Cimşir'i istemiyordu zaten. Bak bu çok önemli bir şey söylüyorum.
0: Doğru.
1: Bugün Trabzon 5-0 yenseydi Trabzon taraftarının %60'ı diyecekti ki Hüseyin kimdir de hocalık yapacak Trabzon'a. Ve bunu söyleyeceklerdi. Onun için şu anda bazı Trabzon taraftarı için şunu söyleyeyim. Yani Hüseyin Cimşir'i istemeyen Trabzonspor taraftarı için bu sonuç normal. Ama keşke ben Hüseyin Cimşir'in devam etmesi yönünde hani Pep falan gelmeyecekse Hüseyin Cimşir devam etsin. Yani tek hoca üzerinden bu akşamı okursak yanlış olur. Hakem üzerinden okursak yanlış olur ama kadro politikası, kadro planlaması üzerinden okursak doğru olur. Bir de reaksiyon veremeyen, tempo yapamayan, temposu düşük takım. Trabzon buna çok iyi örnek. Yavaş oynayan bir takım. Trabzon öne geçmiş olsaydı nasıl? İşte öne geçtiği maçları da biliyoruz. Ahmet maçını verdi işte Trabzon.
0: Doğru.
1: Ama şunu söylemek lazım. Trabzon ağır bir takım. Bunun için ön stoperini biraz daha hızlandırması lazım. Savic'ten bir şekilde en azından ilk 11'e çıkması lazım. Orta sahayı Mendy, Puşari bir şekilde orta sahada kadroda olmaları gerekiyor. Kadrodaki oyunculara bakıyorum. Ya yani Mendy ile Puşari mutlaka kadroya, da Mendy, Puşari de ikisi de orta saha adamı. Sonuçta orta saha adamı üretken olur. Oyunun merkezi orası. Hüseyin Hoca'nın da yanlışlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Yanlış şimdi Konya galip geldi de her şeyi doğru yaptı desek yanlış olur.
0: Katılırım bu arada. Harfiyen katılırım abi. Bir önceki söylediğim birçok cümle artı bu cümleye de Harfiyen evet. Katılırım Aytekin abi, lütfen devam et.

0: insanımız hep öyle bakıyor. Şimdi Trabzon 3 şeye Gençler Birliği'ne o kadar gol attı da her şeyi doğru yaptı denmez yani. Hüseyin Hoca inanılmaz bir hoca. İngiltere'de böyle hoca yok diyemezsin yani. Ya Hüseyin Hoca'dan dolayı oldu da diyemezsin. Bu anlamda o kazansan da kaybetsen de o eksiklerini, artılarını, eksiklerini görmen lazım. Ben bütün sözlerin, cümlelerin önünden, arkasından bir tanesini çekip çıkaracağım. Hı. Bir şekilde Trabzon takımı reaksiyon vermedi, veremedi.
1: Doğru. Vallahi Aytekin abi son cümlelerini de alayım, ondan sonra yavaş yavaş flash röportajlara geçmem lazım. Hakikaten ağzına sağlık şimdiden.
0: Galatasaray maçı da Trabzon yenilirse Hüseyin Cimşir gider. Yenilirse Hüseyin Cimşir gene gider.
1: Yani Hüseyin Cimşir'le bu iş biter diyorsunuz.
0: Aytekin abi. Hüseyin Hoca gider. Gider. Çok da sevdiğim biri, çok da iyidir. Hı-hı. Çok şahane bir arkadaştır. Hı-hı. Çok kalitedir yani. Trabzon iyi bir Türk evladı, iyi bir spor adamı da olabilir inşallah. Yani zor bir şehirde doğdu. Futboldan sadece başarı bekleyen bir şehirde doğdu. Hı-hı. Başka takımları da düşünebilir. Hı-hı. Umarım Fatih Tekke'de futbolcuyken inanılmaz bir futbolcuydu.
1: Hakikaten öyle.
0: Dışarıda oynadı. Dışarıda oynadı, tekrar kendini ispat etti, geri geldi. Hüseyin Hocam da inşallah kalırsa Trabzon'da başarılar diliyorum, ama kalmazsa mutlaka Trabzon dışında çalışması gereken hocalardan biri. Sizin de tanımanızı isterim. İyidir yani.
1: Hüseyin Hoca'yı tanımadım. Çok değerli biri olduğunu şöyle tahmin ediyorum. Efe'yi tanıyorum. Hüseyin Hoca'nın bir akrabası diyelim. Yani şeyi hatırlamıyorum. Çok küçükken tanışmıştık. Efe de yelkencidir. Ben de yelken sporuyla ilgilenirim Aytekin abi. Ya çocuğuma emin değilim ama ya bir akrabası olduğuna eminim. Efe ile tanışmıştım. Yıllar önce tanışmıştım. Buradan da kendisine sevgilerimi ileteyim eğer dinliyorsa diye. Böyle bir anım var yani.
0: İnşallah Hüseyin Hoca'nın da yolu açık olur, ama Galatasaray maçı ne olursa olsun bu şekilde sonuçlanmasını bir şekilde, ama ben hep Twitter'da orada burada yazıyorum, gazetede yazıyorum. Devre arasına kadar, ligin ara dönemine kadar Hüseyin Hoca'yla bir şekilde Trabzonspor takımı devam etmeli.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı, her zaman olduğu gibi.
0: Her zaman biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicilere size iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Aytekin abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Ben de yavaş yavaş artık flash röportajlara dönmem gerekiyor ki zaten Konyaspor'la kazananla başlayalım. Kazananın oyuncu grubuyla başlayalım. Ondan sonra Trabzonspor oyuncu grubu. Sonrasında İlhan Palut. En son olarak da Hüseyin Çimşir olarak yayınımızı sonlandırırız. Şöyle bir oyuncu röportajlarına artı teknik direktör röportajlarına doğru uzanalım. Sonrasında da bir kapanış yaparız zaten.
2: Karşılaşmalardan Raymond Top bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Öncelikle hem golü hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Nasıl değerlendirecek öncelikle bugünkü oyunu, alınan 3 puanı ki ilk puan, ilk galibiyet, bununla ilgili neler söyler?
3: Yeah, you know, it will be a tough game, and we was in hard period, and we had one task to win the game and take the first 3 points. The mentality for the team, it was the top, like today we was like a team, and yeah, I'm really happy to be part of this team and this 3 points.
4: Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Bunun farkındayız. Ama buna tüm takım olarak gerçekten çok güzel hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Bugün oraya gittik. Çok güzel bir performans sunduk. Ve çok hak edilen bir 3 puan aldık.
2: Tabii çok kritik bir galibiyeti getiren golü attı. Aynı zamanda kendisinin de ilk golü oldu. Bununla alakalı neler söylemek ister? Neler hissetti golünden sonra?
5: Goal of the season and also the first goal for you. What are your opinions regarding that?
3: Yeah, to be honest, now I don't care who scored the goal. The goalkeeper can also score. Today was the most important to win this game and take the first 3 points. But of course, I'm really happy to score for this club, for this atmosphere, and yeah, for the team. This is the most important right now.
4: Dürüst olmak gerekirse benim için golün kim attığı önemi yok. İstiyorsa kaleci de atabilir. Benim için önemli olan tek şey takımın kazanmış olması ve bunu başar. Ama tabii ki de gol attığı.

0: Benim için mutluyum. Umarım bu sezon devamında da kazanmaya devam ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz Raymond Holt. Tekrar. Evet, Raymond Holt bizlerle. Birlikte de Bahadırhan röportajlarımıza geliyor. Hemen kendisiyle devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum Bahadırhan. Sıcağı sıcağına senden değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili?
2: Öncelikle çok zor bir karşılaşma olacağını hafta 5'den beri biliyorduk. Çok şanssız geçirdiğimiz bir başlangıç serüvenimiz oldu. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar oldu, kırmızı kartlar, son dakikada yediğimiz goller maalesef. Ama çok şükür bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Hep birlikte çok iyi mücadele ettik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sen bugün iyi performans sergileyen isimlerden birisiydin. Bugünkü plan neydi? Ne kadar yansıttınız? Neler söylersin?
2: Şunu söyleyeyim kendi performansım hakkında. Benim için önemli. Evet, gerçekten bir kalecinin performansı sahada takım için çok önemli ama ilk başta hep birlikte takımla birlikte hep beraber gösterdiğimiz performans bence daha değerli. Yoksa hani benim tek başıma göstereceğim bir performans herhangi bir galibiyeti getireceğini ben hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden takım arkadaşlarım, ben hep birlikte çok iyi bir performans gösterdik. Çok şükür 3 puan tarafı da taraf 3 puan alan tarafta biz olduk. Birazcık yorgunuz, sıcağı sıcağına denk geldi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim Bahadır.
2: Sağ olun, size de.
1: Evet, Bahadırhan bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız devam ediyor. Kaptan gelecek. Adil'le devam edeceğiz. Hemen kendisinden de sıcağı sıcağına görüşen alacağız. Adil, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Maçı soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Maç başlamadan önce takımı kümeledin. Hep birlikte bir konuşma yaptın. Neler söyledin o anda? İlhan Hoca da o anda oluyor. Teknik ekip de o anda. Neler söyledin? Bununla başlamak istiyorum müsaadenle. Özel değilse tabii ki.
3: Yok, özel değil tabii. Tabii ben de bir öncelikle söylemem gereken bir iki cümle var. Tabii hafta içi maçtan önce bir video yayınlamıştık. Taraftarlarımızı stadımıza çağırmıştık. Genellikle zaten stadımızın büyük oranı doluyor ama ailenin birlikte gözükmesini istemiştik. Bugün tüm Türkiye'ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimiz için öncelikle taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmama gelince aslında çok duygusal anlardı. Bunu bir kaptan olarak bazı sorumlulukları almanız gerekiyor. Orada söylediğim kelimelerden bir tanesi şuydu. Kazanmayı bırakın, bizden kazanmayı bırakın, artık iyi futbol oynayın yeter deniyor dedim. Bu benim çok zoruma gidiyor dedim ben. Burada hem iyi futbol, iyi mücadele ve kazanacağımızı onlara aktardım. Nitekim ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim sözlerimi yere düşürmediler. Ve çok iyi mücadeleyle kazandık. Hatta ilk yarıdan bulabileceğimiz birkaç pozisyonda da bulabileceğimiz skorlarla farkı açabilirdik. Olsun, kazanmak bizim için çok önemliydi. 4 maçtır kazanamıyorduk. 5. maçta ya 0 puanla devam edecektik ya tüm Türkiye'ye gösterecektik Konyaspor'un geri geldiğini, geri dönüş yaptığını. İnanıyorum ki bu saatten sonra da Konyaspor'un beli bükülmeyecek.
1: Bugün için oyun planı neydi? Neler söylersin bununla alakalı? Size galibiyeti getiren etkenler neler oldu kaptan?
3: Ya hafta içi birbirimizi aşıladığımız en büyük nokta şuydu. Çok iyi mücadele. Türkiye Ligi'nde tabii ki hazırlanıyorsunuz, organize ataklar hazırlanıyorsunuz, rakibinizin açıklarını kovalıyorsunuz ve onların üzerine çalışmalar yapıyorsunuz ama bizim en büyük bugünkü kazanmamızın nedeni hep beraber, zaman zaman görmüşsünüzdür, Muleka, sonradan giren Mustafa Muhammed bile bizim defansın içine girip kafayla topu uzaklaştırdılar. Bize bu yürek, bu cesaret lazımdı. Bugün takım arkadaşlarım bu yüreği, bu cesareti gösterdiği için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi geçip onlarla kutlama yapmak istiyorum.
1: Çok fazla tutmayalım. Tebrik ediyorum kaptan.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Lopez Cabral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. 1-0'lık bir mağlubiyet var ki kalelerinde golü çok erken gördüler. Nasıl değerlendirir Lopez bugünkü oyunu, iki ara ve ikinci ara olmak üzere? Neler eksikti kendileri adlarına?
1: Today what was missing was the first minutes we were a little bit sleepy. We are very disappointed with the loss. We will definitely get back next week and we will full focus on the next game. We will give everything and we are sure that we're gonna come back stronger.
2: Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey belki maça biraz aslında geç başladık. Belki biraz dikkatsiz başladık maça. Öyle başlamamalıydık ama bir önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben.
0: Teşekkür ediyoruz Karbala. Evet, ara vermiyoruz. Çibuke Vivo röportaj alanımıza geliyor. O da bugün sahada en çok koşan isimlerden bir tanesiydi. 1-0'lık bir mağlubiyet var. Çibuke nasıl değerlendirecek? Neler eksikti? Aslında Gençler Birliği maçıyla iyi bir oyun ve moral bulan bir Trabzonspor. Bugün neden istediği oyunu ve skoru almadan dönüyor? Neler söyler?
3: I always say I want to thank the fans that come to support us. It's football. If you use your chance well, I don't even know what to say, because for now I'm very angry because we lost. But we have big game coming up next week, and I believe we are going to turn things around.
2: Öncelikle her zaman şunu ifade ederek aslında sözlerime başlıyorum. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür etmem gerekiyor. Aslında onlara teşekkür ediyoruz. Futbol böyle bir oyun. Siz bazen fırsatları kaçırıyorsunuz. Rakibiniz fırsatları değerlendirebiliyor. Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz aslında. Bizim için çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Kritik bir galibiyet. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
4: Evet, aslında sen nezaketen söylemedin maçın başında ama sormadın daha doğrusu. 4 tane mağlubiyet vardı. Son derece kötü bir başlangıç. Ve bugün aslında beklediğimiz bir reaksiyondu. Tabii ki oyun planı da vardı ama şunu düşünmüştük, evet Trabzonspor ofansif olarak son derece tehlikeli bir takım ama top bizdeyken oynayabiliriz, geri dönüşü yapmayan oyuncuları var, hızlı ataklarla sayısal oyuncu üstünlüğünü rakip sahada yakalayabiliriz diye planımız vardı. Çok erken çok güzel bir gol attık hazırlanışı, bitirişiyle. Ondan sonra evet önde baskı niyetimiz bir tık aşağı düştü. Dönem dönem yaptık. Ama ilk yarı oyunu koparabilecek anları da yakaladık. Kopmazdı da farkı arttırabilecek anları yakaladık. İlk yarı oyun son derece memnunum. Bir herhalde Muçi mi yukarı vurdu? Salah mı Muçi'ydi herhalde? Bir o pozisyonu vardı Trabzonspor'un. İlk yarı yukarı vurdu. Onun dışında pozisyon Salah mıydı? Onun dışında pozisyon vermedik ama ikinci yarı oyun Trabzonspor dominasyonunda geçti. Tabii ki 4 maçtır kaybediyoruz. Anlaşılabilir biraz daha kompakt durmak. Ama bu sefer sıkıntımız elimize geçen topları hem çok erken hem de bizim kalemize çok yakın noktalarda maalesef kaybettik. Ve Trabzonspor'u geriye koşturmakta başarısız olduk. Pozitif yanımız ise özellikle çok adamla ceza sahasına girdiler. Bunu savunmakta başarılıydık. Özet, ilk yarı iyi bir oyun. İkinci yarı bu durumdan kurtulmaya kararlı, karakterli bir mücadele bizim için günün özetiydi. Biliyorsunuz hala çok içerideyiz. Çok kötü başlangıcı bir galibiyet. Trabzonspor çok değerli bir rakip. Öyle de olsa bir galibiyetle telafi etme şansımız yok. Bu ciddiyeti kendimizi biraz her maça aynı büyük konsantrasyonla oynamak durumunda bıraktık. Aslında öyle olması lazım ama artık bizim tolerans hakkımız kalmadı daha ligin erken haftalarında. En azından bu mücadeleyi oyuncularımdan bekliyorum. Kutluyorum, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Seyircimizi de gerçekten üzdük ama ona rağmen bugün tüm destekleri yanımızdaydı. Onlar adına ayrıca sevindim. Onlara da teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler karşılaşmalardan. Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İstemediğiniz bir skor var. Kalenize çok erken bir gol gördünüz. Sonrasında girdiğiniz pozisyonlar var ama değerlendiremediniz. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
5: Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz golü maalesef bir reaksiyon veremedik özellikle. İlk yarı

0: 20-25 dakika oyun içerisinde olamadık. Özellikle çok basit top kayıplarından sonra geçişler yedik. Topa sahip olduk ama sonrasında bu sefer de 3. bölgedeki aksiyonlarımız çok iyi değildi. Özellikle topu kaybettikten sonra veya top bizdeyken saha içindeki konumlanmamızda biraz sıkıntılar yaşadık. Çok fazla toplu oynadık görünüyor ama bu toplu oynamayı etkin anlamda özellikle 3. bölgede hem rakip ceza sahasına girmede hem de oradaki aksiyonlarda maalesef istediklerimizi ortaya koyamadık. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor'uz, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
1: Hocam teşekkür ederim, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun.
2: Evet, tabii ki bütün açıklamaları da sizlere dinlettik. Hem oyuncu grubunun hem de aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını dinletmiş olduk. Bu programın iki tane konuğuna da çok çok teşekkür edelim. Buradan hem Aksal Yavuz'a hem de Aytekin Akay'a sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten bizlere gönderilen bütün mesajlar çok çok değerli. Dinlemeniz çok çok kıymetli. Sizlerle beraber sohbet etmek her şeyden çok daha güzeli. O halde bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
7: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
5: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
8: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
9: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihi ne anlatıyor? Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
6: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
1: Evet.
6: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı

0: sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobsen yana kullandı.
1: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
2: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 101'lik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu, bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
1: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten yani ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyuncuları sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu, ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Arada dağlar kadar fark var.
5: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benim tekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda, ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
2: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir, ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.

0: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, evet. İnanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında, bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında, inanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici, elinden geleni yapıyor. Ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
3: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
0: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batsagov yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batsagov'un performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batsagov olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Normalde Yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle mil takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumaktadır.

daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.

0: Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
3: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak istedim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyor olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde hesaba kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
2: Tabii aktif
3: bazen lazım. Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanların takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanların takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
2: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
4: 5'lik artı 6'da Avrupa
2: maçı var tabii.
4: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
3: Bir.

0: 11. resmi maç. Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. Bir maça etki etti.
1: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
0: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oğuz Dağar'a 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner, ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
0: de
1: Ohum
0: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan evet. Vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
0: Takımımızın da geniş havuzunda evet. bulunan bir oyuncu.
1: Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta toplu oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
2: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında da aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçı daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Agbodun'un
2: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu

0: okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Onu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış açıları, bir
0: zoomlanmış
1: açı.
0: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
0: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
0: en
1: yabancı.
0: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortakken de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırırlar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü VAR'dan.
0: Yani pozisyonu kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Edecek. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak iyi hatırlattı.
0: Evet. Evet, evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
0: Ya, korkunç bir şey yani.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlı'nın kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a da demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maç önü programda da konuştum.
1: Kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya doğru. Kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
2: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
2: O, ağlama, o. Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
2: Kimse ama
1: yani devam ediyor yani.
2: Yönetilmiyor noktasını söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsan

0: insanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler.
0: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik loca olan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce loca olan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: Dördüncü hakim hepsi yabancı olmalı diye.
1: %100 öyle olmalı değil mi?
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak.
1: Kuzey Kore gibi olsun.
2: Gibi. Hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da. Böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç izliyoruz.
1: Keşke izlemesek.
2: Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor. Ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi
2: çok,
1: şeyi de
2: çok
1: görüyorum.
2: Başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar. Yani. Bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim şimdi. Yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden, yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten, dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber... Düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam, onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü evet. Vardır.
1: Pasaportu yoktur
3: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı, bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
1: Ben gördüm ya, direkt oraya.
3: Buraya, direkt buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
1: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
3: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan dönme
2: hakem,
1: var.
2: Tabii canım, hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
2: Bunu
1: yani,
2: düzenli
1: bu
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı, buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım, herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi, bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı şampiyonlar?
1: Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet diyebilirsin.
1: Performansı
2: en
1: kötüydü.
2: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
2: Hangi yayıncı kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
2: milyon. Deli olması lazım yani.
1: Bu hakemleri yönettiği bir lige yani.
0: Ya o kaliteyi zaten, o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim, az önce istatistiklere bakarken de
1: verelim aklımdan tekrar.
0: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma, 6-7 katı, korner 1

0: 1.60, biri 1.60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var. Topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz, hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için? Orada böyle bir alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne, nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi, bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet, çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet, kamera kondu.
1: Doğru.
0: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek, benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden,
0: 6-7
1: her
0: saniye
1: yerde
0: sürüyor VAR.
1: Hop geçiyor.
0: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii tabii, İtalya, İspanya'da da var.
0: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Bu karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
0: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani biz sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden
1: kararımızı
0: duymamız lazım bizim, evet, yani. Biz bunu veya oh çekiyor. İşte oyuncu oh çekti ama oh da oyuncuyu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: kafasına onu da göster bize o zaman.
0: Kafası
1: yani
0: öyle takılıyorlar ya, hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün yani hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
2: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var, işini severek yapan arkadaşlarımız var, hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
2: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
1: Evet.
2: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
2: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. Hı hı. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
2: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbo'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
2: değmedi mi
1: diye konuşmuyor olmamız lazım.
2: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
2: Türkiye'nin evet, dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
2: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbo'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla, burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii, kendisini eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili son öyle şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbo'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse Hoca da bu işin içine girerse o görev dağılımı

0: bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz yani, hatta olumsuz yansır, daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor yani, o siz kendi işinize bakın, evet. Yönetim o işe baksın, yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur, evet, demiştik, adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı bugün. Migros Amel'le maçının kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard. Attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı. Gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
1: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
0: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
1: Evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
0: Attığı belki de gol, sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra Oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
0: Yetişti orada topa.
2: Evet, yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Çünkü tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları... Vlahović geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
0: Bir şüphe yok herhalde.
3: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak.
0: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
3: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
0: Evet, çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
2: Ki geçen sene
3: tesadüfü değil aslında.
0: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı 1 gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun 5 yaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'ta başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçıyla beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
1: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
0: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
1: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
0: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4
1: milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
0: 15 Ekim diyebiliriz evet.
1: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
0: Bu sadece Avrupa.
1: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
0: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir herhalde oyuncuya.
1: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
0: Ümit Akdağ belki eklenecek.
1: Belki Ümit Akdağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Akdağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
0: Tabii.
1: Bir tane sakat mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
0: Çok
1: doğru.
0: Sert.
1: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
3: 6.
0: 6.
1: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
3: 2.
1: 2 mağlubiyet değil mi?
0: Jelgiris'te var evet.
1: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
0: Onlar da olacak bence.
1: Onlar da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse.
2: Tabii.
1: O maç belki öyle olmayacaktı.
2: İptal eden gol var.
1: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis'i hepsinin devreye girmesi lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısına yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexey'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexey annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takıma alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Burnley karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arehava Zuyuva'dan Moskova'ya giden

0: Kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, lokomotif altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste iki kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında bir cumartesi klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Radyo Gol frekanslarında birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak bir düne dönerek başlayacağız programımıza. Beşiktaş haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir galibiyet, görkemli bir galibiyet ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Şu anda siyah beyazlılar. Dünü konuşacağız, tüm haftayı konuşacağız. Gündem bir hayli sıcak ve sürekli değişken bir gündem var. İlk olarak Vincenzo Italiano'nun maç sonu basın toplantısına gidelim. Açıklamalarını dinleyelim. Ardından sevgili Yunus Aydın'la birlikte stüdyodan saat 14'e kadar birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama öncesinde Italiano'yu dinliyoruz.
6: Vaktimize sorularla başlayabiliriz. Buyurun.
7: Milliyet Skoler Egemen Çıdar. Hocam, galibe turnuvayı tebrik ederim. Hocam, Bilet de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de Tuklu son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok bilebiliriz? Teşekkürler.
8: Miretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare dentro ai meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. Inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
9: Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman.
10: Şu an gidiyor mu? Gelmiyor. Şu anda
11: geliyor mu sesim? Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadı.

0: 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerinin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı, işte bir penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia forza.
1: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello, quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby, che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione. Invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della posta in palio importante e il fatto di poter finire primi in classifica, e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione, e penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare, e margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa, ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo onorare questa competizione. Avremo questa partita, poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa. Sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
2: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
3: Sizinle devam edelim.
4: Emre Tanrıberk, EZT Spor. 11. resmi maç. İlk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Rakip ayırt etmek sizin. Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
1: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre, e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare, e speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.

0: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel, taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
1: Beyefendi, size devam edelim. Açık açık.
2: Merhaba, Barış Tapan Fanatik Gazetesi. Öncelikle sevgilimden
3: ben Adrian.
2: Size bu soruyu daha önce de sordum.
3: Bu ikinci kısmı
2: doğru. Bugün penaltı pozisyonu var. Bunun akabinde hocam, kaptan Orkun Kökçü gerçekten çok kötü özgüven oynuyor ama özellikle hakemler olan diyaloğunda çok sarı kart görüyor. Bu yani tüm maçın içinde yani yatağı durumuna da düşünebilir. Siz kendinizi kaptan olarak neler konuşuyorsunuz? Ben hakem diyaloğunda.
3: Bu sefer ise belli con Orkun, dagli arbitri, perché il capitano rischia di non giocare.
4: Appena fatto, Dio.
0: Daha buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
4: Appena parlato appunto con lui, che anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare. E non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare. Io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento, perché un giallo ci può anche stare, ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento lo sa.
0: Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor, itiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor, maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri, o da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
1: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
5: Selin Koca, Türk Sports Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi
3: düşünüyorsunuz?
4: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene. Ilan a destra in due partite in casa ha fatto 2 gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.

0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. 40 saniye kadar sonrasında Yunus Aydın'la birlikte burada olacağız. Neden birlikteyiz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyodayız. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus, hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Beşiktaş'la başlayalım. Dünkü karşılaşma haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sen de yerinden karşılaşmayı takip ettin. Yani seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani taraftarda geçtiğimiz sezonlara oranla ayrı bir motivasyon, ayrı bir istek gördüğünü söyledin. Bunun en büyük paylarından birisi herhalde Vincenzo Italiano'ya, kurduğu takıma, oyunculara ait, nübele parantez açtığında hepsini konuşacağız. Ama ilk olarak yerinden karşılaşmayı nasıl gözlemledin? Beşiktaş'ı nasıl buldun 3-0'lık galibiyeti?
1: Yani tabii ki hem maç öncesinde derbi galibiyetinin çok pozitif atmosferini gördüm. Yani çok erken geldi taraftar stada. Bir saat öncesinde neredeyse hani çok belli başlı yerler ait. Stad fulldü ve iki kale arkası da hani çok hani entegre şekilde hem derbide gol atan futbolculara hem de Rıdvan'ın da 100. maçıydı. Rıdvan için de ayrı bir hem gol atması hem de 100. maç olmasından dolayı destek tezahüratıyla beraber başladılar. Yani gerçekten çok motiveydi Beşiktaş taraftarı. Italiano'ya hem maç öncesi hem maç içinde defalarca kez hem de maç sonunda defalarca kez tezahürat yaptılar. Yani çok birlikte, çok bütün bir Beşiktaş taraftarı gördüm ben. Yani senelerdir lige kötü başlayan bir Beşiktaş'tan derbi galibiyetiyle başlayan ilk 4 hafta içinde şimdi maç fazlasıyla da olsa yani liderliğe oturmuş bir Beşiktaş çok konsantreydi gerçekten. Erzurum maçı, hani tabii ki Erzurum ligde birçok takıma göre kalitesinin altında ama ilk yarıda fişi çekti. İptal edilen golleri vardı. 5 olabilirdi maç. Bence Vaclav Černý'nin golü gol, yani iptallik hiçbir şey yok orada. Ama gerçekten çok motive, çok taraftarıyla hareket eden hocası, yönetimi, çok motive bir Beşiktaş gördüm. Serdar Adalı'ya destek vardı. Beşiktaş'ta bir tekrar olağanüstü genel kurul olacak. Yani Serdar Adalı tek aday çıkacaktı büyük ihtimalle ama yani taraftar derbi galibiyetiyle beraber aslında hem yönetime hem hocaya hem takıma desteğini belli etti. Yani tabii ki yeni transferler Vlahović'in eksi elbette önemliydi ama o gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş tam anlamıyla bir takım. Yani her anlamda bir bütünler. Dün basketbol medyadan orada insanlar vardı Beşiktaş'ta. Voleybol medya sorumlusu vardı. Futbol ekstra bilgi gösteriyor. Futbol maçına diğer branşların yöneticileri de geliyor. Çok çok güzel bir maçtı.
0: Yani benim dikkatimi çeken bir istatistik şu yönde. Beşiktaş'ın en zayıf karnı savunması olarak gözüküyor ama savunma anlamında şöyle bir performansa baktığımda Beşiktaş Erzurumspor karşısında kalesinde isabetli şut görmedi. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe deplasmanında kalesinde 2 isabetli şut gördü sadece. Onun öncesi Çorum Futbol Kulübü mücadelesine bakıyorum. Orada 3 isabetli şut kalesine. Alanyaspor karşısında Alanya deplasmanı kaybetmesine rağmen sadece 3 isabetli şut gördü Beşiktaş kalesinde. Eyüpspor karşısında da sadece 1 isabetli şut. Ya kalesine top Beşiktaş'a zor geliyor. Savunma şu ana kadar işleyen bir mekanizma halinde. Her ne kadar Fenerbahçe maçında Agbodu kaynaklı gibi gözüken bir gol olsa da o da şanssız bir goldü işin aslı.
1: Yani kesinlikle öyle. Beşiktaş şu an ligin en iyi orta sahalarından da birine sahip. Savunma zafiyeti var gibi gözükse de Beşiktaş'ın, yani orta sahada o kadar rekabet, çok kadar mücadelesi yüksek bir Beşiktaş var ki hani ya Nubel'e zaten ayrı bir parantez açacağım. Yani dün itibariyle çok iş düşmedi ama hani taraftarın yani oyuna sokmak için out'ta top ayağına gelse Nubel'in çok ekstra bir desteği var. Yani orada çok başka bir bağ oluşmuş. Tabii bu kalesine gelen şut durumunda ilk 4 maçta Beşiktaş'ın gol yemediğini de Avrupa dahil unutmamak lazım. Yani çok iyi bir savunma karnesi var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de en çok eleştirilen, Fenerbahçe her maç gol yiyor ve kazanmak için minimumda 2 gol atması lazımı konuşuyoruz ya. Beşiktaş neredeyse 1 gol atsa zaten 3 puan için yeterli bir durum olacak gibi. En azından bu seviyede maçlarda, yani zaten iç saha maçlarında hiç zorlanmıyor ama savunma olarak Emirhan'a da ekstra bir parantez açmak lazım. Sene başında ya kesinlikle yerine bir oyuncu alınmalı diye konuşuluyordu özellikle Temmuz-Ağustos ayında ama gerçekten çok yukarıdan girdi sezona. Çok motive, çok yani performansı yüksek, çok konsantre. Yani sene boyunca da şu an için ilk 11'i bırakmayacak gibi duruyor.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Emirhan gol atan isimler arasındaydı. Bir golde Leandro Trossard'dan geldi. O da Beşiktaş'ta perdeyi açtı. Nasıl değerlendiriyorsun Trossard?
1: Yani Trossard dün de dahil olmak

0: Aslında biraz Serdal Adan'ın anlattığı gibi hani yaşadığı talihsiz olaydan sonra hani sanki hala tam motive değil gibi. Yani hala evet bir yüzünde bir düşüklük var. Bazı oyuncuların öyle. Mesela Mason Greenwood'un da yüzü çok gülmüyor gibi ama Trossard ilk geldiğinde böyle değildi. Yani ilk geldiğinde daha farklı bir Trossard'dan bahsediyorduk. Yani bugün itibariyle biraz daha elbette attığı golle oynadığı oyunla biraz daha açılacaktır Trossard. Hiç şüphe yok ama çok böyle mutlu görünmüyor hala. Serdal da zaten bunu söyledi. Yani yaşadığı tokat olayından sonra yani mentorla olarak onu toparlamaya çalışıyoruz dedi. Ya maalesef bizim ligimizde böyle şey oluyor. Bunlar kartsız kalıyor, cezasız kalıyor. Trossard gibi profesyonel Premier Lig'de ne başarılar görmüş oyuncu da herhalde yani nereye geldim diye şaşırıyordur.
1: Peki bir diğer tarafta tabii kulübe anlamında da güçlü bir Beşiktaş var artık. İlhan Fakılı oyuna girdi. 10 dakika sonra golünü kaydetti. Yani kenardan gelen isimlere baktığımızda Trossard çıkıyor, Poku giriyor oyuna. Ya bu anlamda Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü geçtiğimiz senelerde o kadar kötü bir görüntü vardı ki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi ama işler çok kısa sürede yoluna girdi.
0: Kesinlikle öyle. Yani Ocak ayından itibaren Serdar Adal'ın önce kadroyu boşaltması, işte Tommy Abraham gibi isimler, sonrasında takım iskeletinin Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kurulması Ocak'ta. Burada bence hani Sergen Hoca'ya da pay açabiliriz. Orada iyi transferler getirdiler bence. Hani nadir yaptığı işlerden biri bence ama hani orada doğru isimler getirildi. Sonrasında Beşiktaş'ın en büyük problemleri zaten senelerdir kanat oyuncuları, iyi kanat oyuncuları yok ve kaleci rotasyonda bence işte senelerdir Ersin mi oynasın, işte Mert mi, Utku da olabilir gibi belirsizliklerden Nübel gibi tam bir oynayacak kalecim belli. Yedek kalecim de Doğan Alemdar, Süper Lig tecrübesi var, Avrupa'da gördü, Ren'de gördü. Burada bir güzel sistem oturdu. Kanat oyuncuları desen.
1: Kanat oyuncuları diyorsun yani Raşitsa bu takımın kanat oyuncusuydu. Aynen. 11'de şu anda yedek kulübesinde bile yer almıyor artık.
0: Gönderilecek mi falan hep yani üzerine artık hani değersiz.
1: Zaten hani bitti transfer dönemi ama ya yedekler arasında bile değerlendirilmiyor.
0: Aynen öyle. Diyor. Aynen öyle. Dün bu arada Poku transferi ile alakalı da taraftarın artık çok ciddi bir sabırsızlığı vardı yani. 80'den sonra girdi oyuna. Hani İtalyano'ya karşı hiçbir tepki yok. Kesinlikle tepki yok ama hani birkaç sefer stat'tan sesli bir şekilde Poku'nun oyuna alınması ile alakalı.
1: Güzel sabırsızlık.
0: Aynen öyle. Hani hocam artık aldı izleyelim gibi. Hani bir
1: İzledim tabii kurtarıcı vardı. Olarak çağırmaktansa izleyelim diye keyfi, çağırmak her zaman.
0: Aynen gibi. Yani bir birlik bir maçı açsın diye değil de dediğin gibi yani artık hani hocam bir oyunu al gibi bir izlenim vardı. Yani gerçekten Beşiktaş'ta hem kanat transferlerinin yerine gelmesi işte yani ve geçici çözümlerde bulunmadı. Trossard bir tarafa geldi, Poku bir tarafa geldi. Vaclav Černík kötü oynamıyordun. Özellikle savunmaya katkısı çok fazla vardı. Hı-hı. Çok geriye koşu, mücadele seviyesi yüksekti. Ottar da kötü oynamadı. Beşiktaş çok görünür problemlerini çözdü.
1: Olaydan taraftar, büyük bir kazanım değil mi yani?
0: Kesinlikle öyle.
1: Sergen Yalçın gözden çıkartmıştı çünkü olaydan.
0: Önder Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği sözlerden birisiydi. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir diye. Olaytan'ı gerçekten işin içine müthiş entegre ettiler. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe maçındaki orta saha üstünlüğünü zaten ayrı bir tarafa koyuyorum. Büyük maçı oynamasaydı ama sezonun genelinde de dediğin gibi Sergen Hoca gözden çıkarmışken geldi Vincenzo Italiano. Şu an ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Beşiktaş çok iyi dikine futbol oynayabiliyor. Bunlardan da birisi zaten net sebebi Olaytan. Yani İçeriden yapılan transfer, yeniden entegre ettiler, çok yüksek paralar ödenmedi ve karşılığında Italiano gerçekten oyuna müthiş dahil ederek aldı. Ya belki Sergen Hoca'ya bıraksalar ya da yeni bir hoca gelse gözden çıkarmış bir şekilde devam edecekti ama Vincenzo Italiano artık ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde yani zorlu bir fikstür var gibi gözüküyor. Çünkü bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, sonrasında da bir Süper Lig deplasmanı Diyarbakır'da olacak. Beşiktaş Ahmetspor karşısında Süper Lig'de, onun öncesinde de kendi evinde Marsilya karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu virajı Beşiktaş için milli ara öncesinde?
0: Ya bir kere hani psikolojik olarak şimdi Beşiktaş'ın puan kaybetme hakkı var. Şu an taraftarda bu hani biz geçtiğimiz senelerde Eylül'den milli araya gidilirken hani Beşiktaş'ın teknik direktörü değişir mi üzerinden? Şimdi milli ara da var. Hoca için yeni bir çalışma şansı gibi değerlendirilebiliyordu. Ya hani Marsilya ve Ahmetspor karşısında ikisine de kaybetse Beşiktaş hiçbir şey olmaz. Yani Vincenzo Italiano görevine devam eder. Özellikle Marsilya yenilgisi daha anlayışla karşılanabilir. Zor maç bence ikisi de. Ya Marsilya'nın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gibi bir kurası var zaten. Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası çektiler gibi aslında Avrupa'da. Diğer tarafta da Ahmetspor zor deplasman. Yani ligin başından itibaren görüyoruz. Trabzonspor'a karşı oynadıkları oyunu gördük. Diğer tarafta aynı şekilde yani lige ilk 10'da bence bitirecekleri, ilk 10'da ilk 8'de kesin takımlardan birisi. Büyük yatırım yaptılar. dediğim gibi zor bir deplasman ama ben Ahmet maçından galibiyetle ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Marsilya maçı zor. Marsilya tarafı bence hani bir adım daha önde. Ama bu kadronun, bu oyunun gelişmesi, milli arada yeniden takımın

0: 2 haftalık çalışacak olması çok çok değerli. Ya Beşiktaş'ta işler kesinlikle yolunda gidiyor. Güven ortamı yeniden sağlandı. En önemlisi bu. Yani Serdal Adalı da bence stratejik doğru hareket ediyor. Fenerbahçe karşısında kaybetseydi Beşiktaş belki de seçim kararını almayabilirdi. Yani burada hani nokta nokta adımlar doğru işleniyor diye düşünüyorum. Ve bence Beşiktaş tarafında da yani en önemli şey güven ortamının hem yönetime hem de hocaya karşı yeniden tahsis edilmesi. Yani çünkü bir önceki döneme örnekleyelim, Hasan Arat yani çok büyük bir skandalla Beşiktaş'tan gitti. Teknik direktörler konusunda Van Bronckhorst'lar vesaire orada da hiç girmiyorum. Hmm. Ama Sergen Hoca da hayal kırıklığı oldu. Solskjaer de aynı şekilde.
1: Yani hiçbir Sergen Yalçın kadar olmadı. Solskjaer geldi kendi halinde, efendi bir adamdı. Olmadı, olmayacağı belliydi, gitti. Yani Van Bronckhorst öyle çok büyük bir yani çok büyük iddialar yoktu. Çok büyük sorumlulukların üzerine önlerini atmadılar ama Sergen Yalçın'da büyük iddialar vardı.
0: Şampiyonluk için.
1: Solskjaer ne dedi? Benim sorumluluğumdu. Her şey benim yüzümden oldu falan gibi şeyler söyledi. Sergen Yalçın yok Cengiz'i ben yıldız yaparım dedi diye bir televizyon programında geldi. Cengiz Ünder'i izletti bir yıl boyunca Beşiktaş'ta.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Orkun'dan da mesela yani şu an yeniden Orkun takımın lideri. Ya yani Önder Özen'in söylediği gibi Orkun'un etrafına inşa edilen bir takım var. Sergen Hoca da çok fazla şans verdi Orkun ama aynı verimi alamadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş'ta çok büyük sınıfta kaldı. Hani geçmişte kaldığı için belki konuşmaya gerek yok ama yani baktığın zaman hani Sergen Hoca'yla hayal edilen şeyler sanki İtalyano'yla gerçek olacakmış gibi duruyor. Bir de dediğim gibi yani hocaya olan güven, duyulan güven yani işte maçta statta yani maçtan yarım saat önce İtalyanca şarkılar çalıyor içinde İtalyano'nun geçtiği. Tamamen hocaya karşı bir sevgi var. Ya Beşiktaş'ta uzun süre sonra gerçekten bu kadar keyifli sezon açılışı olduğu için taraftar da hem takıma hem de yönetime karşı görevi desteğini sürdürüyor. Beşiktaş'ta sadece futbolda değil her şeyde işler yoluna gidiyor. Yani basketbolda yıllar sonra Euroleague'de Beşiktaş işte Eylül sonunda ilk maçı olacak Valencia karşısında. Ya orada da işler yoluna gidiyor. Yani sene sonunda tabii ki başarı kriteri ölçülecek ama Beşiktaş'ın son senelerdeki en iyi sene açılışı olduğunu kesinlikle söylemek lazım.
1: Peki Erzurumspor açısından nasıl değerlendirme yaparsın?
0: Yani Erzurumspor her şeyden önce oynamaya çalışan bir takım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Yani Karagümrük'e benzetiyorum geçen seneki. Ya Karagümrük oynamaya çalışıyordu. Olmadı evet. Ya baktığında son haftalarda en az küme düşmeye hak eden takımlardan biriydi ki hoca değişikliğiyle birlikte de aslında son haftaların en az kaybedeniydi. Oynamaktan asla korkmadılar. Yani geriye saklanıp geçiş oyunu oynamadılar. Serkan Hoca da bunu yapıyor. Serkan Özbalta da bunu yapıyor. Ama işte açılış skorları ya bir maç hariç gerçekten kötü skorlar. Gol atamadan kaybedilen skorlar. Ya çok uzun sürecek bir görev kariyerinin olacağını düşünmüyorum. Bir yerde mutlaka önü kesilecektir bu yenilgiler geldiği sürece. Ama oynadıkları oyunu oynamaya çalıştıkları oyun takdire şayan. Dün bir varlık gösterebildiler mi? Hiçbir varlık gösteremediler ama ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda derbi galibiyeti aldıktan sonra iç sahada yaratılan bu atmosferde çok da bir şey zaten beklememek lazım. Beşiktaş maçı ilk yarıdan itibaren çok ciddi ağırlığını koydu. Ya ilk toptan itibaren ikinci yarıda da aynı şekilde yani iptal edilen golleri var. Dediğim gibi 5'e 6'ya gidebilirdi maç. Beşiktaş bir yerden sonra hani o el frenini de çekti, bir durdu. Ama dediğim gibi Erzurumspor için kriter maç olmaması lazım. Ama puan ya da puanları almaya devam etmesi lazım. Yoksa Erzurum hani ciddi anlamda küme düşme adaylarından bir tanesi.
1: Teknik direktör ayrılığını ne zaman bekliyorsun Erzurumspor'da? Çünkü o yönde bir gidişat var gerçekten.
0: Ya Beşiktaş maçını referans almayacaklardır. Ama yani 2 hafta önceki yenilgi de 3 hafta önceki yenilgi de hani oynadığı oyun evet umut vericiydi ama hiçbir yerde skorla bağdaşmıyor olması.
1: Ama zor bir fikstür değil miydi?
0: Zor bir fikstür.
1: Başlangıç Diyarbakır deplasmanı Ahmetspor karşısında, sonrasında evinde Galatasaray'la, sonra Gençlerbirliği deplasmanı ki Gençlerbirliği çok iyi bir başlangıç yapmıştı ligi. Sonrasında evinde Konyaspor vardı, yendiler o maçı zaten. Şimdi de Beşiktaş deplasmanı. Yani Erzurumspor henüz kendi kadro kalitesinde bir takımda karşılaşmıyor.
0: Evet, geçen sene evvelki seneki Kocaelispor açılışı gibi. Evet. Yani ilk 6 hafta galibiyet yok ama sonrasında çok iyi gitmişti Kocaelispor. İşte bu şansı tanırlarsa dediğin gibi evet önümüzdeki haftadan itibaren fikstür şansı da açılabilir ama ya baktığında Süper Lig'de çok hızlı şekilde takımlar değişiyor, antrenörler değişiyor. İşte ilk değişimleri gördük zaten. Ama ben diğer tarafta hani bu hafta kazanamazlarsa belki de Serkan Özbaltay'la yollar ayrılır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanamazlarsa.
1: Peki son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce dinleyicilerimizden gelen bir mesaj var mı diye bakıyorum. Enes Bey'den bir mesaj var. Beşiktaş orta sahada sakatlık

0: Olur. Sorun yaşar mı bilmiyorum ama bu sene ligimizde en doğru ve sağlam görüntü veren takım Beşiktaş diyebiliriz diye düşünüyorum diyor.
1: Katılıyorum. Yani bence de Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok iyi. Yani Orkun dediğim gibi merkezli. Olaytan aynı şekilde. Yani yedekten gelecek oyunculara katkı verecek. Endidiler vesaire. Çok iyi bir orta sahası var. Salih çok iyi durumda aynı şekilde. Yani diğer takımların aslında orta sahası kötü değil. Ligin en kötü başlayan orta sahası Galatasaray'daydı aslında. Torreira-Sara ikilisi çok kötü başladı. Lemina da dahil. Osimhen'in ekstra performansları orada Galatasaray'a puanı getirdi. Sonrasında Torreira'nın gerçekten hem Avrupa Ligi'nde maçta gördük hem de evvel maçta Başakşehir'e karşı gördük. Çok ciddi bir şekilde yükselme yaşadı. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta sahası da kötü değil. Guendouzi, Kante orta sahası da kötü değil. Ama orada hücuma yönelik bir oyuncu da eksiği var. Beşiktaş'ın hiçbir eksiği yok. Yani Beşiktaş'ın bütün pozisyonları 6-8-10'u kesinlikle tamam. Sakatlık problemi de yok. Tabii ki yani sakatlık olursa Orkun'un sakatlandığını düşünelim. Beşiktaş'ı ciddi anlamda etkiler. Bugün Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ı nasıl etkilerse. Ama bu tarafta Beşiktaş sakatlık problemlerini çok keskin ya da uzun süreli yaşamadığı sürece ya bence de şu an ligin hali hazırda en hazır ve en etkili orta sahasına sahip. Hedef maçlar da oynadılar çünkü. Elbette Avrupa'daki sınavda bir hedef maçtır ama yani ligin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında çok net bir oyun üstünlüğü koyarak kazanmak da önemli bir sınavı geçmek anlamına geliyor.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kesin olarak dönüş yaptı herhalde. Biz de kontrol ettik, antrenmana çıktığını söyledin sen de. Aynen. Değil mi? Son bilgiler nedir?
1: Antrenmana çıktığı gibi İsmail Hoca aynı şekilde dün gece de tesislerde kaldı. Hani onu da söyleyelim. Ya aslında şöyle, İsmail Kartal dün itibariyle, bir yıl öncesine gelelim hatta Roma maçının sonuna gelelim. Ya ben Fenerbahçe'den ayrıldım ve bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Ve biz aslında ya gerçekçi olmak gerekirse ben inanmadım bir yaptığı açıklamaya. Yani İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarı da değildim bugüne kadar ama yani yaptığı açıklamadan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Acaba İsmail Hoca sözünün arkasında durabilecek mi, duramayacak mı? Ben duramayacağı kanaatindeydim. Nitekim öyle de oldu. Dün itibariyle Oğuz Çetin sabah saatlerinde İsmail Kartal'ın antrenmana gelmemesinin ardından Anadolu Kavağı'nda İsmail Hoca'nın evine gittiler. Aile, bir fotoğraf da çıktı ailesiyle. İsmail Hoca'nın eşi, çocukları, bir görüşme gerçekleştirildi. Ve sonrasında İsmail Hoca dönmeyeceğine yönelik haberler yansıdı dışarı tarafta. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş maçı devam ederken Fenerbahçe'de ismi bir açıklama yaptı ve İsmail Hoca görevinin başındadır dedi. Belli ki devreye Aziz Yıldırım girmiş. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın dün akşam itibariyle Fenerbahçe'deki kariyerinin fiilen bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ilk puan kaybında hocayı gönderecektir. Ama İsmail Hoca'nın artık bundan sonra oyuncuların gözünde, taraftarın gözünde saygınlığı bence çokça tartışılır hale geldi.
0: Ya şöyle, o konuya gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konu vardı. Bunun hakkında da birkaç kendi fikrimi belirtmek isterim. Sevgili Rezan Yetiş yönetici bir açıklama yapmıştı. Oradan gördüm. Ya ben aynı kurumda da çalışmıştık zaten. Çok tanışmıyoruz yani. Yüz yüze tanışıklığımız yok ama biliyorum başarılı biri olduğunu, ne kadar başarılı ve kariyer basamaklarını hak ederek tırmandığını da biliyorum ve bu linç yiyen videosunu izledim. Tamamen aynı görüşteyim. Yani hiç yanlış bir şey söylemiyor. Niye insanlar, ya bizim ülkemizde bakın, kimse eleştirilemez değil, kimse dokunulmaz değil, kimse belli bir yaşta diye bir şeyleri, eleştiriyi hak etmiyor değil. Sonuçta medyanın önüne kendilerini atıyorlar. Bakın Avrupa'da herhangi bir basın toplantısını lütfen açın izleyin. Jose Mourinho buraya gelene kadar Jose Mourinho'ya neler yaptılar? Kendi takım taraftarları da, rakip takım taraftarları da. Ya Formula 1'de bir basın toplantısı var Yunus. Her zaman bunu örnek veririm. Pierre Gasly diye bir pilot. Red Bull koltuğuna oturuyor. Başarısız oluyor. 7. yarış falan oluyor. Adama soruyorlar ya, Formula 1 20 tane sürücüden birisi karşında. Adama diyorlar ki senin bu başarısızlığın gidiyor. Red Bull seni göndermeyi düşünüyor gibi duyuyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsun diye. Gülerek böyle karşılık veriyor hani, küçümser bir bakışla. Gazeteci diyor ki ben komik bir şey söylemiyorum. Başarısızsın, neye gülüyorsun ki sen şu anda falan diyor. Ya bizim ülkemizde gazeteci azarlanacak bir şey olarak görülüyor. Evet. Rezan ne diyor? Rezan diyor ki yani çok haklı. Medyada böyle bir güç vardı da helal olsun o zaman medyaya diyor. Bir kulübün başkanını değiştirebiliyor. Koca yıllık çınar bir kulübün teknik direktörünü görevden aldırabiliyor. Vay bu medyaya helal olsun. Çok haklı. Ya neye linç ediliyor bu kadar? Yani bir gazeteci de konuşamayacaksa bu kadar holiganizme gerek yok. Ya ben de aynı fikirdeyim. Mesela İsmail Hoca, ya burada Reza'nın dediklerine şunu eklemek istiyorum. İsmail Hocam, sen çıkıp hatırla, İstanbul Spor maçının ardından, son maçın ardından 99 puan topladığı maçın ardından zaten orada Galatasaray şampiyonluk kutluyor. Tescillenmiş bir şampiyonluk var. Çıkıp diyor ki İsmail Kartal, zaten diyor yani biz gerçek şampiyon kim olduğunu herkes biliyor, gösterdik diyor. Orada rakibin emeğine bir saygısızlık yapılıyor, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Sonra Okan Hoca da, Okan Buruk da buna bir gönderme olarak işte en azından boğazlı kazak giymiyorum artık falan gibi bir şey söylüyor. İnsanların tepkisi şu oluyor: kendi halinde bir adama bu kadar saldırılır mı, nasıl bir insansın sen falan diye. Ama iki gün öncesinde adamın bir sezonluk emeğini bizim hakkımız diyor. Ondan sonrasında bu sezon başına dönelim. Geldiğinde İsmail Kartal ne dedi? Senle çok şaşırmıştık biz. Bizim iki şampiyonluğumuz var. Biri tescillendi zaten.
1: Aynen öyle.
0: Yani çalındığı tescillendi zaten dedi. Böyle bir tescil var mı? Yok. Yok böyle bir tescil. Şimdi böyle sivri konuşmalar yapan biriyseniz eğer, tökezlediğiniz zaman ağır darbeler yemeniz, sizinle dalga geçilmesi, bak dalga geçme olayı eleştiri falan değildir, terbiyesizliktir.
1: Ya ama konuşmasıyla herkesin, tabii ki
0: yani ya, elinde telefon olan herkesin bir şeyler paylaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden bir kulüp başkanı çıkıp da senin suçun, sizin suçunuz şeklinde konuşma yapıyorsa, burada bence kulübün düşünmesi gerekiyor veya bir teknik direktör görevini bu yüzden bırakıyorsa, bir gazeteci de bu yüzden linç yiyorsa, bence burada biraz çuvaldızı kendisine batırması gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi açısından da bu kadar suçsuz görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
1: Kesinlikle öyle. Başta Rezan'la alakalı, zaten bir kadın olduğu için bile eleştirinin dozu olması lazım. Şimdi İsmail Hoca ile alakalı şunu düşünüyorum. Başından itibaren İsmail Hoca işte söyleniyor ki kendisi görevdeyken bir başkasıyla görüşüldüğü için görevden ayrılmak istemiş. Ya İsmail Hocam, siz Tedesco görevdeyken Ertan Torunoğlu ile görüşmediniz mi? Siz 31 Ağustos'ta Mourinho döneminde Hamdi Akın'ın yatından inmediniz mi? Siz Fenerbahçe'nin başına teknik direktör varken Fenerbahçe için zaten başkasıyla görüşmüş bir hocasınız. Neden şimdi size yapılan şey, sizin yaptığınız şeyle örtüşünce siz kalkıp gidiyorsunuz? İkincisi, Fenerbahçe'nin 12'de idmanı var. Siz Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için, Fenerbahçe'nin çocuğu olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Başkan sizi 12'de kulübe davet ediyorsa neden gelmiyorsunuz? Gelirsiniz, oyuncularla vedalaşırsınız, Oğuz Çetin'le vedalaşırsınız, İşte Aziz Yıldırım'la vedalaşırsınız, çok sevdiğiniz oyuncularınız var, oyuncularınızla vedalaşırsınız ve kulübe veda edersiniz. Fenerbahçe'ye gelmemek ne demek? İkincisi, işte şişe atılmış da hocaya, şişe atıldığı için görevinden istifa etmiş. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal daha önce birlikte çalıştığında Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlandı. İsmail Hoca burada göreve devam etmişken şimdi mi devam etmiyor? Bunlar gerçekçi değil. İsmail Hoca Türkiye'de, tamam, Fenerbahçe'ye tek Şampiyonlar Ligi'nde puan aldıran Türk teknik direktör oldu. Sonrasında da bu görevle bırakmak istedi. Ben şöyle düşünüyorum, niyet okuma yapmak istemiyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe'de olma karşısında kaybetseydi bence istifa etmezdi. Kendisi puan alarak bırakmak istedi, zirvede bırakmak istedi ama ben bir daha asla göreve gelmeyeceğim dedikten sadece 10 saat sonra göreve geri döndü. Bundan sonra kimse İsmail Kartal'ın sözüne itibar etmez. Hiçbir oyuncu da İsmail Kartal'a saygı duymaz diye düşünüyorum ben.
0: Ki ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi olası bir Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybını varsayalım. Ne olacak şimdi? Bu puan kaybı tamamen İsmail Kartal'ın sorumluluğu altında olan bir puan kaybı olmaz mı? Birincisi.
1: Elbette.
0: İkinci sorum da şu. Yani bu şekilde bırakıp sonrasında geri dönmek kulübü daha fazla kaosa sürükleyen bir durum değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Fatih Tekke'de gördük bunun. Aynen, büyük örneğini öyle gördük.
1: Ya bence İsmail Hoca'nın yaptığı daha da kötü. Yani çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesindeydi yeniden. Ben maçtaydım. Fenerbahçe Roma maçındaydım. Ya taraftarların gerçekten birçoğunun, hatta ben de dahil, ya gözü doldu Şampiyonlar Ligi'nde. O müziği duyduğu anda. Yani maç sonunda kaybedilmemiş ve bence Roma maçında yani çok formda bir Roma var. Serie A'da çok iyi giden bir Roma var. Yani gerçekten kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Mücadele etti. Eksikleri vardı. Bartu'yla, Mert Müldür'le çıkılmış bir maç. İyi bir performans gösterildi. Kaybedilmedi en azından. Bir puan alındı. E maç sonunda Fenerbahçe bütün Avrupa medyasında.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Hocası istifa eden olarak konuşuldu. Ya Fenerbahçe'nin camianın evladı olan birisi. Ya bunu 5 sene önce koku yapsa anlarım. 7 sene önce koku yapsa anlarım. Yani Fenerbahçe'nin bu denli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulacağı bir akşamda Fenerbahçe'nin evladının çıkıp istifa etmesi bana çok itici geldi. Gerçekten yani İsmail Hoca'ya yapılanlarmış. Ne yapıldı İsmail Hoca'ya? Eleştirmek hariç ne yapıldı? Konuşmasıyla alay eden varmış. Ya bunlar birazcık medyanın önünde olan herkes için yaşayan bir gerçek yani. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Ya İsmail Hoca ile ilgili hiçbir şekilde dalga geçilmemesi lazım. Ama yani eleştiri elbette olacak. İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında rotasyon yapmasını eleştirmeyecek miyiz? Ya da Mert Müldür'le alakalı. Ya bazı şeyler tezat. Yani madem istifa edecektiniz, o zaman bugüne kadar Mert Müldür bir maçta oynamadı Fenerbahçe'de. Sezonun 9. 10. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. Avrupa elemelerini de göz önünde bulundurursak. 4 lig 4 eleme, bir de Roma maçı. Yani bir kere Mert Müldür'e şans gelmemiş. Aziz Yıldırım geçen hafta Beşiktaş yenilgisi sonrasında Mert'i oynatın dedikten sonra siz Semedo'yu oynatmayıp Mert'i oynatıyorsunuz. Maç sonunda istifa ediyorsunuz. İsmail Hoca neden görevde abi? İsmail Hoca işine karıştırdığı için görevde. Aykut Hoca bunu yapmadığı için zaten.
3: Tam onu diyecektim. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Şimdi İsmail Kartal eğer başka bir isimle görüşülüyor şeklinde böyle bir şey. Tedesco döneminden örnek verdin ya sen de böyle bir aksiyon aldıysa. Aykut Kocaman karşısında yapılan da aslında benzer bir durum değil miydi?
2: Abi şöyle, İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı bu süreçte arayıp hocam hayırlı olsun Fenerbahçe'nin başına geçmişsin dedi. Yani öyle bir durum var. Yani sen Oğuz Çetin'e bu sisteme dahil eden kim abi? Aykut Kocaman. Hiç başta Oğuz Çetin planı yok Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman bu futbol planında Oğuz Çetin olsun istiyor. Bunu her yerde söylüyorlar, anlatıyorlar. E şimdi Oğuz Çetin'in de yaptığı zaten bir ayıp. Yani dün hani yayında biz konuştuk ya Berk'le beraber. Ya ah diye bir durum var. Hakikaten öyle. Ya Fenerbahçe'nin ah eden hocalar var yani. Fenerbahçe'deki durum buraya geldi. Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman göreve getiriyor. Cirasi ile beraber 1,5 saat toplantı yapıyor. FaceTime yapıyor Aykut Hoca'ya. Yardımcıları defalarca kez girip çıktı. İşte Arabistan'dan yardımcı bakıldı vesaire. Oğuz Çetin Aykut Kocaman'a göreve gelemeyeceğini dahi söyleyemedi. Telefondan öğrendi Aykut Hoca. Evet. Televizyondan öğrendi. Ya Fenerbahçe'de böyle
3: sıkıntı. Biz nasıl öğrendiysek İsmail Kartal'a Aykut Hoca da benzer bir
2: aynı şekilde öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Gece 3'te İsmail Kartal'ı telefonla arıyorlar. İsmail Hoca da geliyor. Ayrıca İsmail Hoca'nın gelmesiyle alakalı da ben gel diyorlar, geliyor, git diyorlar, gidiyor zaten. İsmail Hoca'nın böyle bir durumu var.
3: Ben de evet şu yani hani bu yüceltilecek bir durum değil. Ya bu arada İsmail Hoca'ya saygım sonsuz. Yani yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de anlıyorlar. Siz İsmail Kartal düşmanı, benim hayattaki gayem amacım bir İsmail Kartal düşmanlığı veya herhangi bir insanın düşmanlığı olabilir mi? Ne alakası var? Ama şöyle bir şey var. Bu da yanlış bir bakış açısı. Fenerbahçe'si ne zaman çağırsa geldi falan. Ya bu adam Manchester United'ın başında değildi ki. Oturuyordu, geldi yani. Persepolis'e gitti, olmadı. Diğer kulüplerde olmadı. Hani teklifler yağıyor da Fenerbahçe'den kabul ediyor gibi bir durum yok. Mesela Aykut Hoca'yı da hani sadece İsmail Kartal için söylemiyorum bunu. Aykut Hoca'yı da aynı anlamda eleştiririm. Sadece milli takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırırım. Hangi apoletle? Yani. Hangi vasıfla? Eski futbolculuk tamam, Fenerbahçe'de teknik direktörlük ama futbol değişti o zamandan bugüne. Sıcak kalmak çok önemli teknik direktörlükte.
2: Ya günceli takip etmek için şu an Aziz Yıldırım'la alakalı en eleştirilen şeylerden biri zaten 20 sene önce gibi yönetmeye çalışıyor hala her şeyi. İsmail Hoca da öyle. Yani 4 sefer Fenerbahçe gelmiş. Hadi bunu da diyelim 5 olsun. Ya 4 senede 0 şampiyonluk ki daha önce işte anlatılıyor işte 99 puanlı sezon. Abi 102 alan var. Şampiyonu, tarih şampiyonları yazar. Diğer tarafta otobüsün kurşunlandığı sene. Fenerbahçe zaten puan olarak Galatasaray'ın gerisindeydi o dönem. Fenerbahçe öndeydi de önü kesildi falan değil. Yani Galatasaray'ın sahasında oynanacak bir derbi varken Fenerbahçe zaten 2 puan gerideydi o sene. Yani diğer tarafta işte bu sene özelinde Gençler Birliği maçında rotasyon. Yani akıl işi değil.
3: Çok örnekleri var Yunus. Mesela yine görüyorum işte yabancı hakemler gelmiyor. Bu hakemlerle olmuyor falan. Yabancı hakem geldi. Fenerbahçe kazanabildim. Kazan. Geldi, çok kötü bir futbol vardı. Mesela ben utandım ya, o maçta niye yabancı hakem vardı? Kale isabetli şut yok. Slavkovic'i getirmişiz. Maç yönettiriyoruz orada.
2: Çok keyifsiz. Bir maç.
3: İğrenç
2: yani,
3: bir maçtı mesela.
2: Kesinlikle. İki tarafında kontrollü oynadı. Hani hiç bir şeye ve karışmayalım.
3: Şu var sana sormak istediğim bir de. Bizim bazı medya kesiminde hem de bazı yani yönetici tarafında çok büyük ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülükten bahsediyorum. Ya Dünya Kupası zamanı bir tane hakem gönderemiyoruz, hakem gönderemiyoruz. Hatta seninle konuştuğumuzda demiştim. Ya bu kadar söylüyorlar mesela ama kimse İvan Bebek'in Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söylemiyor.

0: Aynen. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Şahtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Hiçbir yerde gördün mü? Ben maç golükten rastgele şans eseri gördüm.
1: Öne çıkarmıyorlar.
0: Ne oldu mesela?
1: Öne çıkarmıyorlar.
0: Başarıyı niye öne çıkartmıyorlardı? Aynen. Dünya Kupası'nda olmadığını 3 ay boyunca medyada görüyoruz.
1: Yani aynen öyle. Halil Hoca yeniden işte hem derbi performansı, ki bence kötü değildi. Hı-hı. Derbide kötü bir maç yönetmedi.
0: Bence de öyle. Ufak tefek hatalar olabilir. Avrupa'da da yapılıyor ama. Vinicius
1: yaptı abi, penaltıyı vermedi. Ya o da yaptı hata mesela, yani.
0: Şu ne demek ya? Dayak yemiş adamı bu maçı getirelim diye. Adam bir ringde müsabakaya çıktı da.
1: Darbe edildi abi.
0: Yani kusura bakmayın, siz röportaj verirken biri gelip arkadan yumruk atsa şey mi olacak? Ben bırakıyorum başkanlığı. Böyle bir şey var mı yani?
1: Yani ki bu da oldu Ali Koç'a Göztepe deplasmanında. Geldi arkadan vurdular.
0: Şeyde, Abdurrahim Albayrak'a da.
1: Aynen Rambo Okan. Aynen o gelmişti. Ya bu zaten Ankara Gücü maçında yaşanan Halil Umut Meler olayı Halil Hoca'dan tamamen bağımsız. Ama onu çok etkiledi. Kariyerini çok etkiledi. Onu yani belki yeni bir Cüneyt Çakır olabilirdi diyelim, ya da belki yeni bir Fırat Hoca olabilirdi. Hani çünkü geçen sene Halil Umut Meler hep büyük maç almaktan imtina etti.
0: Psikolojik olarak
1: etkilenmesi. Evet tabii.
0: Ama o kendini ilgilendirir. Yani bir başkası çıkıp da bu konu hakkında yorum yapamaz.
1: Tabii ki öyle. Hani ama büyük maç alma konusunda geçen sene çok çekimser davrandı. Ama bu sene daha senenin ilk derbisini Halil Umut Meler'e vererek de bence federasyon bu senenin hani bir numaralı hakemi yapmak istediğini gösterdi Halil Umut Meler için. Ya İsmail Hoca için de şöyle, yani aynı şekilde Aykut Hoca'ya yaptığının da bir ayıp olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı da bence basın toplantısında istifa etmek, ya oyuncuların gerçekten haberi yok. Archie Brown'un yüz ifadesini hepimiz gördük. Yani en azından önce bir takımınızla paylaşsaydınız. Bir kere çok önceden planlanmış, çok belli. Yani hani konuşmadaki o iletişim dili maçtan önce planlamış. Demiş ki puan alırsam ya da kazanırsam istifa ederim. Yani İsmail Hoca'nın bu yaptığının bundan sonra Fenerbahçe için çok önünü açacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'dan bağımsız söylüyorum. 4 kez gelip hiç şampiyonlu olmayan bir hocanın 5. kez zaten devam etmesinde mantıklı bulmuyorum. Ya 5. İsmail Kartal dönemi. Ya geçen gün Serdar Ali Çelikler söylemiş. Ya Roma İmparatorluğu gibi. 5. İsmail Kartal dönemi ne abi? Evet. Yani hiçbir başarı yok. Ya Galatasaray'da Fatih Hoca bunları yapabildi. Zaten şampiyonlukları UEFA'sı olduğu için. Okan Hoca 5. sezonunda görevde. 4 senedir üst üste şampiyon olduğu için. İsmail Kartal niye görevde abi? Yani 4 senedir şampiyon olamayan bir hoca niye görevde? Ya Fenerbahçe'de bazı doğru tahliller yapıldığını düşünmüyorum. Yani başka bir hoca, yabancı bir hoca getirilebilir getirilemez ligin ortasına, onu bilmiyorum. Ama ya Aykut Kocaman'ın küstürülmesi, bence Aykut Hoca hani bu seçişin daha doğru bir isim olabilirdi ama ya Fenerbahçe kendi değerlerini de kaybediyor. Dün mesela işte yayındayken isimler geliyor. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Ya Fenerbahçe'nin, yine Emre Hoca'nın isimden çıkarak söylüyorum. Bakın gerçeklerle buluşabilelim diye. Emre Hoca son 5 sene içinde küme düştü abi. Ankara Gücü'yle küme düştü Emre Belezoğlu. Volkan Demirel. Bir kere İsmail Hoca istifa ettikten yarım saat sonra hemen ben göreve gelirim demesine inanılmaz etik dışı buluyorum Volkan Demirel'in. Hocam siz aynı otobüste Rize'de kurşun yediniz. O hocanız birazcık bir bekleyin yani. Bak hoca devam ediyor görevde. Volkan Demirel'le alakalı Bodrum Spor'u küme düşme hattında son sırada bıraktı. Morais geldi. Mourinho'nun yardımcısıydı. Daha önce Antalya Spor'da da çalışmıştı. Geldi ilk 8 hafta gol yemedi. Morais toparlayamadı, kurtaramadı Bodrum'u. 8 hafta bir takım gol yemedi ve kurtaramadı. Sonrasında Hatay küme düşme hattında bıraktın. Son 4 hafta kala kaçtın Hatay'dan. Geldi Özhan Polat Hoca. 4 haftada 3 galibiyette kurtardı takımı, küme düşmekten kurtardı. Özhan Polat'ın sadece Adana Spor'da 2 maçlık teknik direktörlük geçmişi vardı. Yardımcı hocaydı, geldi kurtardı. Gençler Birliği örneği. Küme düşme potasındaki Gençler Birliği'nden şöyle bir yani kronoloji yapalım. Geçen sene Metin Diyed'in 14. bıraktı Gençler Birliği'ni. Volkan Hoca geldi 17.liğe düşürdü. 17.likten son 3 maç kala istifa etti Volkan Hoca. Yine takım küme düşmek üzerindeyken takımı bıraktı gitti. Küme düşme apoletini almamak için üzerine. Metin Diyed'in geldi. Deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 3 maçta 3 galibiyet takımı küme düşme potasından tekrar çıkardı. Şimdi Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe'nin değeri olabilir. Ama burası için yeterli kimliğe sahip değil, yeterli donanıma sahip değiller. Ya Fenerbahçe'nin sadece camianın evladı olmak yetmez. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın başındaysa, Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığı için, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonu olduğu için gelebildi. Yani sadece isimler bence yeterli değil.
0: Araya gitmeden önce Enes Bey'in bir mesajı var, onu okuyayım. Göksel'in Bey, sizce de bu sonu hazırlayan Aziz Yıldırım değil mi? Aykut Kocaman'la anlaşmış, teknik direktör olarak onunla devam edecekken son dakika Aykut Kocaman'la sorun yaşayınca mecbur kaldığı için İsmail Kartal'ı getirmesi tüm bu yaşananların sebebi değil midir? Şu an İsmail Kartal döndü. Bunun da temel nedeni Aziz Yıldırım. Ben seni göndermeden sen gidemezsin anlayışının tezahürü değil midir? Son olarak İsmail Kartal'ın 99 puanlı sene için şampiyonluğumuz tescillendi. Şampiyonlar Ligi'ne ben soktum demesi, Fenerbahçe'de teknik direktör olmak için hiçbir başarı referansı yokken kendine referans oluşturma çabası değil midir?
1: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra yeniden katılması bir referans mıdır? Referans olabilir. Yani o kadar hakkını yemeyelim İsmail Hoca'nın. Hani sonuçta çünkü bence çok iyi bir Lyon maçı geçirdi Fenerbahçe. Yani Fonseca'yı hani o günden itibaren defalarca kez söyledim. Hakikaten mat eden bir oyun. Yani işte kenarda Fofana'yı kitle, Genduzi'yi birebir Kante'ye alan savunması oynadı. İyi bir iş çıkardı bence orada. Ama yani diğer tarafta ya gerçekten bunun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı gönderip, daha doğrusu hani resmi anlaşma olmamışken hani masayı dağıtıp diyeyim, sonrasında gece 3'te İsmail Kartal'ı arayıp İsmail geliyorsun demesi, ya bir kere orada bu işin iletişimi de doğru yapılmadı. O gün de söylemiştim. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de çıktı, açıklama yaptı. Aziz Yıldırım demiş ki İsmail geliyorsun oğlum demiş. Bir baba oğul ilişkileri varmış. Aradaki yaş farkı 8 abi. Baba oğul ilişkisi diyorlar ya. Yani aradaki yaş farkı 8. Ki o yaşlarda abi bile denmeyebilir yani. Neyse. Hani sonuçta bir farklı bir duygusallık yaratılmaya çalışıldı. Ama yani bugün bunun işe yaramadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım da bence bu süreçte hatalar yapıyor. İsmail Kartal bu artık gitmek istiyorsa tamam gitsin, ama Aziz Yıldırım'ın çevresinde geçen senelerden de alışık olduğumuz, yani 8 sene önceden de bildiğimiz, aslında çok da yanlış yaptığını söyleyebilecek isim yok. Mahmut Uslu çıkıp bu konuda hata yaptın diyemeyebilir. Ha, Barış Göktürk der mi? Çünkü Barış Göktürk'ün tek, yani bu işin başından itibaren tek bir adayı vardı. Vincenzo Montella, Türk olacaksa da Nuri Şahin. Belki çıkıp şu an başkanım ben söylemiştim diyor olabilir. Ama İsmail Kartal, yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın senelerdir bir kader birliği var. 2010-2011'den gelen şike sürecinden, sözde şike sürecinden gelen bir kader birliği var. O masa dağıtılmış ya. Ya Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arası açılmış, görüşmüyorlar. Ya Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arası açılmış, görüşmüyorlar. Siz göreve geldiğiniz için, siz bu insanları bu şekilde yarı yolda bırakıp ya da basın toplantısında bunu söyleyip gitmemeliydiniz. Zaten bunu yapmamalıydınız. Şu an yapmamış ve görevin başında olmanız bir şey ifade etmiyor. İkinci kez sözünüzün arkasında kaldınız. Bir daha asla dönmeyeceğim dediğiniz bir camiaya 10 saat sonra yeniden döndünüz. Bir daha asla adım atmayacağım dediğiniz kulüpte dün gece tesislerde geçirdiniz vaktinizi.
0: Ya Sercan Bey, mesajınızı gördüm ama üzerine konuşmaya gerek olan bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi fikriniz ve çok düz bir taraftar bakış açısıyla yazılmış mesaj. Mesaj şu: bu hakemler olduğu sürece Okan Buruk her zaman başarılı görünecek ama realist baktığımızda İsmail Kartal daha iyi bir hoca diye. Bu sizin temenniniz. Yani ben 4 senedir şampiyon olmuş bir hoca için bunun üzerine konuşulmasını bile gereksiz görüyorum yani.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kaydırıyordur, Fenerbahçe kaydırıyordur, o yıllara, o detaylara girmeyeceğim. Hı hı. Her maçta olabilir. Ya ben hakemlere zaten güvenmiyoruz. En başından beri söylüyorum. Ben hakemlere güvenmiyorum. İyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Hı hı. Ama
0: ya bu arada şöyle, ben yabancı hakeme de aynı ölçüde güvenmem yani. Aynen, bunu da söyleyeyim.
1: Abi yabancı hakemi hani tırnak içine söylüyorum, ayartmak daha kolay. Daha az takip edilebilir.
0: Ve onu geçtim, yani çok Şampiyonlar Ligi'nde falan bariz hatalar yapıldığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dünya Kupası'nda neler gördük?
1: Yani aynen öyle. Hani diğer taraftan şimdi örnek veriyorum. Göztepe Galatasaray maçı. Bence Göztepe'nin penaltısını vermediler. Çok net ele çarpıyor bence Davinson'un pozisyonu. Birçok kişi öyle bir kanaat kullandı. Öyle bir algı oluştu sanki. Bir gün sonra Semedo'nun, adamın üstüne resmen tepindi Semedo. Top yok, basıyor defalarca kez. Kırmızı kartı veremediler. Veremiyorsun.
0: Beşiktaş maçı Fenerbahçe'ye karşı.
1: Aynen öyle. Yani veremiyorsun. Eyyam, süreci yönetmen lazım.
0: Dirsek pozisyonu var mesela. Çok net bir pozisyon.
1: Avrupa'da birçok muadili var. Seninle konuşmuştuk herhalde.
0: Yani verdiler. Santander maçında verdiler.
1: Aynen öyle. Aynı pozisyonu kırmızı kart verdiler. Yani hiçbir şekilde bu süreci yönetmek için ya bu ligi yine böyle bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Nasıl bitecek? Bir şekilde hakları yiyerek bitecek. Ama bence her sene eninde sonunda, bu sene Engin'in sözüydü oradan hatırlıyorum, hak eden şampiyon oluyor. En iyi oynayan şampiyon oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani elbette dönem dönem kayırmalar, dönem dönem yanlış kararlar olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal, Okan Buruk'tan iyi hoca. Tamam şeyi çıkalım. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden komple çıktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı dışarıda bıraktım. Senelerce Anadolu'da çalıştılar. Doğru mu? Hem İsmail Hoca hem, evet, Okan Hoca. Akhisar'la hadi Başakşehir'de çıktım Süper Lig şampiyonluğu gibi ilkti.
0: Bu arada Yunus bu şey değil ki yani sadece o dönemki performansa bağlı bir şey değil ki mesela. Tamam.

0: Okan Hoca şampiyon oldu da Okan Hoca Mourinho'dan iyi hoca değil mesela. Mourinho yani, da Okan Buruk'tan daha iyi hoca.
1: Aynen öyle. Yani Okan Hoca'nın Akhisar'la şampiyonluğunu, Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig, bunları çöpe mi atacağız? İsmail Hoca'nın ne başarısı var? Persepolis'e gittiği yerden daha kötü bıraktı.
0: Yok yani, hayır, doğruya doğru demek gerekiyor mesela. Aynen. Burada hani Okan Hoca'yı savunmak için demediğimiz şuradan belli. Bu adam Mourinho karşısında kazandı da Mourinho daha başarılı hoca. Yani Porto öyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
1: 2004,
0: var orada.
1: Aynen öyle.
0: Bir dinleyicimiz soruyor, Mehmet Bey. Mehmet Bey diyor ki selam, iyi yayınlar, Yunus Aydın'a sorar mısın? İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat değil miydi? Aziz Yıldırım elinin tersiyle itip bu fırsatı kaçırmadı mı sizce? İsmail Kartal'la şampiyonluk hayal değil mi?
1: Yönetimin B planı yok gibi duruyor. Yani İsmail Hoca'dan, çünkü hani bizim gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın da açıklaması, yani şeyde, direkt çıkışta söylediği zaten, ya evine gidiyor merak etmeyin diyor. Yani şimdi şampiyonluk hayal değil mi? Şu an hayal gibi duruyor, evet. Ya istatistik olarak gibi de hayal duruyor. Sağ içi olarak da. Ya Fenerbahçe geçen sene bütün sene boyunca iki kere kaybetti Süper Lig'de. Sadece iki kez. İlk yenilgisinde Tedesco ile beraber 22. haftada aldı. Kendini kurmadığı kadroyla. Domenico Tedesco. Şimdi Fenerbahçe 4 haftada 2 kez kaybetmiş. Yani baktığın zaman tabii ki işler yolunda gitmiyor. Aleni bir şekilde sıkıntı. Bizim anladığımız, İsmail Kartal'a o kadar güvenmiş ki Aziz Yıldırım. Ki açıklamalarından da işte bunu zaten net bir şekilde anlıyoruz Aziz Bey'in. Hiçbir B planı yapılmamış. Aziz Yıldırım çünkü şunu söylüyor. Hakikaten de doğru bu. Aziz Yıldırım hoca değiştirdiği hiçbir sezon şampiyon olamamış. Ama aynı hocayla gitti. Bütün sezonlarda şampiyon olmuş. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde, buna göre hareket etmek istiyor belli ki. Şu gidişatlı şampiyonluk hayal. Yani oyuncular hocanın istifa ettiğinden oyuncuların haberi yok. Başkanın haberi yok. Başkan şampiyon olacağız diyor. Çok gerçekçi durmuyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 kez kaybeden hiçbir takımın şampiyonluğu yok Süper Lig tarihinde. Ya bu denklemlerden çıkmaya çalışacak Fenerbahçe. Çıkabilir mi? Şu an itibariyle işleri iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı, yani zaten senelerde şampiyonluk hasreti var. Çok iyi bir 4 hafta geçirmesini bekliyorlardı. Çünkü iç sahada oynamak derbi avantaj. Ama şu an elinde Olympique Lyon'a karşı turu geçmek hariç çok iyi bir gidişat yok. Yani Konya'dan bahsediyoruz. İşte az önce Erzurum bile yenmiş. Konya iyi durumda değil. Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı yenememiş. Gençler Birliği'ni yenememiş. İç sahada Lyon'u yenememiş. Yani Gornik Zabze maçında referans almayalım. Fenerbahçe maç kazanamıyor zaten. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var yani.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Fatih Bey diyor ki vallahi kim ne derse desin ben Fenerbahçe'nin çok ama çok amatörce yeni yönetildiğini görüyorum. Bu benim yorumum. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de yaşananların onda biri Galatasaray'da yaşansaydı inanın camiye kazan kaldırırdı, ama Fenerbahçe taraftarından yönetimine kadar hala olaylara akıl almayacak bir açıdan bakıyorlar ve Fenerbahçe'yi kötü bir gelecek bekliyor diyor Fatih Bey.
1: Ya Fenerbahçe kötü bir gelecek bekliyor gibi duruyor. Evet, yani çünkü ya bu noktadan sonra oyuncuların bence İsmail Kartal'ı, çünkü şimdi şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı anda biz ne dedik? Evet, bu takım Şampiyonlar Ligi'ne mutlu olabilecek bir kadro. Kante gibi, Greenwood gibi, Ederson gibi, bir Skriniar gibi birçok silahı var, birçok yıldızı var. Birçok üst profil oyuncusu var. Bu isimler Şampiyonlar Ligi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadılar. Çok üst kalibre oyuncular. Profesyonel ve iyi hocalarla, iyi ekiplerle çalıştılar. Şimdi bu yaşananlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olan oyunculara biraz saçma geliyordur. Biraz komik geliyordur. Yani o yüzden bu oyuncuların bu işi çok sürdürülebilir kılması çok mümkün değil. Yani burada kesinlikle bir karar alınması lazım. Ya Aykut Hoca'yla çalışılmaması bence zaten bir hata. Şu an İsmail Kartal'ı yollamak ya da yollamamak üzerinde bir B planı, yani ikna edebileceğiniz hangi hoca var ki şu an boşta? Hemen gelip göreve getirebileceğiniz. Çünkü Aziz Yıldırım 3 ay önce, ama Aziz Yıldırım 3 ay önce yabancı hoca getiremeyiz. Yabancı hocanın içine karışamıyoruz dedi. Yani hani o yüzden ya gidip şimdi Abdullah Avcı'ya mı gideceksiniz? Sergen Hoca'ya mı gideceksiniz? Yani hani o yüzden hani İsmail Hoca'yla devam etmek. Hani şimdi bir de Aziz Yıldırım çıkıp ben olduğum sürece İsmail Kartal burada diye o kadar üst perdeden bir açıklama yapıyor ki bu noktadan sonra ya İsmail Hoca öz saygısını kaybedecek ya Aziz Yıldırım. Evet. Şu an için İsmail Kartal kaybetmiş gibi gözüküyor.
0: Bir başka dinleyicimiz Sefa Köy'den Halil Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Marsilya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. İyi futbol oynuyoruz. İyi bir hava yakaladık. Grup zor ama takım umut veriyor. İnşallah gruptan çıkacağız demiş. Halil Bey şey gibi yok papazı.

0: hikayeli yani. Yok, grup kalmadı artık ya. Fikstür lig aşamasındayız.
1: Yok be Serdar abi.
0: Aslan Arda Kaşıkçı'ya da selamlar buradan. Çok gülerim o kesinlikle. Müthiş bir adamdır. Yani grup kalmadı. Zorlu bir fikstür demek istiyor. Hakikaten kesinlikle. Zorlu bir fikstür.
2: Yani kolay bir Şampiyonlar Ligi fikstürü gibi çekti. Yani çok yukarıdan çekti. Leverkusen'ler, Marsilyalar. Yani Hapoel maçı zaten yine büyük skandal. Yani inşallah kabul ederler de Gürcistan'da bari oynanır maç. Yani Türklerin daha çok olduğu bir bölgede oynanır. Orada da hak yenecek Beşiktaş'ın. Ne yazık ki lobi eksiğimiz var. Orada da yani yönetemiyoruz bu süreçleri.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Yani zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın. İnşallah yani ilk 8 bence biraz zor gerçekçi olmak gerekirse ama 8-24 arası konumlanabilirse Beşiktaş bir üsttür. Yani Marsilya maçıyla alakalı da yani rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş olduğu kesin. İyi oyuncuları var zaten, bu konuda konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok motive bir takım. Umarım Marsilya karşısında kazanırlar ama hani birazcık zor gibi gözüküyor kadro kalitesi olarak baktığımız zaman.
0: Fatih Tekke gibi gönderilir 3 hafta sonra demiş bir dinleyicimiz.
2: Ya Aziz Bey'in böyle bir tavrı olabilir, evet, sen istifa edemezsin ben gönderirim gibi bir tavrı olabilir ama Fenerbahçe'nin bu süreçte yani 2-3 hafta içinde bir kere daha kaybetmesi anlamına gelir bu. Ya bu da Fenerbahçe için ilk 5 hafta. Şimdi maksimum 2 maç daha oynayabilecek zaten. Antep deplasmanı, önümüzdeki hafta pazar 5'te de Eyüp'le oynuyor Fenerbahçe. Ya bu 2 maçtan birini kaybetmek felaket senaryosu. Ya 6 maçta 3 puan kaybı. Zaten o noktadan sonra gönderseniz göndermişseniz çok bir şey değişiyor mu bilemedim. Yani çünkü gerçekten yakın zamanda havlu atmış gibi oluyorsunuz. Yani Aziz Bey'in şu açıklamasını referans alacaksak, ben İsmail Kartal'la başladım, İsmail Kartal'la bitireceğim sezonu açıklamasını referans alırsak göndermez. Ama yani 10 ayda her şeyini veren bir yani Aziz Yıldırım var. Gerçekten bu işe yani kendini, bedenini tamamen koydu. Efsane başkanlığını riske atacak şekilde koydu Aziz Başkan. Ve müthiş bir plansızlıkla. İsmail Kartal'ın hiçbir planı yoktu. Gelecek hiçbir oyuncuyla görüşmedi. Mevcut Fenerbahçe teknik direktörü bir önceki teknik direktörü deyip hocam hayırlı olsun demiş bir isim İsmail Kartal. Yani plansız gidiyor, iyi gitmiyor Fenerbahçe gerçekçi. Ama ben de Antep maçında puan kaybedilirse Fatih Tekke gibi görevine son vereceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz, cevap vereyim kendisine, Hollanda'dan Gökhan Bey yazmış. Sizde biraz sorun var galiba. Beyninizle diliniz organize çalışmıyor belli ki. Siz nasıl otobüs kurşunlandığında ne oldu zaten gerideydiniz demek, ne demek? Aykut Kocaman, milli takımı neden beklemesin? UEFA yarı finali, Süper Lig şampiyonluğu yok mu? Siz düşmansınız. Belli de insanları salak sanmayın. Dua edin İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza Fatih Terim'i falan, size neler yapar? Biraz edep adap dileyeceğim de zor sizde demiş Hollanda'dan Gökhan Bey. Bütün sırrı çözmüşsünüz Hollanda'dan Gökhan Bey. Yani bizi burada görevlendirdiler ki medyadan yön verelim diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk mesaj gidelim. Aykut Kocaman, milli takımı niye beklemesin? UEFA yarı finali, Süper Lig şampiyonluğu yok mu demişsiniz? Şöyle cevap vereyim. Luis Aragonés, Vicente Del Bosque, bu tarz isimler, Mancini, bu tarz isimler Türkiye'de görevden alındı. Şu anda Türkiye'de bir daha göreve gelirken, bu tarz isimlere giderken iki kere düşünülmez mi? Bu adam en son ne zaman takım çalıştırdı ve ne zaman bu adam en son başarılı oldu diye. En son çalıştırdığı zamana bakmak lazım. Ya ben oturayım. Ya şöyle bir şey mümkün mü mesela? Kendi işimden örnek vereyim. Ben bütün kanalları bırakayım. 10 yıl çalışmayayım. 10 yıl sonra en iyi kanaldan, BBC'den falan bahsedeyim. BBC'den teklif gelirse anca kabul ederim falan diye. Sen kimsin der bana BBC'ye?
2: Aynen.
0: Niye
2: aynen.
0: Sana geleyim abi? 10 yıldır kendini geliştiren insanlar varken der. İkincisi, bizim hiçbir yere düşmanlığımız yok, onu geçirmiyoruz. Zaten Fenerbahçe taraftarı bu arada, yani bunu yani az çok biraz araştırsanız görürdünüz. Üçüncüsü, bakın İsmail Hoca mülayim bir adam, konuşsanız da Terim'e falan size neler yapar. Yani
2: ben iki, Fatih Terim hakkında çok tweet attım işte, bir şey olmadı.
0: 4 yıldır 5 yıldır radyoda program yapıyorum zaten. Yani o zaman gündemde eleştirilecek bir şey varsa herkesi eleştirmişimdir. Övülecek bir şey varsa her zaman övmüşümdür. Yeri geldiğinde İsmail Hoca'yı övmüşümdür. Ama şu kalıbı bence ya bir kandırma olarak kullanmayalım artık. İsmail Hoca mülayim bir adam, konuşsanıza diye. Gökhan Bey, ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben size şöyle bir şey yakıştırma yapsam. Gökhan Bey, siz bütün yaptığınız işleri torpille geldiniz. Hiçbir şey hak etmediniz. İnsanların emeğini sömürüyorsunuz. Ve insanların emeğini sömürerek siz buraya geldiniz. Aslında siz hiç hak etmiyordunuz. Cebinize giren paraların hiçbiri hakkınız değil. Niye insanların emeğini çalıyorsunuz siz? Ben size böyle bir yakıştırma yapsam, böyle bir iftira atsam, benim hakkımda mülayim bir insan diye düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. O yüzden yani gerek yok. Hani mülayimlik değil bu arada. O bir trash talk'tur. Yapılması doğaldır. Ama kendisine yapıldığında, ya ben naif adamım, bana niye böyle oluyor dersem sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Yani ki zaten dinleseniz, beni az çok tanıyorsanız, hiç böyle bir insan olmadığımı bilirsiniz ama görüşünüze cevap vermiş olayım. Yunus, ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ya tabii ki şimdi İsmail Hoca ile alakalı şöyle bir durum var. İnanmadığın halde desteklemek zorunda bırakıyorlar. Buna ne yazık ki yaptım. Benim 2-3 hafta önce Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'ya destek tweetim var. Bugün eleştirebilmek için. Yoksa yolun sonu gözüküyor zaten. Kötü gidişat gözüküyor.
0: Zaten iyi zamanda eleştirmesen o düşmanlık olur.
2: Aynen öyle.
0: Geldiği zaman zaten demedik mi yani, hani Fenerbahçe'de evet Aykut Kocaman'dan belki daha çok hak eden bir isimdi. Çünkü aynen daha yakın öyle. Tarihte bir başarı.
2: Aynen
0: bunları
2: öyle.
0: Konuştuk ama bunları kimse hatırlamaz.
2: Yani Aykut Hoca ile alakalı, şimdi 2010-2011 şampiyonluğu var. O zaman milli takıma getirilmemiş. Sonrasında Benfica yarı final var. O zaman getirilmemiş. Şimdi niye getirilsin? Yani Aykut Hoca aktif futbolda, güncel futbolda ne yapıyor ki? Konya ile ne yaptı? Başakşehir'i küme düşme potasında bıraktı Emre Hoca'ya. Yani Başakşehir ilk defa böyle dibi gördü. Yani o dönemde Aykut Hoca niye getirilsin? Diğer tarafta yani şimdi birini desteklemek, birinin adam olmakla alakalı. Bütün seçim sürecinde ne oldu? Ben Aziz Yıldırımcıydım mesela. Herkes hakaret ediyordu. İşte Aziz Yıldırım öyle mi destek veriyor? Eleştiriyor, işte yanlış yapıyor. Yani çıkıp İsmail Kartal ben olduğum sürece görevin başındadır demesi yanlış. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde bunu yapıyoruz. Hani aklımızla beynimiz arasında, kalbimiz arasında bir şey de yok yani.
0: Ben şuna da biraz tutuluyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor mesela. İyi şeyler söylüyoruz. Aynı dinleyiciler gelip şey diyor. Hadi şimdi de kötü bir şey bulsanız. Biz bunun peşinde
2: yoksa
0: değiliz
2: bulamayız.
0: Ki biz iyiye iyi, kötüye kötü demek aynen için öyle. Buradayız zaten.
2: Aynen öyle. İsmail Hoca ile alakalı da. Ya benim tavrım, İsmail Hoca mülayim biri ise kendisi görevinin başındayken bir başkasıyla görüşülmesinden. Ya mülayim adam. Ya
0: her şeyden önce şöyle. İsmail Hoca mülayim biri ise ne güzel. Ne kadar güzel.
2: Aynen
0: ama
2: öyle.
0: Bizi ilgilendirir bu.
2: Aynen
0: kötü
2: öyle.
0: Biri iyi biri olması bizim, biz burada insan analizi yapmıyoruz. Ama bu medyaya sizin yüzünüzden böyle oldu şeklinde lanse edilirse medyada bir cevap verir.
2: Aynen öyle, katılıyorum. Diğer tarafta şöyle bakalım. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal. Türk futbol tarihine sanırım bir ilk. Baba oğul büyük takımda çalışan teknik direktör, yardımcı antrenör. Emre Kartal bugün Fenerbahçe'den kovulsa, ki daha önce işte İsmail Hoca gönderildiğinde Emre Kartal'a kim şans vermiş, hangi takımda görev almış? İkincisi, Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı olan çocuk Yeşilyurt Spor'da daha önce bölgesel amatörde çalışmış, Fenerbahçe'nin maç analizcisi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı Fenerbahçe'nin maç analizcisi olursa ve bu oyuncunun, bu adamın hiçbir yeterliği, hiçbir akademik yeterliği yoksa, Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'a karşı bütün oyun üstünlüğünü kaybederek maçı yenilgili sonuçlandırır. Mülayim bir kişi oğlunun en yakın arkadaşını maç analizcisi yapmaz. Bu kadar net.
0: Gökşen'in Bey merhaba. İsmail Hoca'nın yapacağı tek şey kendini futbola da vermek. Saha dışı işlerle uğraşmaması lazım. İngilizce öğrenmesi lazım. Bir de basın toplantılarını düzgün iletişimle yönetmesi lazım. Ya oralar artık bizim değerlendirmemizi gerektiren şeyler değil.
2: İletişimci konusunda İsmail Hoca belli ki Fenerbahçe'nin iletişimcisiyle çalışmamış son durumda. Çünkü bir metin hazırlanmış. Çok da profesyonelce bir metin. Onu dışarıdan hazırlatmış. Ama bugünden sonra Aziz Yıldırım tabii ki onun önünü kesecektir diye düşünüyorum.
0: Okan Hoca hangi genç oyuncuya dokundu? Alışmış güçlü kadrolarla oynamaya. Osimhen'i al, ligi ilk 5'te bitiremez. Osimhen gelmeden önce de ama kim vardı ki ya? Kendisi yaratmadı mı? Icardi'yi mesela yönetmek çok kolay bir iş değildi ya.
2: Kesinlikle, yani Icardi'nin eşiyle, o zamanki eşiyle problem yaşadığı süreçte. Ya
0: gittiği hangi takımda mesela problem yaşamadı ki Icardi?
2: Yani onu Arjantin'e gönderme izni, yıldızı biraz serbest bırakmak. Hani o
0: Messi'nin
2: tekrar
0: sevmediği bir adam düşün. Messi'nin sevmediği tek Arjantinli.
2: Yani onu tekrar işte bu işe mental olarak adapte etmek. Yani Icardi bütün oynadığı takımlardan hakikaten taraftarlar da dahil yani nefretle gönderilmiş bir isimken işi çok başka seviyeye getirdi Okan Hoca. Bir efsane yarattı Galatasaray'da. Yani dokundu futbolcu konusunda da, yani iyi bir kadro var. Evet, Galatasaray'da buna hiçbir şüphe yok. İyi bir kadrosu var ama yani Barış'ı getirdiği nokta, Yunus'un şu an olduğu pozisyon, yani bence yıldız yönetimi konusunda çok başarılı Okan Hoca. Yani yıldız yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca sadece Rafa Silva'yı yönetemedi.
0: Mustafa Bey demiş ki

0: Hüseyin Bey, Yunus Bey İsmail Hoca'yı tutmuyor olabilir. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tutuyor, seviyor, onu istiyor, onun başarılı olacağına inanıyor. Buna saygı duysun, Fenerbahçemizin hep birlikte yanında olalım demiş. Şunu söyleyip sana pas atayım. Bu da bir genelleme. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını tek tek sordunuz. Ben sosyal medyada baktığımda %50 isteyen kadar %50 de istemeyen var mesela. Onun haricinde ki zaten saygı duyuyoruz tabii ki, hangi takım başında kim teknik direktörse saygı duyuyoruz yani.
1: Tabii ki öyle.
0: Ya Fenerbahçe... Saygısızlık yapalım herhangi bir insana.
1: Fenerbahçe inşallah başarılı olur.
0: Bunu da bu arada çekip şey yapmasın. Herhangi bir insan dediğim yani herhangi bir insana gerçekten yani Fenerbahçe'nin başındaki insan için demiyorum bunu. Yoldan geçen insanı da söylüyorum.
1: İşin taraftarlık ve yorumculuk boyutu çok ayrı iki şey. Ben Roma maçına gittiğim zaman takımın başında İsmail Kartal mı var? O mu var? Bu mu var? Hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe kazansın. Ya hiç fark etmez. Yani keşke Fenerbahçe kazansaydı, galibiyet görseydik. O kadar hani ya, ben diyorum ya beraberlik de iyi sonuç bu arada. Ben takımla oynadığı oyundan gerçekten mutlu oldum. Ya eksiklerine rağmen bence Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Lyon maçında İsmail Hoca çok iyiydi. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı istediği gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da istemiyor. Ha, inşallah başarılı olsun. Zaten Fenerbahçe'de görevine devam edecek. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutu ayrı. Ben yorumculuk boyutunda objektif bakıyorum. 4 kere göreve gelmiş, hiç şampiyon olamamış. Galatasaray'da bunun örneği yok. Başarılı olan takımlarda bunun örneği yok. 4 kez göreve gelen bir Sergen Yalçın yok mesela Beşiktaş'ta. Yani
0: bak, bir dinleyicimiz mesela, o da Fenerbahçe taraftar, ben istemiyorum acemice hareket ediyor diyor.
1: Yani aynen öyle. Ya bu yıldızları yönetmek konusunda bence sınıfta kaldı. Asensio yani çok ciddi bir gidişat yok. Yani Asensio belki bilerek oynamıyor. İsmail Kartal'ın gitme sürecini dışarıdan seyrediyor belki. Çok net somut bir sakatlığı yok çünkü Asensio'nun. Zorlasa oynayabilir. Şampiyonlar Ligi sınavında ligde oynamayarak. Yani bu süreçlerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın yani şimdi mesela İsmail Hoca'yı isteyen istemeyen milyonlarca kişi istiyor diye üzerinden yürüyelim. Mourinho konusunda. Geçen sene de Fenerbahçe'de Mourinho kalsın isteyen, bir sene daha şans verelim diyen birçok kişi vardı. Evet. Acun Ilıcalı istemedi, istifa etti. Acun Ilıcalı Hull City Premier Lig'e çıkardı. Jose Mourinho Real Madrid'e gitti. Olan Fenerbahçe oldu. Doğru teşhisi Fenerbahçe için koymak lazım. Fenerbahçe için nasıl bir yol izleyeceğimize bakmak lazım. Ben birazcık daha filmi geriye sararsak, bir önceki İsmail Kartal dönemi, Dušan Tadić ve Edin Džeko. İsmail Kartal devam ederse biz etmeyiz demişlerdi. İki tane dünya starının verdiği referansı bence doğru değerlendirmek lazım. Yani bu isimler de Fenerbahçe adına bir şeyler görmüşler ki o zamanlarda devam etmemişler göreve. Ama yine söylüyorum, maça gittiği zaman bir taraftar. Yani şu an işte İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisi mesela Abdülkerim Durmaz. Ya maç izlerken öyle olmuyor. Fenerbahçe maçı kazansın da İsmail Hoca mı var, Aykut Hoca mı var, Ali Koç mu var, Aziz Yıldırım mı var, Fenerbahçe kazansın gözüyle bakıyorsun. Ama
0: ki Abdülkerim abi de yani maç izleyişini falan bilirim ya. Tabii tansiyonu falan çıkar yani. Aynen. Öyle bir Fenerbahçe
1: aynen. Ama izler. İsmail Kartal'la alakalı yıllarca zaten birlikte çalışmışlar, aynı formayı giymişler. Kendisi şunu söyledi ya, ben İsmail Kartal'ın sözünün arkasında durabileceğine inanmıyorum dedi. Nitekim de öyle çıktı. Ama yine hepsine rağmen söylüyorum. Bir kere ben her şeyden önce İsmail Kartal'ın da üstünde görevde elbette pozisyonlanan Aziz Yıldırım'a karşı çok büyük bir sempati duydum seçim sürecinde. O kazansın istedim. Bunun için dahi Fenerbahçe başarılı olsun istedim. Ama Fenerbahçe'nin başarıya gidecek yolda İsmail Hoca'nın götürebileceğine inanmıyordum. Geçen sene bunu Ali Koç için de başlarken söylemiştim. Daha sonrasında bence Saadettin sana kısa dönemde iyi işler çıkardı. Genduzi, Kante orta sahası, Şerif'in satışından gelen işte aldığından fazlaya satabilmek. Ama şu an gidişat İsmail Kartal'ın yönetebileceği bir duruma doğru bence gitmiyor. Umarım yanılırım. Senelerdir Fenerbahçe ile ilgili işte başarısızlık süreçleri yaşandığı için yanılmadık ama hani burada umarım yanılırım. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yaptığı hamleyle işi zaten zorken daha da zor bir hale getirdi. Antep maçında puan kaybedilirse kime yazacak ya? İsmail Kartal'dan başka kime yazacak yani?
0: Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba yayınlar, Aykut Kocaman Konyaspor'da ne yaptı dediniz ki böyle bir şey hatırlamıyorum ama lütfen doğru bilgi verir misiniz? Aykut Kocaman Konyaspor'a tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandırdı, ilk defa Türkiye Süper Kupası kazandırdı, Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa ligi 3. bitirdi ve Avrupa'ya doğrudan direkt katıldı. Bu ilkleri yaşattı. Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha ne yapsın? Konyaspor'da şampiyon mu yapsın? Şimdi bu aparatların çok benzeri bir ismi söyleyeyim mi size? İlhan Palut.
1: Evet.
0: Yakınına gelen bir isim. Neden? İlhan Palut niye bu kadar düşünülmüyor mesela?
1: Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi gördüm tam gelen bir yorum daha. Sercan Bey'in bir yorumu var. Ya İsmail Hoca Asensio konusunda haklıydı, oynattı, hazır değildi, sakatlandı diyor. Evet bence de öyle. İsmail Hoca Asensio'yu oynatmama konusunda haklıydı. Ama taraftarın etkisinde kaldı, oynattı ve sakatlandı.

0: Bu da İsmail Hoca'ya yazar. Taraftara kulak tıkamayı da gerekiyorsa öğreneceksiniz, bileceksiniz. Liderlik bu.
1: Fadıl Bey de diyor ki Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diye. Ya bakın, biz burada şu anda Okan Hoca ve İsmail Kartal hangisi daha iyi kıyaslaması yapmıyoruz ki. Yani böyle bir versus yapmıyoruz veya bir alanda bu iki ismi karşılaştırmıyoruz. Şu anda gündemi konuşuyoruz. Okan Hoca ile alakası yok. Bakın işte burada yanlış yapıyor bence Fenerbahçe taraftarı.

0: gerçekten en büyük problemi kendini sorunlarına odaklanmıyor olması. Hedefi başka yerlerde göstermekte. Bence bu hata zincirinin en büyüğü Jose Mourinho döneminde yapıldı. Yani işte we are clean sürecinde, yani biz temiziz, hakemler kötü sürecinde Fenerbahçe başarısızlığı hep başka yerlerde arıyor. Kısmen doğru olduğu zamanlar olabilir bu arada. Katılırım.
1: Özcan Bey diyor ki, Göksel'in Bey merhaba, Yunus Bey'e de selamlar, ilgiyle dinliyorum. Benim bir öngörüm var, katılır mısınız? Oğuz Hoca İsmail Hoca'yı ikna etmeye gitti, beceremedi. Aziz Başkan'ın bir telefonuyla tekrar geri döndü. Şimdi Oğuz Hoca düşünmez mi ya, biz seninle yıllarca aynı takımda top oynadık. Seni ikna etmek için illa Aziz Başkan gibi sert mi konuşmalıyız? Üst perdeden mi konuşmalıyız? Ben nasıl ikna edemedim seni? Aziz Başkan nasıl ikna etti diye düşünmez mi? Kaldı ki bu sezon içerisinde ikili arasında soğukluk nedeni olabilir diyor öngörüsünde Özcan.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi zaten bir kere Oğuz Çetin sert konuşsa da ikna edemeyebilirdi Aykut Hoca'yı. Özür diliyorum, İsmail Hoca'yı. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan nezdinde dahil olması olaya farklı şekilde etkilemiş olabilir İsmail Kartal'ı. Çünkü Oğuz Çetin'in, yani Fenerbahçe'de muadilleri gibi, işte Komolli gibi, Mario Branco gibi farklı nitelikte ikna kabiliyeti vesaire zaten olmadığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasaydı hiçbir takım getirmezdi. Aklına gelmez ki kimsenin. Yani Oğuz Çetin kendisiyle, ya Oğuz Çetin'le alakalı şimdi eleştiri yapmak, hani ya çok eleştirdik Fenerbahçe ama gerçekler üzerinden gitmek istiyorum. Oğuz Çetin'e Fenerbahçe teknik direktörü olur musunuz dendiğinde 5 sene önce bizim yaşımız geçti artık bu işlerden diyor. Sonrasında kim olsun dendi, Aykut Kocaman olsun diyor. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu dengesizliği ne yapacağız? Ya bu sözü ne yapacağız? İşin farklı detaylarına girmiyorum. İrfan Can Eğri Bayat'la alakalı çok büyük eleştirim vardı benim. Gençler Birliği'ne bir gün sonra gönderilebilirdi. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Resmi sözleşme bir gün sonra atılabilirdi. Çünkü 3 hafta boyunca deneme idmanı yaptı. Sözleşme imzalamadan Gençler Birliği'nde. Bu tarz yanlış yönetmeler var. Aziz Yıldırım'ın sürece dahil olduğunda İsmail Hoca'nın ikna olması bence kabul edilebilir bir şey. Başkan nezdinde geldi, olaya müdahale etti. Belki bazı şeylerin garantisini verdi. İşte Asensio ile alakalı bir problem varsa olabilir. Başka bir problem varsa bunların çözümüyle alakalı olabilir. Ama yani Oğuz Çetin'in zaten aradaki bağlantı görevini iyi yapamadığı bence ortada. Ama tabii ki Aykut Hoca ile birlikte çalışılsaydı, Aykut Hoca ile Oğuz Çetin arası çok daha iyi olduğu için farklı bir hani güç birleşimi, farklı bir yaratıcılık olabilirdi. Ama şunu unutmamak lazım. Oğuz Çetin en nihayetinde Aykut Hoca'nın göreve getirdiği ve Aykut Hoca'nın gidişini ona dahi söylemeyen bir yöneticilik anlayışı var. Bu yöneticilik anlayışı başarıya ulaşır mı? Bence çok zor.
1: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Severek dinliyoruz demiş Hasan Bey. Teşekkürler Hasan Bey. Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diyen bir dinleyicimiz, Fenerbahçeli değilim. O zaman Okan Hoca örneğini vermeyeceksiniz demiş. Ya Okan Hoca örneğinin nasıl, neyi de vermeyeyim? Biz şimdi Okan Hoca şöyle bir şey mi ağzımızdan çıktı? Okan Hoca altyapıdan ne kadar güzel oyuncu yetiştiriyor falan, böyle bir şey ağzımızdan çıktı mı bizim?
0: Ayrıca Galatasaray'ın altyapıdan kadroya oyuncu dahil etme oranı ben geçen hafta baktığım için biliyorum. %21, Fenerbahçe'nin %8.
1: Ya onu geçtim, bizim ağzımızdan böyle bir şey
0: çıkmadı
1: çıkıyor.
0: Ama
1: Okan
0: gerçekten
1: Buruk örneğini
0: bu.
1: Neden veriyoruz? 4 senelik bir şampiyon hoca var.
0: Yani.
1: Hani şöyle, kıyaslamayı burada yapıyorsanız eğer, Okan Hoca yok etti bu kadar oyuncuyu, işte İsmail Kartal'a böyle bir kıyaslamaya giriyorsanız eğer, yanlış yerde kıyaslama yapıyorsunuz demek ki. Çünkü yani diğer taraf şampiyon oluyor. Şimdi şampiyon olan taraf için mübah. Yani bunlar kabul edilebiliyor. Talişka, benim düşüncem gitmesi doğru. Geçen sene şampiyonluk onun yüzünden gitti. 3 kritik penaltı kaçırdı demiş bir dinleyicimiz. Yani artık dinleyicimizin adını bilmiyorum da bu tarz mesajları ben kendi programımda okumuyorum. Çünkü komplo teorisi mesajları olduğu için okumuyorum. Kral tacı olan dinleyicimiz açıklama bio kısmında bunu anlamış olsun. Kendi mesajı olduğunu anlamış olsun. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde Yunus Aydın'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyelim.

0: Dinleyicimiz diyor ki kısa ve öz, Türk hocalarının kişilik problemleri var, para için her şey her yol normal. Ya ben öyle düşünmüyorum, burada biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama Yunus, yani Conte'nin mesela hatırlarsın Tuchel'le, yani maç sonunda tebrikleşirken ettiği kavga vardı. Evet. İşte Ruben Amorim'in var, her hocanın var ya bu davranışlar, klasik teknik direktör davranışlar hani.
1: Ya Türk hocaların para için her şeyi yaptığını vesaire düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca'yı mesela çok eleştirdik ama istifa etti. İsmail Hoca 700 bin euroya anlaştı yıllık, bıraktı gitti mesela yani o etapta. Zaten Türk hocalar genelde kulüplerden tazminat da alamazlar. Bu konuda problem de yaşarlar. Para için her yol mübah bence Türk antrenörler için çok doğru bir yorum değil.
0: Sercan Bey, size helal olsun, her sorumuza yorumumuza sinirlenmeden güzelce cevap veriyorsun. Siz böyle yaptıkça biz bu radyodan ayrılamayız demiş. Teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Estağfurullah, ne sinirlenmesi, hep birlikte interaktif bir tartışma ortamı. Aynen gayet öyle. Güzel.
1: İnteraktif çok daha güzel oluyor yani karşılıklı.
0: Yani konuşan kafalardansa zaten şey daha güzel. Yani dinleyicinin de yorumuyla soru birlikte cevap üzerine gitmek. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Dinleyiciler ne düşünüyor? Ben burada sizlerden gelen şeylerle işte Yunus'a mesela şunu diyebiliyorum. Yani şunu gözlemledim. Bize çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Evet. Aslında gündemi belirleyen sizlersiniz.
1: Bir de sinirlenecek de hiçbir şey yok. Yani anlaşamamak da anlaşmak diye bir şey var yani. Hiç o İsmail Hoca ile alakalı. Zaten bir farklı yani düşünüyorduk. Ben farklı olabilir.
0: Hepimiz mesela şunu konuşuyor muyuz mesela, Guardiola ne kadar iyi antrenör falan, herkes hemfikir zaten bunda yani, yani bu konuşulmaya değer bir olay yok, fikir ayrılığı olsun ki konuşalım.
1: Aynen öyle.
0: Merhaba, bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal yerine Beşiktaş'ı konuşsak, biraz taraftarları konuşsak, enerji yakaladılar demişsiniz de yarım saat boyunca konuştuk
1: İlk
0: zaten. Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Avrupa Kupası'nda takımlar futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe'de bunda başarılı oluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı sert oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Fenerbahçe'de buna cevap veremiyor. Hakem de buna müsaade ediyor. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bu konuda ne düşünüyor demiş Mustafa Bey. Ama işte bak, tek Roma maçıyla bunu söylemek doğru değil. Fenerbahçe şu ana kadar hani son 2 yılın konferans şampiyonu, UEFA şampiyonuydu deseler, evet bu info doğru derdim. Bu analiz doğru derdim ama Avrupa'da da Fenerbahçe'nin kaybettiği kolay mücadeleler görüyoruz.
1: Çok kolay maçlar var yani.
0: İşte. Nürçerland var mı? Aynen. Mesela 6-1
1: benim de aklıma yani. Direkt Nürçerland maçı geldi ki konferansta hani hiç muadilimiz olmayan bir takıma çok farklı kaybetmiştik. Yani şöyle düşünüyorum. Yani Roma'da çok temassız oynamadı. Özellikle ilk 20 dakikada taraftarın faul beklediği, kart bekledi, özellikle Vedat'la stoperin arasındaki mücadelede hani 3-4 pozisyonda çok net bence fauller vardı, vermedi. Roma da ilk 20 dakika çok temaslı oynadı. Ama tabii ki öyle, Avrupa'da puan alabilmek için ortaya bir oyun koymanız gerekiyor. Daha doğru bir tespit bence.
0: Ya yani şu da mesela bak, bu kadar mesela Roma maçı, hakemin iki takım içinde atladığı şeyler vardı ama genel anlamda baktığımızda maça etki edecek bir hakem hatası yoktu değil mi? Aynen. Ya bu mesela bu kadar gözle görülür maçtan bile bir şeyi çıkartmaya çalışmak bence taraftarın birilerini ciddiye almamasını sağlıyor. Ben mesela Ahmet abi, çok severim kendisi, Ahmet Konanç, ama şey dedi, şok oldum ben. Hakem bizim 3 puanımızı çaldı Roma maçında dedi mesela. Hiç katılmıyorum.
1: Ben de katılmıyorum. Yani çünkü net maçta müdahale edecek, ya şuna söylemiş olabilir. Hani erken bir kart verseydi belki hani Roma daha temkinli oynardı diye düşünmüş olabilir ama hani hakemler zaten maçı oynatmaya çalışıyorlar mümkün mertebe. Yani top sahada fazla kalsın istiyorlar. Evet. Hani bence net skora etki ettiği bir mücadele.
0: Bak bir dinleyicimiz daha, Türk hakemleri de oynatmıyor demiş. Burada en güzel cevabı Arda Turan verdi. Arda Turan Şahtar maçında bir pozisyon var. Yine basın çok güzel servis etti bunu. Arda Turan Halil Umut Meler'in kararına çıldırıyor falan şeklinde. Evet, öyle bir pozisyon oldu. Arda Turan'a bu soruldu ki ekmek isteniyor oradan çünkü. Ekmek gelecek diye. Arda Turan şöyle bir cevap verdi. İnanılmaz karakterli bir hoca oldu gerçekten. Yok, Halil Hoca'dan özür diliyorum o tepki için. Tamamen benim hatam, maçın heyecanıyla yaptığım bir tepkiydi. Çok güzel maç yönetti Halil Hoca. Tebrik ediyorum kendisini dedi.
1: Arda Hoca harika bir görev yani götürüyor. Harika bir iletişim stratejisi götürüyor.
0: Guardiola'ya çok benziyor demişler. Çok gurur duyuyorum ben.
1: Kesinlikle. Onunla. Yani ben Arda Hoca'nın futbolculukta işte yaptığı belli başlı hatalar vardı. Evet, milli takım otobüsünde işte Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye saldırması. İşte sonrasında belki işte Berkay'la olan o kavga ama antrenörlük de bence gerçekten herkese sevgilisi olacak şekilde çok doğru bir iletişimle gidiyor.
0: Biraz başarılı olursa Şahtar'da zaten bence Simone sonrasında Atletico Madrid'in teknik direktörü
1: bence
0: olacak.
1: Bence de öyle bir yol izliyor. Yani şimdi mesela Beşiktaş'tan geçen sene çok teklif geldi Arda Hoca. Hatta kendisi de kabul etti. Bu zehrin içine atmıyor kendini Arda Hoca. Dışarıda belki şu an Shakhtar'dan daha büyük takımları da gidebilir Avrupa'da.
0: Evet.
1: Ama oyunuyla, sistemiyle Eyüp tercihi de bence o şekildeydi. Hatta kendisine sorulduğunda işte Simeone'den bir şeyler ya da işte çalıştığınız diğer hocalardan Fatih Terim'den Luis Enrique'den bir şeyler koyuyor musunuz dediğinde Arda çok gerçekçi bir cevap.

0: verdi. Atletico'daki sürecine oranla. Biz Atletico'dayken daha mütevazi bir kadroyla çok daha büyük takımlara karşı başarılar elde ettik. Biz Eyüp olarak ligin zaten en pahalı kadrosuyuz. Tam meçleyemiyorum ama elbette Fatih Hoca'dan, Simeone'den, işte Luis Enrique'den aldıklarımı meçlemek zorundayım, mixliyorum diyerek cevap vermişti. Şimdi Arda Hoca hem herkese müthiş eşit saygılı. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı.
1: Ki şunu ekleyeyim, Volkan Demirel konusunu açmıştın ya, Arda Hoca'nın bir demeci var geçmişte biliyorsun. Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olmak ister misiniz diye soruyor. Arda Hoca şunu diyor: ya Okan Buruk'tan sonra dedin, bitti benim için. Okan aynen. Abi yani düşünmek, ondan sonra gelmeyi düşünmek bile istemiyorum.
0: Aynen, Okan Buruk'tan sonrasını düşünmek bana biraz haksızlık gibi geliyor demişti. Aynen, yani Arda Hoca çok iyi götürüyor süreci. Oyununa sahip çıkarak bir kere şu anda hani Shakhtar'daki mücadelesi bile, savaş ortamındalar, bir otelde kalıyorlar, iç sahada oynayamıyorlar Avrupa'da, yani müthiş bir gidişatı var. Bence de yani Atletico'da çalıştı, oynadığı takımlarda antrenörlük yapacak bir kariyere doğru gidiyor. İnşallah önü çok açık olur. İşte Trabzonspor'a gelse, Beşiktaş'a gelse, ya bu Türkiye'deki kirli futbol ortamında bundan etkilenip oyuna odaklanamayacak ama şu an Arda Turan bence çok doğru bir süreç götürüyor kendi adına.
1: Peki, yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Yunus, çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyodaydın. Gerçekten dinleyicilerimize de teşekkürler. Güzel bir programı geride bırakıyoruz.
0: Gerçekten gayet güzel oldu, interaktif. Ben teşekkür ederim.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.
2: Gökçe'nin çağrısı araçla Ortaya Karışı sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
6: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
4: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
7: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
8: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde: Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
5: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüş sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor: Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
9: Evet.
5: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın

0: sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
1: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
2: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu, bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
1: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten yani ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyuncuların sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu, ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Arada dağlar kadar fark var.
5: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benim tekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda, ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
2: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir, ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlat.
0: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, evet. İnanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında. Bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerek. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
5: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
0: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batsagov yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batsagov'un performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batsagov olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Normalde Yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper

0: Seferinde özellikle mil takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
3: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
2: Tabii aktif
3: bazen lazım. Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
2: İlk 5 hafta

0: 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
1: 5'lik artı 6'da Avrupa
0: maçı var tabii.
1: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci. 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
2: 1.
1: 11. resmi maç, Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
0: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
1: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil, rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi, Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse, hemen bir duran top, korner, ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
0: evet,
1: de
0: evet.
1: Ohum vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
0: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
1: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
0: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta toplu oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
3: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında da aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor'un çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın Daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay, yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta, yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de, saha içerisinde yaşananları, ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
0: Agbodur'un
3: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
0: Diğer zoomlanmış açıları, bir
3: zoomlanmış
0: açı.
3: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
0: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
3: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
0: Vardaki
3: en
0: yabancı.
3: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortakken de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırırlar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
0: Döndü VAR'dan.
3: Yani kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Zaten bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu, görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile, ya şu 3-0'lık maçta, ya hakemlik ne olabilir dersin ya? Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör, şu rakamları gör. Sonra dersin, birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı, bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
0: Asen Albayrak'tı, iyi hatırlattı.
3: Evet, evet, evet.
0: Asen Albayrak.
3: Korkmuş bir şey yani.
2: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlı'nın kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS'e ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maç önü programda da konuştum.
0: Kameralardan bahsetmiştik.
2: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya,
0: her şeyi görmem lazım.
2: Ben net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri, çekme var. O çekiyor adam. Ohu. devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu

0: 50 kez bakıyoruz göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
0: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
0: Kimse ama
1: yani şu, devam ediyor yani.
0: Yönetilmiyor noktasını söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler. Doğru.
0: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan'lar arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: Dördüncü hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
2: Öyle olmalı değil.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak,
1: Kuzey Kore gibi olsun
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir, ama her hafta maç izliyoruz, onlarca maç izliyoruz.
0: Keşke
2: maalesef yani, hakem yönetimlerini görüyoruz ya, bu adamlar da hata yapıyor yurt dışındaki maçlarda. Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor, ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Yani şimdi
2: çok,
1: şeyi
2: çok
1: de görüyorum.
2: Başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar, yani bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü doğru gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten, dil bilmedikleri için. Yabancı hakim de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya ligindeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber. Düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa, tamam onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki.

0: Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi
1: Tabii.
0: kötüsü vardır.
1: Pasaportu yoktur yani.
0: Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor. Ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var. Buraya çarpıyor, düşüyor.
1: Yok
0: Tam
1: yok,
0: buraya.
1: ben gördüm ya, direkt oraya.
0: Buraya, direkt
1: Yani
0: buraya.
1: net.
0: Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
1: Tamaş mıydı? Tamaştı, evet.
0: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Černý'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu
0: Mutlaka,
1: ülke
0: mutlaka.
1: futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler, sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler, bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan
2: Hep
1: dönme var yani.
2: tabii canım hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını
2: Ya
1: vermem
2: ama bak
1: lazım
2: bunu
1: yani bu
2: düzenli
1: konuda.
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya
1: Yani
2: bugünkü
1: maalesef
2: hakemi,
1: öyle.
2: bak bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz.
1: Yok yok.
2: Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı
1: Dün
2: Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Manzano yapmadım.
2: Oldu.
1: Evet.
2: Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzaranın maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
1: Performans
2: en
1: kötüydü.
2: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
2: Hangi yayıncı yani. Kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
2: deli olması dolar. Lazım yani.
1: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
0: verelim aklımdan tekrar.
1: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
0: Ben orada
1: bir alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantısından evet. kamera kondu.
0: Doğru.
1: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi. 6-7 saniye sürüyor VAR.
0: Hop gelişiyor.
1: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
0: Tabii İtalya İspanya'da da var.
1: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
0: Yok nerede?
1: Yani bunu da bilmiyoruz yani bir sır halindeyiz yani bir sır hali var yani hakem mesela o desin abi hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük o yüzden
0: kararımızı değiştirmemiz
1: lazım bizim evet. yani biz bunu veya o çekiyor işte oyuncu o çekti ama o oyuncuyu çekmiş falan yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi adam
0: onu da göster bize o zaman
1: kafası
0: yani.
1: Öyle takılıyorlar ya hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım hakem konuşmak zorundayız kulüp açıklama yapsın istiyorlar bu kaostan çıkmak lazım artık evet, yani düzgün yani. Hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır yapacak da bir şey yok Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki hiç unutmadan
0: Fırat abi önceden gitti sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin ben 3 yıldır gitmiyorum 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda sen çalıştın. Hı-hı. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var, işini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
1: Onların ne suçu var?
0: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman? Hı hı.
1: Evet.
0: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim kameramanı bile tanırdım abi ben.
2: En az 15 yıllıktır 10 yıllıktır.
0: 2013'te başladım ben 2013'te giderdim. Hı hı. 2013'te gittiğim kameramanı da sesçisini de mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim. Bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
0: değmedi mi
1: diye. Konuşmuyor olmamız lazım.
0: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
0: Türkiye'nin evet. dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'dan Karadeniz.

0: izinler. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera
1: Doğru.
0: yerleştirilemiyor olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: 40 kameraları çekersin yani
0: İstediğin
1: istersen.
0: yere istediği
1: Tabii
0: kamerayı
1: canım.
0: koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşta da
1: Tabii.
0: kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
2: Hakemle ilgili
1: Kesinlikle
2: son
1: öyle.
2: şeyi
1: Tabii abi.
2: söyleyeyim ben. Bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Ya bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu
2: Yüzde
1: yapması
2: yüz.
1: lazım. Çünkü ben
2: Bırakmaması lazım.
1: hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani siz kendi işinize bakın.
2: Aynen.
1: Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur
3: Evet.
1: demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Emenle maçının kilit oyuncusu olduğu Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da
1: Evet.
3: öyleydi. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çağrı'nı diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
1: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla
3: evet bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çağrı'nın. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor.
1: Doğru.
3: Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic.
1: Tabii
3: O
1: tabii.
3: yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur.
1: Tabii.
3: Bu, yani Trossard çözdü.
1: Belki
2: Attığı
1: de
2: gol
1: sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için
2: yani
1: şu anda.
2: %100. Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti orada.
1: Yetişti topa.
2: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşullardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
0: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta

üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda

0: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet,
2: çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
1: Ki geçen sene
0: tesadüfü değil aslında.
2: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
3: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
2: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
3: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
2: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4
3: milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
2: 15 Ekim diyebiliriz evet.
3: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
2: Bu sadece Avrupa.
3: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
2: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir her zaman oyuncuya.
3: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
2: Ümit Aktağ belki eklenecek.
3: Belki Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
2: Tabii.
3: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
2: Çok
3: doğru.
2: Sert.
3: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
0: 6.
2: 6.
3: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
0: 2.
3: 2 mağlubiyet değil mi?
2: Jalgiris de var evet.
3: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet. çok iyi geçirdiğini evet. düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanyaspor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
2: Onlar da olacak bence.
3: Onlar yani, da olacak. Orada da kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse. Tabii. O maç belki öyle olmayacaktı.
1: Yumruk var.
3: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
2: Evet.
3: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidi'si hepsinin devreye girmesi evet. lazım.
4: kim, ne

0: dedi. Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tümosan Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tabii ki çok değerli konuklarımızla beraber bugün maçı ele alacağız, hakemi ele alacağız, tekniği taktiği ele alacağız, sağ dışını ele alacağız, Trabzonspor'un atmosferini ele alacağız, deplasman tribününü ve vesaire, tabii ki kulübün içinde, kulübün şu anda gündeminde ne varsa onu konuşacağız. Aksal Yavuz'la başlıyoruz. Aksal abi, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar.
4: Çok çok teşekkür ederiz Aksal abi, kırmadığınız için öncelikle, ki doğrudan aslında öncelikle saha içindeki 90 dakikayı konuşmak istiyorum. Sonrasında birçok detayı konuşuruz ama 90 dakika içerisinde Trabzonspor'un artılarını, eksilerini, sahada gördüklerinizi bizlerle paylaşırsanız çok çok seviniriz Aksal abi.
5: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, Konyaspor galibiyeti hak etti.
4: %100.
5: Eğer ilk yarıda olağan gününde olmamış olsaydı herhalde soyunma odasına en az 3 farkla giderlerdi. Tabi işin diğer boyutu şuydu, puanı olmayan Konyaspor'un nasıl oynayacağı belliydi. Otobüsü ceza sahasının dışına çıkacaktı.
4: Doğru.
5: Geçişlerle gol arayacaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımın o 7 dakika bir gol, bir maçın başında yemiş olduğu o gol, yani inanılır gibi değil. Ve onun haricinde tabii bu golden sonra bordo mavili oyuncular tepki de veremediler. Dedim ya, çok kötü bir oyun. Tanınmaz halde. Yani bir hafta önce Gençleri Birliği'ne iyi oyunla 5 galibiyet gelen bir takımın böyle bir oyun sergilemesi hakikaten izleyenleri şaşırtmıştır. İkinci yarı pozisyonları var ama Konya zaten dediğim gibi oyunu kendi yan alanında kabul etti. Bir iki pozisyonu var, o kadar.
4: Doğru. Yani özellikle ikinci yarıda çok net bir şekilde Trabzonspor'un çok daha fazla ön alanda olduğunu, Konya'nın da çok daha derin blokta beklediği bir müsabaka olarak ben de benzer düşünürüm Aksal abi. Peki yani bugün nezdinde yani 1-0 sonrasında belki daha erken bir değişiklik olmalıydı. Skor nasıl tersine dönebilirdi Aksal abi?
5: Ya şimdi bakıyorsun bütün oyuncular tanınmaz haldeydi. Mesela devre arası soyunma odasından çıkarken bir oyuncu değişikliği bekliyorum ama kim? Koyan oyuncular da pek o da iyi değildi. Bir Gabriel'da Savio'la fena değildi. Onlarla ikinci yarıya başlayabilirdin. Yani onun haricinde zaten elinde pek alternatifi yok.
4: Doğru. Çok katılırım yani Aksal abi. Hakikaten çok yani kadronun alternatifsizliği de belki eleştirilebilir. Peki bu noktada yani Hüseyin Cimşir'in vekaleten mi takımın başında olduğunu veyahut da farklı bir isim mi gelecek, o soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Yani Galatasaray maçı var Trabzonspor'un önünde. Hüseyin Hoca ile mi çıkılacak? Yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Tam olarak yani havayı nasıl koklar Aksal Yavuz diye sormak isterim Aksal abi size.
5: Ya şöyle söyleyeyim, bugün RT Spor'da şöyle bir cümle kullandım. Eğer Trabzonspor Konyaspor'u yenerse, Galatasaray'da yenerse, neden Hüseyin Hoca ile devam edilmesin diye. Yani yerli bir teknik adam geleceğine Hüseyin Hoca'da devam edilmesin diye. Ancak bugünkü alınan bu mağlubiyet bence Hüseyin Hoca'nın elini zayıflattı. Niye ki? Oyuncu tercihlerinde bence geç kaldı. Daha değişik formasyonlar deneyebilirdi. Onu yapmadı. Dediğim gibi hangi oyuncu alsın dışarıya? Bir de doğaçlama oynadı Trabzonspor. Yani tabii burada Trabzonspor hocasında pek fazla suç yüklememek lazım. Daha bir hafta oldu takıma gelelim.
4: %100.
5: Ama böyle bir durumdan sonra Şimdi eğer

0: Konyaspor Trabzonspor'u yenebiliyorsa kendi sahasında, buradan tabii Konyaspor'lu oyuncular da iyi konsantre olmuşlar karşılaşmaya. Aslında kötü bir kadroları yok, kötü de bir hocaları yok.
1: Doğru.
0: Fakat şöyle bir şey var, hep konuştuğumuz mevzu, Trabzonspor'a temaslı oyunu seven oyuncu sayısı çok az. Konyaspor'da hemen her oyuncu iyi mücadele etti, camla dişine taktı. Trabzonspor'da bu oyuncuların yerine teknik özelliklere sahip olan oyuncuları vardı. Yani düşünün, bugün Salah bile önünde değildi yani. Bu da gayet doğaldır.
1: Zaman zaman tabii ki belli yıldız oyuncuların bile gününde olmadığı denklemler olabilir diyoruz. Ben de katılıyorum.
0: Fabinho iyiydi bugün.
1: Kesin katılırız ki stüdyo olarak da aynısını soracaktık Aksal abi. Yani stüdyoda bugün biz de Fabinho'yu beğendik. Hatta devre arasında Furkan Uzun'la sohbet ederken o da Fabinho'nun altını çizmişti. Fabinho haricinde ayakta kalan diye soracağım. Yani bu konudaki tabirim de yanlış anlaşılmasını da istemem ama Aksal abi, size göre Fabinho dışında ayakta kalan farklı bir isim daha var mıydı diye sorayım.
0: Onunla ilgilenmem.
1: Doğru.
0: Onun haricinde kimse yoktu. Hakemle ilgili şunu söyleyeyim. Deniz Türücü bir kırmızıdan doğru atması lazım dışarıya. Onu var da görmedi ama tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi siz kötü oynuyorsunuz. Rakip 10 kişi oynuyor. Gene de Trabzonspor gol atar mıydı onu bilemiyoruz. Ama bu mağlubiyet Trabzonspor'a hiç yakışmaz.
1: Kesin katılırım. Peki şöyle... Lütfen Aksal abi devam edin,
0: buyur,
1: lütfen.
0: Buyur.
1: Konu bütünlüğü bölünmesin diye yeni bir soru soracaktım da lütfen Aksal abi siz devam edin, ondan sonra sorayım.
0: Peki, iyi olmadı, ağır bir yara aldı öyle söyleyeyim. Yani Ahmet maçında Trabzonspor daha iyi oynadı, öyle söyleyeyim.
1: Ya 2-1 o gün kaybedilen maça göre bugün daha kötü bir tablo olduğunun altını çizdiniz. Peki Aksal abi şunu da sormak istiyorum. Yani Trabzonspor cephesiyle alakalı aslında aynı soruyu soracak gibi olacağım ama en azından bir öngörü sorusu olsun. Yani sonuçta Galatasaray karşısında Trabzonspor Galatasaray maçında şayet bugün biraz sonra flash röportajda veyahut da bir ayrılık durumu cereyan etmezse diye soruyorum. Hüseyin Cimşir Trabzonspor teknik direktörü olarak Galatasaray karşısında kazanırsa devam edebilir mi diye sorayım. Ya da oraya kadar bir yabancı gelir mi diye sorayım. Yani burada bir mağlubiyet var. Evet, belki de çok olumsuz bir sonuç ama Galatasaray maçı belli şeyleri unutturur mu diye sormak isterim.
0: Ya Galatasaray maçını diyelim ki yendiniz değil mi? Ama Trabzonspor'la yine pek umutlu olamazlar. Yani şampiyonluk için. Mesela bugün bana derseniz ki şampiyonluğun en büyük adayı kimdir? Şu anda ligde en hazır takım Beşiktaş.
1: Kesin.
0: Evet. Şimdi Trabzonspor olabilir mi? Henüz ligin çok başı ama böyle mağlubiyetler, şimdi diyelim ki Fenerbahçe'de bugün Konya'da oynasaydı, Galatasaray'da oynasaydı, Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemem. Bugün oradan mağlup olurdur. Şimdi Konyasporlu oyuncuların da mücadelesine saygı duymak lazım. Dediğim gibi kötü bir takım değil. Yani işler yolunda gitmedi mi böyle arka arkaya mağlup olursun ama tabii Konyaspor'da bu denli iyi oynamaya iken Trabzonsporlu oyuncular kötü performansıydı. Yani yukarılara oynayacak bir takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok.
1: Katılırım.
0: Anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok çok net katılırım bu arada.
0: Şimdi diyelim Galatasaray'ı yendiniz, gideceksiniz Anadolu'da yine maç kaybediyorsunuz. Böyle bir durum var. Tabii Trabzonspor'un bir 8 numarası olmadığı zaman böyle durumlarla işte orta sahada o pas bağlantıları yapamıyorsun. Ha, size şunu söyleyeyim, eğer Trabzon bir gol atmış olsaydı 2'yi bulurdu.
1: Ya maç 1-1'e gelmiş olsaydı 2-1'e de gelirdi aslında dersiniz.
0: 2-1'e gelirdi. Yani o maçın hemen başında yenilen golün şokunu bir saatte atamadı Trabzonspor oyuncular, öyle söyleyeyim.
1: Çok katılırım.
0: Böyle bir şey beklemiyorlar.
1: Peki şöyle sorayım, aslında 8 numaranın altını çizdiniz. Yani profil olarak Aksal abi, yani Tim diyeceğim, Folcarelli'den bahsediyorum. Dinleyicilerimiz de anlasın diye bilerek böyle söyledim. Tim diye bahsedersek daha basit bir dille daha kolay olur diye Tim demek istedim. Eğer şayet bugün Ozan yerine Tim olsaydı, ki Tim'in geçtiğimiz yıl Trabzonspor adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu orta alanda bence bütün Türkiye izledi. Çok daha farklı bir maç izler miydik? Ve Tim'in katılımıyla beraber Trabzonspor oyunu birazcık daha iyi bir seviyeye gelir mi diye

0: olayım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle tabii. Çünkü Ozan'ın özellikleri farklı, kimin özellikleri farklı. Hı-hı. Ama maalesef onun eksikliğini hissediyorsunuz tabii.
2: Yani kesinlikle öyle. Peki savunma hattını aslında bütün oyunculara da soracağım. Yani bir klasik olarak Aksal abi sizinle beraber bir onun üzerinden puanlama yapmak istiyorum ki aslında savunmayı da konuşmak istiyorum. Aslında ilk başta orayı konuşmak istiyorum ama Onana ile başlayayım. Adetten kaleci ile başlamak isterim. Onana'nın puanı 10 üzerinden kaç olur bugün Aksal abi?
1: 8 veririm.
2: 8 Onana'ya verdik. Pina dersek ne deriz?
1: 6.
2: Vivu?
1: 6.
2: Savic
1: 3.
2: Savic 3. Mustafa Eskellaç
1: 4.
2: Tamam. Fabinho
1: 7.
2: Fabinho 7. Ozan Tufan'ı soracağım.
1: 4.
2: Muçi
1: 5.
2: Ön hatta geçiyorum. Salah
1: 5.
2: Aral
1: 6.
2: İlk 11'den son olarak da Onuachu diyeceğim.
1: 4.
2: Yedeklere de döneceğim. 3 tane oyuncu Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil oldu. Sidney Lopez Cabral kaç puan alır? 58'de oyuna dahil olmuştu.
1: 5.
2: 69'da dahil olan 2 oyuncu var. Dilersen Aksal abi soru işareti tabii ki koyabilirsiniz ama Ju ve Saviolo'yu soracağım. Sırasıyla Ju diyeyim.
1: Ju not veremeyeceğim çünkü soru işareti verelim.
2: Peki. Saviolo'yu da sorayım en azından adetten olsun.
1: Saviolo'da 5.
2: Peki. Aksal abi o zaman son cümlelerinde yani Trabzonspor'la alakalı son cümlelerinde alırsak çok çok seviniriz abi. Çok çok teşekkür ediyoruz onlar önce de bunu da iletmiş olayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, şu anda Trabzonspor'ların morali acayip bozuktu. Çünkü hiç kimse bu maçta bir mağlubiyet beklemiyordu. 3 puan parabasıyla izleyenler de oraya gitti. Öyle ki son dakikalara doğru bir puana bile razı oldular. Tabii ki insan ister istemez canını sıkar. Ama maalesef futbol içerisinde bunlar var. Rakibinde hakkını teslim edeceksiniz. Konya Spor'u tebrik ediyorum.
2: Peki. Aksal abi çok çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Sağ ol.
2: Saygılar abi. Evet, Aksal Yavuz bizlerle beraberdi. Aksal abiyle de en azından maç sonunda birazcık sohbet etme şansımız oldu. Kendisine de bir kez daha Radyo Gol ailesi olarak teşekkür ederiz. Her zaman onunla sohbet etmek çok çok değerli, çok çok özel olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Aytekin Akay'la devam edeceğiz. Ki flash röportaj alanına şöyle bakıyorum. Gerçekten Konya Sporlu oyuncu grubunun sıra sıra geldiğini görüyorum. Şu anda hatta Konya Spor'un bugün kalesini koruyan Bahadır da röportaj alanında. Çok tatlı bir görüntüler var. Bahadır'ın kızı da şu anda kucağında. O da röportaj alanında kızıyla beraber röportajını yapıyor ki buradan bütün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin çocuklarını da sevgilerimizi iletelim. Hakikaten zaman zaman hepsinin de bizlere mesajlarını gönderdiği, çocuklarıyla beraber bizi dinlediklerini ve aynı zamanda çocuklara da çok fazla selam gönderdiğimiz birçok sekans yaşamıştık. Yaşıyoruz da. Sağ olun, var olun. Bütün dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkür edelim. Hatta Adil de sonrasında konuşacak. Adil Demirbağ da şu anda mutlu gözüküyor. Konya Spor tarafını kutlamak lazım. Konya Spor 4'te 0'la başlamıştı ama 5. maçta puanı almayı başardı. Hatta puanları almaya başardı. Trabzonspor karşısında çok erken bir gol, fişi çok erken çeken bir Konya Spor ve sonrasında oyunu kademe kademe kendi lehine döndüren, birazcık bir basketbol tabiridir ama rakibini böyle uyuta uyuta götürüp hakikaten net bir şekilde kazandığı bir müsabaka oldu ki tabii ki yani birçok kişi hakemin bir kararını şu anda tabii ki tepkili olabilir. Reşat Coşkun Ses'in orta sahada 45. dakikada verdiği Deniz Türüç'e verilen sarı kartın kırmızı kart olması gerektiğini düşünen bir kesim var. Bana sorarsanız en azından kısa da yorum kendimce eklemiş olayım. Birazcık ben hakem yorumudur demek istiyorum. Pozisyonun kırmızı kart olabileceğini, yani bu Reşat Bey'in, yani karşılaşmadaki beni Reşat Coşkun Ses'in bir anda kırmızı çıkarsa da şaşırmayacağım. Sarı kartla o pozisyonu cezalandırırsa da şaşırmayacağım. Tamamen hakemin inisiyatifinde olan bir pozisyon olarak yorumluyorum ki şu anda bir kez daha izliyorum. Yani eğer Deniz Türüç'ün ayağı yaklaşık böyle bir 5 santim daha yukarıda olsa, 5-6 santim daha yukarıda olsa kesin kırmızı kart. Yani şu anki baktığım açıda kırmızı da denilse şaşırmam ama yani hakem yorumudur. Bence sarı da çok da net, yani bilemiyorum, sarı da verilse çok bir sorun olacağını düşünmediğim bir pozisyon. Ama yani mesela bir Trabzonspor taraftarı çıkıp işte kardeşim ne bahsediyorsun, neler anlatıyorsun, pozisyon %100 kırmızı karttır derse de bir şey de diyemeyeceğim. Tamamen sana göre bana göre bir pozisyon. Ama ben sarı kart verirdim. Eğer birazcık daha ayak yüksekte olsaydı kesin kırmızı kart olurdu pozisyon. Onu da söyleyelim. Çünkü çok hızlı geliyor Deniz Türüç. O noktada hakikaten 45. dakikada tam ilk yarı bitmeden Muçi'ye yapılan müdahale. Yani bileğe tam bassa, ki bileğe de hafif değiyor gibi. Ama tam kramponunun üst tarafında, o bağcık kısmının oraya geliyormuş gibi bir pozisyon. Yani sarıya da çok da fazla eleştirebileceğim bir durum yok. Reşat Onur Coşkun Ses'in ben yönetimini beğendim. Maçı oynatma isteğini beğendim. Ki yani şöyle söyleyelim, çok sert bir maçtı. Yönetmesi kolay bir maç değildi. Ve sadece bir pozisyondaki bu bıçak sırtı pozisyonu sadece tartışıyoruz. Onun dışında maçta 6 sarı kart oldu. 3-3 karşılıklı. Gayet oyunu fazla durdurmadan, akışına bırakan, hatta avantajları da kullandıran, sonrasında sarı kart gösteren bir hakem yönetimi de gördük. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Benim adıma değerliydi. Yani ben yani birçok yayınımda şunu söylerim. Tabii ki taraflar pozisyonları kendi lehine göre görmek zorunda. Taraftar bu şekilde zaten maçı izlemek durumunda, taraftar adı üstünde. Ama genel olarak ben bir futbol sever olarak oynatan hakemlerin yanındayım. Reşat Coşkun Ses'i de ilk defa gördüm hayatımda. Hiç de tanımam. Hiç de bir hayatımda böyle bir isim olduğunu da görmemiştim. Ama genel olarak bu pozisyon nezdinde kırmızı verilebilirdi, kabul ederim. Ama kötü bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bakalım, mutlaka Aytekin Akay'la da konuşacağız bütün detayları. Biraz oyuncu röportajlarına gitmek istiyorum ki Tümosan Konya Spor tarafında birçok oyuncu esasında şu anda konuşuyor ki İlhan Palut'u da görüyorum, onu da dinleteceğiz zaten. Konya Spor röportajlarıyla başlıyoruz demiştik bugün. Biraz sonra Aytekin Akay da bizlerle beraber olacak ki Aytekin abiyle de bayağı derinlemesine konuşuruz. Belki Aytekin abi önce alırız, sonra röportajlara gideriz, ona bakarız. Ki Aytekin abi müsaitse bir kendisini de bir şöyle bir bakalım, eğer müsaitse Aytekin Akay'la ilk bir konuşalım. Sonrasında tek blok halinde ilerleriz ki Aytekin abinin de gerçekten Trabzonspor'u yani her şeyiyle takip eden çok çok değerli bir kişi olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki bizler adına da her zaman yayınlarda destek vermesi çok çok değerli. Aytekin abi de müsaitse bağlayalım ki sesi de geliyor şu anda gayet de iyi bir şekilde. Aytekin abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Çok çok teşekkürler Aytekin abi ki ya şunu soracağım, tek tek gitmek istiyorum, genelden özele gitmek istiyorum ama bugün 90 dakikada sahada biz tam olarak ne gördük, Trabzonspor nezdinde ne gördük, Konyaspor nezdinde ne gördük, Trabzonspor'da herhangi bir artı görebildik mi? Genel olarak böyle kronolojik olarak Trabzonspor'un 1. dakikadan 90. dakikaya kadar teknik direktörüyle, sahadaki oyuncu grubuyla nasıl bir oyun bize sergilediğini bizlere anlatabilirsen abi çok çok seviniriz.
0: Bir kere ne olursa olsun 2. dakikada gol yiyip 90 dakika herhangi bir %100 net pozisyonda dahil buna gol bulamayan takımı savunmak olmaz. Yani ne olursa olsun Trabzon reaksiyon vermeliydi. İlk yarıda, ikinci yarıda, neyse önemli değil. Beraberlik de demiyorum. Trabzon bir şekilde reaksiyon vermeliydi. Trabzon takımı, yani bunun Hüseyin Hoca tarafından da savunulacağını zannetmiyorum. İkinci dakikada gol yiyip Trabzon gibi şampiyonla oynuyorsanız, yarışmacı bir takımsanız mutlaka reaksiyon verirsiniz. Reaksiyon topa sahip olmak, çok koşmak, 7 korner 10 korner atmak değil. Topun kale çizgisini geçmesidir. Doğrusu budur. Bu anlamda Trabzonspor'un bu akşamki maçı her anlamda bir kırılma maçıydı ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bunu söylemem lazım. Katılın. Hocadan, takımdan bağımsız. Ha, hocalık eksikleri tabii ki biz Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Hüseyin Hoca'yı da eleştireceğiz. Hüseyin Hoca sonuçta aydan Mars'tan gelmedi. Trabzon'da yaşayan, takımı da yakından takip eden, az çok takımı da bilen ve takımla çalışmaya başlayan bir teknik adam. Bunun öncesinde bu akşamki en büyük eksiklik...
3: Dakika ve skor devam edecek.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Trabzon takımı kurulurken yapılan kadro planlamasının bir mağlubiyeti bu akşam. Bu akşamki mağlubiyeti biraz da oyunculardan çok, yani uyumsuz, alakasız oyunculara bağlıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda Trabzon topla çok oynadı. Evet, ama oynadı da üretken mi oldu? Olmadı bence. Dış şutlar, Fabinho'nun bir kafası. İlk yarıda Salah'ın bir şutu dışında, yani Trabzon'un çok etkili olduğunu söylemek zor. Hatta etkisizdi diyorum. Topa sahip olsa da Trabzon çok etkisiz. Önde tehlike oluşturmadan maçı tamamladı. Yani biz Fabinho'nun şutunu saymazsanız Trabzon'un öyle almışam bir pozisyonu yok.
3: Doğru.
2: Dış şutlarını, yani şöyle, görüntüde baskılı ama özünde değildi. Bu anlamda bunun en büyük nedeni benim görüş açımdan yanlış yapılan takım kurgusu, yanlış oyuncu transferleri, saha içi yanlışları falan. Şimdi
3: peki Sayın Ertuğrul Doğan mı burada asıl suçlu kişi, yoksa Fatih Tekke mi, yoksa futbolda transferleri yapan o komite mi diye sormak isterim. Hani arada sonuçta yani böyle burada, bir durum var.
2: Burada suçluyu bulmamızın bize bir faydası olmayacak. Sonuçta bu takımı kim kuruyor? O zamanın teknik direktörü, o dönemin başkanı, yöneticileri, o başkanla çalışan menajer, bunlara karar veren teknik adam, sahaya çıkaran şu anki hoca ve kadar hepsi. Yani mesela maçı izlerken eğer ben teknik adam Hüseyin Cimşir olsaydım, Samet Akaydın'la maça başlardım her anlamda. İlk yarıdaki hem çok hata yaptı Savic, hem çok ağır kaldı, hem de golün, yani bir oyuncuya bağlamak doğru olmasa da yakından takip ettiğim için golün yenmesinin de etkisi var. Şimdi ikinci dakikada da gol yiyebilirsiniz, 89'da da yiyebilirsiniz, önemli değil. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiniz. Ben Trabzon gazetedeki maç yazında da aslında bunun üzerinde durdum. Yani Trabzon'da olmasanız, Bolu Spor'da olsanız önemli değil, Konya Spor'da olsanız, Konya Spor'u tebrik etmek lazım. İkinci yarı topun arkasına geçti. 12 kişi, 15 kişi, neyse önemli değil, giren çıkanlarla kalesini savunmaya çalıştı. Savunma yaptı diye kimseye kızılmaz. Savunma yaptı diye kimse eleştirilmez. Adam puan maçı, zaten çok kötü durumdaydı Konya. Ha, bunu da söyleyeyim. Konya ligde benim düşme adaylarımdan biri. Yani ne olursa olsun Konya, Erzurum, böyle ligin altında gördüğüm takımlar. Trabzonspor bir şekilde ikinci dakika şu demek, maç başlamadı demek. Siz bir şekilde topu içeri sokmanız lazımdı. Burada dediğim gibi sezon başı transfer tercihleri, saha içi eksikler, oyuncuların ayrı ayrı, yani İşte farklı mevkilerde, yani mevkisinde oynamayan oyuncular, bunlar etkendi. Bunun yanında şimdi geçen haftalarda gördük, Onaçu'yu ne kadar yakın oynatırsanız, Onaçu'yu ne kadar çevresini zenginleştirirseniz, Onaçu da o kadar sizi zenginleştirir, gol atar, sizi büyütür, sağdan dimdik çıkarır.
3: Doğru.
2: Bugün o etkinliği göremedik Onaçu'da, çünkü hem sağ hem solundaki oyuncular, Aral gayretliydi, bir şeyler yapmaya çalıştı, yani uğraştı en azından, ama tabii burada Pina çok fazla ileri geri gitti, yoruldu. Pina gibi bir oyuncuyu da belki daha önde oynatması gerekebilir Hüseyin Hoca'nın. Bu maçın şöyle bir şey olacak, önümüzdeki haftalarda Galatasaray maçı var. Yani Galatasaray maçını yani bu maçı kazansaydı Trabzonspor, Galatasaray maçı çok çok daha anlamlı bir hale gelecekti. Şimdi Galatasaray maçını kazanmak zorunda. Yani önümüzdeki hafta kazanmasa da olurdu Konya maçını alsaydı, ama şimdi kazanmak zorunda. Bence Hüseyin Hoca hafta içi bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hüseyin Hoca ile mi devam edecek takım? Başkanın düşünce, başkanla şimdi kafası

0: karışıktır. Ama Trabzon takımındaki yanlış, yani geçen sezon biz sizin programınızda da başka yerde de başka mecralarda da hep söyledik. Ya bir takım oturtmuşsunuz. Omurganız var, her şeyiniz var. Ya bunun üzerine 3-4 tane böyle bir dokunuş yapıp devam edin ama Trabzon işte 8 oyuncu gönderdi. 15 oyuncu aldı. Böyle çok karman çorman işler yaptı. Yürüyen sistemi de bir şekilde bozdu. İlk devrede tamam, yani Konya 1-0'dan sonra da birkaç pozisyon üretti ama ikinci devrede hiçbir şey üretmedi. Trabzon kalesine gelmedi diyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Gelmedi ama sen o kilidi çözmen lazımdı. Şimdi Hüseyin Hoca'yı buradan Hüseyin Hoca'ya ne diyelim, en fazla işte o oyuncuyu niye aldın, bu oyuncuyu niye çıkardın diyebiliriz. O da işin matematiği değil. İşin matematiğini çözmez o da. Sonuçta Trabzon takımı bir şekilde beraberliği ve galibiyeti görmeliydi Konya'da. Kırılma maçlarından biriydi bana göre. Yarışan takım, şampiyonluğu oynayan takım 2'de gol yiyip 90 dakika yani o 1-0'ı çözmeye uğraşmamalı. Hatta hemen maçı çözmeliydi. Ben ilk devrede maçın çözüleceğine dair Trabzon adına umudum vardı. Ama Trabzon takımı o reaksiyonu gösteremedi. Ben eskiden oyuncuların gelen oyuncuların yerini dolduramadığını düşünüyorum.
1: Peki şöyle sorayım, yani aslında birazcık maçın endeksinden çıkıp dediğinizi belki doğrularım veyahut da tersinde kalırım Aytekin abi, ama şöyle bir şey soracağım. Yani Trabzon'da maaş bütçelerinin çok dengeli yönetildiği bir geçtiğimiz sezon vardı. Bu oyuncu grubunun üzerine aslında Franculino Ju gibi, Salah gibi, Fabinho gibi, ki Salah Başakşehir maçının kahramanıydı, hatta iki tane atmıştı. Bugün Fabinho belki sahada ayakta kalan tek oyuncuydu vesaire, ama bu tip yüksek maaşlı oyuncular yerine kalan kadro kalsaydı, onun yerine bir iki tane mütevazı ekleme olsaydı, yani tam olarak Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki kadrosu, işte Felipe Agosto'yu da düşünelim, burada aynı zamanda Ulay'ı da düşünelim, ama hani bu denklemi düşündüğümüz vakitte Fatih Tekke de başta olsaydı, aynı düzen esasa devam etseydi, her şey çok daha güzel mi olurdu Trabzonspor adına? Her şey çok daha sürdürülebilir mi olurdu diye sormak istiyorum.
0: Onu bilemeyiz. Bak, onu hiç kimse bilemez. Onu bilen diyen adamla sabaha kadar tartışırım. Hiç kimse bilemez. Ben de sen de, onu bir Allah bilir abi. Başka da kimse bilmez. Ama şunu söyleyeyim. Augusto kalmalıydı ya. Para denklemi, işte para lazım, yeni oyuncular katmak lazım ama şimdi olayın orta sahaya kattığı çeşitliliği de görmek lazım. Şimdi sen orta sahasız maç oynuyorsun. Fabinho evet toparladı. İyi oyuncu yakaladı Trabzon bu arada. Deneyimli, tecrübeli. Nasıl, nerede duracağını biliyor. Nerede şut atacağını biliyor. Bazı oyuncular var, nerede şut atacağını dahi bilmiyor Trabzon'da. Bunu söylemem lazım ama Fabio öyle değil. Fabio oyuncu, sporcu. Fabio futbolcu. Ona itirazım yok. Ama her ne kadar orta sahada tek Fabio olsa da, Fabio gibi bir 2-3 oyuncusu olsaydı Trabzon'un ve bu yoklukta Mendy gibi, Buşari gibi oyuncular her şekilde orta saha bu işin kalbi, beyni, atar damarı, toplar damarı neyse, her şeyi orası orta saha. Ben Mendy'yi lig kadrosuna, Avrupa kadrosuna yazmışlar. Lig kadrosuna bir şekilde yazdırırdım. Yazdırılması gerekirdi. Tabii onu yazdırırsan içeriden bir iki oyuncuyu göndermen lazım. O yeni transferleri de hadi biz yaptık, şimdi biz nasıl gönderelim? 3 ayda geçen sezonda olay ekmedi oldu. Ama Trabzon'un Trabzonspor takımının içindeki en büyük mesele, problem, sorun orta saha. Orta sahayı çözmediği sürece bir haftaya Galatasaray yenebilir, yenilebilir. Ama bir sonraki hafta Çorum'a da yenilebilir. O derece.
1: Peki, Aytekin abi şunu sorayım. Yani Tim Folcarelli dönse bir nebze daha iyi bir şey görür müyüz? Onu sorayım.
0: Değişir iş. Biraz değişir tabii ki. Yani burada Fatih Hoca da olsa iş değişir. Tim dönse, bu kareli dönerse iş değişir. Biraz daha değişir. Biraz daha farklılaşır. Takım biraz daha toparlanır. Daha üretken olacağını düşünüyorum ama Bu yeni oyuncuları bir şekilde ısınamadım, bilmiyorum. Bu duygusal bir şey değil. Sonuçta biz şey yapmıyoruz, edebiyat yapmıyoruz, şiir yazmıyoruz ama ben bu Saviola'dır, Kapral'dır. Ya bu oyuncu mesela ben Pina gibi bir oyuncuyu önde oynatırım. Çok güzel. Öne gidiyor, öne hem orta yapıyor, hem içeri kat ediyor. Pina tarzı bir oyuncu. Yani o kadar oyuncu aldı, gene Pina gibi bir oyuncu alamadı Trabzon mesela.
2: Pina hakikaten
0: Savic
2: iyi oyuncu.
0: Gibi bir oyuncudan, Savic gibi bir oyuncuyu eğer sen teknik adamsın, kaptan olabilir, önemli değil. Savic gibi bir oyuncu yerine Samet'i düşünmüyorsan, kusura bakma Hüseyin Hocam, eleştirilirsin yani. Ben olsam Savic'i bu akşamdan itibaren kadroda hiç düşünmem. Yani yarın Galatasaray, haftaya Galatasaray maçı olacak, Avrupa maçları ne olacak? Hı hı. Çok başına iş açar Savic. Hem Savic yabancı kontenjanını dolduruyor, Samet desen yerli kontenjanını da kullanmış olacaksın ama hı hı. Bana göre iyi bir stoper Samet. Bizim Trabzon milleti enteresan tabii. Samet'i istemiyor, niye istemediğini bilmiyorum. Üstelik de Trabzonlu. Hı hı. Ama Samet'i ben gözüm kapalı sahaya sürerdim. Mesela bu akşamın en büyük değişikliği bende bu olurdu. İkincisi, hı, Mustafa Eski Eliyaş da geçen sezonun bıraktığı yerin çok gerisinde bugün birkaç bölgede oynadı. Sonra orta sağ oldu. Maçı solda oynadı, sağda oynadı falan falan. Hı. Yani Fatih Hoca'yı eleştirdiğimiz yerden Hüseyin Hoca'yı da eleştiririz. Bir oyuncuyu bir maç içinde üç ayrı bölgede, hocam hem sola attın öne, hem sol geride oynattın, ortaya ortada oynattın, ara ara gizli santrafor yaptın, gördük yani.
2: Şimdi
0: bunlar da imkansızlıklar diyecek ama Trabzon takımı bu sene yanlış transfer kurbanı.
2: Peki Aytekin yanlış. Abi şunu da soracağım. Yani biraz bugünkü maçın endeksinde karşılaşmanın esasında Süper Lig'de çok da fazla tecrübesi olmayan bir hakemi vardı. Reşat Coşkun Ses hakkında sormak istiyorum. Çünkü her maç hakemler çok gündeme geliyor ki esasında 45. dakikada Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon çok tartışıldı. Hatta bizim de mesaj kutumuz bayağı dolmuştu. Onun haricinde hakem çok beğenildi bu arada, Reşat Coşkun Ses. Genel insanlar tarafından yazılan mesajlar o yöndeydi ama o pozisyon hakkında çok fazla kişinin de şikayeti vardı. Aytekin abi nasıl gördün pozisyonu? Direkt kırmızı mı olması gerekirdi, sarı doğru karar mı?
0: Ben hakemin kararını doğru gördüm.
2: Ya bence de bıçak sırtı pozisyondu. Ya kırmızı.
0: Sarı. Şimdi şöyle, Konyalı oyuncuya o pozisyonda kırmızı verirsen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlı, Trabzonlu oyuncuya da vermen lazım. Verebilir misin? Veremez.
2: Veremez.
0: O zaman Konyalı'ya da vermeyeceksin. Ha bana göre de hani bıçak sırtı sınırda ama sarı bence doğru. Hakemlik bir şey görmedim. Ya hakem bir iki faulü şunu bunu çıkarırsan hakem oyunda yok gibi. Şimdi bu maçı hakem üzerinden okumak Trabzonlular adına yanlış olur. Konyalılar bilmiyorum eleştiriyor mu da, Trabzonlular hakemi eleştiriyorsa yanlış yerden bakıyordur.
2: Kesin katılırım. Peki o zaman son olarak da Aytekin abi, birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Hatta sabaha kadar da sohbet edebiliriz Aytekin abi. Hakikaten seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyiftir. Benim adımı her şeyden önce bunu söylemek isterim. Aytekin abi peki son olarak derbi konusunda şöyle bir ön bakış yapacak olursak bir tahmin alabilir miyiz?
0: Bugün gündüz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İşte 3-1 diyen, 4-1 diyen, dedim ki Trabzon kazansın 3 puan alsın. Ne 3-1'i, ne 4-1'i, ne 4-2'si. Siz Gençler Birliği maçı ve diğer maçlara bakıp şey yapmayın dedim. Kazansın yeter. Şimdi Galatasaray maçı, işte bu maç kazanılsaydı Galatasaray maçında biraz daha özgüvenli bir takım çıkardı. Buradaki bu akşamki maç işi değiştirdi. Ha, Trabzon kazanmak zorunda bence. Eğer ben Hüseyin Cimşir'in yerinde olsam yani hiçbir şey düşünmem. 5-0 mağlubiyet de dahil her türlü riskleri alırım ama kazanmaya oynayan bir takım sahaya çıkartırım.
2: Yani tamam ya da devam maçı mıdır Hüseyin Cimşir'in o karşılaşma, öyle mi anlamalıyız? Eğer bugün veya hafta içinde bir istifa veyahut da bir ayrılık durumu yaşanmazsa diyelim.
0: Ben başkanın Hüseyin Cimşir de olsa hoca aradığını biliyorum. Herkes biliyor. Başkan hoca arıyor. Abdullah Avcı da var. Foto'da Şenol Hoca da

0: var potada. Öncelik Şenol Hoca da, onu da biliyoruz. Şenol Hoca ile de
1: yabancı olur diyorlardı Aytekin abi.
0: Yabancı var, yabancılarla konuşuyorlar. Var yani. Ya bugün 5-0 da yense Trabzon taraftan %60 Hüseyin Cimşir istemiyordu zaten. Bak bu çok önemli bir şey söylüyorum.
2: Doğru.
0: Bugün Trabzon 5-0 yenseydi Trabzon taraftan %60'ı diyecekti ki Hüseyin kimdir de hocalık yapacak Trabzon'a. Ve bunu söyleyeceklerdi. Onun için şu anda Trabzon taraftarı, bazı Trabzon taraftarı için şunu söyleyeyim. Yani Hüseyin Cimşir'i istemeyen Trabzonspor taraftarı için bu sonuç normal. Ama keşke ben Hüseyin Cimşir'in devam etmesi yönünde hani Pep falan gelmeyecekse Hüseyin Cimşir devam etsin. Yani tek hoca üzerinden bu akşamı okursak yanlış olur. Hakem üzerinden okursak yanlış olur ama kadro politikası, kadro planlaması üzerinden okursak doğru olur. Bir de reaksiyon veremeyen, tempo yapamayan, temposu düşük takım. Trabzon buna çok iyi örnek. Yavaş oynayan bir takım. Trabzon öne geçmiş olsaydı, nasıl? İşte öne geçtiği maçları da biliyorduk. Ahmet maçını verdi işte Trabzon.
2: Doğru.
0: Ama şunu söylemek lazım. Trabzon ağır bir takım. Bunun için stoperini biraz daha hızlandırması lazım. Savic'te bir şekilde en azından ilk 11'e çıkması lazım. Orta sahayı Mendy, Puşari bir şekilde orta sahada kadroda olmaları gerekiyor. Kadrodaki oyunculara bakıyorum. Ya yani Mendy ile Puşari mutlaka kadro, hele Mendy. Puşari de ikisi de orta saha adamı. Sonuçta orta saha adamı üretken olur. Oyunun merkezi orası. Hüseyin Hoca'nın da yanlışlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Yanlış şimdi Konya galip geldi de her şeyi doğru yaptı desek yanlış olur.
1: Katılırım Konya bu arada. Harfiyen katılırım abi. Bir önceki söylediğim birçok cümle artı bu cümleye de harfiyen evet katılırım Aytekin abi. Lütfen devam et.
0: Evet, insanımız hep öyle bakıyor. Şimdi Trabzon 3 şeye gençler birine o kadar gol attı da her şeyi doğru yaptı denmez yani. Hüseyin Hoca inanılmaz bir hoca. İngiltere'de böyle hoca yok diyemezsin yani. Ya Hüseyin Hoca'dan dolayı oldu da diyemezsin. Bu anlamda kazansan da kaybetsen de o eksiklerini, artılarını, eksiklerini görmen lazım. Ben bütün sözlerin, cümlelerin önünden, arkasından bir tanesini çekip çıkaracağım. Hı. Bir şekilde Trabzon takımı reaksiyon vermedi, veremedi.
1: Doğru. Vallahi Aytekin abi son cümlelerini de alayım, ondan sonra yavaş yavaş flash röportajlara geçmem lazım. Hakikaten ağzına sağlık şimdiden.
0: Galatasaray maçında Trabzon yenilirse Hüseyin Cimşir gider. Yenirse Hüseyin Cimşir gene gider.
1: Yani Hüseyin Cimşir'le bu iş biter diyorsunuz.
0: Hüseyin Hoca gider. Çok da sevdiğim biri, çok da iyidir. Çok şahane bir arkadaştır. Çok kalitedir yani. Trabzon iyi bir Türk evladı, iyi bir spor adamı da olabilir inşallah. Yani zor bir şehirde doğdu. Futboldan sadece başarı bekleyen bir şehirde doğdu. Başka takımları da düşünebilir. Umarım Fatih Tekke de futbolcuyken inanılmaz bir futbolcuydu.
2: Hakikaten öyle.
0: Dışarıda oynadı. Tekrar kendini ispat etti, geri geldi. Hüseyin Hocam da inşallah kalırsa Trabzon'da başarılar diliyorum. Ama kalmazsa mutlaka Trabzon dışında çalışması gereken hocalardan biri. Sizin de tanımanızı isterim. İyidir yani.
1: Hüseyin Hoca'yı tanımadım. Çok değerli biri olduğunu şöyle tahmin ediyorum. Efe'yi tanıyorum. Hüseyin Hoca'nın bir akrabası diyelim. Yani şeyi hatırlamıyorum. Çok küçükken tanışmıştık. Efe de yelkencidir. Ben de yelken sporuyla ilgilenirim Aytekin abi. Ya çocuğuma emin değilim ama ya bir akrabası olduğuna eminim. Efe ile tanışmıştım. Yıllar önce tanışmıştım. Buradan da kendisine sevgilerimi ileteyim eğer dinliyorsa diye. Böyle bir anım var yani.
0: İnşallah Hüseyin Hoca'nın da yolu açık olur ama Galatasaray maçı ne olursa olsun bu şekilde sonuçlanmasını bir şekilde, ama ben hep Twitter'da orada burada yazıyorum, gazetede yazıyorum. Devras'a kadar ligin ara dönemine kadar Hüseyin Hoca'yla bir şekilde Trabzonspor takımı devam etmeli.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı her zaman olduğu gibi.
0: Her zaman biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicileri size iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Aytekin abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. We'll be right back.